0: Kafirler cehenneme bölük bölük sürüldüklerinde cehennem bekçileri sual soruyor size. Allah'ın ayetlerini tilavet eden, bugüne ulaşmakla uyaran Resul gelmedi mi? Onlar da geldi ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Öte yandan Mülk suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Orada da yine cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Nezirler gelmedi mi? Onlar da geldi. Ama biz yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve mürşitleri delalette olmakla itham ettik. Ama işleseydik, o hak verseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse hidayetin ne olduğunu bilmeyen insanlar da olabilir mi? Hayır, herkese ulaşıyor ama insanların hidayet davetine verdiği cevaplar farklı. Her insan hayattayken Allah-u Teala'nın bir ölçüsüyle mutlaka karşılaşır. Mutlaka hidayetle muhatap olurlar. Hangi toplum olursa olsun, tüm toplumlara mutlaka her devirde Allah-u Teala'nın Resulü gelmiştir. Mutlaka hidayetle işaret olmuşlardır, hidayetle ikaz olmuşlardır. Hiç kimse bundan müstahni değildir. Amazon ormanları içinde pigme kabilesi bile 30 tane ev, 30 tane kulübe olsa bu insanların da arasına Allah-u Teala Resul göndermiş. Asla bir peygamber değil ama orada bir vazifeli. Enam 48'de ve manir sülümün seyine yamu beşirin yamu. Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Amel olanlar için. Kimler için uyarıcı? Ulaşmayı dilemeyenler için uyarıcı. Zuhruf suresi 29. ayet-i kerimesine baktığımız zaman neyle karşılaşıyoruz? Zuhruf 29'da. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Hayır, ben onları ve babalarını, onları Hak, Kur'an ve onu açıklayan bir Resul'e gelinceye kadar metalandırdım. İşte asıl üzerinde durması gereken ayet bu ayet. Yani neydi konumuz? Hidayetin ne olduğunu bilmeyen insanlar da olabilir mi? Hayır. Allah-u Teala diyor ki Zuhruf 29'da ben onları ve babalarını onlara Hak, Kur'an ve onu açıklayan bir Resul gelinceye kadar metalandırdım, yaşattırdım diyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre hidayet kurtuluşun habercisidir ve hidayete adım atmak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ölümden sonraki hayat.
3: Hayattayken manevi yönden daha yakın olmak.
4: Dini görevlerimizi, namaz, diğerlerini falan hepsini yerine getirmek. Bunları getiremiyoruz çünkü şeytan bizim elimizi ayağımızı bağlıyor. Zaman yetiremiyoruz bir kere. Çünkü telefonla, internetle ya da sosyal çevremizde çok çok fazla haşır neşiriz. Allah'a yönelmeyi unutuyoruz.
5: Kur'an okuyaraktan, namaz kılaraktan, Kabe'ye giderekten, zikrullah ederekten.
6: Allah'a ulaşmak, Allah'ın yolunda, Allah'ın emirleriyle hareket etmek yani.
7: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
4: Dualarımız.
5: Allah Teala hidayete ermemiz için Allah'a ulaşmayı dilememizi emretmiş. Ya Rabbi sana ulaşmayı diliyorum diye manevi dualar ediyor musunuz?
4: Evet kızım, ediyorum tabii ki.
6: Allah'a ulaşmanın yolu çok. Yeter ki ulaşmak isteyelim.
5: Birlikte Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
8: Ey yüce Allah'ım, ölmeden evvel yaşarken emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı, senin dostun olmayı diliyorum ya Rabbi.
5: Ey yüce Allah'ım, ölmeden evvel ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum ya Rabbi.
6: Ey yüce Allah'ım, yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı, evliyan olmayı diliyorum ya Rabbi.
4: Ey yüce Allah'ım, ben de emanet olan ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı, senin ermiş evliyaların gibi olmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz dini görevlerimizi yerine getiremiyoruz. Çünkü şeytan elimizi ayağımızı bağlıyor dedi. Allah'a karşı sorumluluklarımızı yerine getiremiyor olmamızın sebebi şeytanın bize olan tesiri midir? Şeytan kendi düşüncelerini hep bizim düşüncelerimiz gibi zannettirmek ister. nefsimizin afetlerine tesir ederek dilediklerini yaptırmak istikametine harekete geçer. Aslında iblisin normal standartlarda bir etkisi yoktur. Yapabildiği şey sadece kandırmaktır. İblis herkesi aldatmaya ve Allah'tan soğutmaya çalışır. İçinizden bir ses size bu istikamette bir işaret veriyorsa, bilin ki o şeytanın ta kendisidir. Bu açıdan belki şeytan insanlar için gerçekten Allah'a ulaştırıcı bir kılavuz olabilir. Nasıl olabilir? Ne söylüyorsa tersini yaptığımız takdirde. İbrahim suresi 22. ayet-i kerimesinde iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Yani iblis nefsimizi kullanarak bize tesir etmeye çalışır. O zaman Allah Teala'nın bize verdiği görev, ruhumuzun Allah'a teslimi, nefsimizin %51 oranında aklanmasını, fizik vücudunun Allah'a teslimi, nefsimizin %81'e aklanmasını, nefsimizin Allah'a teslimi, nefsimizin %100 aklanmasını, temizlenmesini, nurlanmasını ifade ediyor. O zaman vazifelerimiz bu, bunları yapmamız halinde Allah Teala'nın gösterdiği hedefe kolaylıkla ulaşabiliriz. Baş düşmanımız olan şeytan %100 kalbi nurlanan insana tesir edemez artık. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala mutlaka ibadet sevgisini verir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah hepimizden Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Öyleyse bir kere daha Allah'a karşı sorumluluklarımızı yerine getiremiyor olmamızın arkasında iblisin tesiri var mı? Var tabii. Ama Allah'ın kalu bela gününde önümüze koyduğu sorumlulukları yerine getirmemiz halinde iblisin bize galip gelmesi de söz konusu değil. Evvela ruhumuzun teslimi Allah'ın garantisinde, Allah'a tevekkül edersek, vekil tayin edersek, fizik vücut teslimini de Allah-u Teala'nın gerçekleştireceğini ve arkasından bizi daimi zikre ulaşarak nefsin Allah'a teslimini de Allah'ın yardımıyla gerçekleştirebileceğimizi inanmamız, iman etmemiz lazım. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde hidayetçiler tayin etmiş ve insanlara hidayeti getiren hidayetçiye, mürşide tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
8: Allah'ı anlatan, Allah yolunda ilerleyen, insanları yönlendiren.
9: Bizi Allah'a daha yaklaştırıyor. Daha da o güzel yol gösteriyor. Sancağının altında durdurup bizi götürmeyi, kurban olduğumu ulaştırmayı.
10: Bu devirde yolunu kaybetmemek için bir yerden bir takip sağlamak lazım.
4: Bizi Allah'a ulaşmayı daha çok kolaylaştırır. Çünkü hani onlar bize daha çok yol göstericidir.
1: Onlara tabi olmak bize ne sağlar?
8: Aslında en güzeli Peygamberimizin izinden gitmektir.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, hani onun sünnetine bağlı kalıp Kur'an'a sarılmak daha iyi geliyor.
8: Ama onlar da bize Peygamberimizin izinden gitmek için yol gösteren insanlardır.
1: Bu devirde var mı Allah'ın dostları?
10: Allah dostu olmasa bu dünyada biz yaşamayız yani.
1: Siz de böyle bir Allah dostuna bağlanmak ister miydiniz?
9: İsterim tabii. Ne için? Her zaman için isterim.
4: Onları nasıl bulabiliriz? Okuduğumuz kitaplarda, çevremizde hadi onlara Allah'a daha yakın olan kişilerle sohbet ederek onlara ulaşabiliriz.
1: Allah Teala hacet namazı kılarak mürşitlerimizi Allah Teala'dan sormamızı emrediyor. Siz de hacet namazı kılarak mürşidinizi Allah'tan sormak ister miydiniz?
3: Yani Allah'ın koyduğu bir şey zaten yanlış olamaz söz başta. Yani bundan sonra demek ki hacet namazı kılmamız gerekiyor.
9: Ben bulmak isterim. Buldum da elhamdülillah.
1: Tabi misiniz?
9: Evet.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda aslında en güzeli Peygamberimizin izinden gitmektir ama onlar da Peygamberimizin izinden gitmek için bize yol gösteren insanlardır dedi. Bir mürşide tabi olmadan Peygamber Efendimizin izini takip etmek mümkün müdür?

0: gelecek, benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Kim halifeye, imama itaat ederse bana itaat etmiştir. O zaman her devirde bizim halifeyi bulmamız, imamı aramamız lazım. Nitekim Peygamber Efendimiz'in başka bir hadisi, size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim zamanı imamına tabi olmazsa o cahiliye standartı eriyor. Öyleyse imamlar gelecek ve zamanın imamına tabi olun diyor Peygamber Efendimiz. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur, onlara asi olan bana asi olur. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor ki, mürşidinizi hacet namazıyla Allah'tan sorun. Nitekim Resulullah vaaz ettiği üç grup rüyada, benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Ya Resulullah, mübeşşirat nedir? Salih rüyadır. İşte kim hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorarsa, Allah ona mürşid gösterirse, Allah'ın mürşid göstermesi bu salih rüyadır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiye ne kadar hacet namazı kılsa dahi Allah ona mürşid göstermez. Allah Teala biz salihleri yeryüzünün varisi bıraktı. Bunlar yeryüzünün mirasçılarıdır diyor. Bütün devrin imamları hem kendilerinden evvel yayınlanmış olan son şeriat kitabının varisleridir, hem son nebinin varisleridir, hem de kendilerinden evvelki son devrin imamının varisleridir. Son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra artık yeryüzünde peygamber olmayacağı için Allah-u Teala bütün kavimlere gönderdiği yüzlerce Resul'den bir tanesini Allah-u Teala huzur namazının imamlığına tayin eder. İşte o yeryüzünün halifesidir. Onun için hadis-i şerifte benden sonra nebi gelmeyecek ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartları yürür. Yedi grup varisten bahsediyor Allah'ın Resulü. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum inşallah. En'am suresi 97. ayet-i kerimede belirtilen yıldızların insanları hidayete ulaştıran mürşitler olduğunu söyleyebilir miyiz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, En'am suresi 90. ayet, 7. ayet-i kerimesinde belirtilen yıldızların insanları hidayete ulaştıran mürşitler olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Mürşitler yıldızlarla temsil olunuyor. Allah-u Teala'nın En'am 97'de söylediği açıklama mürşitlere ait olan bir açıklamadır. Çünkü Allah-u Teala hidayete ermekten bahsediyor. Her devirde mürşitler yıldızlarla temsil olunuyor. Karalar, fizik vücutta denizler, nefsine yolu bulmaksa ruhun Allah'a ulaşmasıyla gerçekleşiyor. Evet, karalar fizik vücutta, denizler nefsle ve yolu bulmaksa ruhun Allah'a ulaşmasıyla. Bu ayette paralel olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa hidayete erer. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ki devirde önce dört halife geçiyor. Dört halifeden sonra sahabeye tabi olay olunuyor. Ensara macine tabi olunuyor ve hepsi de Allah'ın izniyle hidayete erdirenler. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Kim bunlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Allah Teala dalaletten kurtulup hidayet basamaklarında ilerleyebilmemiz için zikir yaparak nefsimizi tezkiye etmemizi de emretmiş. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
3: Hem kalbe şifadır, hem maddi yönde de çok etkisi vardır.
4: Allah'ı sürekli zikretmek, Peygamber Efendimiz'i sürekli zikretmek.

0: sürekli aslında kalbimizde ve aklımızda olduğunu göstergesidir.
1: Kalbimizi yumuşadığı daha güzel bir yol gösteriyor. Yani Allah diyor ki başka bir şey de mi yok? Allah da bizi daha iyi sever inşallah, cennetine koyar. Acır bizim yaşlılığı.
2: Ruhunu rahatlatır. İnsanı daha dinde, daha hayata bağlar. Yani zikirle Allah'ın yolunda ilerlemek daha kolay.
3: Zikrin önemi sürekli Allah'ı zikretmek, şeytanı kendimizden uzak tutmaktır zaten. Onu hatırlamak. Onu hatırladıkça kötü olan bir şeylere yöneldiğimizi düşünmüyorum. Hani onlara yönelmemizi engelliyor.
4: Sizce zikir yapan insan mutlu olur mu?
0: Tabii, kalp temizleniyor, ferahlanıyor.
1: Elhamdülillah mutlu olur. Allah diyen hiç yolda kalmaz kızım.
2: Eder tabii ki. Ruhunuzu aydınlatır, insanın yaşama sevincini arttırır.
5: Herkes zikirle nefsini tezkiye etse düşmanlıklar biter mi?
3: Biter. Kesinlikle biter.
4: Peki şeytanın vesvesesinden kurtulmamız için bize yardımcı olur mu zikir yapmak?
2: Birebir olur hem de. Yani bence birebir yani. Zikir, nefsin de şeytanın da ulaşamayacağı şeylerde zikirle yok edebiliriz yani.
6: Bir misafirimiz, zikir ruhumuzu rahatlatır, seni daha zinde, hayatta daha bağlı kılar. Zikir yapmak ruhu rahatlatan bir ibadet midir? Yaratılışımıza baktığımız zaman zikirden en üst seviyede faydalanan elbette nefstir. Çünkü şeytanın, baş düşmanı olan şeytanın bizim üzerimizdeki etkisi nefsin afetleriyledir. Nefsin afetlerini de kalpten temizleyen yegane vasıta zikirdir. Tüm insanlar için söz konusu olan şey bir saadet halini yaşamaktır. Bu ise nefsimizin afetlerinin temizlenmesine bağlıdır. Nefsimiz ve ruhumuzdan değişme özelliği taşıyan nefsimizdir. Ruh ahsen olarak yaratılmıştır. Var olduğu sürece de ahsen olacaktır. Değişmesi söz konusu değil. Nefs ise değişmek için yaratılmıştır. Baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimiz değişerek ruhumuzun özelliklerine sahip olmak durumundadır. Nefsimizin afetlerden adım adım temizlenebilmesi zikrimize paralel gerçekleşecektir. 3 saatlik bir zikirle ruhun Allah'a teslimi nefsimizin %51 aklanmasına, 18 saat zikirle nefsimizin %81 nurlanması aklanması, fizik ürünün teslimiyle ve daimi zikirle nefsin Allah'a teslimi kalbimizin %100 nurlanması ile gerçekleşiyor. Allah Teala öyle buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketü muhterem hocam. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum, hem de kalbimden inşallah. Muhterem hocam, müsaadenizle bir sualim olacak. Mürşide tabi olan bir kişinin vefat ettiğinde kabirdeki sorgu ve suallerinde mürşidin yardımcı olacağı doğru mudur? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
6: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, mürşidine tabi olan bir kişi vefat ettiğinde mürşidi, kabirdeki sorgu suallerde mürşidin yardımcı olacağı doğru mudur? Kıyamet günü nasıl şahitler de yanınızda bulunuyorsa, kabirde de şahidiniz hazır bulunacaktır. Ve sizin işlerinizin kolaylaşmasına sebebiyet verecektir. Bu şahit kim hangi mürşidin önünde tövbe ederse etsin, bütün bu tövbe merasimlerinde mutlaka bulunan devrin imamının ruhudur. Siz öldüğünüz zaman onun ruhlarından bir tanesi mutlaka mezarda beraber bulunacaktır. Ve sizin ortamdan rahatsız olmamanız konusunda bütün yardımını mutlaka gösterecektir. Ama böyle bir yardım kişiyi azaptan kurtarabilir mi? Hayır. Salaha ulaşmadıkça günahlarınıza mukabil azap edilmeniz söz konusu olacaktır. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, zamanında değer verdiğim iki insan yaptığı kötülük aklıma geliyor ve çok kızıyorum. Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, herkes nefs sahibidir ve kötülüğü de nefs şiddetle emreder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Peygamber olan Yusuf aleyhisselam ve ma uberru nefse inne nefse le emaretin bisu ila rahime rabbi muhakkak ben nefsimi ibra edemem. Temize çıkarım çünkü nefs mutlaka suyu olan şerri kötülüğü emreder. Ama Rabbim Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefse müstesna. Öyleyse herkes bu kanuna tabi. Sen çok değer verebilirsin ama o değer verdiği insan da bir nefsi var. Nefsinde 19 tane afet var ve şeytan 19 afeti tesir etmek suretiyle de onun bizi kötülük yapmaya şerre zorluyor. Eğer olayı bu şekilde ifade edecek olursak o zaman bize düşen nedir? O değer verdiği insan sana yaptığı kötülük, kötülük yapan kişi kaybediyor, derecat kaybediyor. Kötülüğe maruz olan kişi ise derecat kazanıyor. Bu bir. İkincisi, biz nefsimizin bize bu kötülüğü yaptırdığını farkına vardığımız zaman hemen zikre başlayıp o kalbimizde bizi şerre sürükleyen nefsimizin afetlerini hemen dizginlememiz, temizlememiz gerekir. Üç, herkese yardımcıyız Allah-u Teala. Herkes bizi kendisi için yaratmış. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Başkalarını mutlu etmektir. İşte insanlara huzursuz ve mutsuz eden başkaları değil kendi nefsleri, o zaman onları mutlu etmek istiyorsak bunları onlara anlatmamız, onların da nefs tezkiyesi ve tasfiyesine yardımcı olmamız lazım. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, efendim, muhterem efendimiz bir sohbette insanlar ilimde ilerledikçe hep Allah'ın Kur'an'da ve mukaddes kitaplarda söylediklerini inkar etmek için gayret sarf etmişlerdir. Bugüne kadar ve kaybedenlerden olmuşlardır diye buyurdular. İnkar etmek Allah ile mücadele etmek anlamına gelir mi? E tabi yani bu bazen ilim de eksik bir ilim. Yani tam ve mükemmel olan zat Allah'tır. İlmi ve rahmeti her şey kuşatmıştır. Ve ilim ve rahmetiyle her şey kuşatan Rabbimiz son şeriat kabı Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de yok yok her şey var. Ve ilim ne kadar ilerlerse ilerlesin sadece varabildiği yer Kur'an-ı Kerim'in ispatıdır. Kur'an-ı Kerim'in önüne geçmesi imkansız, mümkün değil. Allah razı olsun. Denizli'de bir kardeşim muhterem hocam, şeytanın Adem Aleyhisselam'a secde etmeyip ben ondan üstünüm, yalnızca Allah'ı bilirim demesiyle insanın asla müşride tabi olmam, o benden üstün değil, ben yalnızca Allah'a kul olurum ve Kur'an bana yeter demesi aynı muhtevayı taşıyor, açıklar mısınız? Evet, yani onunla eşdeğer manada. İblis, ben ondan hayırlıyım demekle mürşit de benim gibi bir insan, ben niye onun elini öpeceğim? Ve daha bunun gibi birçok Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan zanları peş peşe devreye alıyor ve dini zanlarla yaşıyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın halakı ile ahlaklanmak nedir? Nasıl hayatımıza mal edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaktır. Kim iradesini de, yani Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine tabi, ruhunu teslim etmiş, fizik vücut teslimi yapmış, nefs teslimi yapmış, sonuçta irşada ulaşmış ve irade teslimini yapan herkes Allah tarafından irşada memur ve mezun kıldığı zaman o artık Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan birisidir. Kur'an ahlakıyla ahlaklanan birisidir ve sadece Allah'ın emrettiğini yapabilir. Allah razı olsun. Din zaten ahlaktır. Bir ahlak-ı hasene var, ahlak-ı seyyye var. Güzel ahlak suyun buzu erittiği gibi kötü amelleri siler süpürür. Çirkin ahlak da sirkenin valı bozduğu gibi iyi amelleri götürür. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz. Tamam hocam, mümin kavramını açıklar mısınız? İki çeşit mümin mi var? Sevgili kardeşlerim, Allah'a inanan mümin var. Bir de Allah'a inanıyor ama aynı zamanda Allah'a ulaşmayı diliyor. Bir, Allah'a inanmak. İki, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmak. Üç, farz olduğuna inanmak. Ama dört, Allah'ın 19 ile 73 ayet-i kerimede belirttiği ruhun dünyasında Allah'a ulaşması, 12 kere farz kılar ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasını yerine getirmek, dilemek, itaat etmek bizi hak müminlerden kılar. Enfal 29'da Ya eyyühellezine amenu, ey amin olanlar, yani bu amin olan içinde ey Allah'a inanan, ruhun dünyasının Allah'a ulaşmasına inanan ve farz olduğuna inanan. İşte eğer sen takva sahibi olursan, yani sen de hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilersen, bu dördüncü şart, o zaman hak müminlerden olursun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, Rahman 35 ayetini açıklar mısınız? Rahman suresinin 35. ayet-i kerimesinde Tıram Efendimiz'in tefsirinde Sayın Rahmetli Nur Baki bu ayetle ilgili yorumda manyetik dev bir enerjinin infilakı ile oluşan nükleer enerjinin ilk alevini şuvazun minnennar, nükleer patlamanın radyasyonu da nuhas olarak tarif etmiş. İkisini müthiş bir enerji alevi ve görünmez zehirli duman olarak ifade etmiştir. Hem cinleri hem de insanları kaplayacak olan bu ateşten bir alev ve dumanı iki alemde de birden tesirli olan bir cezalandırmadır. İkinci suali, cennet katlarındaki herkes Allah-u Teala'yı görecekler midir? Ölen insan gördüğüne göre evet. Üçüncü suali, secde ayetlerini Türkçe anlamı okunduğunda secde edilmeli mi? Elbette. Ayrıca birden çok defa okunduğunda bu ayette mi secde edilir? Açıklayabilir misiniz? Secde ayetlerinde secde edilir inşallah. Maalesef anladım bir kardeşim muhterem hocam. Zülmani cinlerden korkmamız doğru bir düşünce midir? Hayır. Felak Nas surelerini okursak Allah'a sığınmış olur muyuz? Bu konuda ne buyursunuz? Sadece Felak Nas değil, kalbin Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın kendisi için tayin-i müşriden tabi, devrin imamının ruhu başınızdan da yer alan insanlar, evet, o nokta itibaren artık Allah'ın koruması altında, ta ki ruh Allah'ın zatına ulaşana kadar bu korunma Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutfuku'nun sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutfuku'nda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne?
6: Olaylardan ders alır, musibetlerden ders alır. Kalben ulaş.
8: Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunur. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikteyiz. Bütün insanların mutluluk kitabı Kur'an-ı Kerim konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Konumuz İnsanların mutluluğu. Çünkü Allah Teala yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı insandan tek bir şey istiyor. Ahiret ve dünya saadetine ulaşmasını istiyor. Allah'ın insanların mutlu olmasından başka istediği hiçbir şey yok. Rabbimiz insanı çok seviyor ve onu bu hedefe ulaştırmak üzere de her devirde mutluluk kitaplarını kendisinin vazifeli kıldığı peygamberlere vermiş ve evvel emirde kendisine kitap indirilen peygamber o dönemdeki bütün insanlara mutluluğu anlatmış, onların huzura mutluluğa oluşması meyanında kitabı hep açıklamıştır. Allah insanların mutlu olmasını istiyor. İnsanlar da mutluluğu arıyorlar. Ama ne yazık ki her dönemde insanların %90'dan fazlası huzursuz ve mutsuz. Sebep ne? Çünkü aradığı mutluluğu ait olduğu adreste değil, şeytanın tesiri altında farklı adreste aradıkları için mutlu olamıyorlar. Bütün insanlar için mutluluğun adresi kutsal kitaplardır. Adem Aleyhisselam'dan başlayan, kıyamete kadar devam edecek olan, dünya hayatını yaşayabilen herkes için Allah'ın yaşadığı dönemde onun için indirdiği mutluluk kitabına uyması halinde, onu kendisine kılavuz etmesi halinde Allah mutlaka o kişiyi mutluluğa ulaştırıyor. Allah Teala bu dünyanın herkes için cennet olmasını istiyor. Allah Teala ölüm sonrası hayatta da herkesin Allah'ın cennetine gitmesini istiyor. Allah Teala insanı çok seviyor. Sevdiğini nereden anlıyoruz? Yarattığı bütün kainatı insan için yaratmış. İşte Bakara 29'da Huvellezî halaka lekum mâ fil ardî cemîan. Yeryüzünde neyi yarattıysam ey insanlar sizin için yarattım. Yeryüzü kainat dizaynı içinde bir toz zerresi. Bütün kainat kim için? Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْ Göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musahhar kıldık. Sevgili kardeşlerim, işte bütün kainat aslında insan için bir imtihan. Allah insanın mutlu olmasını istiyor ve insanlar da hep mutluluğu ait olduğu adreste değil, Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda değil, yaşadıkları maddi alemden hareketle hedefe ulaşacaklarını sanıyorlar. Dünya hayatında gözlerini açan bir kişi, bir aile ortamında hayata başlıyor ve aile ortamının kendisine kazandırdığı alışkanlıklar sebebiyle herkes mutlu olmak istiyor ama çok güzel bir eşe sahip olursa mutlu olacağını sanıyor. Mutlu olmak istiyor ama zengin olursa mutlu olacağını zannediyor. Mutlu olmak istiyor ama makam sahibi olursa mutlu olacağını sanıyor. Hep maddi alemden mutluluğu varlıklar aleminde arıyorlar. Halbuki insanoğlu için mutluluk Allah iledir.
Allah'ın kitabı iledir, Allah'ın Resulleri iledir. Bu olmadığı takdirde insanların mutluluğa ulaşması mümkün değil. İşte bu açıdan Allah'ın peygamberlerine indirdiği mutluluk kitabı olan kutsal kitaplar önem kazanıyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a sahifeler vermiş. Allah Teala Nuh Aleyhisselam'a şeriat kitabı vermiş. Allah Teala daha sonraki her peygambere kendi döneminde insanları huzura ve mutluluğa ulaştıracak olan kılavuz denilen mutluluk kitaplarını indirmiş. İlk insana olan Adem babamızın diniyle son peygamber olan Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dini aynı din. Babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, dinde babanız Hazreti İbrahim'dir. Ama siz babanızın dinine tabi olarak mutlu olmayı düşünüyorsunuz. Bu mümkün değil. Evet, bu dünyadaki babamız gerçekten bir anne babadan dünyaya geldiğimiz zaman sebep teşkil eden akrabalık bağıyla bağlı olduğumuz babamız tamam. Ama onun yaşadığı dinle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutlu olabileceğimiz din Allah Teala'nın ezeli ve ebedi tek dini babamız İbrahim'in Hanif dinidir. Arapça adıyla İslam. Her şey insan için ama insan Allah içindir. Ve Allah Teala Allah insan ve insandan başka yaratılan her şey. İnsandan başka yaratılan her şey varlıklar alemi. Ama Allah Teala insan için tayin ettiği hedefin ancak Allah'a teslimiyetle mümkün olduğunu buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. İşte Al İmran suresinin yanılmıyorsam 33. ayet-i kerimesi Allah Teala "İnne Allah istafa Adem'e ve Nuh'un ve ala İbrahim'e ve ala İmran'e alel alemin." Allah seçti. Neyi seçti? Adem'i seçti. Nuh'u seçti. İbrahim'i seçti ve İmran ailesini seçti. Sevgili kardeşlerim, ilk insan olan Adem babamız, daha sonra yeni bir nesil, Nuh Aleyhisselam'la devam eden gemiye binenler, daha sonra İbrahim Aleyhisselam ve daha sonra İmran ailesi, Beni İsrail'e gönderilen bütün peygamberler bu aileden. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Ulul Azm Nebisi olarak o hangisinden geliyor? O babamız İbrahim'den geliyor. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz "Ben babam İbrahim'in duasıyım. Ben annem Amine'nin rüyasıyım. Ben Hazreti İsa kardeşimin müjdesiyim." diyor. Adem'le başlayan son Nebi Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar Allah Teala'nın bütün peygamberlerine verdiği kutsal kitaplardaki hedef, mutluluk, o zaman bu kitapların hepsi bir mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi. Ve son kitap Kur'an-ı Kerim bu açıdan çok büyük önem kazanıyor. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifadesinde yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. O fitnelerden kurtuluş neyledir ya Resulullah deyince Nebile Sultan Efendimiz'in cevabı Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'ledir. Çünkü bu kitap sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin ve sizin aranızdakinin hükmü var. Ve şöyle diyor Allah Teala, o Allah'ın kesin sözüdür. Kim ki kibrinden dolayı kitabı terk ederse Allah onun belini kırar.
Kim ki hidayeti ondan başkasında ararsa, Allah o kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın sağlam bir ipi, apaçık bir nuru, sırat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. O zaman Kur'an-ı Kerim evvelin de kitabıdır, anın da kitabıdır, geleceğin de kitabıdır. İşte bu geçmişin, geleceğin, anın kitabı olan Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir. Bütün insanlar için bir mutluluk işaretisidir ve garantisidir. Kur'an-ı Kerim'in başka özelliği Allah-u Teala Hicr 9'da enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lehafizun, bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Ya Allah-u Teala her devirde bütün insanlar için mutluluk kitabı olan Kur'an-ı Kerim korunması altında olmasına rağmen her devirde bu kitabı açıklayan devrin imamı olmasına rağmen insanlar neden çoğunlukla huzursuz ve mutsuzdurlar? İşte insanoğlu mutluluğu ait olduğu adreste bütün insanlar için mutluluk kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de aramadığı için. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde puta tapanlar vardı, müşrikler, kafirler, zalimler. Ve öyle bir cahiliye devrini yaşıyorlardı ki o insanlar kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. Şeytan onlara o kadar tesir ediyordu ki diyelim ki o cahiliye devrinin adetleriyle yaşamını sürdürselerdi bir müddet sonra nesil tükenecekti. Zaten iblisin de gayesi bu. Çünkü kız çocuklarını diri diri gömerseniz evleneceğiniz bir insan olmaz ve insan nesli devam etmez. Allah Teala her şeyi en güzel biçimde yaratmış. Önemli olan Allah'ın yaratılış kanunlarına teslim olmak. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmış tekrar onlara dönecek. Sevgili kardeşlerim dikkat edin. Ne diyordu? Çünkü sizden evvelkilerin kitabı, anın kitabı, geleceğin kitabı. Ama kim ki kibrinden dolayı ondan ayrılırsa Allah onun belini kırar. Kim ki hidayeti ondan başkasından ararsa Allah o kimseyi dalalette bırakır. İşte günümüzde Kur'an-ı Kerim var ama mescitler dolup taşıyor fakat mescitlerdeki insanların kalplerinde hidayetten eser yok. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleridir. Yani bunlar kibirliler. Evet alim ama emaniyeyle devam eden alimler. Öyle olunca o zaman çok farklı bir sonuca ulaştırıyor. Gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmış ve tekrar onlara dönecek. Fitneden kurtuluş neyledir ya Resulullah? Kitabı olan Kur'an-ı Kerim'ledir. İşte baktığımız zaman şunu görüyoruz. 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala'nın uymamızı istediği bütün mutluluk kitapları olan şeriat kitapları Allah onları peygamberlere vermiş. 7 tane ayet-i kerimede görüyoruz. İster Bakara 213, ister Ali İmran 81, ister Araf 158, Meryem 30. Bu ayetlerden şunu anlıyoruz. Şeriat kitaplarını Allah-u Teala nebilere veriyor, peygamberlerine veriyor ve insanların devrin imamından onları öğrenmesini istiyor. Bunu en güzel biçimde açıklayan ayet-i kerime Ali İmran 81'de وَإِذَا خَذَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ هِكْمَةٍ سُمَا جَاءَكِمُ الرَّسُولُ مُسَدِّقٍ لِيمَا مَعَكُمْ.
İşte gördüğünüz gibi Allah nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olanı tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz. Ona mutlaka yardım edeceksiniz. Bu ağır misaki üzerinize aldınız mı? İşte Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabı, bir daha gelmeyecek. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği ulu'l-azm nebilerin başında Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam ve Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz'e verdiği şeriat kitaplarının hepsini sizden sonra birisi gelip tasdik edecek. Her devirde Allah Teala devrin imamlarını vazifeli kılarak onların Allah'ın nebilere verdiği şeriat kitaplarını tasdik ediyor. Sizden sonra bir Resul gelecek, sizdekini tasdik edecek. Bu peygamberlerden sonraki Resuller veli Resullerdir. Her peygamber kendisi de Allah'ın Resulüdür ama bir nebi Resuldür. Fakat onlardan sonra gelen Resuller veli Resullerdir. Şimdi veli Resullerle nebi Resul arasındaki farkı anlayabilmek için Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman şunu görüyoruz. Nebi kelimesi sadece peygamber için kullanılıyor. Evet. Aralarında mutlaka fetret dönemi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir. Bu açıdan bütün peygamberler aynı soydan geliyorlar. Son şeriat kitabı Peygamber Efendimiz'e verilmiştir. 5 görevin sahibidirler. Asaleten şefaat yetkisine sahiptirler. Ve asaleten devrin imamıdırlar. Ama veli resuller öyle değil. Aynı anda bütün kavimlerde var. Aralarında fetret dönemi yok. Kıyamete kadar devam edecek. Her kavimden seçiliyor. Farklı soydan geliyorlar. Ve insanlardan, meleklerden ve cinlerden seçiliyor. 4 görevin sahibidirler. Vekaleten şefaat ikisine sahip, vekaleten devrin imamıdırlar. Yani veli resullerle nebi resul arasında fark var. İşte nübüvvet sona ermesine rağmen her devirde bu şeriat kitaplarını Allah-u Teala'nın aralarından seçtiği bir kişi vekaleten devrin imamı ona açıklattırıyor. Her devirde vekaleten devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. Ve Kur'an'la iki cihan saadetine ulaşabilmek ancak onun öğretisine tabi olmakla mümkündür. Şimdi herimizin elinde Kur'an-ı Kerim var ama insanların çoğu huzursuz ve mutsuz. Acaba sebebi ne? İnsanlar Kur'an okuyorlar. Ama Mehmet Akif Ersoy'un söylediği gibi Kur'an mezarlarda okunmak için indirilmedi. Kur'an fal bakmak için indirilmedi. Kur'an yaşamak için indirildi. Kur'an'ı yaşamak istiyorsanız mutlaka hidayetçiye tabi olmanız lazım. Evet, mutlaka hidayetçiye tabi olmanız lazım. İşte kim kibirinden dolayı Kur'an'dan ayrılırsa, hidayeti onun dışında başka bir yerde ararsa, o zaman kesinlikle o, Allah onun belini kırar ve onu delalette bırakır. Öyleyse her devirde insanlar var, bu dönemdeki insanlar da Kur'an ellerinde olmasına rağmen onlar için bir hidayet rehberi olması gerekirken Allah onları delalette bırakıyor. Sebep ne? Sebep Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Mutluluğu Allah'ın dışında aradıkları için. Bütün insanlar için Allah'ın vaaz ettiği mutluluk hedefi ancak Allah'a ulaşmak ve Allah'ın zatını görmekle gerçekleşir. Yani mutluluğu Allah'ın dışında arayan hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. O zaman devrin imamı Allah'ı temsil ediyor ve diğer bütün mürşitler de devrin imamını temsil ediyorlar. Allah'ı temsil eden devrin imamı hidayete erdirendir.
Yani insan ruhunu Allah'a ulaştırandır. Fizik vücudunun hidayetiyle fizik vücudu Allah-u Teala'nın teslimde teslim edendir. Nefs teslim yapandır ve vesaire. Fakat diğer mürşitler hepsi hidayete vesile olanlardır. Dolayısıyla Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'daki hidayeti kişi yaşamak istiyorsa mutlak surette hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep etmesi lazım. Şimdi beraberce bakalım, bir slaytımız var. Dünya hayatını yaşayan insanların Allah'a giden yolda mutluluk merdiveni olan 28 basamaklı merdiveni, evet, sırat-ı müstakimde de yol yürüyebilirler. Allah'a ulaşmak ve Allah'ın zatını görmekle hedeflerine ulaşabilirler. Ama bunu yapmamaları takdirinde o zaman her gün biraz daha tedirici basamaklarla cehenneme doğru adım adım gideceklerdir. Bir gün Allah varlıklar alemini hepsini bize gösterseydi, görecektik ki varlıklar alemi bir insan vücudu şeklinde. Ama bu insan vücudu şeklinde olan kainatın neresindeyiz? Şu anda biz dünya gezegenindeyiz. Dünya gezegeni, bu makro alemin bütün iş nereye tekabül ediyor? Tam insanın kalbine. İşte sevgili kardeşlerim, dünya gezegenini yaşayan biz insanlar ya Allah'ın davetine uyarak, ki bütün Allah-u Teala'nın mürşitleri insanları Allah'a davet ederler. İşte yedi safa davet. Hemen ekrana getirebilirsek yedi safa daveti, Allah ve Resulü sizi hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Davet, davet, davet. Allah hep onlar vasıtasıyla insanları teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet ediyor. Davetin birinci kısmı ruhun Allah'a ulaşması. Yani ruhun yükselerek Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Bu kişiye üç tane cennet, dünya saadetinin yarısını kazandırır. Ama davetin ikinci kısmı teslim-i külliyle Allah'a teslim olmaktır. Bu da ahiret ve dünya saadetinin bütününe kişiyi sahip kılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanla tekrar o kainat slaytımıza bakacak olursak, insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveni, bu 28 basamak İslam merdivenin birinci basamağında insanlar olayları yaşarlar, olayları değerlendirirler. İkinci basamakta seçilenler ve seçilmeyenler diye iki gruba ayrılır. Seçilmeyenler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanların dilemesine mani olanlar, bunlar cehenneme giden, insanları cehenneme götüren insan ve cin şeytanlardır. Şu anda ekranda görüyorsunuz insan ve cin şeytanları. Bunlar insanları devamlı cehenneme sürüklüyorlar. Geri kalan seçilenlerden kim Allah'ın davetine uyar, Allah'a ulaşmayı dilerse, üçüncü basamakta, dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelli eder ve beşinci basamakta gözlerdeki Caben Müstüri'yi alır, altıncı basamakta kulaklardaki Vakra'yı, yedinci basamakta kalpteki Ekinet'i alır. Başlangıç noktasında irşat makamına karşı sağır dizi kör olan bu kişi hemen Rahim esmasının tecellisiyle gören, işiten ve idrak eden birisi olur. İşte İnsanların mutluluk kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman sağır, dişsiz ve körler, bunlar hepsi cehennemliklerdir. Gören, işiten ve idrak edenler, bunlar da cennetliklerdir. Hemen o slaytımıza bakacak olursak net olarak onu görüyoruz. Kör, sağır ve dişsizler, ölüler, öte yandan gören, işiten ve idrak edenler. Hangi sebeple kör, sağır ve dişsizdirler? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri, daveti kabul etmedikleri için. Hangi sebeple gören, işten ve idrak ederler? Daveti kabul ettikleri için. Ama Allah Teala onları o halde bırakmıyor. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'i ayetlerini tilavet ediyor devrin imamı. Onlar değil. Devrin imamı tilavet ediyor. Ve hidayetle kalplerine ulaşıyor. Kalbi Allah kendisine çeviriyor. Göğüsten kalbe nur yolunu açıyor. Nur yolunu açtıktan sonra Allah mutlaka kişi hacet namazı kılması halinde Maide 35'e göre ona mürşidini gösteriyor. Maide 35'te
Ya eyyühellezine amin takkullah ve abtegu ileyhi vesilete. Vesileyi Allah'tan isteyin. Diğer bütün mürşitler vesiledirler ama devrin imamı hidayete erdirendir. İşte vesileyi Allah'ın kendisine gösterdiği kişi gidip ona tabi olacak ve vesileyle ancak nereye ulaşacak? Ana dergaha, devrin imamının dergahına ulaşacak. Oradan hidayet başlayacak. Şimdi bir kere daha tekrar edelim o hadise. Kim ki mutluluğu Kur'an'ın dışında ararsa, yani kibrinden dolayı Kur'an'dan ayrılırsa, Allah onun belini kırar. Kim ki hidayeti ondan başkasını ararsa, Allah onu derelette bırakır. O Allah'ın, evet, kim ki kibrinden dolayı, o Allah'ın kesin sözüdür. Rahman'ın kelamıdır. Kiminden dolayı kitabı terk ederse, Allah onun belini kırar. Kimdir kitabı terk eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Nereden biliyoruz kitabı terk ettiğini? Yunus 7-8'de اِنَّ la يَرْجُونَ الْيْكَانَ Bunlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادُ بِالْحَيَاتِ dünya, dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Bunlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Yani Kur'an-ı Kerim'den ayrılanlar dünya hayatını tercih ediyorlar. Dünya hayatını tercih edenler ayetlerden gafildir. Ve gidecekleri yer cehennem. Ama Allah'ın kendisine mürşid gösterdiği kişi, mürşidine tabi olması halinde 4 tane hidayet birden başlıyor. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. 4 hidayetin birden başlamasıyla basamak basamak, insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin 22. basamağında ruh Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Ve bir daha o sırayı da 22. basamakta ruhun Allah'a teslim olması ruhun hidayeti. 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayeti. Evvelki slaytı gerçekleştirecek olursak, 27. basamakta nefsin Allah'a teslim olmasıyla, evet, nefsin hidayeti, ilgili ayetler ve en son olarak 28. basamağın 4. kademesinde iradenin teslimiyle iradenin hidayeti gerçekleşiyor. Zaten dinimiz vahdet, tevhid ve teslimle noktalanıyor. Sevgili kardeşlerim, vahdet Allah'ın tekliğidir. Kimdir şirkten kurtulan? Allah'a ulaşmayı dileyen. Tevhid, tek cemaati oluşturmaktır. Yani sırat-ı müstakimde bulunmaktır. Ve teslim, ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Çatısı bu. Her şeyin başı İslam, orta direği namaz ve doruk noktası cihat, nefse cihadın tamamlanması ki 4 tane hidayetin birden gerçekleşmesini ifade ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bu tek bir dilek de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına kişiyi ulaştırıyor. Ama bu mutluluğu bu kadar kolay şekilde yaşayan bir insan daha da iştiyaki artıyor ve diyor ben fizik ucunu da Allah-u Teala'ya teslim edeceğim. Bunun için de talep sahibi olursa ben ya Rabbim sana fizik ucunu teslim etmek istiyorum. Her devirde kişinin talep etmesi lazım. Allah'tan neyi talep edecek? Allah'tan Allah'a teslim olmayı talep edecek. Çünkü insanların mutluluğu Allah'a olan teslimiyetleriyledir. Hangi oranda kişi Allah'a teslim olursa o oranda mutludur. Ruhun teslimi bu işin anahtarıdır. Mesela kişi malı vardır, çok zengindir. Bütün malını Allah yolunda sarf etse, kendisini Allah yolunda yaksa ama ruhunu Allah'a teslim etmese asla kurtuluşa ulaşamaz. Meleklerin lisanını konuşsa, bütün peygamberlerin sırlarını bilse ama ruhunu Allah'a teslim etmese asla o yine kurtuluşa ulaşamaz. Yani kurtuluş Allah'ın zatından bize üfürülen ruhun ruh emanetine uymakla gerçekleşir. O açıdan Allah Teala hidayetler sıralamasında ruhun hidayetini 1. sıraya almış ve tek bir dileğe bağlamış. Eğer kişi devam eder de
fizik vücut teslimine ulaşırsak, ki fizik vücudun teslimi Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Bunu sahabe gibi yaptığı takdirde %81 nur, nefsini Allah'a teslim ederse %100 nura ulaşır. Şimdi sevgili kardeşlerim, tekrar o slaytımıza bakacak olursak, mutlu et ve mutlu ol. Eğer kişi mutlu olmuşsa tek bir dilekle, o zaman görevi başkalarını da mutlu etmek. Çünkü mutlu olmuştur. Eğer bu mutluluğu arttırmak isterse, o zaman kendisi gibi başkalarını da mutlu etmesi lazım. Kendin için istediğini kardeşin için de iste. O zaman mutluluk artar. Başlangıç noktasında herkes huzursuz ve mutsuzdur. Sosyal bir varlık olan insan başka insanlarla birlikte yaşar. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında başkalarına zulmederse, ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Ama nefs afetleri varsa şeytanın da tesiri altında mutlaka başkalarına zulmediyor. Başkalarına zulmettiği için, arkadan Allah'ın temsilcisi olan ruh nefsine azap ettiği için, arkadan çevresindeki kendisine zulüm geri döndüğü için, arkadan intikam aldığı için, intikam almasının arkasında ruh nefsine azap ettiği için, intikamını almazsa şuur altı birikimi oluşturduğu için, stres olduğu için, bu kişi intikamını alsa da huzursuz, almasa da huzursuz, hep huzursuz. İşte insanlar bu huzursuzluktan kurtulmak istiyorlarsa, mutlaka Allah'ın davetine uyarak kutsal kitaplardaki emir ve nehilere uymakla mükellef. Bu sebeple diyoruz ki Allah'ın peygamberlere indirdiği bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetisidir, bir mutluluk reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Bunları her devirde açıklayan Allah'ın belli resulleri vardır. Kişi Kur'an-ı Kerim'i okumasın mı? Elbette okusun. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Ali İmran 7'de diyor ki, bu kitap muhkem ve teşabih ayetlerden ibarettir. Muhkem ayetleri Arapça bilen herkes okuduğu zaman anlayabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'de hangisinin muhkem, hangisinin müteşabih olduğunu Allah-u Teala söylemiyor. İnsanların kalbinde zey varsa, kendisi ulaşmayı dilemiyor, başkasının da dilemesine mani oluyorsa, işte fitneye sebep oluyor. O zaman onlar fitne sebebi oluyorlar. Öte yandan ilimde ruhsuz sahibi olanlar, onlar da ilimde kökleşmişler ama onlar da tezekkür ehli değildirler. Tezekkür ehli olan kim? Sadece ulelbab. Ulelbab neden müteşabih ayetleri biliyor da başkaları bilmiyor? Ulelbaba müteşabih ayetlerin manasını Allah söylüyor. Öyleyse ulelbab insanla Allah arasındaki ilişkide daimi zikrin sahibi olduğu için, kalp gözü kalp kulağı açık olduğu için, kalpten sualini Allah'a sorar, cevabını da kalp kulağıyla alır ve ona göre tespitte bulunur. Yani ulul elbab müteşabih ayetlerin manasını kendinden vererek değil, zannına tabi olarak değil, Allah'tan aldığıyla açıklar. O zaman eğer olay buysa, Kur'an muhkem müteşabih ayetlerden ibaretse, kişi Kur'an-ı Kerim'i kimden öğrenecektir? Hikmet sahibi alimden. Hikmet sahibi alim, hikmet Allah'la konuşmanın adıdır, hikmet. Hikmet sahibi alim, Allah'la konuşan alim. O zaman Allah'la konuşan alim olması hasebiyle Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Bilmediklerini Allah'tan sorarak öğrenir. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Teala diyor ki, bilmiyorsanız zikir eline sorun. Şimdi kişi başlangıç noktasında kendisi muhkem ayetleri anlasa bile teşabih ayetlerin manasına varamaz. Onları bilemez. O zaman bilmediği için kime sorması lazım? Ehli zikre. Yani müteşabih ayetlerinin manasını Allah'tan alan ehli zikre sorması lazım. İşte zaten Allah Teala da diyor ki, siz de hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Kur'an-ı Kerim'i ondan öğrenin. Eğer bugün Kur'an herkesin elinde olmasına rağmen insanların %90'dan fazlası huzursuz mutsuzsa, bu hakikati hayatlarına tatbik etmedikleri için. İblis herkese vahyediyor.
Ama Allah Teala herkese vahyetmiyor. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklı İslam merdiveninin hangi basamağındaki kişiye Allah vahyediyor? 26. basamağa ulaşan, nefsini Allah'a teslim eden kişiye vahyediyor. 26. basamakta kişi nefsini Allah'a teslim eder. Evet, şu anda görüyorsunuz fizik vücut teslimi ve 27. basamakta nefsin Allah'a teslimi. Teslim ettiği zaman kalbin takva kapısı daimi açık, şeytanın fücur kapısı daimi kapalı ve Allah Teala devamlı onu oradan besliyor ve bilmediği ayetlerin manasını Allah'tan öğrenerek hedefine ulaşıyor. İşte her devirde insanlar Kur'an-ı Kerim'i Resulullah'ın da buyurduğu gibi hikmet sahibi alimden öğrenecekler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ister adına hikmet sahibi alim desin, ister başka isimlerle isimlendirsin. Tam mürşidin, hikmet sahibi alimin 19 tane ayrı ismi var. Evet, şimdi bakın beraberce 19 tane ayrı ismi. İşte bu Kur'an-ı Kerim mutluluk davetçisi, reçetesi ve garantisi olan kutsal kitapları 19 isimle adlandırılan Allah'ın mürşitlerinden öğrenmek durumundayız. Allah'ın nebisi, Allah'ın huzur namazının imamı, halifesi, veli resulü, neziri, hidayetçisi, veliün, nezir, ehli zikir.

0: Kur'an'ı bilmedi, sanki bu dünyaya hiç gelmedi. Evet, mutluluğun adresi bütün insanlar için Kur'an-ı Kerim'dir. Evet sevgili kardeşlerim, eğer siz de bu anlattıklarımızdan mutluluğu Kur'an-ı Kerim'de arıyorsanız, hamele-i Kur'an, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsanız, hazırsanız, kalpten ulaşmayı diledim, ben de tövbemi gerçekleştirerek mürşidime tabi olmak istiyorum diyorsanız, hidayeti Kur'an'da yaşamak istiyorum diyorsanız, hazırsanız, o zaman sözlerimi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın
0: huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek, Allah'tan mağfiret dileyerek,
1: Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap sancakta, nur ve kılıç verilen,
1: devrin imamına
0: ve onun vekilinin emirlerine,
1: itaat edeceğime,
0: yemin ederek, ihsanla, tabi olduk.
1: La ilahe illallah,
0: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Ve bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşlerimizden de tövbenizi almayı unutmayın inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. En zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız, bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinizi gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibiniz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kan

Dil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın formülleri var. Bu formülleri tatbik eden kişilerin sonuca ulaşmaması mümkün değil. İstisnasız mutlaka Allah onu o mutluluğa ulaştırıyor. İşte o mutluluk ne? Cennet. Yedi ayet-i kerimede dünyayı isterseniz veririz ama sizin ahirette nasibiniz yok. Öbür tarafta yedi ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Şimdi ahiretin kapısı nedir? Dünyanın kapısı nedir? Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali sohbetinde diyor ki insanlara, mal mı istiyorsunuz, ilim mi? Dünyanın kapısı maldır. Bu insanlar ibadet yapıyor, İslam bir şartı. Acaba Allah'tan ne istiyorlar? Biz mesela Allah'tan Allah'ı istiyoruz. Acaba onlar ne istiyor? Böyle merak ettim, dua kitaplarını topladım. Hepsinde samimi söylüyorum. Yani yaptığım araştırmada %95 hep dünyalık isteniyor. İşte oğlum okulu kazansın, işte kızım şöyle olsun, işte benim öyle, yani hep dünyalık. Şimdi ayet-i kerimelere bakalım, Allah-u Teala ne diyor acaba? Bu dua edip de dünyalık isteyenlere, 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki bizden dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Ama Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede, sizin için ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ve Allah Teala bir şey daha söylüyor. Ahireti isterseniz dünya bedava. Öyleyse sakın ha sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın ha sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hazreti Ali'nin deyimiyle mal mi ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz, ulaşmayı dilemeyebilirsiniz. O zaten sizin peşinden koştuğunuz, sizin için dünya hayatıdır. İlim istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Fatiha ve selam.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın rızasını kazanmak. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a kimlerden razıdır? Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yapmamızı istediği emirler var ve uymamızı istediği yasaklar var. Kalın bir çerçeve içerisinde baktığımız zaman Allah'ın emrettiği şeyleri yaptığımız zaman Allah bizden razıdır. Onları yapmadığımız zaman da razı değildir. Allah'ın yasak ettiği fiillere uyduğumuz zaman bizden razıdır. Ama uymadığımız zaman razı değildir. Ama şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki, önce kul Allah'tan razı olacaktır. Ondan sonra Allah kulundan razı olacaktır. Şimdi, yedi safa rızaya baktığımız zaman, yedi safa rızada, özellikle birinci safa rıza, Allah Teala Zümer 7'de ve in tekfuru, eğer küfür ederseniz, yani Allah'ın emrettiklerini yapmazsanız, yasak ettiklerini yaparsanız, küfür ederseniz Allah sizden razı değildir. Küfranın, Allah'ın kulların küfrüne razı olmaz. Ve in teşkuru, eğer şükrederseniz, Allah'ın emirlerine itaat ederseniz, yasaklara uyarsanız, Allah sizden razı olur. Demek ki Allah-u Teala'nın rızası söz konusu. Önce Allah bizden razı oluyor. Ne zaman biz emirlere itaat edersek, yasaklara uyarsak. Mücadele 22'de ikinci sefa rıza, Allah Teala ikinci sefa rızadan bahsediyor. Onları kendinden bir ruhla destekledi ve Allah onlardan razı. Onlar da ondan, Allah'tan razı oldular. Önce Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Ve 28'e baktığımız zaman radiyeten mardiye, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Öyleyse öncelikle biz Allah'tan razı oluyoruz. Sonra da Allah Teala bizden razı oluyor. Rızaya baktığımız zaman. Yani birinci ve ikinci basamakta Allah'ın rızası söz konusu değil. Allah'ın rızasını kazanabilmek ancak Allah yoluna girmekle mümkündür. Bizim Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'tan razı olduğumuzu ispatımız üzerine Allah da bizden razı olur ve ihsanlarını birer birer vermeye başlar. Gerçekten de inan şartı ve kalp şartları bizi mürşide tabi olmaya götürür. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'ın üzerimizdeki rızasını artırabilmenin yolu nedir? Allah'ın üzerimizdeki rızasını artırmanın yolu 28 basamak İslam merdivenini basamak basamak geçebilmek. Her basamakta Allah'ın rızası farklı. Hiç kimse mürşitsiz Allah'ın rızasına ulaşamaz. Mürşit öyle bir kılavuzdur ki insanoğlunun Allah'ın rızasına ulaşması ancak o kılavuzun kumandası altında, muhafazası altında, koruması altında ulaşabilir. Mürşide ulaşmadan kazanılabilen sadece normal bir rızadır. Onun ötesinde ekber rıza ve daha ötesinde azim rıza mürşide ulaştıktan sonra gerçekleşebilir. Gerçekten de Allah-u Teala mürşidimize tabi olduğumuz zaman 7 nimet alır ve her basamakta Allah'ın rızası söz konusu. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah'ın rızasını kazanmak gibi insanların rızasını kazanmak da önemli midir? Evet. Maide suresinin 91. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا يَرِدُ الشَّيْطَانُ وَاَنْ يُقْرَى بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ وَيُسَدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ السَّلَاتِ Şeytan içki ve kumarla sizi birbirimize düşman kılmak, size buğz etmek ve sizi Allah'ın zikrinden ve namazdan alıkoymak istiyor. Maide 2'de ise Allah Teala şöyle buyuruyor: "Taavvenu bil birri taavvenu yardımlaşın. Bil birri ve takva takvada ve birde hayırlarda yarışın, yardımlaşın. Ve la taavvenu bil ismi ve udvan düşmanlıkta ve günahta yardımlaşmayınız." Sadece Allah-u Teala'nın rızası değil, insanların da rızası aslında önemli bir keyfiyettir. Zaten fıkıh ilmi tamamen rıza kavramına dayalı bir ilimdir. Ama hukukun tatbik hasasına girmesi mutlaka adil hakimlerle gerçekleşebilir. Rızanın bu bölümüne baktığımız zaman hakkın ve adaletin çiğnendiğini görüyoruz. İblisin hayatı hep rızayı çiğnemekle geçer. Hedefi insanların birbirinden razı olmamasını sağlamaktır. Evlilik hukukunda iki tarafın rızası ile gerçekleşir. Hayırlarda ileri geçmede de aynı şekilde Allah-u Teala'nın kesin yardımını görüyoruz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizlerden razı olurum ve mutlaka sizi cennetime alırım. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dua etmek, ibadet etmek, Allah'a yakınlaşmak. Bol bol dua edeceğim. Bol bol zikir çekeceğim.
3: Namaz kılarak, yani içimizden gelerek, iyilikleri yaparak.
1: Peki yaşarken de Allah'a ulaşabilir miyiz?
2: Yaşarken İbadetin bol bol yapacak çünkü oraya gideceksin, hesap vereceksin.
4: Aslında yakınlaşabiliriz Allah'a. Allah dostları gibi sanki karşımızda öyle gerçekten Allah varmış gibi, Allah varmışçasına ibadet ederek, öyle içten isteyerek bence ulaşabiliriz, evet.
1: Allah Teala'nın bütün dostları, evliyaları hep Allah'a yaşarken ulaşmışlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: Ya onlar gibi olamayız da. İnşallah onlar gibi çok olmayı isterim.
4: Çok zor ama çok isterdik. Çünkü bu insanlar Allah'a karşı hiçbir istek istemeden sadece onu isteyerek bağlanıyorlar. Onu sevdikleri için bağlanıyorlar. Ne bileyim, karşılığında bir cennet, ben ibadet edeyim karşılığında bir şey isteyeyim değil. Sadece onu ve onun sevgisini istiyorlar cennette, onu görmek istiyorlar.
3: Yaptığımız ibadetlere göre Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki lillezine ahsenül husna ve ziyade. İhsanı edenlere cennet ve fazlası var. Fazlası Allah'ı görmek.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Kalbimle, her şeyimle çok seviyorum.
4: Ben de senin dostun, evliya olmak istiyorum.
2: Ben de senin dostun ve evliyan olmak istiyorum. Sana erişmeyi istiyorum.
4: Bizim böyle bir mertebeye ulaşmamız bu nefise biraz zor gibi geliyor ama Allah da nasip etsin bize de inşallah böyle bir nefise.
0: Bir misafirimiz evliya olmak konusunda bu nefse bizim bu mertebeye ulaşmamız biraz zor dedi. Evliya olmak zor bir süreç midir? aslında evliya olmak çok kolay, dilemek bize ait ama ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah'tır. Allah Teala Fatır Suresi'nin 5. ayet-i kerimesinde "Ya eyyuhennasu enne va'dallahi hakkun." Allah'ın vaadi haktır. "Fela tegurenmukel hayatü dünya." Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Tabii ki evliyalık bedava kazanılan bir olgu değildir. Hiç kimse durup dururken evliya olmaz. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmak şerefine ermiştir. Nefsini tezkiye etmiştir. Fizik vücudunu da şeytana kulmaktan kurtarmıştır. Evliya olduğu noktada bunlar hep %50'nin biraz ötesinde gerçekleşir. Peki kimler evliya olabilir? Herkes evliya olabilir. Normal akla sahip olan, buluğa ermiş herkes evliya olmak imkanına sahiptir, yetmez. Evliya olmak mecburiyetindedir. Çünkü Allah Teala evliya olmayı üzerimize farz kılmıştır. Kişinin ne yapması lazımdır? Bir tek şey, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilersek Allah bizi kendisine ulaştırmayı, evliya kılmayı garanti etmiştir. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah anlatıyor. 12 kere de üzerimize farz kılıyor. Yetmez, ulaşmayı Allah'a inanmak tek başına yeterli değil. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmak da yeterli değil. Farz olduğuna inanmak da yeterli değil. Ama kalpten Allah'a ulaşmayı dilememiz halinde ki Allah-u Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılmış. Allah kimden razı? Allah üzerimize farz kıldığı emirleri yerine getirmekten razı. Allah kimden razı? Yasaklarına uyduğumuz zaman bizden razı. İşte Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. 12 kere üzerimize farz kıldığı ruhu bu farzlara itaat ederek kalpten ulaşmayı dilersek birinci sefer rızayla Allah Teala bizden razıdır. Öyleyse evliya olmak kolaydır. Zümer 53'te iblis günahlarımızı öne sürerek kurtuluşumuzu engellemeye çalışıyor. Allah Teala bu konuda Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Günahınızın büyüklüğü ne olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilemeniz halinde kurtuluştasınız diyor. Rum 31'de tek bir dilekle takva sahibi olabilirsiniz. Takva sahibi olmak kurtuluş için geçerli. Şura 13'te Allah'ın seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır ve 99 kişi öldüren bir insan ulaşmayı dilediği an Allah bütün günahlarını örtüyor ve onu birinci kat cennetine alıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tayin ettiği mürşidine tabi olmadan Allah'ın rızasına ulaşılamayacağı açıklanıyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
4: Benim için bir yol göstericidir. Daha çok Allah'a yakınlaşmak için. Çünkü onlar dediğimiz gibi Allah'a bir karşılık istemeden, onlar sadece seviyorlar Allah'ı, onu istiyorlar. Onu görmek istedikleri için böyle kişiler bize örnek olmalı ki biz daha da içten iman edelim.
3: Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Ashabi ken nucum diyor. Arkadaşlarım, ashabım yıldız gibidir diyor. Eyyuhum iktedeytum ihtedeytum diyor. Hangisinin peşine giderseniz hidayete erersiniz diyor. Yani sahabeleri mürşid olarak gören tabiinleri, onları mürşid olarak gören tebe tabiinleri mürşid olarak görerek yani doğru yolu bulabileceğimizi düşünüyorum.
1: Peki sizce bu zamanda da Allah dostları var mıdır?
5: Allah dostlarım da önceden tarikattaydım. İşte şimdi şöyle, eşimden ayrılınca her şeyi bıraktım. Çünkü onunla tarikattayken çok rahattım, iyiydim. Onunla ayrıldıktan sonra iş hayatına da başlayınca her şeyi bıraktım.
3: Var ama ne yazık ki deli diyorlar.
4: Bu zamanda vardı. Biz de onları kendimize örnek almalıyız ki sahabelere benzeyelim. Sahabelere benzeyerek de peygamberimize benzeyelim.
1: Peki nasıl bulabiliriz Allah dostlarını?
5: Bir insanın inancı olması lazım. İnançsız olan insanlar şey demez, inancı olanlara çok inanır.
3: Alimleri takip etmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz'e inen Kur'an-ı Kerim'den sonraki en doğru kitap Sahih Buhari olarak geçiyor. Sahih Buhari'yi doğru çeviren kitaplara bakmamız gerekiyor.
0: Misafirimiz mürşit konusunda var ama ne yazık ki deli diyorlar. Her devirde Allah'ın mürşitlerine, mürşitlerine bu şekilde hitap edilmesinin sebebi nedir? Her devirde bütün kavimlerdeki Resul'e daima var olmuştur. Bugün de var, yarın da var olacak. Allah diyor ki hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini yalanladılar. Şeytan devreye giriyor. Şeytan onların zihnini, düşüncesini taklit ederek mürşidi yalanlamasını sağlıyor. Şeytan herkese vahy ediyor. Ama Allah Teala daimi zikirdeki insanlara vahy ediyor. Öyleyse sıfır konumdan daimi zikre ulaşana kadarki olan kesimde kişi Allah'a giden yolculuğu mürşitle beraber yapacaktır. Ve mürşit doğrudan doğruya Allah'tan vahiy alandır. Biz de mürşidin sözlerine itibar edersek, itaat edersek o zaman şeytana galip geliriz. Çünkü şeytanın insanlara vahiyle Allah'ın vahyi mukayese edildiği zaman Allah mutlaka galip geliyor. Şeytan hiçbir zaman boş durmayacaktır. Allah'ın ayetlerini örten, hidayeti inkar eden ve daha kötüsü hidayeti gizleyen kibirli insanlar vasıtasıyla başkalarına tesir etmeye devam edecektir. Allah'ın Resulü'nü sahtekar mevkine koymaya çalışacaklardır ve onlara deli diyeceklerdir. Meczup diyeceklerdir. Onları halkın gözünde küçük düşürmeye çalışacaklardır. Ama Allah Teala ben insana serbest irade verdim, akıl verdim, aklını kullanması halinde kurtuluşa ulaşacağını buyuruyor. Aklın kullanması söylenenlerin Kur'an'la karşılaştırılması gerekir. Çünkü Kur'an Furkan'dır. Doğru yanlıştan ayıran ölçü Furkan Kur'an'dır. Öyleyse İş dünyasından kendisine yapılan telkinleri Kur'an'la karşılaşacak. Başkası birisi söylediği zaman Kur'an'la karşılaştıracak. Kur'an'a uyanları alacak, uymayanları devre dışı tutacak. İşte bu insan ve cin şeytanlar her devirde insanlara vahy ederek Allah'ın Resullerini bir sahtekar olarak insanlara lanse ediyorlar. O insanlar ayetleri görsele iman etmezler. Mürşidi görsele ona tabi olmazlar. Gayyonu görseler ona tabi olana. Bunlar Allah'ın da meleklerin de ve insanların lanet ettiği kişiler. Bunların tesiri altında insanlar Allah'tan uzaklaştırılıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, hürmet ve hasretle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem Hocam, hayatımızın her anında Allah'ın rızasını kazanmak için çok değerli tavsiyelerinizi alabilir miyiz inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Allah sen de razı olsun. Safalı Atibe ile Allah'ın rızası bir, basamaklar itibariyle Allah'ın rızası 2, derecat itibariyle Allah'ın rızası 3. Bu 3 açıdan rıza değerlendirilebilir. Öyleyse hayatımızın her anında Allah'ın rızasını kazanmak için çok değerli açık tavsiyenizi bekliyoruz. Her anında Allah'ın bizden razı olması zikretmemize bağlı. Hayatımızın doğum noktasına ölümümüze kadar geçen süreci içerisinde her saniye Allah'ın bizden razı olduğu veya olmadığı bir hayatı yaşarsak ancak hedefe ulaşır. Bu sonsuz rıza müessesesi ise Allah'ın rızası derecelerle tespit edilir. Yani tekrar ediyoruz, safhalar itibariyle rıza, basamaklar itibariyle rıza ve dereceler itibariyle her saniye ya derecat kazanırız ya derecat kaybederiz. Peki Allah-u Teala'nın hayatımızın her saniyesinde yayılmış bir emri var mı? Evet, zikir. Zikretmediğimiz her saniye Allah'tan razı değildir. Allah bizden razı değildir. Zikrettiğimiz her saniye Allah bizden razıdır. Bunun dışında hangi emri gerçekleştirirseniz o zaman razıdır. Gerçekleştirmediğimizden razı değildir. Bu hayatımızın her saniyesine yayılmış bir rıza müessesesi söz konusu. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz size amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizde en yükseğini, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip siz onların, onlar sizin boyunlarınızı vurmaktan daha iyisini söyleyeyim mi? Buyurun ya Resulallah, o Allah'a zikretmektir. Öyleyse gerçekten ibadetlerin sultanı zikirdir. Ve biz zikrettiğimiz zaman Allah bizden razı, zikretmediğimiz zaman Allah-u Teala bizden razı değildir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman bizden razı, dilemediğimiz zaman razı değil. Mürşide tabi olduğumuz zaman bizden razı, ikinci sefer rızayla dilemediğimiz zaman razı değil. Ruh teslimini yaptığımız zaman razı, yapmasak razı değil. Fizik vücut teslimi yaptığımız zaman razı, yapmasak razı değil. Yani safhalar itibariyle rıza, basamaklar itibariyle rıza ve her an her saniye itibariyle rıza. Her saniye hayır işliyorsak Allah bizden razı, yapmıyorsak, yasakları işliyorsak Allah bizden razı değil. Öyleyse olaya bu açıdan bakmamız lazım inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre her saniye Allah'ın rızasını kazanabilmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikretmemiz emrediliyor. Sizce zikir yapmak insana neler sağlar?
2: Zaten bütün dünyadaki her şey Allah'ı zikrediyor sonuçta. Biz de Allah'ı zikrediyoruz. Bizim içimizdekiler de Allah'ı zikrediyor. Sonra kalbimizden gelerek zikretmemiz gerekiyor. Bu şekilde Allah'a da daha yakınlaşabiliriz, evet.
5: Çok güzel bir şey. Çektiğin zaman ruhun ferahlıyor. Çünkü bütün rahatlık veriyor Rabbim sana. Nasıl yani sinirlendiği zaman, şey olduğu zaman, çünkü ferahlık veriyor, rahatlık veriyor.
1: Peki sizce zikir yapan insan değişmeye başlar mı?
2: Evet. Çünkü daha da Allah'a yakınlaşıyor. Dünyeviden uzaklaşıyor. Dünyevi olaylar insanları sürekli darlayan, düşün. Yani en şey örnek, normal örnek geçim sıkıntısıdır. Ama Allah'ı seven bir kişi geçim sıkıntısı çekmez. Çünkü sadece ibadetle meşgul olur. İbadet ederek meşgul olduğu için Allah onun yolunu açar zaten. Bir dilim ekmekle de doyar. Çünkü onun sevgisi namazda. O namazla doyuyor.
3: Kur'an-ı Kerim'e bakınca, hadislere bakınca gerçekleri gördüğü zaman Allah'a çok yakın olur ve değişir.
1: Peki herkes zikretseydi sizce nasıl olurdu?
5: Çok güzel olurdu. Dünya bambaşka bir dünya olurdu.
3: Güzel dünya olurdu. Çünkü Peygamber Efendimiz'in döneminde güven diye bir şey vardı. Mesela zenginler torba dolusu altınlarını zekata ihtiyacı olanlar oradan alırdı. Geçimini sağladıktan sonra oraya geri koyardı. Çünkü güveniyorlardı. Yani değişirdi dünya. Gerçekten İslam kadar güzel bir şey yok. Gerçekten.
0: Sabrımızı Allah'a seven bir insan geçim sıkıntısı çekmez. Çünkü o ibadet meşgul olur. Allah da onun yolunu açar. Bir insan Allah'a yaklaştıkça dünyevi sıkıntılardan da kurtulur mu? Evet. Allah Teala Yunus suresinin 62-64. ayetlerinde "Hele enne evliyallahu ve la hufun aleyhim ve la hum yahzenun." اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ O Allah'ın evliyaları için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Onlar amenu takva sahibi olmuşlardır. Üçüncü safa takva. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Dünyadaki müjde %51, ahiretteki müjde 3 tane cennet. İrad suresinin 28. ayet-i kerimesi اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا اَتَتْمَيْنُوا قُلُوبُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرَ اللّٰهِ اَتَتْمَيْنَا الْقُلُوبُ. Kalpler Allah, ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Bakara 200'de ise müminen nasi insanlardan, Bakara 200'de müminen nasi men yekul Rabbena atina fid dünya ve malen fil ahireti hasene, yani bize dünyada ver dersler, onun ahirette nasibi yok. Allah'ın evliyasına korku yoktur. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Dünyada da bir açlık ve geçim sıkıntısı onlar için geçerli değildir. Onlar masum olmazlar. Nefsi mutmain eder kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiği şeyler onu tatmin etmektedir. Burada kişi emindir. Allah'ın verdikleri onun bütün ihtiyaçlarına cevap verecek durumdadır. Aslında dilediğine çok vermek, dilediğine az vermek konusu Allah'a aittir. İnsanların davranış biçimlerine göre Allah'ın kendisine ulaştırmak istediği hakkında onlara vereceği dersler vardır. Bu kısmıyla veya genişletmekle o dersleri insanların algılaması Allah'ın talebidir. Bunu bir vasıta olarak kullanır. Öyleyse Allah'tan alır ve insanlara verirsek Allah-u Teala'nın bunu artırdığını görüyoruz. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bereketu Muhterem Hocam. Hasret ve hürmetle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Bakara 207'de bahsi geçen Allah'ın rızasını dileyerek kendi nefsini satan insanlar kimlerdir? Gaziantep İl kardeşlerimin sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bakara 207'de bahsi geçen Allah'ın rızasını dileyerek kendi nefsini satan insanlar kimlerdir? Nefsin satışı, nefsin afetlerinin devre dışı kalması demektir. Öyleyse Allah'ın rızasını dileyerek kendi nefsini satan kimseler, nefsini Allah'ın teslim eden kişilerdir. Devamlı Allah'la bir alışverişteyiz. Bakara suresinin 16. ayet-i kerimesinde Ulaikellezine neşterul delalete bil huda. Onlar ki hidayet karşısında delaleti satın aldılar. Yani Allah'tan hidayeti satın almamız gerekirken onun yerine delaleti alıyoruz. Sebebi ne? Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz için. Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz zaman Allah'la bir alışverişe gitmiyoruz ve Allah da bizi delalette bırakıyor. Hidayetin yerine delaleti satın alıyoruz. İşte burada da Allah'la bir alışverişteyiz. Allah-u Teala 12 tane ihsanını sahip olmamız halinde mürşidi bize gösteriyor. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman 3 tane içinde dünya saadetinin yarısını bize veriyor. Devamlı bir şeyler Allah-u Teala'ya veriyoruz. Onun karşılığında Allah-u Teala da bize veriyor. İşte %51'lik nefsimizi, nefsin satışı, nefsin afetlerinin devre dışı kalması demektir. Mesela %51'lik nefsi sattığımız zaman 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı. Ama %100 afetlerden temizlediğimiz zaman %100 dünya saadeti ve 5. kat cennet. Allah'ın rızasını dileyerek, tabii ki burada beşinci safa rıza, kendi nefsini satan kimseler vardır. Nefsini Allah'a teslim eden kişiler. Allah-u Teala diyor ki bana nefsini teslim et, ben de bunun karşısında beşinci kat cenneti sana vereyim. Allah'ın ahsen rıza, Allah'a teslim eden kişiler, Allah'ın ahsen rızasına ulaşanlardır. Bunlara karşı Allah-u Teala'nın rauf olduğu, şefkatli olduğu ifade edilmektedir. Nitekim Allah'ın rızasını dileyerek nefsini Allah'a satmak, bir güzelliği yaşamak demektir. Kim bu noktaya ulaşırsa, o şeytanın adımlarına tabi olmaktan kendini tamamıyla kurtaran bir insandır. Ona emirleri Allah verir, Allah'tan aldığı emri yerine getirir. 208'de Ya eyyühellezine amenu udhulu fi silmi kafeten. 207 bunu söylüyor, 208'de. Hepiniz toptan silme, teslime girin. Ve la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ne zaman kişi şeytanın adımlarına tabi olmaktan kendini kurtarır? Daimi zikre ulaştığı zaman. Nerede Allah'ın bir emrine isyan ediyorsa o şeytanın adımına tabi oluyordur. Nerede Allah'ın yasak ettiği fiil işliyorsa o yine şeytanın adımına tabi oluyor. Şeytan emirlere isyan, yasak olan fiilleri işlememizi istiyor. Nefste zaten bunlar var ve bu şekilde olay gerçekleşiyor. Ama kişinin nefsini satması demek, nefsini 19 tane faziletle değiştirmesi demektir. 19 tane afet kalbimizden temizleniyor, yerine 19 tane fazilet geçiyor. Ve böylece nefsini Allah rızası için, 5. safa rıza için satan kimselerden oluyoruz. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun sözleri. Çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asara va'ad. Esselamun aleyküm ve rahmetullah.
8: Allah'a dost olmak istiyor musunuz? Dikkat edin, Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı değil, Allah'ı dileyeceksiniz. O sizi yarattı ve sizi kendisi için yarattı. Kul olasınız diye yarattı. İbadet için değil, mutlu olmanız için yarattı. Siz kalpten ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'ın sizin için dahi ettiği müşide ulaştınız, tabi oldunuz. Ve siz dersinizi yapıyorsunuz. Dersiniz ne? Allah demek. Dersiniz Allah demek, Allah demek, Allah demek. İşte sevgili kardeşlerim, sabahleyin uyandığınız an bundan emin olabilirsiniz. Gün içerisinde ne kadar Allah diyorsanız o kadar mutlu yaşıyorsunuz. Allah deyin. Allah dediğiniz her saniye siz Allah içinsiniz. Öyleyse gelin sevgili kardeşlerim, bir dilek.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Birinci sual Fransa'dan. Bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. Bir insan neden namaza başlamakta zorlanır? Başlasa neden düzenli devam edemez? Düzenli ve huşu içinde namaz kılmak için ne yapmak lazım? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanlardan sadece mutlu olmamızı istiyor. Ve bütün şeriat kitaplarında ve özellikle son Nebi Resulullah Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği kanunlar sadece biz insanların sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşması içindir. Allah-u Teala vaaz ettiği emirleri yerine getirdiğimiz zaman derecat kazanırız. Bu ahiret saadetimizin bir gereğidir. O fiili işlediğimiz zaman da dünyada mutluluğu yaşarız. İster namaz, ister oruç, ister hac, ister zikir, hepsi öyledir. Yasaklara uyduğumuz zaman da yine mutluluğu yaşarız. Ama insanlar başlangıç noktasında nefsi emmarede ve nefsimizin 19 afetine tesir eden bir diş düşman şeytan var. Şeytan insanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek istiyor ve insanlara dünya hayatını güzel gösteriyor. Baktığımız zaman gerçekten Hicr 26'dan başlayan ve Hicr 39'a kadar devam eden muhtevada iblis diyor ki, ben yeryüzünü, dünya hayatını onlara hepsini göster inşallah. Güzel göstereceğim, hepsini saptıracağım. Allah-u Teala da muhlis kullarım müstesna diyor. Öyleyse iblisin dünya hayatıyla bizi aldattığını görüyoruz. O zaman her namaz noktasında bir tarafta dünya işi, diğer tarafta Allah'ın namaz emri. Devamlı bir imtihandayız ve iblis namaz vakti geçene kadar bizi hep dünya hayatıyla oyalıyor. O süre içerisinde namaz kılmasak kıs kıs bize gidiyor. Öyleyse her olayda devamlı olarak hangi Allah'ın emri devredeyse mutlaka iblis öncesinden bizimle meşgul olmaya başlıyor dünya hayatı. Ama insanoğlu sadece fizik bedenden, nefsten ibaret değil, bir de Allah'ın zatından üflenen ruh var. İşte asıl insanı üstün kılan olay bu. Allah'a ulaşma dileği ruhun talebidir. Kim ruhun talebine uyarsa, Allah'ın verdiği söz tahtında Şura 13 ve Rad 27'de mutlaka Allah-u Teala onu, ruhunu kendisine ulaştıracağına garanti ediyor. Bu süre içerisinde şeytanın ona yaklaşması söz konusu değil. Bu süre içerisinde nefsin afetlerinin devreye girmesi söz konusu değil. Öyleyse eğer bir insanoğlu namaza başlamakta zorlarını başlasa da yani düzenli devam eden kişiler, bunlara bizim tavsiyemiz Allah'a ulaşmayı dilesinler, kalpten tabii. Bu kalbi, talebi kimin kalbinde Allah görürse, ondan sonra Allah'ın verdiği söz, hem Şura 13, hem Rad 27'de, Allah'ın ruhunu mutlaka kendisine ulaşacak.
Zikirsiz ulaşmak mümkün mü? Hayır, ama Allah onun zikri sevdirecek. Namazsız kılmak, ulaşmak hayır, ama Allah namazı sevdirecek, orucu sevdirecek. Bütün vasıta emirleri severek o kişiyi yerine getirecek huşu içerisinde. O zaman bu noktaya gelmek isteyen kişilerin yapması gereken şey ne? Ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemeleri. İkinci suali Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar Türkçe mealini okumak, hatim etmek olarak sayılır mı? Açıklayabilir misiniz? Şimdi tabii okumayı aslında Arapçasından yapmak lazım. Çünkü Resulullah'ın sünnetinde bunu görüyoruz. Ama Türkçe mealinde okumak zararlı mı? Hayır, faydalı. Bir Arapça hatim yapmakla Türkçe hatim yapmak farklı derece hattın sahibi mi? Evet. Öyleyse kim yapmak istiyorsa Türkçeden de hatim yapabilir inşallah. Yeter ki zamanını Allah'a versin. Kur'an-ı Kerim ayetlerini anlamaya çalışsın. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, kim bir mümini öldürürse içinde ebedi cehennem var ayetine göre Vahşi Hazretleri Hamza'yı şehit edip sonra Peygamber Efendimiz'e gelip pişman olduğunu söyleyip tövbesi kabul edilmişti. Kasten öldüren gerçekten ebedi cehennemlik mi, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tabi cahiliye döneminde insanlar her türlü büyük küçük günahı işleyebilir. Allah Teala kanunları ona göre vaz etmiş. Yine Allah Teala Furkan suresinin 68 ve 69-70. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اَخَرَ. Onlar Allah'la beraber başka bir ilah tapmazlar. Yani Allah'a şirk koşmazlar. Allah'ın öldürülmesine haram kıldığı şeyi hakta olmadıkça öldürmezler. Yani kısas olmadan. Zina yapmazlar. Müminlere vasıflar veriyor. Kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Günah alır. Kıyamet gününün azabı kat kat artar. Ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır. Ama şu hariç, illa men tabe ve amene. Yani şimdi kişi şirkte olabilir, kişi nice adam öldürebilir, kişi zina işleyebilir, bütün bunları yapabilir ama eğer kalben ulaşmayı dileyip 12 tane insanla Furkan 70'e göre gelip müşriklerine tövbe ederse Allah Teala onun bütün günahlarını affediyor. İlla men tabe ve amene ve amile salihen ve ulaki yubedirullah seyyiat minhasen. Bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Allah Teala'nın burada üzerinde durduğu şey insanlara günah işlettiren nefsleri, nefsin manevi kalbindeki afetler. O afetlerin temizlenmesi, devreden çıkması ıslah edici amellerle mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bunun adına nefs tezkesi diyor. İşte Vahşi de böyle birisi. Evet, Peygamber Efendimiz'in amcası Hazreti Hamza'yı şehit etmiş. Ama sonradan aklı başına gelmiş ve gelip Resulullah'a tabi olmak istemiş. Tabi bu süre içerisinde de Nebila Sultan'ı Peygamber Efendimiz amcasını öldüren Vahşi'den senden ne köyün ne kasaba olur demiyor. Devamlı tebliğ ediyor. Özellikle kaynaklar şunu söylüyor. Nisa 48'i tebliğ ediyor. Vahşi diyor ki ben zaten şirkteydim, bu bana uymaz diyor. İnne Allah la yaghfiru en yushrake bihi. Allah Teala buyuruyor ki Allah müşrikleri bağışlamaz. Ve yaghfiru min duni zalike men yeşâ. Bunu Vahşi'ye koyuyor. O zaman Vahşi diyor ki ben zaten şirkteydim. O zaman müşrik benim günahlarımı bağışlamaz Allah Teala. Bu bana uymaz diyor. Sonra
Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesini okuyor Peygamber Efendimiz. Kul ya ibadiyellezi esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetullah. Ey nefslerin üzerine israf yüklemiş, haddi aşmış kullarım. Yani çok günah işlemiş. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Bakın dikkat edin. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Allah günahların hepsini mağfiret eder. İşte bunu da okuyor. Yine ikna edemiyor ama ne zaman Furkan 68, 69, 70'i ona okuyunca o zaman geliyor Resulullah'ın önünde tövbe ediyor. Ve tövbe ettiği için de o güne kadar işlenen bütün günahları Allah Teala ona sevaba çeviriyor. Kasten öldüren gerçekten ebedi cehennemlik mi? Evet, kasten öldüren bir mümini Allah Teala öyle buyuruyor. Belki Nisa suresinin 92 ve sonrası ayetlerde böyle bir olay anlatılıyor sanıyorum. Yani öldürülen kişi müminse veya köleyse farklı durumları Allah-u Teala açıklıyor ayet-i kerimede. 92 bir mümini öldürmesi hata ile olması hariç olamaz. Yani hata iken olabilir ama aksi takdirde olmaz. Kim bir mümini bir hata sonucu öldürürse o zaman bir mümin köle azat etmesi, ölenin ailesine de bir diyet teslim etmiş olması gerekir. Ancak onların o diyeti sadaka olarak bağışlamaları hariç. Fakat o hatayla öldüren eğer siz yani düşman o bir kavimden olup o mümin ise takdirde bir mümin köle azat etme. Yani bütün bu şartları Allah Teala burada Kur'an-ı Kerim'de açıklamış inşallah. Allah razı olsun. Nisa 92-93. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, rüyada yaşadıklarımızı kiram-ı katibe melekleri kayda alıp derecelendiriyorlar mı? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Rüyada akıl nefse kumanda ediyor ve irademiz devrede değil. Rüyada irademiz devrede olmadığı için biz irademizin yaptıklarından sorumluyuz. Yani irademizle, serbest irademizle. Öyle olunca değil. Ama bir işaret taşır mı? Evet. Örneğin sigarayı bırakan kişi normal zahiri alemde kendisine sigara ikram ediliyor. O da elin tersiyle itiyor. Ben diyor artık bu sigarayı içmem. Zararlı bir nesne. Ama aynı kişiye rüyada sigara takdim edildiği zaman fısır fısır sigara içtiğini görecektir. Çünkü o talep henüz kalbinde var. Sadece aklın kontrolüyle iradesini devreye koyarak zahirde buna yok diyor. İşte Mevlana diyor ki akıl tövbe eder, nefse tövbeyi bozar. İşte akıl devrede olduğu zaman sigarayı elin tersiyle itebiliyor. Ama nefs duruma hakim olduğu zaman rüyada olduğu gibi derhal tövbeyi bozuyor. Dolayısıyla böyle bir derecelenme kaybı rüyada işlediklerimizden dolayı hayır söz konusu değil. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, gök katlarında eğitilen ruhumuz nefsimizin manevi olgunlaşmasını mı sağlıyor? Ruhun gök katlarında eğitim görmesi ve nefsin olgunlaşması durumunu açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, eğitilmesi gereken nefsimiz. Nefs 19 afetle malum. Ruh da bir nevi gök katlarına dair tecrübeyi
kazanıyor. Nefs müstavasında 19 tane afet var. Ve Allah-u Teala ruhun

0: gitmenizi emreder. Maide 7'de Allah misakinizi yerine getirmenizi emreder. Enam 152'de Allah Teala ahdinizi yerine getirmenizi emreder. Ahdallahi bizim 4 yeminimizi irademizin misakine dahil buna yerine muhtevasına alıyor. Ve devam ediyor. İşte ruhun, fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslimi açısından olaya baktığımız zaman Nisa 58, Maide 7 ve Enam 152. Ondan sonraki bütün farz emirler Yunus 25, Allah teslim yurdu olan zatına davet eder. Rahat 21, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Rum 31, Allah'a yönel takva sahibi ol. Lokman 15, bana ulaşan yoluna tabi ol. Zümer 54, Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Şura 47, Rabbinize icabet edin. Zariyat 50, Allah'a kaçın. Allah'a sığının ve Müzzemmil 8, Rabbin ismini zikret. İşte bu ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması görüldüğü gibi zikre dayalıdır. Zikri yapan fizik vücuttur. Ama Allah'ın katından gelen nurlar nefsimizin manevi kalbine geliyor. Ve ancak böylece ruh Allah'a ulaşıyor, nefs yedi kadına tezkiye oluyor. Fizik vücutta yaratılış gayemiz olan Allah'a kul oluyor. O zaman ruhun gök katlarında eğitim görmesi, nefsin olgunlaşması, tezkiye olması durumunu açıklar mısınız? Evet, nefsi ammarede 15 bin zikir fizik vücut yapıyor. Nefsin manevi kalbinde Allah'ın katından gelen %7 fazıl birikimi ve ruhun da birinci gök katına yükselmesi. Nefsi levamede ruh ikinci gök katında, fizik vücut 17 bin zikir yapıyor. Nefsin manevi kalbinde biriken fazıl miktarı %14. Nefsilme 19 bin zikir, kalpte biriken nur miktarı %21 ve ruh üçüncü gök katında. Nefsi mutmaine 21 bin zikir, %28 nur ve ruh üçüncü gök katında. Ruhun üçüncü gök katında hangi gök katındaysa ona göre yüzer yüzer derece arttırımı söz konusu. Bu 25 bin zikir fizik vücudun yaptığı amel 135 nur nefsin kalbinde biriken fazın miktarı ruh 5. gök katında 1'e 500 derece kazanıyor. Nefsi marziye 25 bin zikir %42 nur 1'e 600 ve devam ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Muhterem hocam, inşallah müsaadeniz olursa sizlere bir sualim olacaktı. Muhterem hocam, mürşidine tabi olan bir Müslüman cennet boyutuna geçişinde mürşidin rolü sadece uyarıcı niteliğinde midir? Allah razı olsun hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Mürşide tabi olan bir Müslüman, kardeşimiz diyor, cennet boyutuna girişinde, geçişinde mürşidin rolü sadece uyarı düzeyinde midir? Hayır, her zaman Resul müjdeleyici, uyarıcıdır. Eğer böyle bir slaytımız vardı, 7 safa müjdelemek ve uyarmak ayetlerle olması gerekir. Yoksa da hazırlayalım. Yani nerede Resul varsa, hangi safhada söz konusuysa orada bir müjdelemek ve uyarmak var, evet. Bakın 21 tane ayet. Kimler için müjdeci? Ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? O emri yerine getirmeyenler için. Örneğin Allah'a ulaşma dileği. Resul dilemeyenler için uyarıcı, dileyenler için müjdeci. İkinci safa müjdelemek, uyarmak, mürşide tabiyet. Tabi olanlar için müjdeci, tabi olmayanlar için uyarıcı. Ruhun Allah'a teslimi, mürşid, ruhun Allah'a teslim eden için müjdeci, teslim etmeyen

0: bilenler için uyarıcı. Ve bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de yer alan kardeşimizin hazırladığı tam 21 tane ayet söz konusu. Öyleyse sadece mürşidin rolü uyarıcı mı? Hayır, her noktada hem müjdelemek hem uyarmak söz konusudur. İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, 20. basamakta ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımızı veya hangi basamakta olduğumuzu nasıl öğreniriz? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bizimle insanlar arasındaki ilişkiler, bizimle Allah arasındaki ilişkilerin bir aynasıdır. Nereden anlıyoruz? Davranış biçimlerinden. Bizim insanlar arasındaki ilişkiler, üç tür davranış biçimi söz konusu. Birisi kısas, diğeri af, üç kötülüğe karşı hayırla mukabele etme. Şimdi kısas şeriatı. Anlıyoruz ki bir insan bir kendisine yapılan bir kötülüğü kendisi de aynı misli mukabele ediyorsa o zaman kötülüğe karşı kötülük, zulüm, kısas tatbik ediyor. Bu henüz nefs tezkiyesi yapmamıştır. Burada şeriatı ifade ediyor. Allah Teala bunu hak tanıyor. Ama kim ki mürşidine tabi olmuş, yedi kanun nefs tezkiyesini yapmışsa, o zaman o kötülüğe karşı affı seçiyor. Aff ise tarikatı. Yani mürşidine tabi olup yedi kanun nefs tezkiyesini yapan bir insan, o kesinlikle ne yapıyor? Derhal affediyor. O zaman üçüncü durum hakikati ifade ediyor. Kişi aynı zulme muhatap oluyor. Fakat kötülüğe karşı iyilikle mukabele ediyor. Yani affettiği gibi aynı zamanda ona karşı güzellikte bulunur mesela. Efendimizin bize anlattığı üçüncü odadaki şahıs kendisine tokat atıldığı zaman ayağa kalkıyor ve diyor ki ensem senin elini acıttı. İkincisi böyle bir olaya muhatap olduğum için daha önce sana veya bir toplumun başka bir bireyine bir yanlış davranışta bulunmuşsun. Bu onun karşılığıdır, kefaretidir. Üçüncüsü bu noktadan itibaren ister A şeklinde ister B şeklinde ben sana her konuda yardım etmeye hazırım. Yani kötülüğe karşı hayırla mukabele eden bir davranış biçimi sergiliyor inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim birinci suali Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'den sonra ne zaman toplanmıştır? Gelen vahiyleri kim yazıya dökmüşler? Çıkabilir misiniz? Kimin yazıya döküp dökmediğini ben bilmiyorum. Ama vahiy katipleri tarafından kaleme alınmış. Daha sonra sahabeler döneminde Hazreti Ebubekir, çünkü o ihtilaflar söz konusu olduğu zaman Kur'an-ı Kerim'e müracaat gerekiyor ve onlar toplanıyor ve Kur'an olarak gerçekleştiriliyor. İkinci soru, Kur'an'da Allah-u Teala neden kendisinden bahsederken biz hitabını kullanıyor? Açıklayabilir misiniz? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de örneğin Hicr 9'da اَنَا اَحْنَا اَزَلْنَا ذِكْرَ وَاَنَا اَلَّهُ لَحَافِظٍ bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Örneğin Kur'an-ı Kerim'in Resulullah'ın kalbine indirilişinde Allah-u Teala'nın izni var. Cebrail Aleyhisselam var. Ve kişinin Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in kalbine indirilişi var. Üç kişi de öyleyse hem Cebrail Aleyhisselam hem Allah-u Teala'nın zatı ve hem de Peygamber Efendimiz de söz konusu olduğu zaman biz diye kullanmış vaziyette. Başka sebepleri de var. Benim idrak ettiğim bu. Bartın'dan bir gün sahabe çok zor şartlarda yaşamalarına rağmen birbirine omuz vererek hepsi teslimlerini kısa sürede yapmayı başarmışlar. Bizler bu dönemde teslimlerimiz konusunda başarısız olmamız sahabe gibi birbirimize omuz veremediğimiz ve yeteri kadar kardeşler olarak birbirimize tutunamadığımız için midir? Hayır sevgili kardeşim, yani tabii ki onun da bir etkisi var ama en önemlisi zikir etti. Onlar tamamıyla hayatlarını Allah'a adamışlardı. Yani onlar, örneğin muhacirin için konuşursak, Mekke'den Medine'ye göç edenler, hiçbirisi arkasına dönüp bakmadı. Benim eşim, benim çocuğum, benim malım, benim evim ne olacak diye düşünmediler. Onların sadece yapa geldikleri, biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'ın emrini yerine getireceğiz. Her yönüyle kendilerini Allah'a adamışlardı. Ve Resulullah'ı ondan bir an bile ayrılmak istemiyorlardı. Dolayısıyla 3 sene ambargo altında kalan hiç kimse, işte ben açlıktan öleceğim, ben şunu yapacağım bir düşüncenin içine girmediler. Çünkü onlar en üst seviyede Allah'a tevekkül ettiler ve Resullerine tevekkül ettiler. Bugün de bizde de aynı şekilde bu tevekkül olsa çok kısa süre içerisinde biz de hedefimize ulaşırız. Ama görüyoruz ki başımıza herhangi bir olay geldiği zaman nice şikayetler, nice serzenişler, işte sen böyle yaptın, ben böyle oldum diye tevekkül eksikliği, güven eksikliği söz konusu. Bugün de en önemli bizi hedefe ulaştıracak olan olay Allah'a güven ve Resul'e güvendir inşallah. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bereketü Muhterem Hocam. Hasret ve hürmetle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah Muhterem Hocam. Ruh bedenden çıkınca insan ölmüyorsa insan ne zaman ölür? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bereketü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de seni çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Evet, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu buyuruyor. Öyle özellikle secde 11'de kul yetevabıkum melekül mevtüllezine vekülebikum sümayne yatırcağın. Size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek. İşte bu fizik vücut, ölen fizik vücuttur. Ruh Allah'a aittir. Nefse ölümü tadıyor. Sadece ölen fizik vücut. Onun için Yunus diyor ki tenler öylesidir, canlar öylesi değil. Ölen fizik vücut ne zaman ölür? Fizik vücut 70 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücrenin içerisinde mitokondriler var. Ve mitokondrilerde elektrik enerjisi üretiliyor. Bu elektrik enerjisi elektromanyetik alanları ve o da çekim gücüyle bu devam ettiği süre içerisinde ruhu en kutbuyla kendisine çekiyor. Nefsi de es kutbuyla kendisine çekiyor. Ama bir gün vazifeli melekler bu mitokondrilere gönderilen enerjiyi kesiyorlar bakın. Size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Bu vefat etme olayı zahiride binlerce sebep, binlerce hastalık söyleyebilirler. Ama Allah cihetinden sadece vazifeli meleklerin mitokondrilere gönderilen enerjiyi kesmesidir. Çünkü enerji kesildiği zaman artık fizik vücut bir görüntüdür. Ne ruhu kendisine çekebiliyor ne nefsi. Ölen kişi, fizik vücut öldüğü zaman ruh sağ tarafta 4 metrelik yüksekte, baş önde, ayaklar arkada, o vaziyette vazifeli melekler onu alıp yedeğini alarak 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaştırırlar. Nefs de sol tarafta 4 metrelik yükseklikte, yine baş önde, ayaklar arkada. O da 3 güne kadar kordon çürüyor ve ondan sonra ait olduğu yaşantısı olan berzah alemine gidiyor. Öyleyse kardeşimiz diyor ki ruh bedenden çıkınca insan ölmüyorsa insan ne zaman ölür? Tekrar ediyorum. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması şirklidir. Şirksiz olarak Allah'a ulaşmak ise dünya hayatını yaşarken kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olduğu zaman ruh vücuttan ayrılıyor ve seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte Allah'a şirk koşmadan ona mülaki olana cennet vacip olur. Bu kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen için geçerlidir. Allah'a şirk koşarak mülaki olana, ölümle de ruh Allah'a ulaşır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse kesinlikle onun ruhu yine vazifeli melekler tarafından götürür. Fakat burada bu sefer cehennem söz konusudur. İnsan ne zaman ölür? Fizik vücudun ürettiği mitokondrilere gönderilen enerjiyi melekler kestiği zaman o zaman ölüyor ve ölen kişinin ruhu vazifeli melekler tarafından Allah'a döndürülüyor. Siz sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Döndürenler vazifeli meleklerdir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an, Her Amut Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir sorular cevaplar bölümünden sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Yaratılışta Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim varsa, kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Şu anda bakın, kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
0: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim Saran Kur'an Haram mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz huşu sahibi olmak. Bir insanda huşu oluşumu nasıl gerçekleşir? Huşu sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemenin temel sonucudur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişinin huşu sahibi olması mümkün değildir. Allah Teala huşu sahiplerinin tarifini verirken, onların kalpleri Allah'a dönüktür diyor. Onlar yakin hasil ederek inanırlar ki, ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Böyle bir talebin sahibi olan kişinin kalbine Allah ulaşıyor ve göğsünden kalbine nur onu açıyor. O kişi Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu sahibi oluyor. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi bize bunu söylüyor. اَلَمْ يَنِلْ لَز۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَ قُلُوبُمْ لِذِكْرَ اللّٰهِ وَمَا نَزَيْهِ مِنْ الْحَقِ Allah'ın zikri ve haktan inen şey Allah'ın nurlarıyla amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerini huşu duyma zamanı gelmedi mi? Demek ki huşunun sahibi olmak için iki şey lazım. Allah'ın zikriyle ve bu zikriyle hakta inen şey Allah'ın nurlarıyla. Kaf 33'te Allah-u Teala men haşiye rahmane bil gaybi ve ca bi kalbin minib. Kalpte rahmana huşu duyan ve kalbi Allah'a dönük olan. Huşu Kur'an-ı Kerim'de 7 safhada şekilleniyor. Birinci safha kalpte rahmana huşu duymak. Kaf 33, ikinci safha, %2'lik rahmet nuruyla hacet namazı kılarak mürşide ulaşmak. Üçüncü safha ruhun Allah'a teslimi. Dördüncü safha huşu, fizik gücün Allah'a teslimi. Beşinci safha huşu, nefsin. Altıncı safha huşu, ihlas ve irşad. Yedinci safha huşu ise iradenin teslimiyle gerçekleşiyor. Bir insanın 7 kalp şartının sahibi olabilmesi için öncelikle 7 inan şartına sahip olması lazım. 1. Allah'a inanmak. 2. Ruhun ölmeden önce Allah'a ulaşmasına inanmak. 3. Farz olduğuna inanmak. 4. Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağından emin olmak. Öyleyse 7 inan şartının sahibi olan bir insan kalben Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Allah-u Teala Rahim Esması ile tecelli eder ve Rahim Esması ile tecelli ettiğini mutlaka huşu sahibi kılar 4 tane kalp şartı ama mürşid sevgisini o kişinin kalbine koyması hasebiyle o kişi mürşide 7 inan şartıyla ulaşır. Ve böylece 7 kalp şartının sahibi olarak mürşidine tabi olması halinde Allah-u Teala'nın emanet olarak kendisine üfürdüğü ruhu Allah-u Teala hayattayken kendisine ulaştırır. Ve sanki o kişi ulaşmış gibi de onu mükafatlandırır. İkinci sual, kalpteki huşu nasıl artar? Huşu tek yönlü bir dizayn değildir. Başka başka açılardan meseleye baktığımızda huşunun sadece nefsin kalbinin aydınlanmasıyla değil, Allah'a ulaşma talebinin kademe kademe artışıyla da alakalı olduğunu görüyoruz. Zikrimiz arttıkça nefsimizin kalbindeki nurlar da ona paralel artacak ve her tezkiye kademesinde huşu daha da üst boyutlar artırmayacaktır. Kalın çizgilerle huşu kademeleri Allah'a kul olmak kademeleriyle Allah-u Teala'ya teslim olmak kademeleriyle hidayet kademeleriyle paralel bir seyir takip eder. Gerçekten de baktığımız zaman yedi amin olma kademesi, yedi safa rıza, yedi safa fela, yedi safa takva, yedi safa hidayet, yedi safa kul olmak ve yedi safa salah. Bunların hepsini teker teker söyleyebiliriz ayetlerle. Öyleyse Nur 21'de Ya eyyühellezine amenu la tettebihutu şeytan, şeytan adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebihutu şeytan, kim şeytan adımlarına tabi olsa fennehu ya'mun bi'hafâ şâhi vel münker, şeytan ona fuhuşiyatı münkeri emreder. Ve lev la fadullahi aleykum ve rahmetuhu ma zekâ min ahadena abeda. Allah'ın fazlı ve rahmeti kalbinize ulaşmasa içinize hiçbir ebediyen nefsini tezkiye edemez. Ve yedi safa huşuyu bir kere daha ekranda gösterebilirsek, birinci safa huşu Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, ikinci safa huşu 12 tane insanla müşride tabiyetin, üçüncü safa huşu ruhun Allah'a tesliminin, nefs tezkiyesinin, dördüncü safa huşu fizik vücut teslimi, beşinci safa huşu nefsin teslimi, altıncı safa huşu ihlas ve irşad, yedinci safa huşu iradenin teslimiyle gerçekleşir. Allah razı olsun. Üçüncü sual huşu kavramın gün geçtikçe unutulduğu söylenebilir mi? Evet, Nebile Sultan-ı Peygamber'in bir hadis-i şerifinde ümmetimden ilk kaldıracak şey huşu, sonra namazdır buyuruyor. Çünkü ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Öyle ki bir mescide girdiğinde huşu içinde olan tek bir adam bulmayabilirsin. İnsanlardan ilk kaldırılan ilim huşudur. Huşunun var olabilmesi için o kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yine bir başka hadiste ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yoksa huşu da yoktur. Şimdi huşu kavramın gün geçtikçe unutulduğu söylenebilir mi? Evet. Biliyorsunuz bütün insanlar başlangıçta şeytanın hakimiyeti üzerinde olarak yaşarlar. Şeytan onların kılavuzudur. Ve bu sebeple insanlar Allah'a karşı huşu duymazlar. Önce Yahudiler, sonra Hristiyanlar, şimdi de İslam alemi de huşu unutmuştur. Ancak Kur'an'a tabi olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar için şu sahibi olmak söz konusudur. Hadis-i Şerif'te ilk insanlardan ilk kaldırılacak olan ilim huşudur. Büyük camiye girip de huşu olan tek şahsı göremeyeceğin vakit yakındır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadiste bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami sınırlanacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Hidayet yoksa huşu yoktur. Hidayet yoksa zikir yoktur. Hidayet yoksa hiçbir şey yoktur. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 safa hidayeti görüyoruz. Ve bu 7 safa hidayetin zikirle yaşanacağını da görüyoruz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala huşu sahibi olanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar olduğunu açıklıyor. Sizce ruhumuz ölmeden evvel Allah'a nasıl ulaşır?
2: İbadetle, duayla, yalvarmakla işte.
3: İyilik yaparak da yani bir yere varmamız gerekiyor. Cennet ve cehennem olarak ikiye ayrılıyor. Kıyamet gününde zaten olacak bir şey. Yani bunu herkes de biliyor.
1: Kur'an'a göre ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması, Allah'a ulaşmayı dilemenin sonucudur. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
4: Kavuşursak daha ne? Allah'a mı ulaşırsak daha ne? Allah'a kullardan eylesin kızım yani.
3: Murad ermek. Kavuşmak. Yani bütün bir dünya şeyinden kurtulmak.
2: Allah'a ulaşmak deyince Kur'an okumak, namaz kılmak, hem kendini de dinç hissediyorsun, rahat ediyorsun, gönlün rahat, huzurun rahat, ona yalvarmak, dua etmek gerçekten insanı huzur ediyor, ruhun rahatlıyor, ona ulaştığını zannediyorsun yani.
4: Ey yüce Allah'ım, bende emanet olan ruhumu yaşarken dünya hayatında sana ulaştırmaya nasip eyle Allah'ım.
5: Ey yüce Allah'ım, ölmeden evvel dünya hayatında yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
2: Ey yüce Allah'ım, ölmeden evvel benden olan emanet ve ruhumu yaşarken dünya hayatında sana ulaştırmayı ermiş evliyaların gibi olmayı diliyorum.
0: Allah razı olsun. Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Kur'an okuyorsunuz, namaz kılıyorsunuz, dua ediyorsunuz. Hem ruhun rahatlıyor hem de ona ulaştığını hissediyorsun dedi. Kişiyi Allah'a ulaştıran şey yaptığın ibadetler midir? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hedef emirler var, evvasta emirler var. Vasıtalarla hedefe ulaşılabilir. Allah'a ulaşmak Allah-u Teala'nın bize gösterdiği 7 hedeften 3.'sünü teşkil ediyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Ama bu vasıta emirler olmadan da olmaz. Öyleyse kişiyi Allah'a ulaştıran şey yaptığı ibadetlerle Allah'ın gösterdiği hedefe ulaşmak. Din hedeflerden, vasıtalardan oluşur. Temel hedef Allah'a teslim olmaktır. İbadetler Allah'ın 7 kademelik teslim emrini yerine getirmek için sadece vasıtalardır. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse derece derece bütün hedeflere ulaşacaklardır. 7 tane hedef emir ve 7 tane de vasıta emiri görüyoruz. Yani din hedeflerden ve vasıta emirlerden ibaret. Temel hedef teslim olmak. İbadetler Allah'ın 7 kademelik teslimlerini yerine getirmek için sadece vasıtalardır. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse ve 12 tane insanla müşrine tabi olursa derece derece bütün hedeflere ulaşacaklar. Evvela ruhun teslimi, daha sonra fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimini bir bir gerçekleştireceklerdir. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala huşu sahibi olan insanların günahlarının örtüleceğini, mürşitlerine ulaştıkları zaman da günahlarının sevaba çevrileceğini müjdeliyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Yani bağlandığımız yer var. Diyorlar ki ne, niye şey diyorsunuz, bağlanıyorsunuz, Allah var. Önce Allah zaten de temsil, herkesin müdürü var, mühendisi var ama onun bir şeyi Bu da kurban olduğuma bir ders veriyor yani, öğretiyor. Bizlere ders veriyor, öğretmen gibi bir şey yani.
5: Allah yolunda fedakarlık yapan, sosyal hayattan uzaklaşan, sadece kendini Allah'a adayan insandır bence.
2: İçi kalbi güzel insanlar, salih insanlar.
6: Mesela güzel bir insanın kalbi tertemiz olmasını, kötülük dolmaması güzel bir şey oluyor öyle.
4: Çocuklar okula gitmezse nasıl şeyi öğrenecekler? Tabii ki önce Allah. Yani önce kurban oldum Cenab-ı Allah. Ama onun da bir elçisi olması lazım işte.
5: Yani dünyalık hayatı bir tarafa bırakan, aman şu ne düşünür bu ne düşünür demeden yaşayan, Allah'ın istediği gibi örtünen, onun içinde yani hayalı yaşayan, edepli yaşayan insandır bence.
3: Bir hadis duydum. Çok kötü adam, böyle içkiçi, kumarcı vesaire. Ama hayatında bir defa bir iyilik yapıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki bu kulun diyor bu iyiliği yaptı diyor. Dünya üzerinde diyor. Ve bütün günahları affoluyor. Yani kabul olmayacak bir şey değil. Sadece iyilikten vazgeçmeyin sadece.
0: Misafirimiz bir hadis duydum. İçkiçi, kumarcı biri hayatında bir defa iyilik yapıyor. Bütün günahları affoluyor dedi. Kişinin yapacağı bir iyilik tüm günahlarını affetmeye yeter mi? Aslında kişi birinci hedef olarak kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, o güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala örtüyor. Yapacağı iyilik tüm günahlarını affetmeye yeter mi? Allah'a ulaşmayı dilerse. Nitekim Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde Ya ibadî ellezî esrefû alâ enfüsehum lâ taknutû min rahmetillâh. Vallahu yaghfiru zunûbe cemîen. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Allah'ın rahmeti neyle gelir? Bize Allah'a ulaşmayı dilemekle. Yani demiş oluyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an kalpten o güne kadar işlediğimiz bütün günahları Allah-u Teala örtüyor, yani affediyor. Fatır 5'te Allah-u Teala Ya eyyühennâsu enne vâdallâhi hakkın fe lâ teğurrenekum el hayâted dünyâ fe lâ teğurrenekum metâ'l gurûr. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir, dilemeyenlerdir. Şeytanın kendisi için aldattığı insanlar şeytana itaat edenlerdir. Evet, dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar, dünyaya meyledenler, şeytanın kendisini aldattığı insanlar da şeytana itaat edenler. Şeytana itaat ve dünyaya meyil. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tülü emel. Heva haktan ayırır. Tuğlu emel ise ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü dönmüş bize geliyor. Her birinin kendi has evlatları, talipleri vardır. Eğer ahiretin taliplerinden olup dünya evlatlarından olmamaya gücün yeterse bunu yap. Borca salih amel işle. Eğer ahiret taleplerinden olup dünya evlatlarından olmamaya gücün yeterse, ahiret taleplerinden olan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Ama ahiret taleplerinden değil de dünyanın evladı olanlar, onlar şeytana itaat edenler. Enfal 29'da eğer takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz bütün günahlarınızı Allah örter. Mürşidinize ulaşırsanız, tabi ol dedin gerçekleştirirsen o güne kadar işte bütün günahları Allah sevaba çevirir. Allah-u Teala her zaman sizden, bizden yanadır. O bütün günahlarımızı affetmek ister. Ama buna uygun zemini biz oluşturacağız. Böyle bir şey mümkündür. Allah-u Teala kişinin bütün günahlarını affetmesi de, affettiği günahları sevaba çevirmesi de mümkündür. Allah herkesi mutlu etmek için yaratmıştır ve mutluluğun reçetesini vermiştir. O reçeteyi tatbik edenler hem cennet saadetine hem de dünya saadetine mutlaka ulaşırlar. Dikkat edin, bu sizin talep, bizim taleplerimize bağlı olan bir husustur. Hadis-i şerifte öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Sebep? Cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Cehennemlik amel işleyip cennete gidenler de yine Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse konunun can alıcı noktası Allah'a ulaşmayı dilemek bizi cennete, Allah'a ulaşmayı dilememek de cehenneme. Yani bizim irademizin kullanımı çok önemli. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok sevdim kalbimden. Bir sekiz saatinizde bir sorum olacak inşallah. Yeryüzünün de kuşu içinde Allah'ın rahmetini beklediği doğru mudur? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Yeryüzünün de huşu içinde Allah'ın rahmetini beklediği doğru mudur? Evet. Sûret 39'da Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Onun ayetlerindendir ki arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki arza hayat veren Allah elbette ölülere de hayat verendir. Allah Teala yeryüzünü de huşu içinde dizayn ediyor. Bitkiler huşu içerisinde Allah Teala'dan bir şeylerin gelmesini bekliyorlar. Yağmur geliyor, gökten su indiriyor ve bu o su onları canlandırıyor. Ölü görüntülü olan, yapraksız kopkuru dallardan ibaret olan tabiat tomurcuklanıyor, yaprak sahibi oluyor. Sonra da meyve vermek söz konusu oluyor. İnsanlar için kalbe Allah'ın rahmeti girdikten sonra huşu olayı başlıyor. Tabiatı ise önce huşu var, sonra Allah rahmetini gönderiyor. Allah'ın bitkileri ölüyken diriltmesi, bu şekilde gerçekleşiyor. Rüzgarın harekete geçmesi, rüzgarla yağmur bulutlarının çorak topraklarına ulaşması, rahmetin inişi, toprağın sızması ve kişinin zikri, rahmet ve fazlının inişi, kalbe sızması şeklinde ifade ediliyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre huşu sahibi olmak, insanın nefsinin kalbinde bir aydınlık oluşması anlamına geliyor. Ve bu aydınlanma zikirle gerçekleşiyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
4: Zikir, Allah'a zikir ediyorsun işte. Allah Allah Allah diyorsun içinden. Yani diyorlar ki hükürüyor diyorlar. Her kişi hükremez ki ne? Sana bir heyecan geliyor. Yani onu sen haydi yap. Allah'tan sana heyecan geliyor da o zaman hükürüyorsun yani.
6: Kalbi temizliyor diye düşünüyorum. Allah'a daha çok yakınlaştırıyor diye düşünüyorum.
2: Kendine şey, yani ahirete hazır hissediyorsun. Huzurlu oluyorsun, kalbin rahatlıyor, gönlün rahatlıyor. Kalpten tabii ki yaparsan.
6: Ben sesli zikire de katıldım, sesli zikire de katıldım.
0: Kaçmayı dilerse, tebliğcinin davetini kabul ederse, o zaman
6: kalbimin daha çok aydınlandığını, Allah'a daha çok yaklaştığımı hissettim yani.
8: Sabırlı olmayı düşünüyorsun, kötülük düşünmüyorsun kalbinde.
1: Zikirle kalbi aydınlanan bir insanda neler değişir?
4: Her zat kalbi açık olur, gözü açık olur, insanlık beller, insanlık eder, mıtırıp olmaz, kimseye kötülük etmez. Hak gözü açıldı diye ona yani.
6: Dedikodudan uzaklaşıyor mesela, fitnelik yapmıyor mesela.
2: Huyu güzelleşir, çok sabırlı oluyor. daha mülayim, daha sakin, yüzü nurlanıyor. Bütün insanlar tarafından da seviliyor böyle insanlar yani.
8: Karşıdan hiç kötülük düşünmez, hep güzellikle düşünmeye çalışır.
3: Allah yakınlığını artar, bir iyilik saçan bir insan olur yani, melek gibi olur.
0: Bir misafirimiz içinden Allah dedikçe Allah'tan sana bir heyecan geliyor. Zaman hükürüyorsun, kendinden geçerek yüksek sesle bağırıyorsun. Her kişi hükürmez dedi. Zikir yaparken oluşan bu halin Kur'an'da bir karşılığı var mı? Cezbe evet. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde. اِنَّ مَمُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذِكُرَ اللّٰهُ وَجَرَتْ قُلُوبُمْ وَاِذَا تُولَتْ عَلَيْهِمْ اَيَاتُمْ اَزَادَتْ اِمَانُمْ وَعَلَى رَبِّمَ تَوَكَّلُونَ. Cezbe Allah-u Teala'nın bir insanın vücudunun üzerinde varlığını gönderdiği heyecan ceryanla o kişiyi sarsarak ispat etmesi halidir. Bu tahakkiki iman için bir ilk şarttır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Cebrail aleyhisselam'dan cezbeyi alıyor. Böyle bir dizaynda ilk cezbe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geçiyor. Sahabe devrinde ondan bütün sahabeye yayılıyor. Sahabenin çoğu cezbeyi yedi. Cezbeyi manevi bir üstünlük olarak değerlendirmeyin. Ama mutlaka Allah'ın bir güzel hediyesi diye değerlendirin. Onu ait olduğu standartlarda değerlendirmeye çalışın. Evet, demek ki cezbe ile ilgili tam 6 tane ayet Kur'an'da yer alıyor. 7 tane ayet. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
9: Esselamun Aleyküm. Rahmetullahi ve Berekatühü Muhterem Hocam. Hasret ve hürmetle ellerinizden öpüyor ve sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sual halletmek istiyorum. Tam bir huşu içinde olup Rabbimizi düşünmek için neler buyurursunuz? Allah razı olsun, sizi çok ama çok seviyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tam bir huşu içinde olup Rabbimizi düşünmek için neler buyurursunuz diyor. Allah-u Teala'yı herhangi bir şey gibi düşünmeniz gerekmiyor. Allah vardır diye düşüneceksiniz. 7 tane gök katının ötesindeki huzur namazını düşüneceksiniz. Huzur namazının kılındığı ve huzur namazından yukarıya doğru baktığınız zaman düşünün. Allah'ın orada olduğunu düşünün. Allah'ı düşünürken zikir yapın. Zikirle beraber olan düşünme Allah'ın karşısında sizi güçlü kılar. Gözünüzü kapayın ve sizden bir şeyler yükselmekte olduğunu, Allah'ın oradan çıkarak tekrar size geri döndüğünü düşünün. Bu kanitin olma olayı sizi daha güçlü kılacaktır ve asıl hedefinize o zaman ulaşacaksınız. Allah razı olsun. Demek ki Ala suresinin 10-11. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Namazlarında feyezekkeru men yakşa, Allah'a karşı huşu duyan kişi zikir yapacaktır. Yetecennemünel aşka, şakir olan ondan zikirden içtinap edecek, kaçınıp zikretmeyecek. Evet, namazlarında huşu duyanlar, namaz kılanlar, huzur namazını düşünenler, huzur namazının İmanın başının üzerinde boşlukta Allah olduğunu düşünüp o şekilde zikirle namaz kılanlar onlar gerçek huşu sahipleridir. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. Malatya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. İslam'ın 4 ayağı nedir, açıklar mısınız?

İslam üç esas üzerine bina ediliyor. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğini, teslim emanetleri sırasıyla Allah'a teslim etmek ve tevhid tek cemaati oluşturmak. Ama İslam'ın dört ayağı söz konusu ise bu. Dört tane teslimi de muhtevasını alabilir. İşte ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi olmak üzere dört tane teslim yer içeriyor inşallah. İlme yakin, ruhun teslimi, irfan, fizik vücut teslimi, hikmet, nefsin teslimi ve hikmetin ötesi iradenin teslimini içeriyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz Tönem Hocam Sisa suresinin 79. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz ithafen Rabbinin seni makam-ı Mahmud'a ulaştırması yakındır ifadesinden ne anlamalıyız? Ne anlamamız gerekmektedir? Söz konusu ayette Peygamber Efendimiz'e gök katlarının gösterilmesinde mi bahsedilmektedir? Açıklar mısınız? İsra 79 ayında makam-ı Mahmud 7. gök katının 4. alemin ismidir. Makam-ı Mahmud'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra gelen dört halife ve sahabenin bütün önde gelenleri yer alır. Derin imamı 7. katta çıkabilenleri çıkardıktan sonra zikir üzerinden Divan-ı Salihin'den dönenleri bu makama bekler. 7. katta Resuller için makam nikah müessesi tahakkuk eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Önde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Yanında devrin imamı, ondan sonra dört halife gelir. Ondan sonra geniş bir saha içinde 30-40 kişilik 6-7 sıra ard arda gelir. Divan-ı Salihinde, zikircilerinde, Ümmül Kitap'ta da herkes oturur ama Makam-ı Mahmud'da herkes ayaktadır. Bunun hikmeti ve sebebi Allah'a aittir. İzmir'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam hayırlarda yarışırken bu gayretlerin tasavvuf dışındaki insanların rekabetlerine dönüşmemesi için nelere dikkat edilmelidir? Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, başkaları için yaşamak, başkaları için yaşamak, başkalarını kendimizden öne geçirmek. Olay buysa sadece birbirimizi destekleyerek, herkesin kendisinin dışındaki insanları kendinden öne geçirerek Allah'a yaklaştırma sebebi olmasını düşünecektir. Onun bu dünyevi yarışlardaki gibi çelme takarak onu düşürmek, onun önden öne geçirmek düşüncesi asla hayırlarda yarışan insanlarda yoktur. Varsa bu zaten hayırlarda yarışmak değil, hırs ve şehvetin içerisinde boğulmaktır. Yapılması gereken şey ne? Daimi zikre ulaşan insanlar, onlar hayırda yarışanlardır. O hayırda yarışanlar da artık nefsinde afet olmadığına göre böyle bir rekabet olayı söz konusu değil. Örneğin infak olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde söz konusu olduğu zaman Bakara 274'te Hazreti Ömer bu sefer hayırda ben Hazreti Ebubekir'i geçeceğim dediği zaman malın yarısını paraya dönüştürüp Resulullah'a teslim ediyor. Ama Hazreti Ebubekir gelip her şeyin anahtarlarını Allah'ın Resulüne teslim ediyor. Hazreti Osman bütün ticarette meşgul olan Hazreti Osman kervanın hepsini fi sebilillah ihtiyacı olan sahabeye dağıtıyor. Hazreti Ali mevcut olan her şeyi dörtte birini gece, dörtte birini gündüz, dörtte birini gizli, dörtte birini aşikar olarak harcıyor. Bunlar hayırlardan yarışan
Allah'ın mukarrab kulları. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim. Birinci suali hamd ve şükrün cennetin meyveleri olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette. Hamd edenler, şükredenler onlar kurtuluşa erenlerdir. Hamdın da yedi safhası, şükrün de yedi safhası yedi adeta yedi cennete tekabül ediyor. İkinci suali Rüce Rabbimiz Er-Rahman, Er-Rahim esmalarının hamd ve şükür kavramlarıyla olan ilişkisini açıklayabilir misiniz? Evet. Er-Rahim esması hamd ile alakalı, Rahman esması şükürle alakalı. Çünkü Allah Teala şükrede maddi nimetlere karşı şükretmemizi, manevi nimetlere karşı hamd etmemizi buyuruyor. Allah Resulü de Allah'ın katına şükürle çakılır ama hamd şükrün anahtarıdır buyuruyor. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, din konusunda Allah'tan manevi hedefler tayin etmek, bu konuda da istikrar ve azimle hedeflere odaklanmak için kardeşler olarak nasıl çalışmalar içerisinde olmalıyız? Sevgili kardeşlerim, Efendimizin bize verdikleri bizi mutlak surette en güzel sonuçlara ulaştırır. Evvel emirde zikrimizi her şeyin önünde tutmalıyız. Ve 7 tane hedef bizim için olması olmaz şart, 4 tane teslimi gerçekleştirmeliyiz. Davranış biçimleri açısından da dışımızdaki her insana örnek olmalıyız. Allah'a davet, örnek olmak ve zikir her zaman hepimizin hedefi olması lazım. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, salih amelin Allah'ın ismini zikretmek olduğunu biliyoruz. Bazı ayetlerde salih amel ibaresi yer almaktayken bazı ayetlerde salih ameller ibaresi yer almamaktadır. Salih amel kelimesinin çoğul formda olan salih ameller şeklinde kullanılmasının özel bir anlamı bulunmakta mıdır? Açıklar mısınız? Salih ameller diye geçen bazı ayetler Kehf 46, Meryem 76, Taha 75, Mumin'in 100, Câsiye 21, Câsiye 30. Bütün bu ayetlerde Allah-u Teala salih amel diye buyuruyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Baki kalıcı olan salih ameller, nefsi ihsadici ameller sevap olarak ve emel, ümit olarak Rabbinin katında daha hayırlıdır. Allah hidayette, hidayete ermiş olanın hidayetini artırır. Baki olan salih ameller Rabbinin indinde sevap bakımından daha hayırlıdır. Câsiye 21. Amel olup salih amel işleyenlerle bunu yapmayanlar bir olmaz tabii Allah katında. Salih amel işleyenler nefs eskisi yapanlar gibi onların ayetleri bölümleri eşit olacak değil diyor. Gerçekten de Câsiye 30'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Amini olanlara ve salih amel yapanlara Allah'a ulaşmayı dileyerek nefs tezkiyesi yapanları gelince Rableri onları rahmetin içine koyar. İşte bu fevzül mubindir. Apaçık bir kurtuluştur. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Nisa suresi 41. ayetinde her kavimden bir şahit seni de onların üzerine şahit getirdiğimiz halde hani nasıl olacak buyuruluyor. Bu ayette Mehdi Aleyhisselam için söyleyebilir miyiz? Açıklar mısınız? Kıyamet gününde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmetlerden şahit olarak gelen Resuller üzerine Nebi Peygamber olarak şahitlik yapacağı ifade buyuruluyor. Bütün ümmetlerde, bütün zaman parçalarında Peygamber olmayan Resuller bulunduğuna göre Mümin 44, Bakara 87, Nahl 36 o gün göre sadece her ümmetten bir şahit ile getirileceğine göre şahitlerin hepsi
peygamber olmayan Resullerdir. Artık her ümmetten bir şahit Resul getirdiğimiz zaman ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nasıl olacak? Kıyamet gününde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün ümmetlerden şahit olarak gelen Resuller üzerine Nebi Peygamber olarak şahitlik yapacağı buyuruluyor. Demek ki

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, ülkemizde üst üste depremler yaşanıyor. Depremlere yakaladığımız anda ya da sonrasında nasıl bir tedbir almamız gerekiyor, açıklayabilir misiniz? Deprem afetin olduğu yerlerdeki kardeşlerimiz, onlara sabır diliyoruz. Sabrederlerse çok büyük ecir kazanacaklardır. Orada olmayan diğer kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı içinde değil de Allah Teala onları ondan koruduğu için bu sefer de onların üzerine farz olan şükürdür. İnsanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet, her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yani kısacası sevgili kardeşlerim, her şey o güzeldir. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah Teala'nın deprem bölgesinde olmayan kardeşlerimize bir lütuf keremi şükredecekler. Deprem bölgesinde olan kardeşlerimiz de Allah Teala'nın müsaadesi bir musibet, ona da sabredecekler. Korku ve sevgi. Korku sevgiden sonra insanların kararlılığını en çok etkileyen duygudur. Bu insanlar Allah'ın davetini bilseler, şartlar ne olursa olsun kalbine ulaşmayı dilemeleri halinde Allah Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor. Ve sevgiyle Allah Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. İşte Allah Teala'nın tek bir dilekle her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha bir pazar sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere beraberiz, birlikteyiz. İnsanoğlu için Allah-u Teala'nın tayin ettiği hedef mutlu olmak. Ama Allah'ın zikri olmadan, Allah'la bir ilişki kurmadan hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Geçici zevkleri yaşayabilir ama asla mutlu olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim,

dünya hayatımızı Allah-u Teala muvakkaten belli bir süreyle bize vermiş ama bu ömür sermayesi içerisinde Allah'ın bizden istediği ihlasa ulaşmak, ahsen-i takvime ulaşmak. İnsanlar nasıl ahsen-i takvime ulaşabilir? Allah Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim çerçevesinde bize farz kıldığı hedefler var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Belki bunu zahiri alemdeki eğitim sistemine benzetecek olursak, Allah-u Teala'nın kutsal kitaplar çerçevesinde insana en üst noktada tayin ettiği hedef, bir profesörle benzetirsek, Allah'ın üniversitesinde iradesini teslim eden veli mürşitlerin hepsi bu seviyede. Ama onun altındakiler, muhlisler de diyelim ki, doçent olarak tarif edersek, onun altındakiler, ulu-elbab doktorasını yapmış olan kişiyle benzetirsek, muhsinler de fakülteyi bitiren insanlar var düşünürsek, zahitler liseyi bitiren olarak düşünürsek, alt kademede iki kademe daha var, ortaokul ve ilkokul. Öyleyse bu çerçevede bir benzetme yapabilirsiniz. Yani din deyince sadece bir takım vasıta emirleri yerine getirmekle din yaşanmaz. İlim, ibadetin imamıdır. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Evvela ilim söz konusu. Bu ilim bizi irfana götürmesi lazım. İrfan bizi hikmete götürmesi lazım. Ve hikmet, hikmetin ötesine. Yani ilim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesi. İşte bahsettiğim bu hedeflerin hepsinde Allah'ın bize öğrettiği bu çerçevede öğrenilmesi ve yaşanması gerekir. En üst noktada Allah'ın bize tayin ettiği örnek kimdir? Son şeriat kitabı kendisine indirilen Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Buyuruyor ki Allah-u Teala Ashab 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٍ حَسَنَةٍ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرِ وَزَكَرَ اللّٰهَ كَسِيرًا. Şimdi size bahsettiğim çerçevede bugün din yaşanıyor mu? Hayır. Yani bu eğitimin safhaların çoğu yok. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri ilimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Adam ibadetlerini yapıyor ama ilmi yok. Ameli yok yani. İlmi yok, pardon. O zaman İslam'da niyet amelden üstün ve ilim ibadetin imamı, yani ibadetler, ameller neye tabi? İlme tabi. Her zaman muhterem Efendimizin bize anlattığı bir hakikat var. 80 yaşında ölen bir insan düşünün. 15 yaşından itibaren sorumluluğunu yerine getirmeye başlasın. 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirsin. 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirse kurtuluşu yok.
Neden kurtuluşu yok? Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısı, cennetin de giriş kapısı nedir? Kalben ulaşmayı dilemek. E şimdi kişi kendi kendine düşünür, diyecek ki ya bak ben burada 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirdim. Buna ne olacak? İşte Allah Teala onu Kur'an-ı Kerim'de açıklamış. Kehf 105'te Ulaikellezine keferu bi ayati rabbihim ve likai. Onlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı, yani dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması ile ilgili ayetleri inkar ederler. Onların amelleri boşa gidiyor. Öyleyse dünya hayatında o kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde ibadeti ne olursa olsun kesinlikle kurtuluşu yoktur. O zaman öncelikle ne olması lazım? Mutlak surette Kur'an'ın devreye girmesi lazım. İşte bir başka bu meyanda bir açıklama Resulullah'ın. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler. İşte bu ilimsiz sofu şeytanın maskarası, o dediğimiz kişiler. Cennetlik amel işliyorlar. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor. 65 yıl bu İslam 5 şartını yerine getiriyor. Cennetlik amel işliyor. Ama kitabın hükmü devreye giriyor ve cehennemlik amel işlemeye başlıyor. Kitabın hükmü devreye girmesini ne anlamamız lazım? Tebliğ kendisine ulaşıyor. Tebliğin kendisine ulaşmadığı bir insan olabilir mi? Hayır, çünkü bu dünyada yaşayan bütün insanlar ya cennete ya cehenneme gideceklerdir. Cehenneme giren insanların hepsine cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size tebliğ eden, bugüne ulaşmakla uyaran Resul ve Nezir geldi mi, gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar, geldi çünkü amel defterine girmiş. İşte tebliğ kendilerine ulaşmasına rağmen, kitabın hükmü devreye girmesine rağmen ulaşmayı dilemediği için, o zaman ulaşmayı dilemediği zaman durum neydi? Mesela tebliğ kendisine ulaştığı zaman ulaşmayı dilemese ne olur? Kim söyleyecek? Allah hasalarına engel koyuyor. Hasalları engelli olan insan bundan sonra ibadet yapsa, o ibadet o kişi nereye götürecektir? Cehenneme götürecektir. Ayetler bunu söylüyor. Gelelim öbür tarafa. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler. Peygamber Efendimiz'in verdiği bir misal var. 99 kişinin katili olan bir insan cehennemlik amel işliyor ama şunu söylüyor o 99 kişinin katili: ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Tövbe öyle bir alalede tövbe mi? Ben kendi kendine insanın ben tövbe ettim demekle tövbe mi? Hayır, değil. Allah Resulü bu tövbeyi şöyle tarif ediyor. Tövbe sona ermedikçe hicret, seyri, sülük sona ermez. Öyleyse seyri sülükle tövbe arasında %100 bir illiyet rabıtası var. Kur'an-ı Kerim buna hicret diyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in hicret dediği Efendimiz'in anlattığı seyri sülüktür. Nereden biliyoruz? Ankebut suresinin 26. ayet-i kerimesinde Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselama iman ediyor. Ve amene lehu Lut. İnni muhacirun ila Rabbi. İşte ne zaman Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselama tabi oluyor, önünde tövbe ediyor. O zaman diyor ki ben Rabbime hicret edeceğim. Onun için Allah Resulü bu ayetlere dayanarak tövbe sona ermedikçe hicret, seyri sülük, Allah'a göç sona ermez. Niçin Allah'a göç? Çünkü ruh Allah Teala zatından bize üfürmüş ve o ruh, bize üfürülen ruh için Allah'ın zatı sığınaktır. Mehab'tir. Hangi ayet? Al-İmran 14. Vallahu endehu husnul mehab. Allah katında en güzel sığınak nedir? Allah'ın zatıdır. Onun için Allah Teala ben Rabbime hicret edeceğim. Yani ben sığınak olan Rabbime kaçacağım.
Zariyat deli fefiru Allah'a, Allah'a firar et, Allah'a kaç. Mesela bugün birisi ne diyor? Hapishaneden kaçtı. Ona ne deniyor? Firar etti. Ruh için bu beden bir hapishane mi? Evet. Ne zaman ayrılıyor bizden? Tövbemizi gerçekleştirdiğimiz an. Tövbeyi gerçekleştir, gerçekleştirmez Allah'ın tanesi müştüğünde ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaşıyor. Ve oradan seyri sülükle, Allah'a hicretle sonuçta Allah'ın zatında ifna oluyor. Allah'ın zatı o ruh için mehaptır, sığınaktır. Ama Allah'ın zatına sığınan, fena fillah noktasına ulaşan kişi için o ruh ne yapmıştır? Allah'a sarılmıştır. İsa 175'te فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَتَعْسِبُوا بِهِ. Allah'a iman eden ve ona sarılan. Dolayısıyla ruh Allah'ın zatına ulaşınca Allah'a sarılmış oluyor. Allah'a sığınmış oluyor. Allah'a sığınan, sarılan ruhun Kur'an'daki karşılığı ne? Allah'ın zatına ulaşan ruh o evvaptır. Yani sana ulaşmış olan kişi. İşte bu açıdan Allah Resulü örnek. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٍ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهِ. Resulullah kimler için örnek? Allah'a ulaşmayı dileyenler için örnek. Kimler için örnek? وَذَكَرَ اللّٰهَ كَس۪يرًا. Ve Allah'ı çok zikredenler için örnek. Öyleyse bizim önümüzde örnek var. Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Resulullah en güzel örnek. Ama baktığımız zaman kişi cennetlik, cehennemlik amel işliyor fakat cennete gidiyor. İşte bu cehennemlik amel işleyip cehenneme giren kişi için Allah Resulü ne diyor? Cehennemlik amel işliyor, kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ama cennetlik amel işlemeye başlıyor. Ve cennete gidiyor. Ne zaman? Kitabın hükmü devreye gidiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek, cennetin de anahtarı, Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısı. Tekrar ediyorum, yani Kur'an-ı Kerim bu şifreyle açılıyor. Yani mesela şu anda bilgisayar programları var. Hepinizin bir şifresi var. O şifreye gitmedikçe sizinden faydalanabiliyor muyum başkaları? Hayır. İşte Kur'an-ı Kerim'in şifresi de nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennetin şifresi nedir? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü anahtar, gök kapılarının anahtarı kimin elinde? Rehine olan nefsin elinde. O kalp açılmasa, gerekli nurlar kalbe girmese, gök kapıları ruha açılabilir mi? Hayır. İşte bu açıdan Allah'a ulaşmayı kalben dilemek kesinlikle hem cennetin anahtarı hem de Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı. İşte Peygamber Efendimiz bizim için en güzel örnek ve kim hangi günahı işlese iyileşsin. Hiç önemli değil. Kalben ulaşmayı dilediği an Allah'ın verdiği söz gereğince Allah o güne kadar işlediği bütün günahları ne yapıyor? Örtüyor. Şimdi insanı cehenneme götüren kişinin kendi serbest iradesiyle işlediği günahlardır. Başka bir insan bize günah kazandırabilir mi? Hayır, mümkün değil. Yani sadece kendi serbest irademizle kaybettiğimiz derecelerin kazandığımız derecelerin fazla olması sebebiyle cehenneme gidiyoruz. Başka insanlar bize derece kazandırabilir. Ama başka insanlar sebebiyle bizim derece kaybetmemiz mümkün değil. Derece kaybı sadece kendi irademizle gerçekleştirdiğimiz şer fiillerin bir neticesidir. O diğerinden fazla olursa cehenneme, ama kalben ulaşmayı dilersek şartlar ne olursa olsun ulaşmayı dilediğimiz an Allah'ın verdiği hüküm gereğince Allah bizim günahlarımızı örttüğü için günahlar sıfırlanıyor. Günahlar sıfırlayınca otomatikmen o kişi tek bir dilekle mutlaka Allah-u Teala onu cennetine alıyor.
Şimdi bu ayetlerle örtüşen Peygamber Efendimizin hadisine bakalım. Eşşeriati akvali, ettariki efali, el marifeti ekvali, el hakikati esrar. Arapça okudum bu hadiste. Allah Resulü ne demiş oluyor? Şeriat sözlerimdir. Peygamber Efendimizin sözleri ayet-i kerime değil mi? Peygamber Efendimizin sözleri Allah'ın ayetleridir. Tarikat fiillerimdir. Tarikata ulaştığı zaman artık o noktadan itibaren kişi amel işlemeye başlıyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, zikir yapıyor vesaire vesaire. İnsanlara iyilik yapmaya başlıyor. Tarikat fiillerimdir. Marifet tavırlarımdır. Yani davranış biçimleri. Hakikat de benim sırlarımdır. Bizim davranış biçimleri açısından biz bunu nasıl ifade ediyorduk? Kısas, şeriatı, af, tarikatı, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek, hakikati ifade ediyor. Öyleyse insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Biz burada yıllardır Efendimizin bize öğrettiği Kur'an ilmiyle ve hakikatleriyle biz dinimizi yaşamaya çalışıyoruz. Hedefimiz sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayan, sahabe gibi İncil'deki dini yaşayan havariler gibi, Tevrat'taki dini yaşayan Rabbaniler gibi biz dinimizi yaşamak isteyenleriz. Yedi sabah dört teslimi yaşayanlar olarak. Başka bir gaye yok ve bu yaşamada da işte Resulullah'ın sözü, şeriat sözlerim, tarikat fiillerim, marifet tavırlarım ve hakikat benim sırlarımdır diyor. Evet, Allah'ın sırları. Dolayısıyla bize düşen ne? Bize düşen kesinlikle Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak. Mürşide tabi olduğumuz zaman tarikat, tarik Arapçada yoldur. Tarikat bunun çoğulu yollar demektir. Gerçekten ruhumuz bizden ayrıldığı an sırat-ı müstakim ulaşıyor. Ruhu Allah'a ulaştıran yol dört bölümden oluşuyor. Birinci bölüm devrin imamının dışındaki mürşitlere tabi olanların dergahından devrin imamının dergahına ulaştıran baş gözüyle görülmeyen yeryüzünün sathına paralel yatay sebiller, sebil-i reşat var. Mümin 38'de ya kavmi kâlezine âmene ya kavmi ittebi'ûni ehdikum sebil-i reşat. Bana tabi ol ki seni irşat yoluna ulaştırayım. Devrin imamının dışında, çünkü devrin imamı hidayete erdirendir. Devrin imamının dışında vesile olanlar kim Allah onlara göstermişse, o vesileye tabi olmuşlarsa, tabi olduğu vesilenin dergahından devrin imamının dergahına bir yol var. Bunun adı ne? Sebil-i Reşat. İşte o kendisine tabi olan müridini nereye getiriyor? Devrin imamını ana dergahına getiriyor. Çünkü ruhların Allah'a ulaşması tek bir yolladır. Adı sırat-ı müstakim. Bu da tek bir kapıdan gerçekleşiyor. Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar bütün ruhlar Allah'a ulaşmışlarsa sadece altın kapıdan, ana dergâhtan Allah'a ulaşıyorlar. Tarık-ı müstakim olarak Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bu yolun girişi de çıkışı da aynı kapı. Yani altın kapıdan ruhlar çıkıyor ve seyri sülüklerini yapıyorlar. Sonra yedinci katta ulaşmadan evvel tekrar bir altın kapıyla karşılaşıyorlar. Cebrail Aleyhisselam'ın kendilerine verdiği o fetih elbisesi giydikten sonra verdiği kılıçla yedi bakladan oluşan zincire vurulduğu zaman ne oluyor? Altın kapı yine açılıyor. Girişteki altın kapıyla yedinci kattaki altın kapı aynı kapı. Yani ruhlar
o kapıdan mutlaka geçiyorlar. İşte iki altın kapı arasındaki dikey yola Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Tarik-i müstakim diyor. İki altın kapı arasındaki ruhların seyri sülük yaptığı, Allah'a hicret ettiği emr alemindeki bu yola Allah-u Teala tarik-i müstakim yedi tane gök katı aşılıyor. Her gök katı arasındaki yola Allah bir tarik diyor. Müminin suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِكَ Ve sizin üzerinizde biz yedi tane tarik yarattık. وَمَا كُنَّا عَنَى الْخَلْقِ غَافِلِينَ Yani Allah-u Teala kainatı yaratırken bunu gerçekleştiriyor. Her gök katının arasına Allah-u Teala bir tarik diyor. Yedi tarikin birleşmesi tarik-i müstakimi ifade ediyor. Bunları niye söylüyoruz? Kur'an ilmini bilmeyen insanlar sakız gibi tarikatları ağızlarında çiğneyip duruyorlar. Halbuki tarikat, tarik yoldur. Kur'an-ı Kerim'in bir hakikatidir. Bu yol insanı Allah'a ulaştırıyor. Ama Kur'an'da başka bir yol daha var. Şeytana ulaştıran yol. Sebil-i gay, tarik-i cehim ve sırat-ı cehim. İster Allah-u Teala cehenneme şeytana ulaştıran yol desin, tarik-i cehim. İster yine cehenneme, ateşe, şeytana götüren sırat-ı cehim desin, ister sebil-i gay desin. Bunlar cehenneme götüren yollar. Fırkalara ait olan yollar. Ama Allah'a ulaştıran, cennete götüren yol istisnasız sebil-i reşattır, tarik-i müstakimdir ve sırat-ı müstakimdir. Bir gün Allah-u Teala kainatı bize gösterirse, işte kainat cinsesi bir insan vücudu şeklinde ve biz bu insan vücudu şeklinde olan kainatın neresinde yaşıyoruz? Tam kalbine tekabül eden dünyada yaşıyoruz. Dünyadan zat-ı arşta olan Allah'a giden yolun adı sırat-ı müstakim. Dünyadan esfel-i safirine şeytana götüren yolun adı sırat-ı cehim. Birbirine zıt olan iki yol. Onun için Bakara 256'da Allah-u Teala dinde zorlama yok. Kette ben üçtüm yalgayı. İrşat yolu da, gay yolu da kimin tarafından açıklanmış? Allah tarafından açıklanmış Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri diyor ki Allah-u Teala'ya kavuşturan yolu bulmak farzdır. İnsan her bakımdan aşağı bir varlıktır. Her bakımdan çok aşağıdadır. Allah-u Teala ise her bakımdan yüksek ve kusursuzdur. Alül Ala Allah'ın zatı ama insan da esfel-i safirine reddedilmiş vaziyette. Ondan gelen feyizlerin alınması yani Allah'tan gelen fazlaların alması verici ile alıcı arasında bir bağlantının olmasına bağlı. Bir yakınlık olması yani bir tarafta verici kimdir? Veren Allah'tır. Alıcı kim? Biz insanlarız. Vericinden onu alabilmemiz için neye bağlı? Bizim almamız lazım. Arada bir vasıtanın olması lazım. Bunun için yolu bilen bir kılavuza, bir mürşide ihtiyaç var. İşte ne zaman kim Allah'a ulaşmayı diler de hacet namazıyla Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi Allah'tan sorarsa ne olur? Mutlak surette Allah-u Teala o mürşidi gösterir. O mürşid artık o kişiyle Allah arasında bağı gerçekleştiriyor. Onun için evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Şaki cehenneme giden insanların genel adı. Yani evliyaya tabi olan cehennemliklerden olmaz diyor. Evliya. Evliya alarada insanlar mı? Hayır. Evliya, yedi sabah dört teslimi yaşayan Allah'ın irşadına memur ve mezun kıldığı kişi. Böyle bir kılavuza kesinlikle ihtiyaç var. Onun için Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? İnsanların üzerine zillet damgası vuruldu. Zillet nedir? Alçaklık damgası. Yani insanlar aşağıların aşağısındadırlar.
zillet damgası olur. Dürübet aleyhim zilletu eyne ma sekufu ila min hablillahi ve hablin minennas. Yani Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunan müstesna insanların üzerine zillet damgası vurmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunan da başlangıç noktasında onun üzerine zillet damgası var mı? Var. Ama kendisini kurtarıyor. Zillet damgası olan kişi davete muhatap olduğu zaman ne yapıyor? Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'a ulaşmayı dileyince ki sırat-ı müstakime adım atıyor. Hacet namazı kılarak Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşıyor. Tabi oluyor. Ve böylece zillet damgasından kendisini kurtarıyor. Dürübet aleyhim zilletu aynama sekufu hablin minallahi ve hablin minennas. İki ip. Allah'tan bir ip sırat-ı müstakim, insanlardan bir ip Allah'ın tayin ettiği mürşid. Öyleyse bütün insanlar için dini yaşamanın olmazsa olmaz farzı kalben Allah'a ulaşmayı dilemek, bu kitabın giriş kapısıdır. Arkasından hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmak, bu da Allah Teala'nın bizler için tayin ettiği hidayetçidir. Dinin de iki tane kaynağı var. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabı bize açıklayan Allah'ın hidayetçisi. Kur'an-ı Kerim, takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi nedir? Mutluluktur. Evet, Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayet ama hidayetin hedefi mutluluk. Öyleyse hidayeti bilmeden insanlar hangi ameli yaparsa yapsın, o amelin onu kurtuluşa ulaştırması mümkün değil. O halde hepimiz için kesinlikle farz olan mutlak surette Allah'a ulaşmayı kalben dilemek ve Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak. İnsanla Allah arasında Allah nasıl 7 tane hedef tayin etmişse, mesela bazen kardeşlerimiz ben dua etmek istiyorum, hacet namazı kılmak istiyorum, nasıl dua edeyim? Biz de diyoruz ki Efendimizin bize öğrettiği bir dua var. Biz o duayı yapıyoruz, bir daha tekrar edelim. Ey yüce Allah'ım, vererek ihsan ettin ve vermeyerek ihsan ettiğin nimetler için sana sonsuz hamd ve şükür ederiz. Sana sonsuz tövbe istiğfar ederiz. Günahlarımızı affetmeni, bize mağfiret etmeni dileriz. Bütün insanları bu sonsuz saadete ulaştırmayı dileriz. Ey yüce Allah'ım, fıska ve delalete düşmekten senden hayır hasenat dileriz. Hayır hasenatın hamdini şükrünü eda etmeyi bize nasip eyle. Bizim yaptığımız dua bu. Ama daha başka ne dua yapabilirim? Allah sana hedefler tayin etmiş. Birinci hedef, Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a ulaşmayı dilediysen ikinci niçin dua edeceksin? Beni mürşidime ulaştır. Mürşidine tabi olursan niçin dua edeceksin? Ruhumu kendine ulaştır. Ruhun Allah'a ulaştıysa niçin dua edeceksin? Fizik vücudu teslimine talep et Allah'tan. Fizik vücudu teslim ettiyse niçin talep edeceksin? Neye dua edeceksin? Beni daimi zikre ulaştır. Daimi zikre ulaştıysan niçin dua edeceksin? Beni ihlasa ulaştır. İhlasa ulaştıysan niçin dua edeceksin? Beni salaha ulaştır. Yani hedefler var, hedefler var, hedefler var. Allah'ın bizler için tayin hedeflere ulaşmak farz ve vasıtalarla bu hedefe ulaşılır. Bu vasıtalardan bir tanesi de duadır. Mutlaka dua etmek lazım. İşte Peygamber Efendimiz bu meydan bakın ne diyor. Ben de size Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi emrediyorum. Yani Allah Teala Peygamber Efendimiz'e emrediyor ve Peygamber Efendimiz de bize emrediyor. Ben de size Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi emrediyorum. Yani Allah Peygamber Efendimiz'e nasıl emrediyorsa bize de emrediyor. Dinlemeyi emrediyorum size. Allah Teala Arap suresinin 204. ayet-i kerimesine ne diyor? فَاِذَا قُرِيَ الْقُرْحَانُ فَاسْتَمْحُوا لَهُ وَاَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ne yapın? Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve susun.
Böylece rahmete kavuş. Ben size dinlemeyi emrediyorum. Sonra itaat etmeyi emrediyorum. İtaat etmemiz için ne lazım? Biat etmemiz, tövbe etmemiz gerekir. Sonra cihadı emrediyorum. Cihadı gerçekleştirmek için ne lazım? Zikir yapmak lazım. Men cahade fennemâ yücâdü li nefsi. Sonra hicret etmeyi emrediyorum. Hicret etmek için ne lazım? Ruhumuzun yola çıkması lazım. Sırat-ı müstakime ulaşması lazım. Sonra size cemaat olmayı emrediyorum. Tekrar edin bakın. Dinlemeyi emrediyorum. İtaati emrediyorum. Cihadı emrediyorum. Ve hicret etmeyi emrediyorum. Cihat, nefse karşı olan cihat, hicret, ruhumuzun bizden ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması. Sonra size cemaat olmayı emrediyorum. Dinimiz üç esas üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Ama Allah Teala tevhidi emrediyor. Tevhid, ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek cemaat. Cemaat olmayı emrediyorum diyor Allah Resulü. Tek cemaat. Ve üçüncüsüne teslim olmak. Cemaat olmayı emrediyorum. Kuşkusuz ki kim cemaatten bir karış ayrılırsa andolsun ki İslam bağını boynundan çıkartmış olur. Kimdir cemaatten ayrılan? Fıska düşen kişi. Fıska düşen kişi. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Fasıklardan olmak istemiyorsanız ne yapmanız lazım? Allah'a çok zikretmeniz lazım. Yani en az 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar zikir? 13 saat zikir. Siz 13 saat zikrederseniz neyi ispat etmiş olursunuz? Ya Rabbim, benim için sen benden daha kıymetlisin. Ben değil sen. Neyi ispat etmiş oluyoruz? Zikirle. 24 saatlik zaman diliminde 13 saat zikri biz kime ayırıyoruz? Allah'a 11 saatlik zikir bize kalıyor. Biz Allah'ı kendimizden öne geçiriyoruz. Ama ikinci bir şey daha var. Sadece Allah'ı kendimizden öne geçirmek değil. Dışımızdaki bütün insanları da kendimizden öne geçirmemiz lazım. Ötelere ne zaman oluyor? İşte o daimi zikre ulaştığımız an. Artık kendimiz için yaşamıyoruz. Kim için yaşıyoruz? Allah için yaşıyoruz, yani başkaları için yaşıyoruz. İşte o noktaya da gelebilmemiz lazım. İşte ancak cemaatte tekrar dönerse müstesna. Fıska düşen kişi tekrar tövbe alır da hidayete erebilir mi? Evet, hangi ayet bunu söylüyor? Nisa 137. اِنَّ amenu سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ آمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ اَزْدَادُوا كُفْرًا. Yani aminum sonra tekrar küfre düşerse, fıska düşerse. Sonra aminu tekrar fıska düşerse, o zaman küfrünü artırırsa o müstesna. Ama tekrar tövbe ederse kesinlikle o tekrar Allah-u Teala tövbesini kabul edip hidayete erdirebilir. Kim cahiliye davasını iddia ederse, cahiliye dönemindeki adetleri, kuşkusuz ki o cehennemlik kimselerdendir. Bunun üzerine bir adam soruyor. Ey Allah'ın Resulü, bu kimse namaz kılsa da oruç tutsa da mı? Evet, aynen Nebile Sultanı Peygamber'in şöyle buyurdu. Namaz kılsa da oruç tutsa da durum aynıdır. Yani ibadet onu ne yapmıyor? Kurtuluşa ulaştırmıyor. Kurtuluşa ulaşabilmesi için ne lazım? Mutlak surette dinlemeyi, mutlak surette itaat etmeyi, mutlak surette cihad etmeyi, mutlak surette hicret etmeyi ve mutlak surette cemaat olmayı. Bu da hepsi bir dilektir. Yani her ne kadar ayrı ayrı söylesem de size, bunların hepsinin hülasası aslında nedir? Bir dilek. Neden bir dilek sevgili kardeşlerim? Çünkü Allah-u Teala Ankebut 5'te men kâne yercu lika Allah efendi azrailah. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah buyuruyor ki onun tayin ettiği vakit mutlaka gelecektir. Yani mutlaka gelecektir dediğine göre mutlak manada daima sözünü yerine getiren kimdir? Bir tek zat var. O Allah.
tek bir zat var, o Allah. Dolayısıyla o açıdan istisnasız onun vakti gelecektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah'tan bir garanti alıyor, söz alıyor. Ben Allah'a ulaşmayı dilersem, kalpten bu dilek olursa, Allah bu talebi kalbimde görürse, ondan sonrası kime aittir? Ondan sonrası Allah'a aittir. Hacet namazıyla mürşidi Allah gösteriyor. Hacet namazıyla mürşidi Allah gösterince ona itaat etmeyi Allah sevdiriyor, mürşidi sevdirdiği için. Zikri sevdirdiği için cihat etmeyi Allah sevdiriyor. Hicreti Allah sevdiriyor. Hepsini Allah gerçekleştiriyor. Sonunda onu cemaatin bir ferdi kılıyor. İşte şu anda dergâhta, şu cemaatte yer aldığımız gibi. Ama cemaatten tekrar ayrılabilir mi? Evet. Ne zaman ayrılabilir? Nahl 106, 107, 108. Bakın bu ayetleri okusak ne görüyoruz? Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç, kim imanından sonra, hidayete erdikten sonra Allah'ı inkar ederse, kim küfre göğüs açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfür talebi sebebiyle Allah-u Teala onun göğsünü küfre açar, artık Allah'tan bir gazap onların üzerinedir, onlar için azim azap olur. Niye fıska düşüyor? Nahl 107 cevap veriyor. Bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri. Mesela Peygamber Efendimiz Ahzab suresinin 28. ayet-i kerimesinde eşlerine ne diyor? Eğer siz Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu isterseniz Allah mutlaka mükafatını size verir. Bir dakika, bu ey Nebi, Peygamber zevcine de ki eğer dünya hayatını ve onun zinetini istiyorsanız ben sizi şey diyorum ama 29'a bakalım şimdi. Ahzab 29. Eğer siz Allah'ı, onun Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız o takdirde muhakkak ki Allah aranızda muhsin kadınlar için mükafat hazırladı. Size mükafatını verecek. Öyleyse kim Allah'ı isterse, kim Resulünü isterse, kim ahiret yurdunu isterse onun mükafatını mutlaka Allah-u Teala'ya verir. Ama Allah onu ahiret yurduna ulaştırdıktan sonra, ruhunu kendisine ulaştırdıktan sonra, bakın Nahl 107, tekrar dünya hayatına dönerse, onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeli. Dünya hayatına dönerse, o zaman Allah-u Teala buyuruyor ki Allah kafir kavmi hidayete erdirmez. Ne yapıyor Allah-u Teala o dünya, ahiret yurdundan sonra, ahiret hayatından sonra dünya hayatına dönen kişi? Onlar Allah'ın kalplerini, işitme hasarlarını, görme hasarlarını tab ettiği, mühürlediği kişilerdi. Zaten başlangıçta oydu. Tekrar kazandıklarının hepsini kaybediyor. Tekrar Allah-u Teala onun kalbine mühür basıyor. Kalbi kapatıyor. Kalp kapanınca o kişiyle Allah arasında verici devreden çıkıyor mu? Evet, yani bir alıcı, bir de kesinlikle verici. Zaten vericiden biz aslında Allah'tan aldıklarımızı kimin vasıtasıyla alıyoruz? Mürşid vasıtasıyla alıyoruz. Ama o devreden çıkınca bizdeki alıcı da kapanıyor. Kalp da kapanıyor. Ve alıcı verici tamamen devreden çıkıyor. Ve kişi alelade umurundan bir aşya haline geliyor. Tıpkı Allah niye yaşayan ölülere benzetiyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri? Ölen insan da bu şekilde. Ölen insan fizik ucuna gelen enerjiyi Allah kestiği zaman ruh da sağ tarafta dörtlerin kürekte yer alıyor. Nefs de aynı şekilde. Fizik beden, fizik beden bir eşya gibi artık. Öyleyse bu ruh Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, nefs tezkiyesi olmadıkça o tip insanlar yaşayan ölüler olarak karşımızda duruyor. Allah'ın Resulü ne diyor? Allah'ın davasına itiba ediniz, Allah'a davet ediniz. Allah size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları olarak isimlendirmiş. Müslümanlar,
Müminler ve Allah'ın kulları olarak isimlendirmiş. Gerçekten de Allah Teala ne yapıyor? Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız diye hepimiz ne diyoruz? Kalübela günü. Kalübela gününde Allah Teala ruhumuzdan misak, pardon, nefsimizden yemin, fizik ruhumuzdan misak veya fizik ruhumuzdan ahd almış. İşte bize Müslümanlar ismini, bize müminler ismini, bize Allah'ın kulları ismini ne zaman yapıyor? Biz bize düşeni yaptığımız zaman. Şimdi Rum 53 ile Nahl 81'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Nem 81'e baktığımız zaman. وَلَا تَهْتِيُ الْعُمْيَا عَنْ دَلَالَتِهِمْ Sen o körleri delaletten hidayete erdiremezsin. اِنْ تُسْمُعُ اِلَى مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا Sen sadece ayetlerimize ne yapmayı? İman edenlere işittirebilirsin. Şimdi bir kere daha söylüyorum. Allah bana emretti, ben de size emrediyorum. Neyi emretmişti? Dinlemeyi. Neyi emretmişti? İtaati. Neyi emretmişti? Cihadı. Neyi emretmişti? Hicreti. Neyi emretmişti? Cemaat olmayı. Bunlar hepsini bir bir sayıyor. Hepsini tek tek sayıyor. Şimdi bu ayetlerden Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde ne anlıyoruz? O körleri, delalette olan o körleri hidayete erdirecek desin. اِنْ تُسْمُوا اِلَى مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا Sen sadece kime işittirebilirsin? Ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Ayetlere iman edene işittirebilirsin. Onların adı ne? Ben Müslümanım. Nedirler onların ismi? Müslüman. Ben size Müslümanlar olmayı, ama kişi gelip de hacet namazı kıldığı zaman, müşrine tabi olduğu zaman kalbine ne zaman iman yazılır? Tövbe sırasında. Kalbe o zaman iman yazılıyor. Ve kalbe iman yazıldığı zaman size itaati, size cihadı, size hicreti emrediyorum. Öyle mi değil mi? Burası da böyle. Demek ki size Müslümanlar ismini, mutlaka Müslüman olabilmemiz için ne lazım? Allah'a ulaşmayı kalben dilemiyorum. Mutlaka mümin olmamız lazım. Mümin olduğumuz zaman itaati, cihadı, hicreti Allah-u Teala bize emrediyor. Bunlar da ikinci safa. Sonra size cemaat olmayı emrediyorum. Cemaat olanlar Allah'a kul olanlardır. Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin Suresi. Yasin Suresinin 60-61. Ayet-i Kerimesinde Allah ne diyor? Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la ta'budu şeytan. İnnehu lekum adun mubin. Ey Ademoğulları, ben size şeytana kul olmayın diye ahd almadım mı? Başlangıç noktasında bütün insanlar kimin kuludur? Şeytanın kulu. Hangi ayet gereğince? Zümer 17. Hepsi şeytanın kulu. Vellezine neştenebu tağutan ya'buduha ve anabu illahi. Size şeytana kul olmayın diye ahd almadım mı? Öyleyse Allah-u Teala bizden ahd almış. Şeytana kul olmayacağımıza dair. Ve ne buduni haza sırat-ı müstakim. Ve bana kul olun, bu da sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. İşte kişi ne zaman seyri sülükü tamamlarsa, ruh Allah'ın zatına ulaşırsa, yedi kademede nefs tezkiye olursa, fizik vücutta ne olur? Şeytana kul olmaktan kurtulur, Allah'a kul olur. Neden? Fizik vücudun kumandanı akıl, aklın iki müşavirinden bir tanesi ruh, %100 Allah'ın emirlerini akla ulaştırıyor. Ama nefs de ne kadar nurlanmış? %51 nurlanmış. %49 karanlık. Artık şeytan nefsin %51'ine tesir edemiyor. %51'lik taleple nefs de akla pozitif taleplerde bulunuyor. O zaman bu haliyle bu fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuş mudur? Kul olmuştur. Ama vazife burada biter mi? Hayır. Sadece ruh bir sakinin yerine getirmiştir. Yemin de devam ediyor. Ama fizik vücudun gerçekten
Allah'a verdiği ahdi bütünüyle yerine getirmesi ne zaman bağlı? Allah'a teslim olduğu zaman, muhsin kul olduğu zaman. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir bedevi geliyor. Ben Allah'a yakın birisi olmak istiyorum ya Resulullah. Ne yapmam lazım? Allah'a kul oluyor Allah Resulü. Bir sene sonra gelince ben Allah'a kul oldum mu komşularına söyle diyor. Şimdi fizik vücudunu teslim eden bir insanın çevresiyle ilişkisi ne? Kendisine hangi zulüm yapılırsa yapılsın, fizik vücudunu teslim eden bir insan ne yapar? Davranış biçimi nedir? Aftır. Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde Allah öyle demiyor mu? وَالَّذ۪ينَ يُنْفُقْمِنَ فِي سَرَّيْ وَدَرَّيْ فَكَازِمِنَ الْعَيْزَ وَعْفَانَ النَّاسِ Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar, onlar insanları affederler. İşte öfkelisini yutan, insanı affeden bir nokta o kişinin muhsin kul olduğu nokta. Ali İmran 134'te belli. Başka bir muhsin kulun özelliği ne? Onun vazifesi tebliğdir ama tartışma yok. Hiç kimseyle tartışmaz. Ben haccuke eğer seninle tartışırlarsa فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ De ki ben ve bana tabi olanlar ne yaptık biz veçimizi? Allah'a teslim ettik. O kitap sahiplerinin ümmetleri söyle siz de teslim oldunuz mu? Eğer teslim olmuşlarsa mutlaka hidayete ermişlerdir önce. Ama eğer yüz çevirirlerse senin vazifen nedir? Tebliğdir. Onun için kardeşlerimiz tebliğ peygamberlerin mukaddes görevidir sevgili kardeşlerim. Peygamberin görevi nedir diye bir size sual sorarsa ne diyeceksiniz? Tebliğ etmek. Tebliğin esaslarına baktığımız zaman ayetlerde ne diyor? Tebliğ ile ilgili 7 tane ayet-i kerimeyi size vermek istiyorum. 7 tane ayet-i kerimeyi baktığımız zaman Nahl 125 bir kere hikmetle Allah'a davet edeceğiz, tebliğ edeceğiz. Yani ayetlerle. İkincisi güzel sözlerle tebliğ edeceğiz. Halk arasında da bir söz var. Tatlı söz ne yapar yılanı? Derinden çıkartır. Yumuşak konuşacağız. Benim şu anda sert konuştuğum gibi değil, yumuşak konuşacağız. Ankebut 46'da ehli kitapsa bu kişi, yani kitaba iman ediyor, ehli kitapsa güzel sözlerle ikna edeceğiz. Enam 108'de onun kutsallarına sövmeyeceğiz. Mesela şu anda fanatikler var, futbol fanatikleri. Sen gidip onun takımına bir kötü söz söylersen ne olur? Evet, öyle olmayacak. Hiç kimsenin kutsalına negatif söz söylemeyeceğiz. Ve bizim tebliğimizden hedef ne? Sadece onun Allah'a bir yol tutmasını tavsiye edeceğiz. İnne hazi tezkire, bunu benim sana söylediklerim ayetler nasihattir, öğüttür. Dilersen Rabbine giden yol tutabilirsin. Furkan 57. Tebliğime karşı ücret istemiyorum. Sadece Rabbine giden bir yol tutmanı istiyorum. Ve Bakara 256'da zorlamayacaksın. Öyle size sevgili kardeşlerim gayet basit. Çok çok kolay zorlamayacaksın. Sadece nasihat edip ulaşmayı, dilemeyi ona söyleyeceksin. Kimsenin kutsallığına negatif söz söylemeyeceksin. İkna edici olacaksın. Yumuşak söz söyleyeceksin. Tatlı söz söyleyeceksin ve ayetlerle tebliğ edeceksin. Hepimizin vazifesi bu. Fizik vücut tesliminin olması olma şartlarından bir tanesi bu 7 ayet-i kerimeye uyarak Allah için olmak. Allah için olmak, başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. Ama hepimizin vazifesi bu Allah'ın izniyle. Öyleyse Allah Teala ne yapmıştır? Bize Müslümanlar, bize müminler ve bize Allah'ın kulları olarak isimlendirmiştir Allah'ın izniyle. Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Sizin içinizden maruf ve emreden münkerden nehyeden bir ümmet olsun. Onlar felaha erenlerdir. Gerçekten maruf ve emreden münkerden nehyetmek kimin hakkıdır? İradesini de Allah'a teslim edenlerin hakkıdır. Yani eğer o kişi iradesini kullanıyorsa, ondan sadır olan bunu yap, şunu yap aslında ona onu söyletiren kim? Allah. Dolayısıyla Allah emretmiş oluyor. Emrediyorsa Allah emrediyor. Tabii
Rabbani yolla zülmani yolu ayıran şey kesinlikle ve kesinlikle Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Hani eskiler belki siz de duymuşsunuzdur. Şeriate uymayan bir kişi havada uçsa ona ne demek lazım? Defol, sen şeytan ilanesin. Şeriate uymuyorsa. Şeriat dediğimiz ne? Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Çünkü Allah'ın söylediği her şey nerede mevcut? Kur'an'da mevcut. Ama o kişi şeriate uymuyor. Ama fizik ötesi bir takım şeyler geliyor. O zaman fizik ötesi bu istirajları ona yaptıran kim? Şeytan. İşte nefsi cilalanan bazı kimseler harikulade haller gösterip sapıklık uçurumuna sürünmektedirler. Evliyayı böyle yalancılardan ayıran en bariz fark, yani evliyayı bunlardan ayıran bazı her sözünün, her hareketinin şeriate uymasıdır. Şeriate uymadığı takdirde hayır. Kalplerinde o evliyanın yanında olanlar Allah sevgisi hasıl olmasıdır. Başka şeylerden onları soğutmadır. Yine bu meyanda başka bir Peygamber Efendimizin hadisi. Cemaatle birlikte olun. Cemaati terk etmekten sakının. Şöyle diyorum. Üç, dinimizin üç esasından bir tanesi vahdet. Diğerisi de tevhid, cemaat olmak. Diğeri de teslim. Cemaatle birlikte olun. Cemaati terk etmekten sakının. Şüphesiz ki şeytan tek başına kalan ile beraberdir. İki kişiden ise şeytan uzaktır. Kim cennetin ortasını istiyorsa cemaatle birlikte olsun. İyilik yaptığında ona sevinen, kendisinden bir kötülük meydana geldiğinde de ise ona üzülen kimsedir. Cemaatte yer alan işte o mümindir. Yani iyilik yaptığı zaman mutlu olan ama kötülük yaptığı zaman da o yaptığı kötülükten pişman olan, üzülen kişi o mümindir. Allah-u Teala bunu açıkça ifade ediyor. Öyleyse cemaatle birlikte olun, cemaati terk etmekten sakının. Şüphesiz ki şeytan tek başına kalanla beraberdir. Yani mürşidi olmayan kiminle beraberdir? Evet, mürşidi olmayan mürşidi şeytandır. Bezir-i Bistami Hazretleri'nin sözü buradan geliyor. Tek başına kalanla beraberdir şeytan. İki kişiden uzaktır. Mürşidi olmayanların mürşidi şeytandır ayetleri şu anda ekrana geldi. Araf 27, Sebe 20, Araf 30, Nahl 36, Hac 53, Nur 21. Bu ayetler bize bunu bildiriyor. Kim cemaatten bir karış ayrılırsa ve ölürse o cahiliye ölümüyle ölümlüdür. Başka bir şey daha vardı. Cahiliye ölümüyle size neyi hatırlatması lazım? Size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standart ölüyor. Öyleyse zamanın imamına arif olmayan, mürşidine tabi olmayan cahiliye standartları nasıl ölüyorsa cemaatten ayrılan da kesinlikle cahiliye standartları ölür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cahiliye adetleriyle ölmek istemiyorsak ne yapmamız lazım? En az 13 saat zikri kendimize hedefi taze etmemiz lazım. Fasıklardan olmak istemiyorsanız ne yapın? Allah'a çok zikredin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kimler için örnek? Allah'a çok zikredenler için örnek. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي سُرُ الرَّسُولُ اللّٰهِ اُتَنْ حَسَنَةٍ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرِ وَزَكَرَ اللّٰهَ كَسِرًا Allah'a ulaşmayı dileyen, يَوْمُ الْآخِرِ اُمَانْ Allah'ı çok zikredenler için Nebiyye Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en güzel örnek. Allah'ın tekliği için kim örnek? Hazreti İbrahim aleyhisselam onunla beraber olanlar. Bakın Mümtehine suresinin 4. ayet-i kerimesine beraber bakalım. Mümtehine 4'te Allah Teala şöyle buyuruyor. قَدْ كَانَ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Evet, Hazreti İbrahim onunla beraber olanlar sizin için güzel bir örnek olmuştur. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi. Muhakkak ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeylerden uzağız.
sizi inkar ediyoruz. Siz Allah'ın tek oluşuna inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık

arasında yönelmeyi 14 ile 21. basamak arasında 14. basamakta tevekkül etmek başlıyor. Allah'ın vekilini vekil tayin etmek. Mümin olmayı, daha sonra da ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşmayı, vuslatı tarif ediyor. Kim cemaatten bir karış ayrılırsa, ölürse o cahiliye hükmüyle ölür. Size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa yine o cahiliye hükmüyle ölür. Yani devrin imamının ruhu başımızın üzerinde yer almadığı süre içerisinde biz ne yaparsak yapalım, neredeyiz? Cahiliye standartları içindeyiz. Kur'an-ı Kerim'e göre bir insanın röntgenini çektiğimiz zaman üç halde olabilir. Cahillerden olabilir, ilim verilenlerden olabilir, ilim sahibi olabilir. Cahillerden olanlar Kur'an-ı Kerim kendilerine kapalı, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, zanlarına tabi olanlar. Ama ilim verilenler kimlerdir? İlim verilenler de onlar Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşitlerine tabi olanlardır. İlmin sahipleri, ilmin sahibi ruhunu teslim eden, ilmin sahibi fizik vücudu teslim eden, ilmin sahibi nefsini teslim eden, ilmin sahibi ihlasa ulaşan, ilmin sahibi iradesini teslim eden. Yani ne kadar Allah'a teslimseniz o kadar ilmin sahibisiniz. Teslimiyetiniz oranda. Gerçek ilim sahibi kimdir? Gerçek ilim sahibi Allah'ın zatına şahit olanlar. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 18. ayet-i kerimesinde ne diyor? Şehid Allahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketi bu ulilmi. Şehid Allahu ennehu. Allah şehadet etti. Muhakkak ondan başka ilah yoktur. Demek ki Allah'ın zatına, vahid olduğuna şehadet eden kim? Allah. Melekler de şahitlik ediyorlar. İlim sahipleri de şahitlik ediyor. Ondan başka ilah yok. Öyleyse bir ilim sahibi var ki o Allah'ın zatına şahit. Ama henüz ilim sahibi olup Allah'ın zatına şahit olmayan muhlisler var. İlim sahibi olup Allah'ın zatına şahit olmayan ulelbab var. İlim sahibi olup Allah'ın zatına şahit olmayan muhsinler var. İlim sahibi olup Allah'ın zatına şahit olmayan zahitler var. Diğerleri ilim verilenler. Ulaşmayı dileyen müşriklerine tabir olan onlar ilim verilenler. Öyleyse ilim verilenler, ilmin sahipleri ve diğerleri. Efendimiz her zaman bir sohbette çokça şunu tekrar ediyor. Hak için, halk ile. Bu zaviyeden düşünürseniz, yedi safhanın yedisi, siz hep kim içinsiniz? Hak içinsiniz ama halk ilesiniz. Fakat ne zaman Allah sizi irşada memur ve mezun kılarsa, o noktadan itibaren artık siz kimsiniz? Hak ile halk içinsiniz. İşte gerçek hak sahipleri hak ile halk için olan, onlar gerçek ilim sahipleridir. Ama diğerleri kendi seviyelerine göre ilim sahibidirler. İlim sahibi olmak hangi sorumluluğu beraberinde getiriyor? Öğretmeyi beraberinde götürüyor. İlim sahibi olmak. Onun için Allah Resulü hadisinde ne diyor? Ben sana ilim verdim. Ne yaptın ey kulum? Ben herkese anlattım. Hayır diyor Allah-u Teala. Sen insanlar sana ne kadar ilim sahibi desinler diye yaptın. O zaman bunlar kimlerdir? Bunlar da mürşitlerine tabi olmayan, nefs eskesi yapmayanlar. Yani ilim sahibi olmuşlar ama hak için mi olmuşlar yoksa kendileri için mi olmuşlar? Evet. Hak için değil. Kendileri için olmuşlar. Ben sana işte dün ilim verdim. Ben anlattım diyor. Hayır diyor, sen anlattın, insanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptım. Bunlar hangisidir? Hazreti Ömer'in sözüne sahip olanlar. Hazreti Ömer ne diyordu? Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İnsan şeytanlar öyle değil mi? İnsan şeytanlar Allah'ı biliyorlar mı? Ama isyan ediyorlar. İnsan şeytanlar şeytanı biliyorlar mı?

Ama itaat ediyorlar. İnsan şeytanlar dünyayı biliyorlar mı? Ama meylediyorlar. Hazreti Ömer'in şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Dünyayı biliyor ama ona meylediyor. İnsan şeytanlar. Ama asıl olan daha ötesi Allah'a ulaşmayı dilememiz, mürşide tabi olmamız ve ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız. Bu da ancak neyle mümkündür? Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmakla. İşte Resulullah bu sebeple Allah bana neyi emretti size emrediyorum. Dinlemeyi size emrediyorum. İtaat etmeyi size emrediyorum. Cihat etmeyi size emrediyorum. Hicret etmeyi size emrediyorum. Ve cemaat olmayı size emrediyorum. İşte bu dinin vahdet kısmı dinlemeyi, Allah'a ulaşmayı dileyinmeyi ifade ediyor. Tevhid kısmı bu üç unsuru birden itibar ediyor. Cemaat kısmı da mutlak surette hepimizin Allah'a teslim olması, Allah'a kul olması gerekir. Allah'ın izniyle. Ve Allah-u Teala bütün bunları hepsini bize tek tek söylüyor. Cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Yani dinde fırkalara ayrılanlar, fıska düşenler hepsi tefrikadadırlar ve bunlar azabı yaşayacak olanlardır. Cemaat rahmet. Sevgili kardeşlerim, cemaat rahmetse hiçbir şeyi unutmamamız lazım. Allah'ın bütün peygamberleri insanları af etmeye davet etmişler. Af barışın zekatıdır. Muhsin kullardan olmak istiyorsanız en bariz özelliğinizden bir tanesi nedir? Affetmek. Onlar insanları affederler. يُنْفِقْمُنَ فِي سَرَّيْ وَدَرَّيْ فَكَازِمْنَا عَيْسَ وَعَفَانَ النَّاسِ İnsanları affederler. Öyleyse herkes hata yapabilir. Mutlaka affedici olmak lazım. Kardeşlerimiz var, kendilerine karşı hata yapılmışsa, kardeşimiz af istiyor ve ben diyor affetmem. Bir daha af diliyor, o da affetmem diyor. Efendimiz diyor, kendisinden af dilenip de affetmeyen kişi ne değil? Değildir, bizden değildir. Vazifemiz affetmek. Yani nasıl vazifemiz namaz kılmaksa, nasıl vazifemiz zikir yapmaksa, nasıl bütün bu ibadetler affetmek de bir ibadet mi? Evet sevgili kardeşlerim. Davranış biçimleri aşağısından biz tarikat ehli izliyorsak bizim tarikat ehli olduğumuz nereden belli? Affetmek yani. Kısas şeriatı. Affetmek ise tarikatı. Ben tarikat ehliyim ama affetmem. Olmadı bu iş. Tarikat ehlinin olmazsa olmaz alemeti farikası nedir? Affetmek. Kendisine ne olursa olsun yapılırsa yapılsın. Affedici olmak gerekiyor. Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim, mübarek üç aylardayız. İlk ay Recep ayı, Recep ayının ilk perşembeyi Cuma'ya bağlayan gecesi ve Gaip Kandili gecesi ve hidayet günüydü bizim için. Bunu kutladık, idrak ettik. Ama Recep ayı, mukaddes aylardan Recep ayı devam ediyor. Bu ayın 27. gecesinde ne var? Bir başka kandil, Miraç kandili var. Peşinden gelen Recep ayı Allah'ın ayı. Şaban ayı da benim ayım. Şaban ayında 15. gecesinde ne var? Beraat kandili. Yani herkesin beraatını aldığı. Beraat almak ne demek? Suçtan azede olmak, kurtuluşa ulaşmak. Beraat Allah'ın izniyle. Ve tabii onun ümmetimin ayı dediği Ramazan ayında da bin aydan daha hayırlı bir Kadir gecesi var. İşte Recep ayı Allah'ındır, Şaban ayı benim ayımdır, Ramazan ise ümmetim ayıdır diyor. Ve kandillerle süslenen bu ayları hepimizin güzel güzel değerlendirmesi gerekir. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl. Ve bizi Ramazan'a da ulaştır. Bu bir Peygamber Efendimiz'in duasıdır. Allah'ın izniyle. Ve Allah Resulü, ey insanlar, ölmeden evvel Allah'a tövbe ediniz.
sizi meşgul edecek bir takım sıkıntı ve meşakkatlerle karşılaşmadan evvel salih amellere koşunuz. Allah'ı çok ama çok ama çok zikrediniz. Gizli ve açık bol bol sadaka vermek suretiyle onun üzerinizdeki hakkını ifaya gayret ediniz. Ki bol rızka nail olasınız. Islah ediniz ki ıslah olasınız. Allah Teala'nın dizaynı bu. Evet sevgili kardeşlerim. Ölen her insan pişman olur. İster cennetlik olsun, ister cehennemlik olsun. Pişman olur. Ölen insan muhsin kullardansa neye pişman olur? Hayrını daha fazla arttıramadığına. Ölen insan cehennemliklerdense neye pişman olur? Kötülükten, yaptığı kötülüklerden vazgeçmediğine. Dolayısıyla herkes pişman olur. İşte o pişmanlık gelmeden önce mutlaka Allah'ın bize farz kıldığı Allah'a ulaşma dileğini, mürşide tabiyeti ve ruhun Allah'a teslimi herkes için Allah'ın mutlak surette yerine getirdiği sadece bize düşen bir dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kalpten ulaşmayı dilemek, kalpten ulaşmayı dilemek. Bu dileğin sahibi olduğumuz zaman Allah Teala mutlaka bizi hedefimize ulaştıracaktır. Görüyorsunuz ki din çok kolay. Üç esastan oluşuyor. Vahdet, tevhid ve teslim. En önemlisi de tevhiddir. Cemaatten ayrılmamaktır. Çünkü cemaate dahil olmak bir dilektir. Ondan sonrası zikrimize bağlıdır. Ne diyor Allah Resulü? Fasıklardan yani fasıklardan başka bir deyimle bir söyleyelim. Fırkalara ayrılmaktan kurtulmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Evet. Dinde fırkalara ayrılanlar 72 fırka cehenneme gidecek. Cehennemliklerden olmak istemiyorsanız Allah'a çok zikrediniz. Allah'a çok zikrediniz, Allah'a çok zikrediniz. Zikirden daha kolay bir şey var mı? Hayır. Allah, Allah, Allah, Allah. Ve Allah'a binlerce şükür. Bu en üst seviyedeki ibadeti Efendimiz aşağı yukarı 8000 saatlik sohbetlerinde devamlı tekrar ediyor. Bize bu kolaylığı emrediyor. Hangi üzüntünün sahibi olursanız olun, kurtulmak istiyorsanız Allah'a deyin. Hangi sıkıntının içinde olursanız olun, o sıkıntının size tesir etmemesini istiyorsanız, devam etmesini istemiyorsanız Allah'a deyin, Allah'a deyin, Allah'a deyin. Allah zikri bütün Allah'a giden kapıları açan yegane anahtar. Allah zikri şeytanın kapılarını tamamen kapatan yegane anahtar. Allah zikri. Evet, Allah Resulü şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Allah Resulü gök kapılarının anahtarı Allah zikridir. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ. Yani gök kapıları anahtarı Allah zikridir. Şeytanın kapılarını kilidi de nedir yine? Allah zikridir. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek cehennemin kilidi, cennetin anahtarı. Ama Allah'a ulaşmayı dilememek cehennemin anahtarı, cennetin kilidi. Dilediğiniz an ve zikre başladığınız an ne kadar zikrederseniz o kadar mutlu yaşarsınız. Sokak röportajlarında kardeşlerimiz hepsi de aynı bu noktada birleşiyorlar. Yani ittifak ettikleri şey ne? İttifak ettikleri şey hep zikrin insana huzur verdiğini, zikrin insana Allah'ın yardımına ulaştığını, zikrin insanı mutlu ettiğini, zikirsiz dini yaşamanın mümkün olmadığını söylüyorlar ki Allah da bunu söylüyor. Ve zikirden daha kıymetli bir ibadet var mı? Yok. İşte size amellerin en iyisini, en temizini, derecelerinizi en fazla yükselten, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlısı. Allah yolunda düşmanla karşı karşıya gelip onları şehit edip veya sizin şehit olmanızdan daha iyi bir şey söyleyeyim size. O Allah'a zikretmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimiz Allah'ın zikrinin üst seviyede gayret içinde olmalıyız.
Ve böylece Allah'ın güzelliklerine dört elle sarılmalıyız. Hazreti Ali, dünya amel işleme yeridir, hesap yeri değil. Yarın ise ölümden sonra hesaba çekileceksiniz. Orası da amel yeri değil. Evet sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Kur'an çerçevesinde Allah'ın bizden istediği bir dilek, kalpten ulaşmayı dilemek. Dilediğimiz an Allah Teala mutlak surette bu talebi kalbimize görürse Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Peş peşe 7 Furkan ve 12 tane ihsanla bize mürşidimizi gösteriyor. Hacet namazı kılıp Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşan kişi mürşidine tabi oluyor. Önünde tövbe ediyor. Tövbe deyip geçmesin. Tövbe gök kapılarının açan kapıdır. Tövbe kapısından geçmedikçe gök kapıları size açılabilir mi? İmkansız. O sebeple gök kapıların dünya hayatını yaşarken size açılabilmesi mutlaka tövbe etmenize bağlı. Şu anda elimizde mevcut olan Tevrat var, elimizde mevcut olan İncil var, elimizde mevcut olan Kur'an-ı Kerim var. Bu üç kutsal kitaba göre ilk üç safhayı beraberce bakalım. Allah tek midir bütün üç kutsal kitaba göre? Vahdet akidesi, evet. Bakın, Allah'a ulaşmayı dilemek. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da. Eğer bütün yüreğinizle Rab'be dönmeye istekliyseniz, o zaman yabancı ilahları, putları aranızdan kaldırın. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Kendinizi Rab'be adayıp yalnız ona kul edin. İncil'de Allah içimize koyduğu ruhu kıskançlık derecesinde özler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. İblise karşı direnin sizden kaçacaktır. Allah'a yaklaşın, o da size yaklaşacaktır. Rum 31, Allah'a yönelin, takva sahip olun ve böylece ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaş, mürşide tabiyet, mümin olmak. İşte burada ben senin üzerindeki ruhtan alıp onlara vereceğim. Ne zaman kişi mürşidine tabi olursa devri imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Ve 3 ayet-i kerime de bu anlatılıyor. İncil'de de 3 ayet-i kerime zikrediliyor. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum. Ama benden sonra gelecek olan ruhla ateşle vaftiz edecek. Ve Kur'an-ı Kerim Mumin 15 dereceli yükselten arşın sahibi olan Allah dilediği kulların üzerine ruhundan ruh gönderir. Mümtehin 12 keza öyle, Nisa 64 keza öyle. Mürşide bütün kutsal kitaplarda mürşide tabiyet de farz. Ve ruhun Allah'a teslimi. 3. safa. Allah'a zikretmek. 3 kitapta da bir bir açıklanmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din kolay mı zor mu? Şu kainattan kolay şey, ama sevgili kardeşlerim, dikkat edin, her şeyden şu kainatta biz insanlar için her şeyden daha kıymetli olan dindir, güzel ahlaktır. Yani sağlıklı bir hayatınız oldu ama dini yaşamıyorsanız neye yarar? Neye sahip olursanız olun. Öyleyse her şeyin başında güzel ahlak, Allah'ın ahlakı, Kur'an ahlakı, din ahlakı söz konusu. O varsa onaya bir ilave edin. Ondan sonra sahip olduğunuz her şeyi sıfırlara ilave edin. Ama o yoksa sizin sahip olduğunuz her şey nedir? Bir sıfırdır. Öyleyse Allah'a binlerce şükür ki şu anda bu pazar gününde Allah'ın bize bahşettiği bu zikir sohbetinde birlikteyiz. Ve Allah'tan bahsediyoruz ve Allah'ın güzelliklerini söylüyoruz ve Allah-u Teala'nın biz insanlardan istediği sadece mutlu, huzurlu olmak. Herkesten Allah'ın istediği mutluluk. Mutlu olmak da çok zor değil, çok kolay. Ve bunun reçetesini Allah kutsal kitaplarda vermiş. Hepsini incelediğim zaman bugün insanların benim dinim senin dinin diye ayrı ayrı zanlarda bulunmasına gerek yok. Ezeli ve ebedi tek bir din var. Babamız İbrahim'i Hanif dini Arapça değil İslam. Adem Aleyhisselam'ın dini de İslam. Nuh Aleyhisselam'ın dini de İslam. İbrahim Aleyhisselam'ın dini de İslam. Ne kadar peygamber varsa hepsinin dini İslam. Ne kadar evliya varsa hepsinin dini İslam. Ne kadar enbiya varsa hepsinin dini İslam. Ve ne kadar imam varsa hepsinin dini İslam. Allah'a teslim olmak. Arapça dili İslam. Ama herkesin kendi lisanine mutlaka takdir bir isim var. Dolayısıyla biz
illa gelin şöyle yapın demiyoruz. Herkes hangi kutsal kitaba inanıyorsa o kutsal kitaplardaki emir ve nehilere bağlı olarak 7 sava 4 teslim yaşasın. Herkes yaşadığı an o zaman herkes Allah'ın huzur ve mutluluğunu yaşar. Herkes el ele gönül gönüle kardeş ve huzur ve mutluluk içerisinde bir dünya hayatı peşinden de Allah'ın zatına ulaşmak, ahiret yurdunu en güzel şekilde geçirmek söz konusu. Sunuş konuşmamız burada tamamlanıyor ama sohbetimiz devam ediyor. Sosyal medyadan bir kardeşimiz şöyle bir sual sormuştur hocam. Kur'an-ı Kerim'de tarikat kavramı var mıdır? Sonradan çıkan bir şey midir? Kur'an-ı Kerim'deki bütün kutsal kitaplarda kesinlikle tarikat kavramı vardır. Tevrat'ta da var. Bulalım bu yolla ilgili. İncil'de de var. Ama Kur'an-ı Kerim'deki geçen ayetleri hemen şimdiden size gösterebilirim. Allah Teala tarik-i müstakimden bahsediyor. Allah Teala tarik-i cehimden bahsediyor. Tarik-i cehim şeytana ve cehenneme götüren yol. Hangi ayet? Nisa 169. Ama bir de tarik-i müstakim var. Tarik-i müstakim Akaf 30'da anlatılıyor. Vallahi Teala tarik-i müstakime ulaşmayı bize farz kılıyor. Yani bugün medyada zanlarla devamlı ona buna iftira ederek, ona buna taş atarak, dinini yaşamak isteyen insanların aleyhinde konuşarak bir yere varılmaz. Biz bütün insanlara diyoruz ki dinin iki tane kaynağı var. Birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri de bu Kur'an'ın kendisine indirildiği Resulullah'ın Kur'an'a uyan hadisleri, açıklamaları. İşte dinin birincil kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'de tarikat gerçeğini anlatıyoruz. Allah Teala Mümin Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde üzerinizde 7 tane tarik yarattık. Biz bunları biliyoruz diyor. Üzerimizde yaratılan 7 tarik eğer yokluktan Allah kainatı bize gösterseydi kainat dairesel elif şu bu değil. Kainatın şekli tam insan vücudu şekli. İnsan vücudu şekli olan kainatın saçımızın üstünden olan boşluk arşı ifade ediyor. Arşta Allah'ın zatı var ve bütün kainat cinsizim insan vücudu şeklinde. Biz dünya gezegeninde yaşıyoruz. O zaman dünya gezegeni bu insan şeklinde olan kainatın neresine tekabül ediyor? Tam kalbine. Yani madem kainat insan şeklinde, madem dünya gezegeninde yaşıyoruz, dünya gezegenini tam insanın kalbine tekabül ediyor. Ve insanın kalbinden arş-ı alaya, Allah'a ulaştıran yol dört bölümden oluşuyor. Sebil-i Reşat, Tarık-ı Müstakim, Sırat-ı Müstakim ve Sırat-ı Rabbike Müstakim. Zaten ekranda görülüyor. Ama bir de cehenneme şeytana götüren yol var. Sebil-i Gay, Tarık-ı Cehim, Sırat-ı Cehim. Kimdir cehennem yolunda olanlar? Kalben ulaşmayı dilemeyen, mürşidi inkar eden herkes hangi yoldadır? Sebil-i Gay'dedir. Tarık-ı Cehim'dedir, Sırat-ı Cehim'dedir. Dinde fırkalara ayrılanlar grubun içindedir. Ama kim ki kalben ulaşmayı dileyer, hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olur, tövbe ederse, o da sevi reşat üzerindedir, o da tarik-i müstakimdedir, o da kesinlikle sırat-ı müstakimdedir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de tarikat kavramı var mıdır? Vardır işte, bu ayetleri gösterdik, bir kere daha gösterelim. Allah Teala Cin suresinin 16. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَاِنَّوْ اِسْتَقَامُوا عَلَى التَّارِكَاتِ Eğer onlar tarikatta olsalardı لَاَسْقَيْنَاهُمْ مَا اَنْ غَدَقًا Kalplerinin rahmetle dolana kadar onlara biz o mayı, o rahmeti verirdik. Kalpler rahmetle dolana kadar. İkinci bir grup daha var. وَاَمَا الْقَاسِتُونَ
Ama seçilmiş ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman seçilip de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kalpleri de ne olacaktır? Kasitun olacaktır, kalp katılaşacaktır. وَمَا الْقَاسِتُونَ فَلِنَارِ جَهَنَّمَ حَتَبَ Onlar da cehenneme odun olacaklardır. Allah Teala uyarıyor bizi. Tarim suresinin 6. ayet-i kerimesinde. Ey iman edenler, ya eyyühellezine amenu, ku enfusekum ve ehlikum nara. Yakıtı insan ve taşlardan olan ateşten kendinizi ve evlad-ı üyanızı koruyun. Yani sakın ha sakın cehennemin odunu olmayın diyor. Bir insan cehennemin odunu olmak istemiyorsa ne yapması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım ve haccet namazıyla gösterdiği mürşide tabi olup tarikat ehli olması lazım. Bu dinin farzıdır, dinin gereğidir. Öğreticilerden kim buna karşı çıkarsa biz bu ayetleri gösteririz. Kur'an farzdır. Allah Teala Kasas suresinin 85. ayeti kerimesinde ne diyor? Kasas suresinin 85. ayet-i kerime. İnnellezine ferada aleykel Kur'an. Muhakkak ki Kur'an'ı sana farz kılan elbette seni dönülecek yere döndürecek olandır. Kur'an'ı farz kılmış mı Allah Teala? Farz kılmış. Kur'an'da Allah Resulü'nü bize örnek gösteriyor mu? Ahzab 21'e. Örnek gösteriyor. Ona farz ise bize farz değil mi? Farz. O bizim örneğimizse ona farz kılmışsa bize de farz. Bu ayetler Kur'an'da yer alıyor. O zaman bu ayetlerin aksini söyleyenler, onlarla Allah arasında bir şey demeyiz. Ama bırakın da biz dinimizi yaşamak istiyorsak, Kur'an çerçevesinde bu ayetleri biz öğrenelim, hayatımıza tatbik edelim, zikrimizi yapıp mutluluğumuzu yaşayalım. Kim gibi? Sahabe gibi. Kim gibi? Allah'ın dostları gibi. Başka söylediğim bir şey yok. Yani dinini yaşamak istemeyen herkes serbest iradenin sahibidir. Ona bir şey diyeceğimiz yok. Onun hesabı Allah'la. Biz onlarla bir şey söylemeyiz. Yani biz gelmedik dava için. Bizim işimiz onları da sevmek. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Şu an dünya üzerinde biz tarikat ehliyiz ve tarikat ehli olan bizler bütün insanları seviyoruz. Bütün insanların sonsuz saadete ulaşması için hep dua ediyoruz. Bütün insanların mutluluğu için çalışıyoruz. İncil'deki Luka 27-29'a göre düşmanımız olsa da seviyoruz. Bizden nefret etseler de onlara iyilik yapmaya devam edeceğiz. Bize lanet okusalar da biz kesinlikle onlar için iyilik dileyeceğiz. Bize hakaret etseler de biz kesinlikle dua edeceğiz. Ne yapsalar asla bizim düşmanımız olamazlar çünkü hiç kimse bizim düşmanımız değildir. İster Allah'a ulaşmayı dilesin dostumuzdur. İster dilemesin o da yine kardeşimizdir. Ya insan kardeşimiz ya din kardeşimizdir ama biz hiç kimseyle karşı karşıya değiliz. Herkesin yanındayız, herkesi seviyoruz. Allah Teala'nın tarikat üzere olan insanlardan istediği huzur ve mutluluktur. Hamd eder, şükür ederiz kardeşlerimizle birlikte. Biz bu huzur ve mutluluğu kutsal kitaplar çerçevesinde hep yaşıyoruz ve tavsiye ediyoruz. Ama hayır, ben senin gibi düşünmüyorum. Tamam elhak doğru, benim gibi düşünmüyorsan senin hesabın Allah'la. Ne yaparsan, ne ekersen onu biçersin. Biz şu hakikati biliyoruz. Neyi biliyoruz? Casiye 14'te. Allah'ın azaplandıracağı kavmi bağışlayın. Biz tarikat ehliysek ne yapmamız lazım bize karşı böyle yanlış davranışta bulundukları zaman? Affedeceğiz, bağışlayacağız. Allah bize bunu emrediyor. Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. Biz bağışlayacağız, affedeceğiz. Tarikat nedir? Affetmektir. Affetmek tarikatın, kısas şeriatın ama kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek de hakikatin bir gereğidir. Allah bizden bunları istiyor. Biz de Rabbimizin emrini yerine getiriyoruz Allah'ın izniyle. Sosyal medyada yine bir kardeşimiz Muhterem Hocam, son birkaç aydır Türkiye'de tarikat kavramına karşı negatif bir hareketlenme söz konusu. Sosyal medyada bazı yazılarda da tarikatlar için bir yazar gayrimeşru gelişmeler, bir başka yazar ise karşı devrimin karanlık yüzü, tarikat ve cemaatler, farklı yazar ise mürşitlere giden veya
götürülenlerin çoğu travmalı insanlardır. Ya çok büyük bir günah işlediğini düşünür, ya çare bulunmayan bir hastalığı vardır. Ya iflas etmiştir diye yazıyorlar. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Allah Teala bizi tarikat ehli kılmıştır. Ve o bu tarikat hakkında bu şekilde düşünen insanlara bizim bu yaptığımız sohbeti incelesinler, dinlesinler ve Kur'an ayetleriyle irdelesinler. Biz sadece Kur'an'ı konuşuyoruz. Kur'an'a uyan Resulullah'ın hadislerini konuşuyoruz. Ve dinimizi yaşıyoruz. Ve bizim dergahlarımız, toplandığımız yerle herkese serbest. Gelsinler, incelesinler. Sadece dinimizi yaşamaktan başka bir gayemiz yok. Biz Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak, Allah'ın gösterdiği müşride tabi olanlar olarak, günde 5 vakit namaz değil, 7 vakit namaz kılıyoruz. Sadece Ramazan ayında oruç değil, her perşembe ve kandil gecelerinde oruçla geçiriyoruz. Biz sadece zekatı %2,5 değil, %5 verenleriz. Kısacası Allah'ın emrettiğini aynen sahabe gibi nasıl yerine getirdiyse, onları yerine getiren, bu dönemde sahabe gibi huzur ve mutlu yaşayan ve başkalarına tavsiye edenleriz. Allah'a davet ediyoruz, tavsiye ediyoruz, din nasihattir. Dinü nasihatin, dinü nasihatin, dinü nasihatin. Kimler için nasihat? Allah için. Allah kutsal kitaplarda kullarına nasihat ediyor. Allah'ın kitabı için, Allah'ın Resulü için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, ben sadece sizin için bir nasihatçıyım. Kur'an ayetlerinde de bunu söylüyor. Veli mürşitlerin hepsi nasihat edenlerdir. İşte Müzzemmil 19. İnne hazi tezkire femen şa'a takaza ila rabbi sebila. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine giden bir yol tutar. Ders suresinin 29. ayet-i kerimesi. İnne hazi tezkire femen şa'a takaza ila rabbi sebila. Şimdi sevgili kardeşlerim, biz bu güzellikleri Kur'an çerçevesinde yaşıyoruz. O kardeşlerimizi de seviyoruz. Allah onları da hidayetine erdirsin. Onlar da bizim yaşadığımız bu mutluluğu, huzuru, saadeti onlar da yaşasın diye Rabbimize dua ediyoruz. Ama onlar yaşamıyorlarsa onlarla Allah arasında biz onları hesaba çekmek üzere bulunmuyoruz. Yunus'un ifadesiyle biz gelmedik dava için, onları hesaba çekmek için biz gelmedik dünyaya. Bizim işimiz sevdiği için, onları sevmek için de biz varız. Hayatımızda onları da seviyoruz. O Resulullah'ın Taif'e tebliğe gittiği zaman atılan taşlardan yüzü kan rava içinde kalan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sahabe çok üzülüyor. Ya Resulullah beddua et de Allah onlara gün göstersin deyince el açıyor. Ya Rabbim onları affet çünkü onlar bilmiyorlar, bilselerdi bunu yapmazlardı. Ben de şimdi dua ediyorum. Bu sosyal medyada bu bazı yazarlar var ya, tarikatlar için gayrimeşru gelişmeler, bir başka yazar, karşı devrimin karanlık yüzü, tarikat ve cemaatler farklı bir yazar ise, mürşitlere gidenlerin hepsi travmalı, hasta, büyük günah işleyenler diye iflas etmiş olan kişiler. Biz bu şekilde iftira edenlere de dua ediyoruz. Ya Rabbim onları affet. Çünkü onlar bilmiyorlar. Bilselerdi kesinlikle bunu yapmazlardı. Biz onları Kur'an ayetleriyle. Ama hayır, ben Kur'an'ı da tanımam diyorsa tamam, onun hesabı kavgası benimle değil. O Allah'a hesap verecek. Ama Kur'an'a iman edenlere biz Kur'an ayetleriyle gösteriyoruz ki biz Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi yaşıyoruz. İşte 7 safa. 14 asır evvel Kur'an'da bize örnek gösterilen sahabe hepsi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi Mümtehin 12'ye göre Resulullah'a tabi olmuşlar. Hepsi Rad 21'e göre ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran 20'ye göre fizik vücut teslimi yapmışlar. Zümer 18'e göre nefslerini Allah'a teslim etmişler. Bakara 139'a göre ihlasa ulaşmışlar.
ve tövbe yüze göre iradelerini Allah'a teslim etmişler. Nasıl Allah onların hayatını Kur'an'da bize projekte etmişse onlar gibi olun diye bizim de üzerimize emir farz kılmışsa biz de onlar gibi hayatımızı yaşıyoruz. Biz insanlarla kavga etmeye değil, biz insanları sevmeye geldik. Biz insanları seviyoruz. Herkesin de birbirini sevmesini için tavsiyede bulunuyoruz. Herkesin bu güzelliklere ulaşması mümkün, kolaylık ama serbest iradenin sahibi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Dolayısıyla bu şekilde Kur'an'ı bilmeyen, mürşidi bilmeyen medya yazarlarımızdan Allah onları da affu mağfiret etsin, onları da hidayete erdirsin. Onlara da bizim yaşadığımız güzellikleri Allah nasip kılsın diye dua ediyoruz. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, insanların tarikata karşı çıkması, kurtuluş kapısını kapatması anlamına gelir mi? Evet. Çünkü sevgili kardeşlerim, az evvel söylediğim Allah Resulü ne diyor? Ben size, Allah bana ne emretti size emrediyorum. Dinlemeyi emrediyorum. Ben size kitap okumayı emredim demiyor. Birinci etapta ben size dinlemeyi emrediyorum. Kimi dinleyeceğiz? فَاِذَا قُرْيَ الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Araf 204'te sen Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman sussunlar, dinlesinler, böylece rahmete kavuşurlar. Ben size dinlemeyi emrediyorum. Ben size itaat etmeyi emrediyorum. Dinledikten sonra Allah Resulü Allah'a davet ediyor. Bizim de itaat etmemiz gerekir mi? Evet. Ben size cihat etmeyi emrediyorum. Ben size hicret etmeyi emrediyorum. O zaman cihat ve hicretin var olabilmesi için ne lazım? Mürşide tabi olmak lazım. Savaşa katılan bir insan başında komutan olmazsa kendi kendine gidip savaşına edebilir mi? Mümkün mü? Ve ben size Allah'a kul olmayı emrediyorum. Cemaat olmayı emrediyorum. Allah'a kul olmak ve cemaat olmak. İşte nasıl bize emretmişse biz de bunu emrediyoruz. O zaman İnsanların tarikata karşı çıkması, Allah'a ulaşmayı dilemeye karşı çıkması, Allah'a giden yolu kendine kapatması manasına geliyor. Zaten ulaşmayı kalben dilemeyen kişi Allah hasarlarına engeller koyuyor. Karşı çıkarsa İsra 45-46'da uzuvlarına da engeller koyuyor. Savaşırsa, cihat ederse, Haç 8'deki gibi eğer mücadele ederse o zaman Allah onun kalbini ne yapıyor? Mühürlüyor, tabi ediyor bir daha açılmamak üzere. مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عَلْمٍ İlmi yok. وَلَا هُدًا Mürşide tabi değil. وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ Ve nurlu bir kitaba dayanmadan sadece boş boğazlık yapıyorsa. Allah ne yapıyor onun? Kalbini tabi ediyor bir daha açılmamak üzere. Bir daha açılmamak üzere kalbi tabi ettiği zaman bu insan nasıl bir insandır artık? Bir insan şeytandır. Bir cin şeytandır. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşimiz muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı nasıl dilememiz gerekiyor? Sadece içimizden ve dilimizden istemekle olur mu? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Efendimiz'den öğrendiğimiz, hayatımızda gıpta ettiğimiz insanlar var. Biz kime gıpta ederiz? Allah'ın velilerine. En üst seviyede Allah'ın peygamberlerine. Allah'ın Resullerine, Allah'ın velilerine gıpta ederiz. Çünkü Allah Teala'nın dinini en üst seviyede yaşayan onlardır. O zaman gıpta ettiğimiz insanlar gibi, ya Rabbim o Allah'ın velileri Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Ahmet Yesevi, Şeyh Edeb Ali, Eşref Rumi, Said Nursi ve daha yakın tarihimizin uzak geçmişte olan evliyaların, onlar sana ruhlarını nasıl ulaştırırlarsa, sen onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan, ben de sana ulaşmayı diliyorum. Benim ruhumu da kendine ulaştır diye talepte bulunacağız ve herkes için de bu duayı edeceğiz. Ve umulur ki bu talep kalbimize girdiği zaman ondan sonrası tamamen Allah'a aittir. Allah mutlak surette bizi hedefimize ulaştıracaktır Allah'ın izniyle. Öyleyse sadece dilimizden istemekle olmaz. Dil bizi imana götürmüyor. Birçok ayet-i kerimede onlar
ağızdan çıkan sözleri kalplerinde yok. Maide 41. Allah Teala bakın ne diyor. Ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Evet, Maide 41'de Arapçasından görmek istiyorum aslında Maide 41. Evet. Ya ya Resulullah yüzünke lezine. Minellezine kalu amennâ bi afvâhim. Ağızlarıyla iman ettik diyorlar. Ve lem tu'min kulubum. Ağızlarıyla iman ediyor ama kalpleri ne yapmıyor? İman etmiyor. Yunus'un deyimiyle, diliyle içi kafir, dışı Müslüman çok. Yani içi kafir, kalbinde küfür var ama dilinde İslam'ın sözlerini söylüyor. Bu tabii geçerli değil. Azerbaycan'da Mikaliç Muhterem Hocam, başka gezegenlerde de insanların olduğunu sizden öğrenmiştik. Dünya dışında yaşayan insanların da başlarının üstünde devrin imamının ruhu geliyor mu? Açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim. Devrin imamı bütün kainat içindir. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor Allah Teala Enbiya 107'de? Ve ma ersennake illa rahmeten lil alemin. Seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Seni dünya gezegenine gönderdik değil. Bütün alemlere. Öyleyse bütün alemlerde yola girenlerin, mesela Mekke, sadece bu dünyada yaşayan insanların hac yeri mi? Hayır, bütün alemlerin hac yeri. Ali İmran suresinin 96. ayet-i kerimesinde, bakın Allah ne diyor Ali İmran 96'da? اِنَّ اَوَلَ بَيْتٍ اُعِدَ لِلنَّاسِ لِلَّذ۪ينَ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ Bakın, muhakkak ki mübarek ve alemlere hidayet vesilesi olan beyt, elbette insanlar için Bekke'de, Mekke'de yapılmış olan ilk beyttir. İnsanlar için yapılan ilk beyt neresiymiş demek ki? Mekke şu anda herkesin yaptığı hac yeri. Ve bu alemler için hidayettir. Huden lil alemin. Yani bütün alemlerde nerede bir hayat varsa o insanlar da nereye geliyor hac yerine? Mekke'ye geliyorlar. Allah'ın izniyle. O zaman Mekke'ye gelenlerin üzerinden, başın üzerinde başka bir ruhsatı var mı? Allah-u Teala Enbiya suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah'tan başka ilah olsaydı ne yapardı onlar? Kavga ederlerdi bakın. Her ikisinde de semada vardı Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisinde yer ve gök arasında muhakkak ki fesada uğrardı. Yani kavga ederlerdi. Fransa'dan bir kardeşim muhterem hocam. İmanımızı nasıl hep diri tutabiliriz? Zikirlerimizi ve diğer ibadetlerimizi ve tüm mübarek gecelerimizi nasıl hep çok isteyerek hep huşu içinde gerçekleştirebiliriz? Zikirle, zikirle, zikirle. Yani sevgili kardeşlerim, Allah'a giden yolun bütün kapıları açan anahtar nedir? Zikirdir. Düşmanımız olan şeytandan uzaklaşmanın anahtarı nedir? Yine zikirdir. Allah Resulü size çok zikretmeyi emrediyorum. Nasıl düşmandan kaçan bir insan bir kaleye sığınır da korunaklı bir hale gelir, emin olursa düşmanından, zikirden, zikirle kesinlikle o kişi şeytandan %100 korunmuş olur. O zaman hepimiz zikredelim, hepimiz çok zikredelim, hepimizin hedefi daimi zikir olsun, hepinizin daimi zikre ulaşmanız dileğiyle bu pazar sohbetinin sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dünyada sıkıntı çeken insanlar batsın bu dünya. Ve hep yani dünyadan şikayet ediyorlar. Şimdi çok enteresan. Bütün bu dünyadaki zevkleri toplayın.

bütün dünyadaki sıkıntıları toplayın. Cehennem azabının karşısında bir zerre bile değil. Acaba anlatabildim mi? O zaman anladıysanız kesinlikle ben inanıyorum şu anda beni dinlemekte olan bay ve bayan muhterem misafirler. %100 eminim ne yapar yapar bu dileği kalbime çivi gibi çakarım. Çakamazsın, Rabbinden dile. Rabbine yalvar. Başını secdeye koy gözyaşlarıyla. Her başına gelen sıkıntı bu duayı yapman içindir, hiç unutma. Bütün musibetler kalpten bu duayı yapman içindir. O zaman senin için bir dönüm noktası. Böyle bir konferansa geldiysen hemen kalpten ulaşmayı dile. Dile ki Allah Teala seni hemen kalp doktoruna ulaştırsın. Ne olur kalp doktoruna ulaştırırsan. Bakın İbn-i Sina ne diyor? Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmayan olmasın. Sadece irade eksikliği var. Yani şifası olmayan hiçbir hastalık yok sevgili kardeşlerim. Eksik olan ne? Şifası olmayan hiçbir hastalık yoksa eksik olan ne? İrade eksikliği. Yani siz bugün iradenizle kalpten ulaşmayı dileseniz o zaman bütün hastalıklarının doktoruna Allah sizi mutlaka ulaştırır. Bütün hastalıklar. Neyi hastalık varsa sizi mutlaka devrin imamına ulaştırır. Devrin imamı şu an dünya üzerinde bütün insanların, bütün kainattaki insanların hastalıkların doktoru mu? %100 evet. %100 evet. O zaman ne yapıp yapıp mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin.

0: Bu dünyada ulaşma diye bir şey yok. Allah'a hiç kimse de ulaşamaz. Sadece dua edeceksin.
1: Şimdi Allah'a ulaşmak öyle bir şansımı dök. Şimdi Allah'a ulaşmak kimsenin haddine değil.
2: Yaşarken Allah'a ulaşmak mümkün değildir. Ulaşılmayacak bir yerdedir. Biliyoruz ki görülmez, konuşmaz, tutulmaz. O sadece var olarak düşünülür. Düşüncede vardır.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha. Ma'asara.

Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda Allah'a ulaşılmaz iddiasını konu edinmek istiyoruz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Röportajda fikrine başvurulan misafirlerimiz, hepsi Allah'a ulaşmanın imkansız olduğunu ifade ettiler. Halbuki Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü o kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı kalben talep edecek. Sadece bunu yaptığı zaman ondan sonra o kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırması Allah'ın garantisinde. En şerefli varlık olan insan bir ruhtan, fizik vücuttan, nefsten ve serbest iradeden oluşan bir varlık. Elbette fizik vücudumuz Allah'a ulaşmaz, elbette nefsimiz Allah'a ulaşmaz, irade zaten bir vücut değil. Ama Allah'a ulaşan Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Halk arasında haydan geldik, huya gidiyoruz. İşte haydan gelen Allah'ın zatından bize üfrülen ruhtur ve tekrar ona dönecek olan da ruhtur ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması sadece bir kalbi dilektir. O kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Kur'an-ı Kerim mealini yazan bir takım profesörler, o Allah'tır, biz ise sadece birer kuluz. Allah'a hiçbir zaman ulaşmak mümkün değil diyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'a geri dönmesi, Allah'ın zatına yok olması diye bir şey yoktur diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bir emir yer almışsa, o mutlaka üzerimize farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ruhumuzu ulaştırmak üzerimize Kur'an-ı Kerim tarafından 12 kere üzerimize farz kılınmıştır. Yetmez. 19 fiille 73 ayet-i kerimede açıklanmıştır. Ekrana getirebilirsek 19 fiille 73 ayet-i kerimede hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşması anlatılıyor. Yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız ya da öldükten sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız İki halde de emanetin mutlaka Allah'a dönmesi sonucuna ulaştırıyor bizi. Bir insan hayattayken ruhunun Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Bir dilektir. Ama amelden üstündür. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi daha dilediği an niyeti sebebiyle birinci kat cennetin sahibidir. Hiçbir şey yapmadan, bir amel bile yapmadan ölse, bu kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girecektir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ise amelleri boşa gidiyor. 80 yıl ibadet yapsa dahi, 15 yaşından itibaren sorumluluk noktasında ise 65 yıl yaptığı ibadetlerin hepsi boşa gidiyor. Mutlaka insanlara her devirde Resul Allah'a ulaşmayı dilemelerin üzerine farz olduğu şeklinde bir açıklamayla geleceklerdir. En'am 48. Bunlara tabi olanlar delaletten kurtulurlar, tabi olmayanlar delalet üzerlerine hak olur. Bu çağ hidayet çağıdır. Hidayet nedir? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İnsanların mutluluğa ulaşması için hidayet asıldır. Ruhun dünya hayatında Allah'a vasıl olması vuslat da hidayettir. Vuslat yoksa, hidayet yoksa cehennemden kurtuluş yoktur. İblis bunu çok iyi bildiği için hidayeti yok etmiştir, hidayeti gizlemiştir. Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e hadiste zikrettiği gibi kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.
İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü bir dilektir. Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki insanlar için imkansız olan Allah için çok kolay. Çünkü şu Ra'd suresinin 13, Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde sadece Allah Teala kalbe bakıyor. O kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebi varsa bu talebi Allah Teala görüyor, biliyor ve işitiyor ve ondan sonra Rahim esmasıyla tecelli ederek o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması nefs tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesi de kişinin 12 tane ihsanla mürşidine tabi olmasına bağlı. İşte kim ki kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek onu 12 tane ihsanla mürşidine ulaştırıyor ki mürşide tabi olduğu an ruh vücudumuzdan ayrılıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden nefsin tezkiyesine paralel, 7 kademedeki tezkiyeye paralel ruh 7 tane gök katı yükseliyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Al-İmran 73'te innel hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de Allah'a ulaşmak göre işte o hidayettir. Öyleyse şu kainatta en kolay şey hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmaktır. Allah bunu bizim üzerimize farz kılmıştır ve en kolay şeydir. Hepinizin hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı Rabbimizden hepimiz ümmetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. El-Fatiha ma'as-salam. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Mutluluk sevgisiz olabilir mi? İmkansız. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah'ın sevgisiyle mahlukatı sevmek. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dünyada savaşların sıfırlanması tek bir dileğe bağlı. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse devamlı olarak kalbinizi yoklayacaksınız. Kalbinizde Allah sevgisi, Allah'a ulaşmayı dilemek var mı yok mu? Kavgaya silaha sarılırlar. Ve hayatı çekilmez hale getirirler. Halbuki 14 asır evvel kabile hayatını yaşayan, birbirine düşman olan bedeviler, nefslerindeki afet sebebiyle birbirine düşman olan bedeviler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin davetiyle hepsi Allah'a davet edildiler. Yani ey bedeviler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek sevginin kesin ispatıdır. Sevginin nişanesidir. Eğer kişi kalbinde Allah'ı diliyorsa bu dilek Allah'ı sevdiğinin de ispatıdır. Bu salih kullar düşmanlarını da sevenlerdir. Bu salih kullar kainattaki herkesi sevenlerdir. İşte siz de o herkesi sevmek, sevgiyle bu dünyayı ihya etmek, bu dünyanın sevgiyle size cennet olmasını istiyorsanız, bunun yolu kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer ve Kur'an-ı Kerim bir sevgi kitabıdır. İnsanlar ve özellikle ön yargılı olan insanlar Kur'an-ı Kerim'de hep savaştan bahsedilir zannederler. Halbuki bizim savaş, bizim insanlarla olan savaşımız değil. Savaşımız bizimle şeytan arasındaki savaş kitaldir.
1: Fatiha ma's salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz yaratılış. Birinci sual, konunun başlangıcına dönersek, kainat nasıl yaratılmıştır? Yaratma fiili her zaman olduğu gibi Rabbimize ait, Allah'a ait. Başka kimsenin ulaşabileceği bir fiil değildir. Yaratmak, yoktan var etmek sadece Allah'ın işidir. Onun dışında ne varsa hepsi sadece bir yaratıktır, mahluktur. Başlangıca bakıyoruz. Aslında başlangıç diye bir şey de söz konusu değil. Ne kadar geriye gidersek gidelim, Allah hep vardır. Allah kainatı yaratmayı diledi. Ve önce enerjiyi vücuda getirdi. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّ سَمَاوَاتَ وَالْاَرْضَ كَانَتْ

aldı. Bazı zavallı insanlar, kainat tesadüfen oluşmuştur. Bu tabi asla doğru değil. Ebu Hanife Hazretleri ile ateistin tartışmasına baktığımız zaman, ateist diyor, Allah yoktur, ben inanmıyorum. Ve münakaşaya giriyorlar, bir zaman tayin ediyorlar ve ateistin suallerini Ebu Hanife Hazretleri cevaplayacak. Ama randevusuna Ebu Hanife Hazretleri geç gidiyor. Bir iki saat geç gidince ateist omurdanmaya, öfkelenmeye başlıyor. İşte benden korktu, kaçtı diye. Sonuçta Ebu Hanife Hazretleri yetişince niye vaktinde gelmedin diye söylüyor. Diyor ki bir köprüden geçmek durumunda kaldım ama yağan yağmurlar sebebiyle su taştı ve köprü yıkıldı. Bekledim. Ağaçlar kesildi. Tomruk oldu. Tahtalar birbirine çakıldı. Ve köprü oluştu. Ben de bu sebeple geciktim. Ancak köprü oluştuktan sonra geciktim. Ateist gülmeye başlıyor. Ya diyor hiç kendine, ağaç kendi kendine kesilir mi? Tomruklar oluşur mu? Birbirine çakılır mı? Bunlar hiçbirisi kendi kendine olabilir mi? O zaman Ebu Hanife Hazretleri diyor, bir köprü bile, bir ağaç bile kendi kendine kesilmezken, bir tahta bile kendi kendine çakılmazken sen koskoca kainatın tesadüfen kendi kendine oluştuğunu söylüyorsun. Tabi ateist dona kalıyor. Evet, Enbiya 30'da tek noktadan başlayan bir kainat yaratılır. Allah-u Teala'nın maddeyi enerjiden oluşturması, ilk sağ ve sol spinli nötrü, sağ ve sol spinli karşı nötrü, sağ ve sol spinli anti nötrü, sağ ve sol spinli karşı anti nötrülerle zahiri alim karşı zahiri alem, gayb alemi karşı gayb aleminin elektron ve karşıt elektronlarını oluşturuyor. Zahiri alem karşı zahiri aleme bakacak olursak, bu zahiri alemin en küçük atomu hidrojen atomu merkezde bir proton etrafında 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta bir elektron söz konusu. Protonun içerisinde 3676 tane karşıt elektron, 3675 tane elektron. Ve merkez pozitif elektrik külfü karşı elektronların yükünü taşıyor. Ama 10 üzeri eksi 13 santimetre uzakta bir elektron eliptik yörüngede dolanıp duruyor. İki kere Allah'tan enerji alıyor, iki kere enerji veriyor ve küçük eksen etrafında hız en yüksek, manyetik alan düşük. Elipsin en uzak noktasında da hız en düşük, manyetik alan yüksek ve böylece devamlı Allah-u Teala'nın denge içerisinde maddeyi büyüttüğünü, devam ettiğini görüyoruz. Eğer normalde olsa küçük eksen noktasında merkezle birleşir, kainat yok olur. En uzak noktasında da manyetik alan güçlü olmasa elektron kaçıp gider ve madde oluşmaz. Her iki halde de Allah-u Teala'nın devamlı bir dengeyi koruduğunu ve kainatı bu dengeyle devam ettirdiğini görüyoruz. Ve Tekvir Suresinin 15-16. ayet-i kerimelerinde bu sistemi açıklıyor. فَلَا حُقْتُمُ بِالْهُنَّسِ merkezi çekim gücüne وَالْجَوَالِ الْكُنَّسِ ve onun etrafında dönen merkezi çekim kuvvetinin etrafında dönen yörüngede dönen elektrona Allah-u Teala bütün kainatı bu kanunla Tekvir 15-16'da zikredilen kanunla yaratmış. Üç asıl ve uçta karşıt olmak üzere altı tane alem. Emr alemi, karşıt emr alemi, gayb alemi, karşıt gayb alemi,
zahiri alem karşı zahiri alem.

0: Ve bütün bunların hepsini kuşatan Allah'ın ilim ve rahmeti. Ama zatıyla yoklukta, fakat ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmış. İşte kainat böyle bir dizayn içerisinde insanlar için yaratılmış. Altı yönde. Tabii ki bu yem Allah Teala'nın bildiği bir zaman parçası. İkinci sual, Allah'ın yaratma sisteminde insanın yaratılış gayesi nedir? Yaratma sisteminde insanın yaratılış gayesi, insanların Allah'a en üst seviyede kul olması ve en üst seviyede mutluluğu yaşaması. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا. Göklerde ve yerlerde, bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musallat kıldık. Yeryüzünde yaratılanlar insan içinse, göktekiler ve yerde kainat insan içinse, o zaman Allah'ın katında mahlukatın içerisinde en üstün varlığın insan olduğunu görüyoruz. İnsan eşrefi mahlukattır. Yani bütün mahlukatın, Allah'ın yarattıklarının en şereflisidir. Eşrefi mahlukat olan insanın yaratılış gayesine baktığımız zaman Allah Teala bunu son derece açık olarak ifade ediyor. İnsan Allah'ın bütün diğer mahlukatıyla Allah arasında bir köprüdür. Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmıştır. Her şeyin insan için yaratıldığı bir alemde insan için yaratıldığına bakıyoruz. Allah için yaratılmış ve mutlaka Allah'a dönecek. Evet. Allah Teala Bakara 156'da قَالُ اُنَّ لِلّٰهِ وَاَنَّ اِلَيْهِ رَاجُعُونَ. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. İşte Allah için olmak ve ölümle birlikte Allah'a dönmek. O zaman bu dünya hayatında hepimiz Allah içiniz, Allah için olmak, Allah'a teslim olmak, Allah'ın iradesine ram olmak, bağlanmak. Allah Teala'nın insandan istediği şey bu. Bu sebeple Bakara 156 çok manidar. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Yani Allah için olmak, Allah'a teslim olmak ve başkaları için yaşamayı ifade ediyor. Üçüncü sual, insanların her geçen gün daha fazla yaratılış sırrını keşfettiği doğru mudur? En'am suresinin 38. ayet-i kerimesine Allah-u Teala, biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Cin 26-27'de de alimul gaybi ve la yuzurrebi ahden ila men etedemin resulün. Allah gaybin alimidir. Gaybini kimseye izah etmez. Ancak tasavvuf rızasının sahibi Resul müstesna. Ve Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلَ ذِكْرٍ لَا تَعْلَمُونَ. Senden önce de vahyettiğimiz rical, erkekler, başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir eline, daimi zikrin sahiplerine sorun. Yaratılıştaki sırları insanlar birer birer ortaya çıkarıyor ama Allah'ın kanunu da unutmayın, her ortaya çıkardığınız yeni şey sadece gerçeğin %5'idir. Geri kalan %95'i onun sırrıdır. Daha ileride daha çok sırlara girilecektir. Ama hiçbir şey Allah'ın yaratılış kanunları dışında tahakkuk edemez. Evet, insan beyniyle maymun beyni, insan beyni maymun beyninin 5 katı kadar ve en şerefi mahluk olan insana Allah-u Teala'nın verebildiği yetki, eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar sonsuz dalga spektrumu içerisinde 6 milim ile 11 milim arasında %5'lik bir kısmını algılayabiliyor. Geri kalan 0 ile 6 milim arasında yok. 11 milim ile artı sonsuz arasında yok. Sıfırdan eksi sonsuz yok insanda, algılama kapasitesinin dışında. En üstün varlık bu olmasına karşılık işte %5'lik bir algılama sistemine dahildir. %95 bilinmiyor. Kur'an-ı Kerim değiştirilemeyen tek kutsal kitaptır. Öyleyse hakikatleri orada öğreneceğiz. Profesör Doktor Edwin Paul Hubble, Nobel mükafatını almasına sebebiyet veren buluşunu Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesine aldığını anlıyoruz. Allah-u Teala layık olursak kapıları açar, sırlarını bize de öğretir. Yeter ki biz en üst seviyedeki Allah'ın niyakat ve mükafat kanunlarına tabi olalım. Her zaman o konudaki iştiyak talebimiz, gayret ve Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği fizik ötesine geçmek üzere himmet, Allah'ın nusreti, liyakat ve mükafat kanunu gereğince neye layıksak Allah-u Teala o mükafatını bize mutlaka veriyor. Allah'ın dizaynı bu. Konumuz ilgi hakkımızda suallere yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Yegane yaratıcı olan Allah yaratmayı dilemiş ve bütün kainatı biz insanlar için yaratmış. İnsanlardan isteği ise sadece mutlu olmaları. Sizce bir insan nasıl mutlu olur?
2: Her şey güzelse mutlu olur. Her şey kötü olursa nasıl mutlu olacak?
3: Ailesiyle, geçimiyle, sağlıklı, namazlı, abdestli mutlu olur. Nasıl olur?
4: Maddiyatı yerindeyse.
3: Para pul olursa.
5: Yüce Yaratıcımız bizi bu dünyaya boş bir gaye için göndermemiş. Her şeyden önce Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet yolunda olmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha sonrasında niyetimizi, kalbimizi temiz tutup insanları her zaman iyiliğe ve güzelliğe yönlendirerek bu şekilde olumlu şeyler olacağını düşünüyorum.
1: Allah-u Teala mutluluğun temelinde bir tek dilek olduğunu açıklıyor. O dilek ise Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Bol bol dua etmek.
3: Abdestli namazlı olmak, Allah'a ulaşmak için.
5: Allah'a ulaşmak herkes için çok farklı anlamlar içeriyor. Kimisi dua ederek Allah'a kendini daha yakın hissediyor. Kimisi secde anında kendini Allah'a daha yakın hissediyor. Herkesin kendince Allah'a ulaşma yolunda yaptığı amelleri vardır. Ben dua ettiğimde, özellikle buraya geldiğimde Allah'a kendimi daha yakın hissediyorum.
1: Peki Allah'a ulaşmak ister misiniz? Birlikte Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
3: Dilerim, niye dilemeyeyim? Sorduğun soruya bak. Hem de böyle bir yerde. Ey yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana yaşarken ulaştır. Beni de dostlarım, velilerim arasına al. Peygamber Efendimiz'i öldüğümde komşu eyle.
0: Bir misafirimiz mutluluk konusunda her şey güzelse insan mutlu olur. Her şey kötüyse nasıl mutlu olacak dedi. İçinde bulunduğu koşullar insanların mutluluğunu etkiler mi? Aslında insanın mutluluğu ve mutsuzluğu kendisinden kaynaklanıyor. Erşi Bektaş Veli hararet narda taşta değil, dervişli kırkada taşta değil, ne ararsan kendi içinde ara, Kudüs'te Mekke'de ağaçta değil. İçinde bulunduğu koşullar insanların mutluluğunu elbette etkiler ama yaratılışa baktığımız zaman İnsanın üç vücut ve serbest iradeyle hayatı yaşadığını görüyoruz. Fizik vücudumuz bu zahiri aleme ait, nefsimiz berzah alemine ait ve ruhumuz Allah'ın zatından bize üfürülmüş. Nefsimizde 19 tane afet, 19 afette şeytanın tesiri altında %100 negatif istikamette bizi etkiliyor. Ama ruhumuz da Allah'ın emrinden mütevazısında 19 tane hasret var. İnsanoğlu bir denge içinde yaratılan varlık. Ama Allah-u Teala ruhun Allah'ın emrinden olduğu ve tekamülün en üst noktasında bulunduğunu bize bildiriyor. Hayatı yaşarken nefsimizin değişmesi gerektiğini bize bildiriyor. Tezkiye ve tasfiye ile ahsene ulaşmasını istiyor. İnsanoğlu kendisiyle çevre arasında bir iletişim içerisinde. Hani halk arasında bir söz var. Evdeki hesap çarşıya uymaz. İçimizdeki her şey çarşı. Evde de biz varız. Dolayısıyla biz eğer kendimizi değiştirebilirsek, o zaman çevreyle uyum halinde bir hayatı yaşamaya başlarız. Kavga biter. Ama kendimizi değiştirmezsek, nefsimizi tezkiye tasfiye etmezsek, devamlı iştahımızda nefsle ruh arasında bir kavga, dışımızdaki insanlarla devamlı bir sürtüşme halinde huzursuzluk, mahmutsuzluk, Allah'ın emirlerine itaat etmeyin, yasakları çiğneyen bir yapıda varlık, devamlı huzursuz ve mutsuz olan birisi oluruz. Ama eğer biz Allah'ın kanununa uyarsak ki Allah-u Teala, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Eğer nefsimizi ihlasa ulaştırır, 19 tane afeti kalbimizden temizler, 19 tane fazileti yerleştirebilirsek, kısaca nefsimizi de Allah'a teslim edersek, o zaman ruhun, fizik vücudunun, nefsin Allah'a teslim olduğu bir varlık, tamamıyla Allah-u Teala'nın emrettiği mutluluğu, huzuru yaşar. İnsanın iki tane düşmanı var. Nefs ve şeytan. Ama şeytanla nefs mukayesesi İbrahim 22'de bildiriliyor. İblis diyor ki, benim sizin üzerinizde bir gücüm yok. Ben size hep yalan söyledim. Fakat bunları ben size zoruna yaptırmadım. Ben size davet ettim, davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Dıştaki varlık şeytan. Şeytan devamlı nefsimize davetiye çıkartıyor. Ama eğer biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in emir buyurduğu gibi şeytanın kapısını zikirle kilitlersek, nefsimizin manevi kalbindeki 19 tane afeti temizlersek, şeytanın üzerimizdeki etkisi sıfır. O zaman üç cephede sırf ve sükuna sahip oluruz. Kim olursak olun, dünyanın neresinde bulunursanız bulunun, ne kadar büyük dertler üzerine çullanmış olursa olsun, ne kadar büyük üzüntülerin altında ezilmiş olursanız olun, hepiniz için mutlak olarak bir kurtuluş vardır, bir çözüm kesin olarak vardır. Sadece insanlar bilmiyorlar. Bizi mutsuzluğa götürecek olan veya mutluluğa götürecek olan bütün anahtarlar sadece bize teslim edilmiştir içimizde. Evvela kendimizi tanıyıp mutlak saadete ulaşmamızın yolunun irademizle nefsimizi doğru davranış biçimlerine ulaştırmak olduğunu hiç aklımızdan çıkartmayalım. Evet, mutlak saadete ulaşmamızın yolunun irademizle nefsimizi doğru davranış biçimlerine ulaştırmak olduğunu hiç aklımızdan çıkartmamalıyız. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala kainatın tüm yaratılış sırlarını Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve bu sırları bize açıklayacak olan Resul'e, mürşide tabi olmamızı da farz kılmış. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Mürşit, Allah'ın bize emrettiği, yapmamızı istediği şeyleri insanlara anlatmakla görevli kişiler olarak düşünüyorum.
2: Ben peygamberden başka hani başka bir şey bilmem. O da Allah'ın elçisi olduğunu bildiğim için.
1: Peki günümüzde de var mıdır mürşit?
5: Günümüzde çok olduğunu düşünmüyorum. Hani çok çok eskilerde kaldı ama yenilerde genç insanlar da dine yöneldiğinde yavaş yavaş ilim irfan sahibi olduğunda o yolda ilerliyorlar. Ama şu an benim için hani mürşit olabilecek tarzda birisi çıkmadı karşıma. Görmedim yani.
1: Peygamber Efendimizin varisleri her devirde varlar. Bu devirde de var. Peki onları nasıl bulabiliriz?
3: Abdestli namazlı yaptığın her hayırda şerde bulursun yani.
2: Her şeyimizi, ruhumuzu, bedenimizi, beynimizi, dilimizi temiz tuttuğumuz sürece ona ulaşırız.
5: Onları gönül gözümüzle bulabileceğimizi düşünüyorum. Genelde iman, itikat, ibadet bunlar gözle görülebilir şeyler değil. Gizli yapılması makbul. Karşımıza çıktığı zaman kalben zaten bir hissiyat oluşur. Ama açık ve net bir şekilde şudur budur diyemem.
1: Peki onları bulduğumuz vakit bize neler kazandırır? Hayatımız nasıl değişir?
2: Bir dünyayı değiştirecek. Zaten dünya berbat olmuş. Bari Allah orada yüzümüzü güldürse de bizi kurtarsın.
0: Misafirimiz günümüzde mürşit olduğunu düşünmüyorum. Çok eskilerde kaldı dedi. Günümüzde mürşit yok mudur? Tabii ki mürşit bütün zaman parçalarında vardır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde diyor ki her devirde Allah'a itaat eden ve sünnetimi yerine getiren hayırlarda yarışan bir topluluk hep olacaktır. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı insanların Allah'a şirk koşmamaları. Ya insanların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara mürşid göndermesi. Öyleyse eğer kullar Allah'tan mürşid talep etmeleri halinde mürşid bulamayacaksa olabilir mi? İmkansız. Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede insanların Allah'a karşı bir mazereti olmasın diye Resulleri vazifeli kıldığını buyuruyor. Veli Resuller, Nebi Resuller. 7 tane ayet-i kerime bunu söylüyor. İşte ayetlerden bir tanesi de İsra 15. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ Resul göndermesem azap etmem. Daha 134'te, evet şu anda ekrana geldi. Ne görüyoruz? Bu değil. Başka bir slaytımız vardı. Daha 134'te rezil rüsvay olmadan bize de bir Resul gönderseydin ya Rabbim diye Allah Teala bize ayet-i kerimede bildiriyor. Kasas 47'de onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki Rabbimiz keşke bize bir Resul göndersen ayetleri okusak ve ayetlerine tabi olsak. Bu meyanda İsra 15, Zümer 71, Mülk 8, 9, 10 bütün bunlar hep bize kesinlikle her devirde veli Resullerin her kavimde ardı arkası kesilmeksizin var olduğunu ve Allah-u Teala'nın haccet namazıyla Allah'a sormamız halinde bize mürşidi göstereceğini garanti altına alıyor. Mürşidi olmayan insan delalettedir. Delalette olan herkes de gideceği yedi kurp ayet gelince cehennem. Neyse ki insanlar diyorlar ki mürşitler eskiden varmış. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonra bir daha mürşit gelmesi söz konusu değil. Evliyalar da var ama onlar da mürşit değiller. Mürşit diye zamanımızda yaşayan insanlar mevcut değil. Allah Teala el-hak esmasının sahibi olması dolayısıyla bir devirdeki insanlara mürşitleriyle beraber tutup ondan sonraki devirlerde insanları mürşitsiz bırakır mı söz konusu değil. Hangi devirde yaşarsak yaşayalım hepimize mutlaka Allah'ın tayin ettiği hidayetçiler var. Taha 123'te Kâle hebitâ cemî'en ba'dukun bi'adın adû. Hadi siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa velâ yedirû bi'erşkâ. Öyleyse eğer Allah Teala delaletteki insanlara hidayetçiler gönderir ve hidayeti onlarla tebliğ ediyorsa o zaman hidayeti dileyen kişinin mutlaka Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi göstereceğini de garanti altına almış. Öyleyse hidayetçi yok, mürşit yok olayı kesinlikle doğru değil. Her devirde Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle belirttiği gibi El ulema ve rasetel enbiya alimler Resulullah'ın varisleridir. 7 grup varis var. En üst seviyedeki varis vekaleten devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler olmak üzere Kur'an'ın lafzını ve ruhunu, hikmeti öğreten 7 grup varis. Bunlar hayırlarda yaşayanlar. Her devirde var ve Allah-u Teala hacet namazıyla Allah'tan sormamız halinde onu bize göstereceğini garanti ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Abdülcebbar Hocam, ben Mardin'den Kemal Çakas. Bütün Mardinli kardeşlerim adına özlem ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum ve sizi çok seviyorum. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Ali İmran 191'deki zikir ehlinin göklerin ve yerin hakkında tefekkür etmesine manaya gelmektedir. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak Ali İmran 191'deki zikir ehlinin göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür etmesi ne anlama gelmektedir? Zikir ehli kalp gözü açılmış olandır. Allah-u Teala'nın yerleri ve gökleri kendisine gösterdiği kişidir. Gökleri ve yeri gören kişi bir büyük düşünce statüsünün sahibi olur. Bu tefekkür ona çok şey ifade eder. Burada bir Allah-u Teala'nın bunları yaratmıştır diye düşünmek var. Bu da tefekkür etmektir. Ama bir de ulelbabın tefekkürü var. Görerek tefekkür. Öyleyse zikir ehlinin tefekkürüyle görmeyen insanın tefekkürü birbiriyle aynı şey değildir. Zikir ehlinin tefekkürü ulelbab kademesinde 7 kat cehennemi kalp gözüyle Allah-u Teala onları gösteriyor. Göklerin melekülünü muhlislere 7 kat gökleri göstermesi söz konusu. Kısacası varlıklar aleminde varlıklar alemin son noktasına kadar olan fizik kütlesi hepsini Allah-u Teala kullara gösteriyor. Lokman suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Lokman suresinin 20. ayet-i kerimesi: göklerde ve yerlerde her şeyi Allah'ın size musahhar emrinizle amade kıldığını görmediniz mi? Neyle bunu yapıyor Allah-u Teala? Kalp gözünü açtırmakla. Sizin üzerinize görünen ve görünmeyen, görünen ve görünme, görünen zahiri alem statüsü içerisinde olanlar, görünmeyen ötesini ihtiva ediyor, nimetlerini tamamladı. Ama Allah-u Teala'nın yerin ve göğün melekütünü kendisine gösterdiği bir kişi var. Bu ayette zikredildiği gibi bir de hiç bunlara sahip olmayan insanlardan bir kısmı ilmi yok. Hidayetçiye tabi değil, nurlu bir kitaba dayanmayan Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ediyor. İşte o inatçı şeytana tabi oluyor. Bir tarafta Allah'ın yerin göğün melekütünü kendisine gösterdiği bir işi var. Bu Alman 191'deki ve yetefekkürne fil halk semavati vel ard. Ma halakla haza batıra. Sen bunları boşuna yaratmadın. Fakine azabener. Bizi ateşlerin azabından koru. Öte yandan hiçbir ilmi yok. Mürşide tabi değil. Nurlu bir kitaba dayanmadan boşboğazlık yaparak devamlı Allah'ın Resulü ile cidalleşiyor. İkisinin bir olması mümkün değil. Birisi doğrudan doğruya gideceği yer cehennem. Öbürü ise Allah'ın bir sevgilisi. Allah razı olsun. Öyleyse ne yapabiliriz? Yapabilmemiz gereken şey Allah'ın hakikatlerini öğrenip hayatımıza tatbik etmek ve yaşamak inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala biz insanlara serbest irade vermiş ve istiyor ki yaratılışımıza uygun olarak irademizi kullanalım ve Allah'ın ismini her an zikredelim. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir kalpten gelen, yürekten gelen bir istektir. Ama zikir yapmana gerek yok. Her dakika, her daim, her saniye onunla birlik olmak en güzel.
5: Şimdi insanlarda zikir algısı çok farklı. Genelde bazı kesimlerce farklı da algılanabiliyor. Zikir sesli ya da sessiz yapılabilen bir şey ve herkesin kalbinden ne geçiyorsa ona göre yapması gereken bir şey. Hani Allah'ı zikrederek de, Allah'ın isimleriyle zikrederek de zikir yapabiliriz. Ya da kendi, yani dinimize uygun bir şekilde, kendi ruh durumumuza göre de zikir yapabiliriz.
1: Zikir yapan insan nasıl olur?
3: Kapalı olması lazım, terbiyeli olması lazım, güvenilir biri olması lazım, hıllı hırsız olmaması lazım.
1: Allah-u Teala veskül isme rabbike, Rabbini zikret diyor. Peki siz Allah'ın ismini zikrediyor musunuz?
5: Yani hayatımın her alanında, evden çıkarken, bir yere giderken, hayırlı bir işim olacaksa, günlük hayatımda Allah ismini her zaman zikretmeye çalışırım. Dilim yettiğince, aklım döndüğünce.
3: Dedim tabii niyet miyim? Her başın, işin başında Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Allah, la ilahe illallah diyorum.
1: Peki Allah'ı zikrettiğiniz zaman neler hissediyorsunuz?
2: Kalbim çok rahatlıyor dünyadan, her şeyden. Kocamı bile terk ettim Allah için.
0: Bir misafirimiz zikir yapan biri için kapalı olması lazım, terbiyeli olması lazım, güvenilir olması lazım dedi. Zikir yapan bir hanım mutlaka tesettürlü olmalıdır. Tabii ki tesettürlü olursa güzel olur ama zikir Allah'a ulaşmayı kalben dileyen herkesin Allah'ın ismini tekrar ederek zikir yapması söz konusudur. Neden Allah'a ulaşmayı dileğini şart koştuk? Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi zikir yapsa Allah Teala rahmetini göndermez. Yağya gönderse bile nur yolu açık olmadığı için kalbine o rahmet ulaşmaz. Ama kalben Allah'a ulaşmayı dileyen herkes kesinlikle kapalı olsun, açık olsun. Zikrettiği zaman Allah'ın katından mutlaka bir çift nur gelir o kişinin kalbine. Rahmet ve fazıl. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Nur 21'de. Ya eyyühellezine amenü la tettebihutü şeytan. Şeytan adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytan adımlarına tabi olanlar? Hazreti Ömer diyor ki şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte Allah'ın daveti kendisine ulaştığı an daveti kabul etmeyen, isyan eden, Allah ve Resulü isyan eden bir kişidir. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. İşte bu Allah'ı bilip isyan eden kişi şeytanı bilmesine rağmen ona itaat ediyor. İtaat edince ne oluyor? İtaat edince Nur 21'de وَمَنْ قُتُوَتِ الشَّيْطَانِ فَاَنَّهُ يَعْمِرُ بِفْحَشَيْ وَمْكَرِ Kim şeytanın adımlarına uyarsa şeytan ona fuhşiyatı ve münkeri emreder. İşte fuhşiyat nefsin afetlerinin talebi olan Allah'ın yasak ettiği fiillerdir. Münker ise Allah'ın emrettiği ama iblisin inkar etmemizi sağladığı hakikatlerdir. Dolayısıyla eğer biz Allah'a ulaşmayı dilemezsek o zaman otomatikmen şeytan bize fuhşiyatı münkeri emreder ve devamlı olarak Allah'a kulun olmak yerine şeytanın kulu olarak hayatımızı sürdürürüz. Öyleyse zikir yapan bir hanım mutlaka tesettürlü mü olmalıdır? Hayır. Tesettür olsa nurun ala nur güzel olur. Ama olmadığı takdirde herkes kesinlikle zikir yapabilir. Bakara suresi 256. ayet-i kerimesinden la erke ahbiddin dinde zorlama yok kadde ben üçtüm yılgay irşad yolu var yolu birbirinden ayrılmış. İrşad yolunda olanların mutlak surette zikir yapması lazım. Allah-u Teala hanımlara tesettürlü olmanı emrediyor. Hangi hanım kardeşim tesettüre riayet etmiyorsa nefsi istemediği içindir. Ama sakın bu konu yanlış anlaşılmasın. Allah-u Teala herkesin kendi iradesini kullanarak gönülden dilekle gerçekleştirmesini istiyor. Eğer bir hanım başını örtmek istemiyorsa onu hiç kimse başını örtmeye zorlamak hakkına sahip değildir. Eğer bir hanım örtülmek istiyorsa ona da mani olmak yetkisi de kimseye verilmemiştir. Allah'ın emri tebliğidir. Uygulamak veya uygulamamak insanların kendi bilecekleri bir iştir. Yani dinde zorlama yok. Tesettür Allah'ın bir emridir. Yerine getirmesi halinde nurun ala nur güzel olur. Ama bunu yerine getirmiyor diye onu Allah'a zikredemez manasında değil. O Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, tesettürlü olmayan kişi de Allah'ı zikredebilir Allah'ın izniyle. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
7: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve İnşaatı Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz. Efendimiz zimmetiyle hem de kalbimizden. Muhterem Hocam uygun görürseniz bir sualim olacaktı. Emrin denen bir şey var mıdır? Arz ederim. Sonsuz hürmet ve özlemle gül kokan ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz, mutluluklar diliyoruz. Evrim diye bir şey var mıdır diyor Suha kardeşimiz. Hayır. Evrim diye bir şeyin insan için geçerli değildir. Ama hala insanlar bizim atamız maymun diye sırala iddia ediyorlar. Tabii genetik mühendisliğin henüz gelişmediği noktalarda Darwin adında birisi bir takım paraziyeden zanlardan hareket ederek insanlar maymundan türemiş. Ama genetik kodların hüküm ferma olduğu bu dönemde üç açıdan insan maymunun devamı değildir. Bir, kromozom yapısı itibariyle insan maymunun devamı değildir. 19 çift, 21 çift, 23 çift, 25 çift, 27 çift, 29 çift, 31 çift ve 33 çifte kadar maymun türleri var. Eğer insan maymunun devamı olsaydı o zaman insanın 35 çift kromozoma sahip olması gerekirdi. Halbuki insan 23 kromozoma sahip ve o kromozom sayısında da bir maymun hala yaşıyor. Bir, ikincisi beyin yapıları. Maymun beyni ile insan beyni arasındaki mukayeseye baktığımız zaman insan beyni maymun beyninin 5 katı kadar. Bu açıdan da imkansız. 3. Maymunlarda topuk yok. Ayaklar el hüviyetinde. Öyleyse bu 3 açıdan insan maymunun devamı değil. Maymun türleri üzerine yapılan incelemeler bizi bu sonuca ulaştırıyor. Evrim nazariyesi iflas etmiştir. Kur'an'ın hakikatleri karşısında inşallah. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Ankara'dan bir kardeşimiz. Tasavvufta kardeşliğin önemi nedir? Bu kardeşliği en ahsene çıkarabilmek için davranışlarımızda, düşüncelerimizde önceliğimiz ne olmalıdır? Eğer Allah Teala her şey insan için, insan da Allah içinse, Allah için olmak başkaları için yaşamaksa o zaman kendimizi başkalarına adamamız, onların mutluluğuna adamamız lazım. Öyleyse her yönüyle onlar için olmamız lazım, onların mutluluğu için. Herhangi bir ihtilafta hatayı kendimize armak, karşı tarafın güzel taraflarını düşünmek, her zaman affetmek, özür dilemek, onları kendimize öne geçirmek bizi en güzele ulaştırır inşallah. Allah razı olsun. Kırşehir'den bir kardeşim muhterem hocam, fizik vücut teslimi ve daimi zikre ulaşmak için sesli mi yoksa sessiz zikir yaparak mı anlaşılır açıklayabilir misiniz? Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Zikrin en eftalı hafi olanı, rızkın en halisi de kafi gelenidir. Öyleyse 3 çeşit zikir var. Sesli zikir, hafi zikir ve kalp zikri. En eftal olanı hafi olanıdır. Yani dilimizin hareketiyle sessiz yapılan bir zikirdir inşallah. Bizi vücut teslimine de daimi zikre de tabii ki kalp zikri de ilave edeceğiz ama bununla ulaşır inşallah. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, etrafımdaki tasavvufta olmayan insanlara Allah razı olsun dediğim zaman tepkiyle karşılaşıyorum. Bana sen fakir misin, gariban mısın, neden Allah razı olsun diyorsun diyorlar. Bu durum karşısında nasıl davranmam gerekiyor? Sen yine Allah razı olsun diye söylemeye devam et. Ama neden onlara bunu söylediğini söyle. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşıyor. Bir dilinden karşı tarafı incitecek bir söz söylemek var. Bu seni de rahatsız eder. Nedir mesela? Şöyle misal veriyorum anlaşılsın diye. Sen onlara güzel söz söylüyorsan Allah senden razı olsun. Bu onları mutlu etmesi lazım. Mutlu edemiyorsa onlarla Allah arasında ama seni mutlu eder kesinlikle. Allah senden razı olsun dediğin zaman seni mutlu eder. Ama tersi eğer sen onlara Allah senden razı olmasın deseydin onları üzmüş olacaktın ve sen de o yanlış davranışı sergilediğin için sen de üzülecektin. Öyleyse benim gayem sizi mutlu etmek ve böylece mutlu olmak diyeceksin. Ama benim gayem sizi mutlu etmekse ve siz mutlu olmuyorsanız o sizinle Allah arasında. Ama kesinlikle ben bu sözü söylediğim zaman mutlu oluyorum. Tam tersi Allah senden razı olmasın desem nasıl seni rahatsız ediyorsa Allah senden razı olsun diyorsam bu olayı beni o kadar mutlu ediyor ve seni de mutlu etmesi lazım diye düşünüyorum. Karaman'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazı insanlara hacet namazının Bakara 45'te geçtiğini anlattığım zaman hacet namazını anlamakta güçlük çekiyor. Hacet namazı hakkında bilgi verir misiniz? Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bana Cebrail kardeşim 2 çeşit namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi İsare namazı, diğeri hacet namazı. Bilinmeyen bir bilgiyi Allah'tan sormak istiyorsak 2 rekatlık İsare namazını kılıyoruz. Boy abdesti alarak Perşembe Cuma'ya bağlayan gece. 2 hacetimiz varsa hacetin yerine gelmesini istiyorsak hacet namazını kılıyoruz. Bu Peygamber Efendimiz'in hadislerinde var. Eğer o iki çeşit namaz, istihare namazı, hacet namazını bu hadislerle ilgili şey çıkarsa kardeşimiz görecektir ki evet. Nedir? Hacet namazının geçtiği ayetler, hacet namazı ile ilgili hadis sevgiler. Bir kimsenin Allah'tan veya Adem'den, insanoğlundan haceti olursa tertemiz bir abdest alsın, sonra da hacet namazını kılsın, sonra Allah-u Teala'ya sana hamd da bulunsun ve peygambere selavat getirsin. Bu şekildeki namazı kılsa hedefine ulaşacaktır. Hadis-i şerif ki üstadlarımız, hocalarımız biz bu hacet namazını kıldık ve ihtiyaçlarımız, dileklerimiz onunla görüldü demişlerdir İbn-i Halı. Abinler rivayet eden başka bir hadis. Başka bir hadis yine aynı şekilde, yani hem istihare namazı hem hacet namazı Resulullah'ın hadislerinde var. Tirmizi, İbn-i Abidin, İbn-i Abidin ve diğer ayetlerde de bu söz konusu inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, cehenneme girecek olan nefsler kıyamete kadar berzah aleminde azap çekecek mi? Konuyu açıklar mısınız? Hayır. Üç çeşit azap var. Dünyadaki azap, vicdan azabı, her yapılan yanlışın karşısında ruhun nefse yaptığı azaptır. İki, ölüm noktasında berzahta, kabirde 40 günlük bir manevi azap söz konusu. Yapılan şerlerin karşısında bir manevi azap, hayırların karşısında da bir sürur, mutluluk. Ama asıl olan cehennem azabı kıyametten sonra söz konusu. Dolayısıyla berzah aleminde bu dünyada nasıl yaşıyorsun, nasıl ölürsen öyle dirilirsin. Nasıl yaşıyorsan öyle olursun ve nasıl ölürsen öyle de dirilirsin. Yani berzah aleminde bu dünyadaki hayat neyse o da öbür tarafta da o şekilde devam ediyor. Azap, cehennem azabı kıyametten sonra gerçekleşiyor. Kırşehir'den bir kardeşim muhterem hocam, Efendimiz bir sohbetinde siz kimi mutlu ederseniz Allah da sizi o şekilde mutlu eder buyurdu. Bu sadece tasavvufta yaşayan kişi için mi? Yoksa bütün insanlar için mi? Bütün insanlar için. Kimi mutlu ederseniz Allah mutlaka sizi de mutlu eder. İyilik yap denizat, balık bilmese kim bilir, halik bilir. Allah mutlaka sizi mutlu eder. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Müslüman toplumlarında genelde hep Allah korkusu aşılanıyor insanlara. İslam'da sevginin yeri nedir, açıklar mısınız? Din baştan sona sevgidir. Korku da sevginin kaybedilmesi korkusudur. Eğer anne ile çocuk arasındaki ilişkiye bakacaksanız bütünüyle sevgiye dayalıdır. Ama ne diyelim, 1,5-2 yaşındaki bir annenin evladı, annesi mutfakta çalışırken dış kapı açık ve o emekleyerek dışarıya çıkmış olsa annenin yüreği pırpır korkuyla heyecan içerisinde olur. Ama bu korku çocuğunun sevgisini kaybetme korkusudur. Başka bir şey değil. Öyleyse hayatın sırrı sevgidir ve Allah'la aramızdaki ilişki tamamen sevgiye dayalıdır. Evvela Allah'tan hoşlanmak, sonra Allah'ı sevmek, sonra Allah'a aşık olmak, sonra Allah'a hayran olmak. Tüm bunlar sevginin versiyonlarıdır. En üst noktada ilişki sevgidir, sevgi. Korku sevginin kaybedilmesi korkusudur. Allah razı olsun. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı Efendimiz İmmet'e Yüce Rabbimizden dileyerek her an Kur'an, her an mutlu programın versiyonunu burada sonlandırıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri hepinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Öyleyse Kur'an'da Allah Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bizlere bile değil. Bu dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemdeki azabın yanında bizlere bile değil. Ne diyor Rabbimiz? Kul huve lillezine amenu huden ve şifa. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara değil. Kur'an-ı Kerim amenu olanlar için hidayet ve şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an o amenu oluyor. Ondan sonra amin olanın içinde Allah Teala diyor ki benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi, nefs tezkiyesi ve nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatı bize zehir eden, ne demişti Allah dostu Martin Luther King? Biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiği ne? Zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan, meleküt aleminde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı Sırat-ı Müstakim. Sırat-ı Müstakim barış yolu. Sırat-ı Müstakim mutluluk yolu. Sırat-ı Müstakim hidayet yolu. Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kervan yolda düzülür. Siz yeter ki o yola adım atın. Ben şu anda karar verdiniz, ben de Allah'ın yolunda olmak istiyorum dediniz. Nasıl olacağım hocam? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an siz barış yolda bir yolcusunuz. Nereye yol alıyorsunuz? Allah'a doğru. Ulaşmanız gereken menzil Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutluluğa çeviren kesinlikle odur. Fatiha ma selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Evliyaya tabi olan şakirlerden olmaz konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Evliya Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle buyuruyor. Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Veli tekildir, Allah dostu demektir. Evliya bunun çoğulu. Dilimize çoğul olmasına rağmen tekil olarak kullanılıyor. Yani kısacası Türkçe lisanıyla Allah'ın dostuna tabi olan cehennemliklerden olmaz. Çünkü cehennemlikler Kur'an'da şakiler olarak adlandırılmış. Hud suresinin 106 ve 107. ayet-i kerimesinde فَاَمَنْ لَذ۪ينَ شَكُّ فَف۪ي نَارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يكٌ. Şaki olanlara gelince artık onlar ateştedir. Onlar orada çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Halidina fiha ma damet semavat vel ard. Onlar semalar ve yeryüzü, cehennemin semaları ve arzı durdukça orada ebedi kalacaklardır. Rabbinin dilediği cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç elbette cehennem de mahluktur, cennet de mahluktur ama dünya hayatıyla mukayese edildiği zaman cennet de sonsuz bir hayatı içeriyor, cehennem de. Öyleyse sonsuz bir zamanı cehennemde geçirecek olanların Kur'an'daki adı Şaki. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Gerçekten konferansımızın konusu olan evliya tabi olan şakilerden olmaz Resulullah'ın hadisi Kur'an'a uyuyor mu uymuyor mu beraberce bakalım. Allah Teala tam 10 tane ayet-i kerimede evliyaya tabi olan tabi olmayan delalettedir. Mürşide tabi olmayan. Mürşit veli midir? Evet, mürşit velidir. Nereden biliyoruz? Tabii ki yine Kur'an-ı Kerim'den. Allah Teala Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Men yehdillahu fehuvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırmış da o hidayete ermiştir. Ve men yudlil. Kimi delalette bırakırsa felen tecide lehu veliyen mürşide. Onun için bir veli mürşit bulunmaz. O zaman 10 ayet gereğince veli mürşide tabi olmayan, evliyaya tabi olmayan delalettedir. İşte ayetler Ali İmran 164. Ondan evvel onlar gerçekten açık bir delaletteydiler. Arap 186. Allah kimi delalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Bir veli yoktur. Nahl 36. Allah bir kısmını hidayete erdirdi. Diğer bir kısmın üzerine delalet hak oldu. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah kimi delalete bırakırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz. Taha 123. O zaman kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz. Kasas 50. Kendi hevesine tabi olandan daha çok delalette kim vardır? Zümer 23. Allah kimi delalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Casiye 23. Allah onu faydasız ilmi üzere delalette bıraktı. Öyleyse delalette bırakılanlar gerçekten faydasız ilmin sahipleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin
bu ümmet için en çok korkunç şey, diliyle alim ama kalbiyle cahil insanlar. Akâf 32 işte onlar apaçık delalet içindedirler. Ve Cuma 2 daha önce onlar elbette delaletteydiler. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, bunlar Kur'an'ın ayetleri. Kur'an Allah'ın kelamı. Allah'ın sözünde hulf yok, Allah katında söz değiştirilmez. Allah ne diyorsa mutlaka o olur. O zaman 10 ayette evliyaya tabi olmayan delaletteyse 7 ayet grubu gereğince de delalette olanların gideceği yer cehennem. İşte ayetler. Tek tek söyleyelim. Nisa 167, 168, 169. Onlar kafirlerdir. Onlar insanlar Allah yolundan alıkoyuyorlar. Onlar uzak delalettedirler. 168. O kafirler, onlar zulmedenlerdir. Onlar Allah hidayete erdirecek değildir. Mağfiret edecek de değildir. Onların gideceği yer cehennem. Araf 178, Memmumin 103, Allah kimi delalette bırakırsa onlar hüsrana uğrayanlardır. Cehenneme gidenlerin hepsinin temel özelliği hüsranda olmaları. Ne demek istiyoruz hüsranda olmak? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi söylüyor. وَمَا مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ Kimin hasenat tartıları ağır gelir, hafif gelirse فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسِرُوا اَنْفُسُهُمْ ف۪ي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ İşte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir ve onların gideceği yer cehennemdir. Araf 179. İnsan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Kalpleri var fıkıh etmezler. Kulakları var görmezler. Gözleri var görmezler, kulakları işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidirler. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşayan insanlara baktığınız zaman iki grup insan görüyoruz. Allah'ın dostları ve şeytanın dostları. Yine iki grup insan görüyoruz. Allah'ın dostuna tabi olanlar ve şeytanın dostuna tabi olanlar. Kur'an-ı Kerim'de şeytanın dostunun ismi tağuttur. Nerede bir tağut kelimesini görürseniz bilmelisiniz ki o şeytanın dostudur. O zaman kafirler tağutun dostudurlar. Allah Teala Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde 257. ayet-i kerimesi Allahu veliyyullezine aminu yuhrucu mine zulümat ile nuri. Allah amini olanların dostudur. Vellezine keferu evliyamı tağute. Ama o kafirler de tağutun dostudurlar. Veyahut da tağut o kafirlerin dostudur. Tağut da onları nurdan zulmete götürüyor. Tekrar ediyoruz, demek ki Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartıyor. Amin olanlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Tağut da insan ve cin şeytanlar, şeytanlar da onlar da tağut da onların dostudur. Onlar dediği kafirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse görüyorsunuz ki bu ayet-i kerime kesinlikle bir ispat vasıtası. Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Çünkü Allah kimin dostuysa Allah onu zulmetten nura çıkartıyor. Ama tağut, insan ve cin şeytanlar, şeytanlar kimin dostuysa, ki o kafirlerin dostudur, kafir onların dostudur, onlar da kafirleri de nurdan zulmete götürürler. İki ayrı yol ve herkese Allah-u Teala en kolay biçimde ifade edilmiş, açıklamış ve serbest irade sahibi kişi bu iki yoldan bir tanesini tercih edecek. İşte Bakara 256'da La ikraha fiddin, dinde zorlama yok. Katte beynüştü minel gay. İrşad yoluyla gay yolu. Gay yolu tağutun yolu,
İrşat yolu, veli mürşitlerin yolu. Kat tebenüştü minel gay. Ve men yekfir bi tağuti ve yumi billah. Kim tağutu inkar eder? Yani tağutun yolu neydi? Gay yolu, tarik-i cehim, sırat-ı cehim. Kim bunları inkar eder ve amen olursa, o Allah'tan kopması mümkün olmayan kulpa, mürşide mutlaka eline tutunur, sarınır. Kopması mümkün olmayan urvetül uskaya sağlam bir kulba mürşidin eline tutunmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir taraftan Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartıyor. Öbür tarafta tağut da kafirlerin dostudur. Onları nurdan zulmete götürüyor. Kurtuluş yolu hangisi? Felah yolu, kurtuluş yolu. Elbette tağutun.

bu tariki müstakim, bu sırat-ı müstakim ve sırat-ı rabbikel müstakim. Ama yine dünya gezegeninden başlayan, cehennemin en katında biten, şeytana giden bir yol var. Gay yolu, tariki cehim ve sırat-ı cehim. Sevgili kardeşlerim, serbest irade sahibi insanlar bu ikisinden bir tanesini tercih edeceklerdir. Baktığımız zaman Allah'ın dostları, onlar Allah'a davet ederler. Şeytanın dostları da insanları ateşe çağırırlar. Ve insanoğlu bu iki yoldan bir tanesini tercih edecek, seçimini yapacak. Çünkü insan serbest irade sahibi bir varlıktır. İşte Allah'ın uğruna kainatı yarattığı son şeriat kitabı kendisine indirdiği Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Yusuf 108'de "Kul hazi sebili ed'u alallahi ala basiretin ana ve men ittabani." Benim ve bana tabi olanların kalp gözüyle Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Sevgili kardeşlerim, kainatı Allah insan için yaratmış. Yerleriyle, gökleriyle, fizik ve fizik ötesiyle, bütün kainatın unsurlarıyla Allah her şey insan için yaratmış. Ama insan Allah içindir. İşte Allah için olan insan, Allah'ın Resulü ve ona tabi olanlar, Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyorlar. Şeytanın dostları tağut nereye davet ediyor? Tağut da insanları dünya hayatına davet ediyor. Gerçekten de olaya baktığımız zaman öncelikle Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde şeytan ve avanesi sırat-ı müstakime oturarak sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onların sana ulaşmasına mani olacağım diyor. Bunu nasıl yapıyor İblis? Dünya hayatını güzel göstererek Hicr suresinin 39. ayet-i kerimesinde beni azdırmana yemin ederim, yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Ama Allah Teala buyuruyor ki ihlas sahibi kullar müstesna. O zaman Allah Resulü ne buyuruyor? Her kötülüğün başı dünya sevgisi. Kim ki kalbinden dünya sevgisini söküp atarsa muhakkak ki Allah ve Resulü sevgisi gelip yerleşecektir. Bütün hedef kalbimizi tamamen dünya hayatından temizlememiz. Temizleyebilmek için de mutlak surette Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra Allah'ın bizler için tayin ettiği evliyaya tabi olmamız gerekir. Evliyaya tabi olmadan hiç kimse nefs tezkiyesini yapamaz. O sebeple Allah Resulü ne buyuruyor? Evliyaya tabi olan şakirlerden olmaz buyuruyor. Gerçekten Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde "Men amile seyyiyeten fela yücra illa misliha." Kim bir seyyiat işlerse misliyle cezalandırılır. "Men amile salihan men zekeren ve unsa ve huve müminun." فَاُولَٰي يَذُقُنَا الْجَنَّةَ وَيَذُقُنَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. Ama kim de mümin olup kadın erkek ıslah edici amel işlerse Allah onları cennetine koyacak ve orada hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse veli müşride tabi olan, evliyaya tabi olan onlar şakirlerden olmaz. Allah onları mutlaka cennetine alıyor. Belki şu anda bizi dinleyen kardeşimiz ben evliyaya nasıl tabi olabilirim? Çok basit. Tek bir dilek. Sevgili kardeşlerim, yaratılışımıza baktığımız zaman Allah Teala bizi bir nefse dizayn etmiş. Nefsimizin manevi kalbiyle Allah'ın zatını görebiliriz temizlendiği an. Ama ne zaman ruhumuzu teslim edip fizik vücut teslimi, nefs teslimi ve irade teslimini gerçekleştirdikten sonra kalp gözüyle Allah zatını bize gösterir. Ama bir ruhun baş gözüyle de Allah'ın zatını görebiliriz. Ama fizik vücudun baş gözüyle kimse Allah'ı göremez. Fizik vücudun baş gözüyle Allah'ı görmeyen insanlar baş gözüyle Allah'ın yeryüzündeki temsilcisini, yeryüzündeki gölgesini görebilirler. Her devirde Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamı Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir.

0: gözüyle onu görebilirsiniz. Ama Allah dostu Şahin Nakşibend Hazretlerine baktığımız zaman buyuruyor ki Allah rızasını itaatte, kabulü duada, velileri halkın içinde saklar. Allah Resulüne buyuruyor, evliya tabi olan şakilerden olmaz. Ama veliler de halkın içinde ve saklı. O zaman Allah'ın bildiği bu velileri biz bilmiyorsak nasıl ulaşacağız? İşte Allah onun yolunu Kur'an-ı Kerim'de gösteriyor. İnsanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninden baktığımız zaman birinci basamakta herkes olayları yaşar. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesi öyle olaylar var ki hoşunuza gidersiniz, hayır zannedersiniz belki de şerdir. Öyle olaylar var ki sizi üzersiniz, şer zannedersiniz belki de hayırdır. Ama Allah Teala buyuruyor ki siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Yani hangi olayın bizim için hayır, hangi olayın bizim için şer olduğunu biz bilmiyoruz. Bilen Allah. Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de tarif ediyor. Derecet kazandıran her şey sizin için hayırdır. Derecet kaybettiren her şey sizin için şerdir. İşte ikinci basamakta olayları yaşayan, olayları değerlendiren insanları Allah Teala iki gruba ayırıyor. Seçilmeyenler ve seçilenler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın veli Resulleri doğmadan evvel seçilenlerdir. Allah Teala Kasas suresinin 68. ayet-i kerimesinde Rabbuke yahluku men yeşâ ve yahtar ve mâ kâne lehumul hayre. Allah dilediğini yaratır seçer, irade ve serbestlik onların değil. Öyleyse Allah'ın veli Resulleri doğmadan evvel seçiliyor. Veli Resuller şu an dünya üzerinde ne kadar ayrı lisanı konuşan insan varsa hepsinin içinde Allah'ın bir veli Resulü var. O kavimde Allah'a en üst seviyede temsil eden o veli Resuldür. Ama o veli Resul'ün etrafında da veli mürşitler var. Bunlar Allah'ı temsil ediyorlar ve insanları Allah'a davet ediyorlar. Ama bir de dünyadayken seçilmeyenler, yani Allah Teala'nın doğmadan evvel seçtikleri veli Resullere karşılık dünyadayken de seçilmeyenler var. Onlar da tağuttur. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan şeytanlar, Allah'ın lanetlediği kişiler. Onlar seçilmiyorlar. Her devirde insanların %10'dan azı bu tağutları oluşturuyor. Ve geri kalan insanların hepsi seçiliyor. Tağut kimdir? Tağut şeytanın dostudur. Tağut kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan kişi. Nisa suresinin 167, 168, 169'daki insanlar tağutu oluşturuyor. Araf 146, 147'deki insanlar bunlar tağutlardır. Bütün ayetleri görseler iman etmezler. İrşat yolunu görseler yol edinmezler. Onlar gay yolunu görseler yol edinirler. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil ve ayetleri yalanlayan insanlar. İşte her devirde Allah'ın dostları var. Her devirde şeytanın dostları var. Seçilenler Allah tarafından seçilmişlerdir. Her devirde insanlar %90'dan fazla seçiliyor. Ama bu seçilenlerin de %10'dan azı ancak evliyaya tabi oluyor, Allah'a ulaşmayı diliyor. Geri kalan hepsi seçilmiş olmasına rağmen tağuta meylediyor ve Allah'a ulaşmayı dilemediği kafir oldukları için tağutun dostu olarak delalet üzerlerine hak oluyor. Nahl 36'da لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Biz bütün ümmetlere Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan içtinab etsin diye Resuller bahsettik. Bir kısmı hidayete erdi, Allah'a ulaşmayı dilediler. Diğerlerinin üzerine delalet hak oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya hayatına gelen herkes seçiliyor veya seçilmiyor. Başlangıçta herkes seçiliyor çünkü evet, henüz bilginin sahibi değil, ilmi yok. Dolayısıyla tebliğe muhatap oluyor. Ama seçilmeyen insanlar, faydasız ilmin sahipleri, kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Onlar seçilmiyor. Fakat seçilenlerden bir kısmı da buna meylediyor. İşte efereytem men ettehaze ilahu. O hevasını ilah edineni görmüyor musun? Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmıştır. Acaba bu ilim ne? Bu ilim faydasız ilim. Faydasız ilim ne? İnsanların el yazması kitaplarını oluşturan emaniyeyi oluşturuyor. Kur'an-ı Kerim'e aykırı ne kadar zan varsa insanlar onları din edinmişler. Bakara 78'de ve min ümine la ya'lemunel kitabe illa mâ. Onlar ümidirler. Yani ayetleri bilmezler, kitabı bilmezler. Sadece insanların yazdığı el yazması kitapları bilirler. Allah Resulü, size iki emanet bırakıyorum. Buna sarıldığınız takdirde felaha ulaşırsınız. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri Ehli Beytim. İkisi de emanet. İnsanlar, bu ümmi olanlar Allah'ın kitabını bilmiyorlar. İrşad yolunu da bilmiyorlar. Neye bakıyorlar? İnsanların yazdığı el yazması kitaplara. Bir kısmı cahillerdir. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Yani Kur'an'ı bilmeyen kişi ibadet yapsa dahi ibadetleri, amelleri boşa gidiyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ve ulâike lezîne keferu bi âyeti rabbihim ve habitat amâlihim. Bunlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar ederler. Allah onları amellerini heba ediyor, boşa çıkartıyor. Allah'ın kanunu bu. Gerçekten veli Resullere baktığımız zaman birinci vazifeleri ayetleri tilavet etmek. Resul ayetleri tilavet etmesine rağmen o Resul'ün davetini kabul etmesi gerekirken tam tersi kulak vermiyor ve Resul'e tabi olmuyor. Şahin-i Nakşibend de Allah velileri halkın içinde saklar. Biz bilmiyorsak, bilen Allah'sa o zaman ne yapmamız lazım? Allah'tan sormamız lazım. Allah Teala kimin sualine cevap veriyor? Allah'a ulaşmayı dileyen, yedi furkanın sahibi olan kişinin hacet namazını kılması halinde Allah Teala onun mürşit talebini kabul ediyor ve ona mürşidi gösteriyor. Bir Allah dostu şöyle diyor. Demek ki şimdiki zamanda bir kamil mürşit var muacep. Bu sözü söyleyen henüz olmamış hali edep. Şu dünya üzerinde ne kadar insan varsa hepsi için Allah Teala'nın tayin ettiği bir mürşit var. Ama var diyoruz, bir de bazıları için mürşit yok. Neden öyle söylüyoruz? Kimler için mürşit yok? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için mürşit yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler delalettedir. İşte yedi tane ayet-i kerime. Allah Teala Yunus 7'de onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar için bir hidayetçi yok. Yunus 11'de bize ulaşmayı dilemezler. Allah onları delalette bırakır. Rahat 27. Yunus 15 bize ulaşmayı dilemeyenler Allah onlar için bir veli mürşid tayin etmez. Kehf 17. Yunus 45 ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır. Zümer 23 onlar için bir hidayetçi yok. Furkan 21 ulaşmayı dilemeyenler Allah onlar için bir hidayetçi yok. Kısacası kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyince onun için bir hidayetçi yok. İşte hidayetçi olmadığı için 10 ayet gereğince mürşidine tabi olmayan ki onlar için yoktur. Bunlar delalette kalıyor ve 7 grup ayet gereğince delalette olanların gideceği yer cehennem. Tekrar o 7 grup ayet-i kerimeye bakalım. Bir grup ayet-i kerimeyi söylemiştik. Arap 178-29 ve İsra 97'de de Allah Teala onların gideceği yer cehennemdir buyuruyor. Furkan 30'da onlar cehenneme gideceklerdir delalette olanlar. Yasin 62-63'te onlar delalette bıraktı Allah Teala onların gideceği yer cehennemdir. Kamer 47'de delalette olanlar çılgın ateşin içindedirler. Görüyorsunuz ki istisnasız Kur'an ayetleriyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar evliyaya tabi olmayanlardır. Evliyaya tabi olanlar şakilerden olmaz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen, evliyaya tabi olmayanlar, onlar için kesinlikle bir veli mürşit yoktur. Gidecekleri yer kesinlikle ateştir. Sevgili kardeşlerim, kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerse, mutlak surette Allah Rahim esması ile tecelli eder. Dördüncü basamak. Beşinci basamakta baş gözündeki engelleri kaldırır. Baş gözündeki engeli kaldırdığı zaman o kişi şeytanın dostu tağut ile Allah'ın dostu veli birbirinden ayırt ediyor. Kimin veli, kimin tağut olduğunu Allah Teala ona hissettiriyor. Rahim esması ile tecelli ettiği zaman gözündeki perdeyi kaldırdığı için. Kulaklardaki bakrayı alıyor. O Allah'ın dostu olan velinin söyledikleri ayetlerin manasına varıyor. Bunları kalbine indiriyor ve böylece o kişi amin oluyor. Başlangıç noktasında bütün insanların baş gözünde icab-ı mestüre var. Kulaklarda vakra var, kalbinde ekinet var. Onlar Allah'ın veli mürşidine baktığı zaman onu diğer insanlardan ayırt edemiyor, farkına varmıyor. Ama ne zaman o kişi Allah'a ulaşmayı diler kalbinden, bu talebin sahibi olursa Allah Rahim esması ile tecelli ederek ona Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olan mürşidi diğer insanlardan farklı olduğunu ona gösteriyor. Yedi Furkan'ı ona vermek suretiyle. Yedi Furkan'dan sonra o güne kadar işlediği bütün günahları da Allah Teala örtüyor Enfal 29'a göre ve tek bir dilek birinci kat cennetin sahibi. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. Tegavvüm suresinin 11. ayet-i kerimesine göre hidayetle kalbine ulaşıyor. Kaf 30'a göre kalbini kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Başlangıçta gözü kör, kulağı sağır, kalbinin üzerinde ekinet var. Nur yolu açılmamış, şeytana dönük. Bütün bu engelleri Allah Rahim esmasıyla açıyor. Ve dört kalp şahadetinin sahibi olan kişi Allah'ın ismini tekrar etmeye başladığı an Allah'ın katından hadis 16'ya göre rahmet ve fazıl geliyor. Fazıllar kalbe giremiyor. Rahmet içeriye sızıyor ve kişiyi huşu sahibi kılıyor. Sevgili kardeşlerim, huşu sahibi olmak Allah indinde bir güzelliğin sahibi olmak demektir. Hacet namazını kılan 100 kişiden sadece 10 kişi huşu sahibi ise 10 kişiye mürşit gösteriyor. 90'ına mürşit göstermiyor. Neden? Huşu sahibi olmadıkları için. Onun için Bakara 45-46'da sabır ve namazda Allah'tan yardım isteyin zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir o huşu sahipleri? Huşu sahipleri dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyen yani evliyaya tabi olanlar. Kimdir evliyaya tabi olan? Huşu sahibi olan kişiler. İşte huşu sahibi olan hacet namazı kılması halinde Allah ona mürşit gösteriyor. Allah-u Teala'nın gösterdiği mürşide gidip huşu sahibi olan kişi tabi oluyor. Ve tabi olduğu zaman 7 tane nimet ona Allah-u Teala veriyor. Ve veliyi, evliyaya tabi olanı 7 nimetle Allah kendisine ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen Allah'ın mürşide tabi olması halinde kendisine 7 nimet verdiği kişiyi ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. 7 nimetle Allah'a ulaşıyor. Ermiş evliya oluyor. Bu sebeple Allah Resulü evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Yani evliyaya tabi olan mutlaka cennete gider. Çünkü cennetliklerin Kur'an'daki adı Sa'id. Hangi ayet-i kerime? 108. Hud suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala cennetliklerin genel adı فَاَمَّا الَّذ۪ينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةَ mutlu olanlar. Mesut. Yani zaten Said, Mesut aynı kökten gelen kelimeler. Mesut olanlar, mutlu olanlar cennetedirler. Cennetlerin semaları ve arzı durdukça Rabbinin dilediği şeyi cenneti yok etmeyi dilemesi hariç onlar o da ebedi kalacaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, geçici olan bu dünya hayatı ile sonsuz ebedi hayatı satın almak istiyorsanız bunun yolu bir dilektir. kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, dilediğiniz an mutlak surette Allah Teala size veli mürşidi tanıtacaktır, gösterecektir ve siz gidip ona tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz an artık evliya tabi olan şakilerden olmaz buyuruyor Nebi Resulü Tanrı Peygamber Efendimiz. İşte iki tür insan var. Allah'ın veli mürşitleri, ruhunu Allah'a ulaştıranlar, yedi velayet makamını bir bir geçecek olanlardır. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, ul elbab makamı, ihfas makamı ve selah makamı. Yedi velayet makamının, Kur'an-ı Kerim'in yedi ruhuna tekabül ediyor ve Allah Teala bunların hepsini kime öğretiyor? Veliye tabi olan, veli mürşide tabi olan. Şimdi Nebi Resul Tanrı Peygamber Efendimiz'den sonra sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kendi döneminde. Sen son nebisin, senden sonra nebi gelmeyecek. Bu insanlar dini kimden öğreneceklerdir? Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayet erersiniz. Resulullah'ın sahabeleri hepsi veli mürşit miydi? Evet. Nereden biliyoruz? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinden. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayet erersiniz. Ve sahabenin, sabikune levin ve muhacir ve ensar olan insanlar, yedi safayı yaşayanlar, onlar tabi'in de onlara ihsanla tabi olanlar, onlar hepsi Allah'ın zatını görerek Allah tarafından veli mürşit olarak tayin edilmişlerdi. O zaman senden sonra biz dinimizi kimden öğreneceğiz deyince Resulullah ne buyuruyor? Benim sahabem yedi gökteki yıldızlar gibidir, yedi safayı yaşayanlar dininizi onlardan öğrenecektir. Yani onlara tabi olacaksınız. Resulullah'ın bu hadisi de evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Yani veli mürşide tabi olanlar şakilerden olmazlar. Sevgili kardeşlerim, hal böyleyken Kur'an ayetleri bize bunu ispat etmişken insanlar zavallılar. Faydasız ilmin sahipleri, Kur'an-ı Kerim kalplerinden geçmeyen bu zanna tabi olan insanlar, onlar veli mürşide tabi olmak şirktir. Allah arasına kimse giremez. Halbuki Allah Teala bizzat kendisiyle diğer insanlar arasında evvel emirde bütün peygamberleri imam tayin etmiş. Enbiya 73. Onların olmadığı dönemde veli resullerden bir tanesini yine imam olarak tayin ediyor. Secde 24. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in ayetleri olmasına rağmen, Kur'an'da Allah Teala hakikat olarak birçok ayetleri böyle vaaz etmesine rağmen bu ayetleri bilmeyen insanlar kendi zanlarına tabi olmak suretiyle sadece insanları şeytanın tuzağına düşürüyorlar, ateşe davet ediyorlar. İşte ateşe davet edenler, işte Allah'a davet edenler. İki grup insan. Allah'ın velileri Allah'a davet ediyor, şeytanın dostları da cehenneme, ateşe davet ediyorlar. Özellikleri Tövbe 32, Rad 25, Kasas 41'de anlatılıyor. Ahzab 67-68'de anlatılıyor. Bakara 159, Ali İmran 7'de anlatılıyor. Kalbinde zevk olanlar. Kehf 106, Enam 68, Nisa 140 ve Bakara 102'de bunlar anlatılıyor. Yani dostlarını ateşe davet edenler, şeytanlar. Öte yandan Allah'a davet edenler var. Yedi safa davet. Bütün kavim resulleri Allah'a davet ediyor. İşte Allah'a davet edenler. Enfal 24, Yusuf 108, Yunus 25, 26, Nahl 125, Hac 67, Kasas 87, Fusilet 33. Sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et. İşte veliler kime davet ediyorlar? Allah'a davet ediyorlar. Ona tabi olanlar da, onlar da Allah'a davet ediyor. Allah Resulü ben ve bana tabi olanlar, görerek Allah'a davet ettiğimiz yol bu yoldur. Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Evliya tabi olan şakilerden olmaz konulu konferansımızın sonuna geldik. Sevgili kardeşlerim, eğer siz de kalben ulaşmayı dilediyseniz, siz de Allah'ın dostu, Allah'a davet eden Allah'ın dostu olmak istiyorsanız, hazırsanız, söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda,
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek,
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekiline emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı esmi mübarek olsun. Tövbe alanlar 7000 zikirle başlayacaklardır bulundukları yerlerde. Vekil kardeşlerimizden fiziki tövbelerini de almayı unutmasınlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Her an Kur'an, her an mutlu konferansın birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Allah Teala Rahim ismasıyla tecelli etmek suretiyle peş peşe ona Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız. Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunlar hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir. Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? وَرَادِ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir. Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz, o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz, şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz, Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetinin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Fatiha ma salavat.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim selam, Kur'an her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz olaylar ve tercihler. Birinci sual, her daim mutlu olmak için yaşadığımız olaylar karşısında tercihimiz ne olmalıdır? Her olay bizim için bir imtihandır. Her imtihanda ya Allah'ın dostu oluruz ya da şeytanın kulu oluruz. Bütün olaylarda sadece iki tane alternatif vardır. Ya şeytanın standartları içinde o olayı gerçekleştirmek veya Allah'ın ölçüleri içerisinde tahakkuk ettirmek. Yani şeytanla Allah arasında bir tercih yapmak durumundayız. Olayları Allah'ın emrettiği şekilde yaptığımız her değerlendirme bizi mutlaka mutlu kılar. Şeytanın emrettiği şekilde yaptığımız her değerlendirme bizi mutsuz kılar. Unutmayalım ki mutlu olmak her zaman bizim elimizdedir. Ruhumuzun talebine uyarsak, nefsimizin talebine uymasak mutlaka mutlu oluruz. Ama nefsimizin talebine uyar, ruhu devreden çıkartırsak o zaman da kesinlikle mutsuz oluruz. İşte iki tür olayları değerlendirmek söz konusudur. Bir, Allah'ın ölçüleri içerisinde derecat kazandıran her şey hayır. Her olayda derecat kazanmak istikametinde harekete geçersek derecat kazanırız ve mutlu oluruz. Her olayda derecat kaybettiğimiz her şey şerdir ve bütün şer talepler nefsimizden kaynaklanıyor. O zaman da mutsuz oluruz. İnsanla Allah arasındaki ilişkide Bakara 216'da savaş üzerinize farz kılındı. Öyle olaylar var ki hoşunuza gitmez. Siz onu şer zannedersiniz, belki hayırdır. Öyle olaylar var ki sizin hoşunuza gider, hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Biz insanlar yaşadığımız olayları nefsimizle değerlendirirsek, hoşumuza giden olayları hayır, bizi üzen olayları şer olarak değerlendiriyoruz. Bu Allah'ın ilmine uymuyor. Allah'ın ölçüsü derecat kazandıran olay hayır, derecat kaybettiren olay şer. Öyleyse her olayı Allah'ın ölçüleriyle değerlendirmemiz lazım. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah insanlara kaldıramayacağı olaylar yaşatır mı? Bakara 286'da Allah Teala la nukennifu nefsen illa vusaha. Biz kimseye kaldıramayacağı yükü yükletmeyiz. Üç durum söz konusu: zarar, hayır ve fayda.
Biz nefsimize uyarak kendimize zarar verebiliriz. Bu kendimize zarar, başkasına da zarardır. Ama biz ruhun talebine uyarsak, kader tahtında, kader sebebiyle başımıza gelen her olay ya bir hayırdır ya bir faydadır. Ama bize derecat kaybettirmesi söz konusu değil. Allah-u Teala'nın bizim için düşündüğü şeyin daima mutluluğumuz olduğunu hep hatırlayalım. Her yaptığı şey asli sebeplere dayanır. Onun vücuda getirdiği, müsaade ettiği olaylardan almamız istediği dersleri bir alabilsek aslında çok kısa sürede Allah'ın bir sevgilisi oluruz. Ayrıca hangi tipte bir olay vücuda gelirse gelsin, o olayın bizim üzerimizdeki tesiri ne olursa olsun, o olayın bize ulaştırabileceği bir tek şey vardır. Bize derecat kazandırmak. Eğer her olay bizi mutsuz ediyorsa, Allah'ın istediği bir düşünce standardının sahibi değiliz demektir. Her olayın bizi mutlu kılması söz konusu ve her mutlu olduğumuz olayda da mutlaka derecat kazanırız. Ruhun talebine uyduğumuz her noktada derecat kazanıyoruz ve mutluluğu yaşıyoruz. Nefsimize uyduğumuz her noktada derecat kaybediyoruz ve mutsuz oluyoruz. Çünkü sual, olayların üzerimize bıraktığı tesiri yok etmeyi nasıl başarabiliriz? Olaylarla karşılaştığımız zaman yapmamız lazım gelen şey nefsimize esir olmamamız lazım. Çünkü nefsimizin talebini kabul ettiğimiz an şeytanın bize hakim olmasını sağlamış, ona müsaade etmiş oluruz. Şeytana bu imkanı vermemek lazım. Allah-u Teala'nın dostu olmak payesine erenler, nefslerindeki bütün afetleri yok edebilenler, olaylara yalnız mutluluk penceresinden bakanlardır. Eğer doğru düşünme alışkanlığının sahibi olursak, ihlasa ulaşmadan evvel de, daimi zikre ulaşmadan evvel de mutluluğu yaşayabiliriz. Daimi zikirdeki bir insanın davranış biçimi neyse biz onu gerçekleştirdiğimiz an mutlu oluruz. Daimi zikirdeki bir insan kendisine yapılan her şeyi affeder ve kötüne karşı hayırla mukabele eder. Onun için Bilal Sultan'ın Peygamber Efendimiz Allah-u Teala huzul afe ve amr bil urfi. İşte sen affet ve marufla emret. Cahillerden yüz çevir.

0: Nefsimizin talebine uymak, kabul etmek şeytanın bize hakim olmasını sağlamaktır. Ama ruhumuzun talebine uymak, onu gerçekleştirmek, Allah'ın dostu olmak demektir. İşte bütün Allah dostları, nefsinin manevi kalbindeki afetleri zikirle temizleyebilen, daimi zikre ulaşanlardır. Doğru düşünme alışkanlığının sahibi olursak, ihlasa ulaşmadan evvel de daimi zikirde doğru düşünme alışkanlığı kişinin fizik ucunu Allah-u Teala'ya teslim ettiği noktada gerçekleşir. Çünkü fizik vücut teslimini yapan herkes Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yaptadır. Allah-u Teala'nın istediği bu inşallah. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala biz insanlardan istiyor ki yaşadığımız her olaya Allah'ın gözlükleriyle bakalım ve ona yönelip Allah'a ulaşmayı dileyerek mutlulukları yaşayalım. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İbadet, Allah'ı sevmek, peygamberi sevmek, zatları sevmek. Allah'a giden yol tabii ki en büyük şey ibadet ve ona yine de ibadet etmek.
3: Allah'ı hissetmek, yürekten hissetmek. Ağaca baktığın zaman mutlu olabilmek mesela onu yarattığı için. Allah'a ulaşmak bence bu.
4: Allah'a ulaşmak tabii zikirle oluyor, Kur'an okumakla oluyor, namazla oluyor. Yani biliyorsunuz namaz kişinin miracıdır, Allah ile buluşmasıdır.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
5: Ruhlarımız ve burada yaptığımız hayır ve hasenetlerimiz ve yaptığımız ibadetlerimizle Allah'a ulaşır.
4: Allah'a yaptığımız ameller ulaşır. Dünyada mal, mülk, evlat, her şey bu dünyada kalacak ama yaptığımız iyilikler, hasenatlar Allah'a ulaşacaktır.
1: Siz de Allah'ım ben de senin evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Yolda bile yürürsen mutlaka aklınıza gelir ve onu düşünceyle yolda yürüyün ve her zaman dua edin. Duanın kapısı hiçbir zaman kapanmaz. Yer gök dua ile durur.
4: Tabii ki o şekilde dualar yapıyoruz. Biz o ermiş evliyaların yolundan gitmeye çalışıyoruz. Çünkü ermiş evliyalar peygamberlerin elçileridir. Bu şekilde biz biliyoruz.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak zikir oluyor, Kur'an okumakla oluyor, namaz oluyor. Biliyorsunuz namaz kişinin miracıdır, Allah ile buluşması dedi. Namaz kılan herkes, her insan miracı yaşar mı? Hayır. Zaten ifadesinden de anlaşıldığı gibi namaz mümin miracıdır. Bir insanın mümin olabilmesi 7 inanç şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimetin sahibi olmasına bağlı. Allah'ın huzurunda namaz kılmak sadece müminlere has bir miraç hadisesidir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Es-salatu miracil müminin, namaz müminin miracıdır diyor. Mümin olmak evvela inanç şartını gerektirir, 7 inanç şartı. Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak, hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanmak ve ölümden sonra dirilmeye inanmak. 7 kalp şartı, kalpteki ekinetin alınması, ihbatın korunması, kalp Allah'a dönmesi, kalpten giden nurun açılması, kalbin mühürünün açılması, kalbe teki küfrün dışarıya alması, imanın yazılması. Ve 7 nimette devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Kalbe iman yazılıyor, günahlar sevaba çevriliyor, ruh vücudu terk ediyor vesaire. Öyleyse bütün bunların hepsi kişiyi mümin kılıyor ve ancak o öyle bir mümin, bu vasıfları yerine getiren bunların sahibi olan kişi ise namazda miracı yaşıyor. Ama birçokların zannettiği gibi Allah'a inanmak tek başına hiç kimseyi mümin kılmaz. Tasavvufun içinde bulunanlar için her namaz bir miraçtır ama ondan evvel miraç değildir. Çünkü insanların ruhları Allah'a ulaşmak üzere vücutlarından ayrılmamıştır. Ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru giden kafileye katılabilmesi mutlaka tabiyetle gerçekleşir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala yaşadığı olaylardan gerekli dersi alıp da Allah'a giden yolu tercih edenlerin mutlaka Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmasını farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Peygamber Efendimiz'den sonra Allah'ın sevdiği kullar, onlar eğer olmasa biz kime tabi tutacağız, kimin arkasından gideceğiz, yolumuzu nasıl seçeceğiz? Onlar olduğu süre içerisinde yolumuz tabi hak yolu olacak.
3: İnsanın dostu Allah, Allah dostu olan bir dostu olduğu zaman her türlü yolu güzele çıkıyor, iyiye çıkıyor. Ben bunu yaşayarak bildim. Bir yakın arkadaşımın sayesinde namaza başladım. Bayağı güzel namazımı kılıyordum. O aralar işte onunla aramız bozuldu. O uzaklaştık birbirimizden. Çok fazla şey yapamadım. Sonra namazla aramın soğuduğunu hissettim. Yani insanın arkadaşı Allah'la dost olunca sen de Allah'la dost olabiliyorsun.
1: Sizce günümüzde de bir mürşit var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
5: Cemaatler, tarikatlar var ama acaba ne derece doğru, ne derece yanlış bilemeyiz.
2: Dergahlar var, büyük zatlar var. Ararsan, kim ararsa bulur.
1: Mevlana Hazretleri Şems'e, Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre'ye tabi olmuştur. Siz de bir Allah dostuna tabi olmak ister miydiniz?
5: Tabii tabi olmak isterim. Onların biz yani ayağının tozu bile olamayız.
1: Bir mürşide tabi olmak bize ne kazandırır?
2: Ahirete gidecek yolu kazandırıyor.
0: Bir misafir mi? Cemaatler var, tarikatlar var ama ne derece doğru, ne derece yanlış bilemeyiz dedi. Cemaatlerin, tarikatların doğruluğunu nasıl ayırt edebiliriz? Allah-u Teala ölçümü Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Nahl 9. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki yere bir düz çizgi çizdiği zaman bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Öyleyse bir tek fırka inacağı, onlar sırat-ı müstakimde olanlar, diğerleri fırkalara ayrılanlar, fırkalara ayrılanlar, onların gideceği yer cehennem, ama dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulan fırka inacıya, sırat-ı müstakimde olanlar, onlar da kurtuluşta olanlar, onlar Allah'ın kendini için tayin etmiş de tabi olanlardır. Mayda 35'e göre hacet namazıyla mürşidinizi vesileyi Allah'tan isteyin. Ayrı ayrı tarikatların varılmasının sebebi bütün dünyadaki insanlara Allah'a ulaşma fırsatının tanınması içindir. Eğer oradaki mürşid gerçek anlamda Allah-u Teala'nın hakiki mürşidi ise mutlaka Allah'a ulaştırır. Hangi tarikat Allah'a ulaştırabiliyorsa o mutlaka Allah'ın hak tarikatıdır. Peki gerçek olup olmadığını nasıl anlayacağız? Bunun için boy abdesti alıp hacet namazını kılarak mürşidimizi Allah'tan soracağız. O zaman mürşidimizi gösterecektir Allah-u Teala. O hangi tarikatsa biz de o tarikatın mensubu olacağız. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Ben Hilmi Kulle. Uşaklı kardeşlerim adına hürmet ve hasretle Ugül Kuklalarından öperim. Hocam, her olayda kendimizi haksız görmek bizi nasıl bir sonuca ulaştırır? Sizleri çok ama çok seviyorum kardeşim inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Her olayda kendimizi haksız görmek bizi nasıl bir sonuca ulaştırır? Eğer biz olaylarda kendimizi haklı görüyorsak, başkalarını haksız görüyorsak, davranışlarımızı buna göre dizayn ediyorsak, bilelim ki nefsimizin esiriyiz, şeytanla nefsimiz bizi muhteşem bir şekilde aldatarak hem kendimizi hem de etrafımızı huzursuz etmemize sebep veriyor. Ama eğer başkalarının haklı taraflarını, kendimizin haksız taraflarını aramazsak hiçbir zaman mutlu olamayız. Devamlı bir anlaşmazlıklar içerisinde hayatı kendimize zindan ederiz. İblisin zaten muradı birbirine haksız davranışlarda bulundurmak suretiyle insanları birbirine düşman etmek, mutsuzluğa sebebiyet vermek. O zaman yaşadığımız her olayda dışımızdaki insanların haklı sebeplerini, kendimizin de haksız sebeplerini aramalıyız. Ölün ölmeden evvel hayattayken ruhunu Allah'a alıştırın. Hesaba çekin, kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Öyleyse her olayda kendimizin haklı sebeplerini, yanımızdaki insanların haklı sebeplerini aramak suretiyle onlar için olduğumuzu her yönüyle onlara ispat etmemiz, onları her olayda mutlu etmemiz ve en üst seviyede mutluluğu yaşamamız söz konusu. Genellikle insanların davranışları da her olayda ben haklıyım, sen haksızsın. Bu nefsin davranış biçimi. Ama tam ne olması lazım? Sen haklısın, ben haksızım. Kendimi nasıl sana affettirebilirim? Bana yardımcı olur musun diye. Bu dizayn içerisinde davranış sergilememiz lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala yaşadığımız olaylara bizi üzmemesi, negatif tesir etmemesi için Allah'ı çok zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmak olaylara bakışımızı değiştirir mi? Örneğin arabamız çalındı. Yine de mutlu olur muyuz?
2: Olur muyuz? Belki üzülürüz ama Allah'tan yolumuzu şaşmaktan daha şey değiliz. Allah'a giden yol her zaman mutluluktur. O geri gelir.
5: Bu da bir Allah'ın hikmetidir. Yani Cenab-ı Allah insanın elinden alır, kulunu dener. Eğer şey yapıyorsa, tevekkül ediyorsa ona bilahare sonradan şey yapabilir Cenab-ı Allah.
4: Kesintisiz mutluluk tabii ki bu dünyada mümkün değil diyebiliyorum. O öbür dünya, ahirete ait bir şey. Ama ne olur, en azından ruhunu sekinete kavuşturabilir.
1: Sizce zikrin diğer ibadetlerden bir fark var mıdır?
2: İbadet ederek tabii cenneti yaşarsın ama zikrinle tabii ki Allah'a ulaşırsın.
5: Bir farkı yoktur. İbadet ibadettir.
3: Zikir ettikçe sanki kalbimizde kilitler, böyle kapılar açılıyormuş gibi geliyor bana. Çünkü dilimiz ne kadar Allah dedi dese kalbimiz o kadar Allah'a yakın oluyor.
4: Oruç da bir zikirdir. Kur'an da bir zikirdir. Namaz da bir zikirdir. Yani zikir Allah'ı hatırlamaktır. Allah'ı anmaktır.
1: Zikir yapan bir insanın zikir yapmayan bir insana göre davranış biçimlerinde bir fark var mıdır?
5: Mesela zikir eden bir insan gittiği cemaatin emrindedir yani.
4: Tabii hak ve batıl mücadelesi Hazreti Adem'den beri var, devam ediyor. Bu bir imtihan. Tabii ki nasıl gündüzle gece varsa hak ve batıl, zulüm ve mazlum olacaktır.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda ibadetin yeri ayrı, zikrin yeri ayrı. İbadet ederek cenneti yaşarsın, zikir yaparak Allah'a ulaşırsın. Zikir ve diğer ibadetler arasında fark nedir? Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde 3 çeşit zikirden bahsediyor. Bir cehri zikir, Kur'an ayetlerinin tilaveti, hafi zikir ve de kalp zikri. İşte Allah-u Teala'nın ölçüleri gayet açık ortada. İbadetlerde ifrat ve tebriğe düşmeden ağırlığı zikre vermek asıldır. Namaz kılmak bir ibadettir, oruç tutmak bir ibadettir, hacca gitmek bir ibadettir, zekat vermek bir ibadettir. Ama bu ibadetlerin her birinin hudutları vardır. Zikirde ise ifrat mevcut değildir. Çünkü Allah-u Teala hududun en üst noktasında daimi zikri farz kılmıştır. Kim 24 saat zikri gerçekleştiremiyorsa onlar hepsi tefrittedir. Farzların arasında en büyüğü zikirdir. Zikir gerçekten ibadetlerin sultanıdır. Emir-i Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Emri bin maruf ve nehyi münker. Zikir dışında her söz Ademoğlunun lehine değil aleyhinedir. Emri bin maruf ve nehyi münker veya Allah'ın zikri hariç bütün sözlerin lehine değil aleyhinedir. O halde zikri en üst noktada gerçekleştirmek Allah-u Teala'nın üzerimize farz kılıyor bir ibadet. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm Rahmetullahi Berekatü Cepar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde, Efendimiz ümmetiyle inşallah. Hasretle ümmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Benim sualim şu: yaşadığı olaylarda haksızlığa ya da zulme uğrayan kişinin karşı tarafa hakkını helal edip ya da etmemesi neyi değiştirir inşallah? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Yaşadığımız olaylarda haksızlığa ya da zulme uğrayan tarafın karşı tarafa hakkını helal edip ya da helal etmemesi neyi değiştirir? Çok şey değiştirir. Eğer o kişi Allah'a müracaat etmişse, karşı taraftan intikam almak istiyorsa, kısas hükmedilmemişse, kısas hükmü uygulandığı anda kazandığı dereceleri kaybeder. Haksızlığı vücuda getiren zalim kişi de kaybettiği dereceleri tekrar kazanır. Başlangıç noktasına geri dönülür. İşte Resulullah'ın, Allah'ın kendisine emri, sen affet ve cahillerden yüz çevir. Cahiller kötülüğe karşı kötülükle mukabele edenler. Onlar kazandıklarını kaybedenler. Ama Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz'e emri, sen affet ve marufla emret. Peki bir kişi hakkını helal ederse, bu helalde kısas uygulanmazsa ne olacak? Allah'ın kanununa göre zaten adalet yerini bulmuştur. Bundan sonra kişinin helali neticeyi değiştirmez. Zulmedenin amel defterinde derecat kaybı vardır. Allah-u Teala adaletsiz davranması söz konusu değil. A'nın, diyelim ki A zulmediyor, A'nın kaybettiği derecatı B kazanıyor ve olay B'nin lehine sonuçlanıyor. Tabi kısası tatbik etmediği takdirde. O halde bir kere daha ifade etmek gerekirse, yaşadığı olaylarda haksızlığa ya da zulme uğrayan tarafın karşı tarafa hakkını helal edip ya da helal etmemesi, etmediği takdirde kısas tatbik etmesi halinde kazandığını kaybeder. Ama affederse kazandığını amel defterinde kazanmış olarak Allah'ın indinde sonuçlanır. Bizden istenen her olayda derecat kazanmak. Allah-u Teala bize zulmedene müsaade ediyor. Ama muradı var. Biz derecat kazanıyoruz. Yetmez olayda negatif etkileniyorsak nefsimizin afetlerinin de varlığından haberdar oluyoruz. İki tane düşmanımız var. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Şeytanın tek hedefi her olayda derecat kaybetmemiz, cehenneme gitmemiz ve her olayda nefsimize uyarak bir kere daha bu dünyada huzursuz ve mutsuz olmamız. Ama Allah'ın muradı da bunun tam tersi. Her olayda derecat kazanmak ve bu dünyada da huzuru ve mutluluğu yaşamak. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka programda tekle birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
8: Ne diyordu Karun? Allah kendisine diyordu ki bak sana ben verdim. Sen de kullarıma ver ki ahiret hayatında kazançlı çıkasın. Öldüğün zaman pişman olmayasın ey Karun. Karun ne cevap veriyor? Bana ne ya diyor, ben ilmin sahibiyim. Bütün bu zenginliği ben ilmimle kazandım diyor. Allah Teala da ona cevap veriyor, diyor ki ey Karun, senden önce de senden çok daha fazla zengin kıldığımız insanları nasıl helak ettiğimizi hiç düşündün mü diyor. Karun zenginliğiyle, ihtişamıyla insanların karşısına çıkıyor. Bütün bu o zenginlikten topladığı maldan adamın hissiyatı ne yani, duygusu ne? İnsanlara gösteriş yapacak, kendisini şişirecek işte. Bak ben buyum. Dünya hayatını isteyenler keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük mutluluğun sahibidir. Ne diyorsunuz? Öyle anlıyorlar.

bu daha hayırlıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sağlaması sizde. Sağlaması kalbiniz sevgili kardeşlerim. Ben şuyum buyum demek hikaye. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ı sevmektir.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Şöyle bir düşünün, bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz, tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki, kaç kişi şöyle içinize bakın, içinizdeki ses, İç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Bursa'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, çok şükür maddi durumum iyi. Neye ihtiyacım olsa alabiliyorum. Para kazandıkça, ihtiyacım olan bir şeyi aldıkça hep mutlu oluyorum. Sizin bahsettiğiniz mutluluk da benim yaşadığım mutluluk gibi mi, açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, bu senin yaşadığın bir anlık zevk. Mutluluğun olması için 3 tane şartın olması lazım. Bir, daimi olması lazım. 2, 3 alemde gerçekleşmesi lazım. 3, kayıtsız şartsız sıfır sükun halinin gerçekleşmesi lazım. Evet, 3 alemde iş dünyada mutluluk, nefsler ruh arasındaki kavganın bitmesi, dış dünyada mutluluk, başka insanlarla kavganın sona ermesi, Allah ilişkilerindeki durumluk, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlememesi. İkinci şart, mutluluk daimi olmalıdır. Mesela sen para kazandıkça olan bir şey aldıkça hep mutlu oluyorum diyorsun. Orada bir zevki yaşıyorsun. O bir anlık bir zevk. Dünyaya ait olan her şey anlık zevklerdir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dolayısıyla bizim bahsettiğimiz mutluluk senin yaşadığın bir anlık zevkle değil. Üç alemde de sülh ve sükun halini yaşamak. Zevkler dünyaya aittir. Zevkleri bıçak gibi kesen ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkleri. Öyleyse dünyada yaşadığımız her şey o bir zevki, anlık zevki ifade ediyor. Bahsettiğimiz mutluluk bu nevinden olan bir şeydir inşallah. İkinci sual, İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali, Peygamber Efendimiz'in ümmetimin velileri, ben İsrail'in peygamberleri gibidir hadisinin şerifini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ben İsrail'in peygamberleri devrin imamlarıydı. Asaleten devrin imamı. İster Hazreti Musa, ister Hazreti İsa, ister Hazreti Süleyman, ister Davud Aleyhisselam. Bunların hepsi devrin imamı. Devrin imamı ama bir nebi resul. Çünkü Allah Teala onların hepsini peygamber olarak seçmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde ben İsrail'i peygamberler idare ederdi. Bir peygamber vefat etti mi yerine başka bir peygamber geçerdi. Şu bir gerçektir ki benden sonra peygamber yoktur. Ama halifeler gelecek. Hem de çok olacaklar. Sahabe soruyor. O halde bize ne emredersin dediler. Birinciye ve ondan sonra gelene sırayla yaptığınız biati tutun. Evet, peygamberlerin olmadığı dönemlerde Allah'ın yeryüzündeki halifesi bir veli resuldür ve Allah tarafından devrin imamı olarak tayin edilmiştir. Devrin imamlarına biat ediliyor. Ama onu temsil eden vesilelere tabi olunuyor, nisab ediliyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu, benden sonra nübüvvet yoktur, benden sonra nebi gelmeyecek. Ama benden sonra imamlar, halifeler gelecek. Halifeler, imamlar gelecek. Her halife aynı zamanda huzur namazının imamıdır. Aynı zamanda hidayete erdirendir. Dolayısıyla ümmetimin el evliyayı min ümmeti kenbiyayı ben İsrail, burada bahsi geçen veli resullerdir. Veli mürşitler değil. Yani veli mürşitler ben İsrail'in nebileri gibidir değil. Veli resuller, ki o veli resullerin içerisinden Allah'ın halife olarak seçtiği, vekaleten devrin imamı olarak atadığı ve hidayete erdiren kişidir. Devrin imamıdır. Yani Ben İsrail'in peygamberleri gibi olan her veli resul değil, onlar arasında seçilen Araf 170, Alman 179'a göre seçilen, Alman 179'da Allah Teala "Lakin Allah yeşte bi min resuli men yeşav." O resullerden dileğini seçer. "Fa'minu bihi ve billahi ve resul." İşte o Allah'a ve Resulüne iman edenler, onlar kurtuluşa erenlerdir. Onlar için ecrün azim vardır. Allah razı olsun. İkinci sual, kişi mümin olup olmadığınızı kendi anlayabilir mi? Emmareleri nelerdir, açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, kalbine iman yazılan kişi bir takım özelliklerin sahibidir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde diyor ki, mümin olmadıkça cennete giremezsiniz ama birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Öyleyse kişi müminse, müminlerin birbirlerine olan sevgisi söz konusu. Çünkü onlar 7 kalp şartının, 7 nimetin de sahibidirler. 7 kalp şartından bir tanesini Allah Teala kalpteki ekineti almıştır Allah'a ulaşmayı dilediği için. Yerine ihbatı koymuştur. Kalp Allah'a dönmüş. Kalbe giden nur yolunu Allah'a açmış. Kalbin mührünü açmış ve kalpteki küfür kelimesini dışarıya almış. Yerine imanı yazmış. Bu özellikten, 7 kalp şartı özelliğinden ötürü o kişi nefs eskisine başlıyor. Nefs eskisi demek, afetlerin kalbe giren fazlalar sebebiyle karanlıkların azalması demektir. İşte nefs eskisine paralel nefs-i emmare'de kalbe giden nurun fazıl miktar %7, nefs-i levamede %14, nefs-i mülemmede %21 nur giriyor, fazlı giriyor. Nefs-i mutmainede %28 fazıl, nefs-i rafziyede %35, nefs-i marziyede %42, nefs-i tezkiyede %49. Rahmet, fazlaları taşıyan bir fonksiyon eda ediyor. Selavat da zikir bırakıldıktan sonra tekrar karanlıkların kalbe girmesine engel olan bir kuvvet ifade ediyor. Ama kalpte kalıcı olan fazıllardır, nurlardır. Burada zikredildiği gibi. Öyleyse kendisi anlayabilir mi? Elbette kalbe giren nur miktarı kadar nefs eskisine paralel o kişi mutluluğu yaşar. Mutlu olduğu oranda da etrafındaki insanları mutlu eder, onları sever. Mesela bu kişinin dışarıya olan sevgisi %2-42 oranındadır. %49 oranında. Yani kalpteki nur miktarıyla o kişi etrafa sevgi gözüyle bakar. Bir gün daimi zikre ulaştığı zaman %100 herkesi sever. Allah razı olsun. Partından bir kardeşimiz Mütenem Hocam, Cuma suresi 9, 10 ve 11. ayetler bizlere ne açıklıyor, nasıl anlamalıyız? Sevgili kardeşim, cuma namazı, cuma günü kılınan bir namaz ve kazası yok. Allah Teala Ya eyyühellezine amenu izâ nûdiye lis-salâti min yevmil cumu'ati Cuma günü namaza çağrıldığın zaman fes'û ilâ zikrillâhi Allah'ın zikrine koşun ve zerul bey ve alışverişi bırakın. Bu sizin için daha hayırlıdır. Cuma'un ve izâ kudiye salâtu fenteşirü fil ardi Namazı bitirdikten sonra yeryüzüne dağılın. وَبْتَهُ مِنْ فَتْلِ اللّٰهِ Allah'ın fazlından isteyin. وَاَسْكُرُ اللّٰهَ كَس۪يرًا لَعَلَّكُ تُرْحَمُونَ Yani وَبْتَهُ مِنْ فَتْلِ اللّٰهِ Allah'ın yardımını isteyin ve Allah'a çok zikredin. Muhterem Efendimiz'in tefsirine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ayette bize ne açıklıyor, ne anlamalıyız? Cuma 9 Allah kendisine ulaşmayı dileyerek amin olanları ikaz ediyor. Cuma namazının ezanı okunduğu zaman alışverişi bırakın ve hemen Allah'ın zikrine yani cuma namazını kılmaya koşun. Alışveriş yapmayın. Alışverişin sizi namazdan alıkoymasına meydan vermeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Size daha çok derecat kazandırır. Keşke bilmiş olsaydınız. Cuma 10 namaz bitince yeryüzüne yayılın ve Allah'ın fazlından size bereket vermesini isteyin. Allah'a çok zikredin, umulur ki böylece ferah edersiniz buyuruluyor. Allah'ı zikrederek nefs teskiye olur, yani %51 nurla dolar. Bu noktada kişi Allah'a günde 2-3 saat zikretmektedir. Ruh Allah'ın zatına ulaşmış ve fena fillah olmuştur. Yani ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'a çok zikredenler bu zikirlerinde 18 saate geçebilirlerse fizik uçlarında Allah'a Teala teslim ederler. Bu nokta daha üst seviyede bir kurtuluştur, ferahtır. Cuma 11 etrafındakiler Peygamber Efendimiz aralarını bırakıp ticarete ve eğlenceye dalıp gidiyorlardı. Oysa ki Allah katında olanlar eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah'ın emirlerinden sadece Allah'a ulaşmayı dilemek, kişiyi deraletten, hüsrandan, cehennemden, şirkten, küfründen, fısıkların ve amellerin boşa gitmesinden kurtarır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Müsaadeniz olursa bir sual yöneltmek istiyorum muhterem hocam. 14 asırda süregelen İslam alimleri hidayetin doğru yol olduğunu tercüme etmekteler. Hidayet doğru yol mudur? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak 14 asır gelen İslam alimleri hidayet kelimesini doğru yol olarak tercüme etmişlerdi. Hidayet doğru yol mudur? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bu hidayeti doğru yol olarak tarif edenler dinlerini Kur'an'dan Allah'ın emrettiği Veli Resul, Veli Mürşid'den öğrenmedikleri için kendi zanlarına tabi olarak böyle bir tarif yapmışlar. Ama söylenen her neyse mutlaka Kur'an'la karşılaştırılması lazım. Kur'an'a uymuyorsa o doğru değil. Doğrular var, Kur'an'ın belirlediği hedeflerdir. Yanlışlar var, bu hedeflerden sapan İnsanların zanlarıdır. Doğrular Allah'ın doğruları, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, ruhun hidayeti, fizik ürün Allah'a teslimi, fizik ürün hidayeti, nefsin Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, ihlas ve iradenin Allah'a teslimi, iradenin hidayeti olarak Kur'an'da yer alıyor. Yanlışlarda insanların, şeytanının insanlara kabul ettirdiği zanlardır. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, ben size iki emanet bırakıyorum. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı. Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı, sünnetim. İster A şeklinde, ister B şeklinde. Dinin iki kaynağından birincisi Allah'ın kitabı ve bu kitabın da her devirde açıklayan Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamıdır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz "Hayrukum men taallamel Kur'an ve allamahu." En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Öyleyse Resulullah'ın beyan ettiği en hayırlı olan Kur'an'ı öğrenen, Allah'tan öğrenen ve öğretenden hidayetini ne olduğunu öğrenmemiz lazım. O da hidayeti Kur'an ayetleriyle bize açıklıyor. Bakara 120'de وَلَنْ تَرْدَعَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّسَرَى Yahudiler ve Nasraniler senden razı olmazlar. Hatta tettebi'u milletehum. Onların dinine tabi olmadıkça. Mesela Bakara 111'de Yahudiler diyorlar ki قَالُوا لَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُدَنَا وَنَسَرَى Yani Yahudiler Yahudi olmadıkça kimse cennete giremez. Hristiyanlar Hristiyan olmadıkça hiç kimse cennete giremez. Allah-u Teala bu onların zanlarıdır. Tilki emaniyuhum. Bu onların emaniyesidir. Zan ve kunuturlardır. Eğer siz sadıklardansanız delillerinizi getirin. İşte Bakara 120'de de aynı şekilde Allah-u Teala ifade. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki قُلْ اِنَّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالْهُدَى Allah hidayet tarifini. Allah'a ulaşmak oraya işte o hidayettir. Öyleyse Allah-u Teala hidayetin Allah'a, ruhun Allah'a ulaşması olduğunu Allah-u Teala açıklıyor. Eğer bu sana gelen ilim, yani Allah'ın hidayet tarifi, hidayetin ruhun Allah'a ulaşması olduğunu, dünya hayatında Allah'a ulaşması olduğunu, o ilim sana geldikten sonra, eğer onların hevasına tabi olursan, hayır hidayet doğru yoldur, dünya hayatında kimse Allah'a ulaşamaz, ruhu candan çıkınca kişi ölür. O zaman senin için böyle dediğin zaman mürşit mahalleke minallahi min veliyin ve la nesir senin için bir veli ve bir yardımcı yok. Hidayet doğru yol mudur? Hayır. Hidayet bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi insan ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ali İmran 73'te de قُلْ اُنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hidayeti ruh açısından nasıl tarif ediyorsa bizim de aynen onu kabul etmemiz söz konusu. Kendi zannımıza tabi olmamız doğru değil. Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz buyuruyor en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Zanlarına tabi olanlar Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğrenen okuyan, okumasını öğrenen öğretenler çevirmişler. Ve bugün bu insanlar Kur'an-ı Kerim'i tecvidle öğrenmişler, tecvidle öğretiyorlar ve en hayırlı biziz diyorlar. Şimdi bunun bu şekilde yapan insanların 14 asır evvel sadece ne vardı? Kur'an vardı ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz vardı. Bakın ne diyor Allah Resulü. Şüphesiz ki benden sonra ümmetimden bir zümre gelecektir. Onlar Kur'an okuyacaklar fakat Kur'an feyzi onların boğazlarından öteye geçmeyecektir. Yalnız dilde kalacaktır. Nitekim onlar okun ava delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar. Bir daha da ona dönmeyeceklerdir. İşte bütün insanların ve hayvanların en kötüsü bunlardır. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi, İslam'ın ismi kalacak. Mescitleri dışarıdan ama içindekiler zaten o gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerrileri. Bakın bütün insanların içerisinde hayvanların da insanların ve hayvanların en kötüsü bunlardır yani. Kimler bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, tebliğ en ahsen ve kısa şekilde nasıl yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, 7 safa tebliğ söz konusu. Bu 7 safa neyi tebliğ edeceğiz? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tebliğ edeceğiz. Neyi tebliğ edeceğiz? Müşride tabiyeti tebliğ edeceğiz. Neyi tebliğ edeceğiz? Ruhun Allah'a teslimini, fizik vücudun Allah'a teslimini, nefsinin Allah'a teslimini, ihlas ve iradenin Allah'a teslimini tek tek tebliğ edeceğiz. Ama tebliğcide bulunması gereken vasıflar var. Bir kere o kişi zorlamayacak, dinde zorlama yok. Hitap ettiği insanların putlarına sövmeyecek. Enam 108 ve sadece onları Allah'a davet edecek. Furkan 57 yumuşak söz söyleyecek. Onları rencide edecek olan sözlerden tamamen kaçınması lazım. İşte tebliğin de bulunması gereken özellikler bunlar. Allah Resulü'nün Nebi'de Sultan-ı Peygamber Efendimiz'e Rad 40'ta senin vazifen tebliğdir, hesap bizim işimiz. Dolayısıyla biz tebliğ edeceğiz ama Allah Teala diyor ki onları yargılamayın. Onların yargılaması bana aittir. İzmir'den bir kardeş Muhterem Hocam, Ali İmran Suresi 7. ayetini açıklar mısınız? Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala kitabı sana indiren odur. Onun bir kısım mühkem hüküm ihtiva eden, manası açık olan ayetlerdir. Ve kitabın esasıdır ve dilleri müteşabihtir. Yoruma açık ayetlerdir. Fakat kalplerinde eğilik, batıla meyil bulunanlar. Bu sebeple müteşabih olanlara, yorum getirenlere tabi olurlar. Ondan fitne çıkartmak için onun tevilini, yorumunu yapmak isterler. Onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde Resul sahipleri ise biz ona iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır derler. Ama onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulu elbab daimi zikrin ve sır sahipleri tezekkür edebilir. Ulu elbab hikmet sahibi alimdir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka hadisinde hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Öyleyse her devirde Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i öğretmekte vazifeli kıldığı kişi kimdir? Hikmet sahibi alimdir. Muhakkak ki Allah bu meclislerde bulunan ölü kalpleri hikmet nuruyla diriltir. Yağmur suyunun toprağa dirilttiği gibi ölü kalpleri de bu şekilde Allah'a diriltir. Başlangıç noktasında herkes sağır, dilsiz ve kör. Aynı zamanda ölü. Kalpleri ölü. Ama ne zaman tebliğe muhatap olur, Allah'a davet edilir de daveti kabul ederse, ki işitenler kimlerdir? Daveti kabul edenlerdir. Enam 36. اِنَّمَا يَسْتَجِبَ الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ. O zaman Allah'a daveti kabul eden kişi, Allah ona işittiriyor. Allah kime işittiriyor? Allah'a meyil duyanlara işittiriyor. Allah kime işittirmiyor? Batıla meyledenlere işittirmiyor. Allah razı olsun. Sparta'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bir örtüsünün Kur'an'da olup olmadığını soranlara müdessir 1. ayet-i kerimeyi söyleyebilir miyiz? Bize bu ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? Müdessir 1 ayetinde Muhterem Efendimiz tefsirinde şöyle buyuruyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Cebrail aleyhisselam kendisine sarılarak cezbe ulaştırmasından sonra örtülere bürünmüştü. Bu ayette bu olayın yaşanmasından sonraki ilk gecenin çok ilerlemiş ve sabaha yaklaşmış bir noktasında Allah'ın ona hitabı anlatılıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey Kur'an-ı Kerim'de açıklanmış. 7 ayet-i kerimede, ki bunlardan bir tanesi Nahl 89, sana her şeyi açıklamak için biz bu kitabı indirdik. Bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Ama kim için her şey var? Ul elbab için, ihlas sahibi kullar için, salih sahibi kullar için. Çünkü Allah-u Teala'nın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın bilmediği bir şey yoktur. Allah her şeyi biliyor. Kaf 16'da لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ İnsanı biz yarattık. اَنَّا نَعْلَمُ مَا تُوَسْوَسُ بِهِ نَفْسَ Nefsine ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَمْلِ الْوَرِدِ Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Şimdi şah damarımızdan bize yakın olan Allah-u Teala'nın ilmi ve rahmetidir. Zatıyla arşta. İşte zatıyla arşta yoklukta Ulul Elbab, muhlis kullar ve salih kullar onunla konuşabiliyor. Suallerini Allah'a ulaştırıp cevaplarını Allah'tan alıyorlar. O zaman hangi suali Ulul Elbab, ihlas ve salih kullar veya Veli Resul, Nebi Resul hangi suali Allah'a sorsalar onun cevabını Allah-u Teala lütfederse onlar bilirler ve muhataba ulaştırırlar. Aynı zamanda muhlis kullar yerin göğün Allah'ın melekütünü kendisine gösterdiği kişidir. Muhakkak ki indi ilahide altı alemden altıncısı olan zikir hücrelerini de Allah onlara göstermiştir ve o zikir hücrelerinde zikir yapanlar aslında bu örtünün de sahibidirler. Malatya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Hakk'ı kimler temsil edebilir, açıklayabilir misiniz? Allah-u Teala'nın Hakk'ı kendisine öğrettiği, açıklamasını istediği ve emrettiği kişiler açıklayabilir ve temsil edebilir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem Hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizde. Muhterem Hocam, sizlere bir sualim olacak. Bir hoca, dinimizde Allah'a kavuşma tabiri vardır. Allah'a ulaşma tabiri olmadığı gibi ruhun ölmeden önce Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur dedi. Bu konuyu açıklama getirmişsiniz. Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselamun Aleyküm ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, din öğreticilerin hepsi insanı bir fizik beden, bir nefsten serbest irade ve akıldan oluşan bir varlık olarak düşünürler. Ruhu din tatbikatından çıkartmışlardır. Öyle olunca fizik vücut ve nefs için yevmül ahirede Allah'a kavuşmak vardır. Cennete girenler, hesap gününde olanlar bunu zaten yaşayacaklardır. Yani fizik vücut ve nefs için kıyamet günü yevmül ahirdir. Ama Allah-u Teala sadece insanı Hicr 26'ya göre bir fizik bedenden, nefs Şemsiye'ye göre bir nefsten ibaret yaratmamış. Secde 9'a göre Allah-u Teala zatından ruh üfürüyor insana. Zatından üfürdüğü ruh Allah'ın bizde bir emanetidir. Ve Allah-u Teala bu emanetin 73 ayet-i kerimede hayattayken tekrar sahibi olan Allah'a ulaşmasını istiyor. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını hidayet olarak Kur'an'da tarif ediyor. 19 fiille. Tabi bu zat-ı muhteremin bu ayetlerden haberi yok. Çünkü o sadece mezarlarda okunmak için Kur'an-ı Kerim'i indirmiş biliyor ve mezarda bunların hepsini okuyor. Ama Bu ayetlerden Allah'ın muradı biz insanlara nedir? Onun umurunda bile değil. Bilmiyor. Yetmez. Bu 73 ayet kelimenin içerisinde 12 tanesi de farz. Yani Allah emrediyor. Bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil. Tam 12 kere tekrar ederek Allah Teala bize farz kılıyor. Farz demek Allah'ın emri demektir. Nisa 58, emaneti bana teslim edin. Ruh bir emanettir. Maide 7, misakinizi yerine getirin. Misakin yerine gelmesi mutlaka emanetlerin teslimine bağlı. Nam 102, ahdi yerine getirin. Ahdin yerine gelmesi mutlaka emanetin teslimine bağlı. Teslim yurdan Allah'ın zatına davet ediyor. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emretir. Ruhu Allah'a vasıl edin. Allah'a yönelin, takva sahibi olun. Bana yönelin, yoluna tabi olun. Bana ulaşmayı dileyin ve teslim olun. Allah'ın davetini kabul edin. Allah'a firar edin, Allah'a kaçın. Ve Allah'ın ismini zikredin. Ve Rabbinize dönün. 12 tane farz emirle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ama dinimizde Allah'a kavuşmak tabiri düşünmelerin sebebi sadece insanı fizik, beden ve nefsten ibaret olarak bildikleri için bunu söylüyorlar. Ruh için yevmil ahir Allah'ın zatıdır ve dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması vardır. Ama ruhu din tatbikatından çıkarttıkları için Allah'a ulaşmak diye bir tabir olmadığı gibi ölmeden önce ruhun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Tabii mesela taziyeye gidenler hep şunu söyler, Allah rahmet etsin. Çünkü rahmetsiz bir kurtuluş mümkün değil. Mekanı cennet olsun, ancak rahmetle cennete gidilebilir. Nebile Sultan-ı Peygamber, hiç kimse kendi ameli cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah, ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmişti. Yani ancak Allah'ın rahmetiyle kurtuluş söz konusu. Rahmetsiz bir kurtuluş mümkün değil. Geride kalanlara sabır diyoruz. Sabır da geride kalan insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyoruz. Allah emanetini aldı götürdü. İşte bu ölümle Allah'a ulaşan emanet ruhumuzdur. Bunu kimse inkar edemez. Ruhumuz Allah'ın bizde bir emanetidir ölümle, ama marifet bunu hayattayken ulaştırmak. Nitekim Nebile Sultan-ı Peygamber Efendimiz şirkli olarak Allah'a ulaşanlara cehennem, şirksiz olarak hayattayken Allah'a ulaşmalarına cennet vacip olur. Şirk koşmadan mülaki olana cennet vacip olur. Yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırana cennet. Ama dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayana cehennem. Yine o ruh Allah'a ulaşıyor ama ölümle ruh Allah'a ulaşıyor. Marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultan-ı Peygamber Efendimiz kendi döneminde bunu defaatle ifade etmiş. Bakın Şura 214'ü açıklarken hadiste diyor ki, sadece mülaki kısmını size ifade etmek istiyorum. Hadis-i şerifte. Evet bakın, o halde ben şimdi sizi önünüzdeki şiddetli bir azap günü bulunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların, yani hayattayken Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ruhu hayattayken hepsinin gideceği yer cehennem. Biz bunu bu şekilde uyarıyoruz. 7 Furkan veriyor. Enfal 49'a göre, 29'a göre ve Allah Resulü buyurmuş. Kur'an'da 7 ayeti kerimede bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı ve 7 grup ayeti kerimede gideceği yer cehennem. Altına da 7 grup ayeti kerime gelince gideceği yer cehennem. Ama 7 ayet-i kerimede kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mürşitlerine ulaştıracak ve onların gideceği yer üçüncü kat cennet, eğer ömür sermayesi yeterse. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an bu programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm.
3: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi. Hazreti İsa gibi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159. Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. O ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyorum. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğimiz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha maasallahu.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a iman hidayete erdirir mi? Allah'a inanmak tek başına bir kurtuluş reçetesi değil. Allah'ın var olduğuna inanmak kişiyi hidayete erdirir mi? İnsanlar diyorlar ki biz Allah'a inanıyoruz. Yani iman sahibiyiz. Öyleyse Allah bizi hidayete erdirecek. Allah'a göre sadece kalbine Allah'ın imanı yazdıkları kişiler, kalbinin içine iman kelimesi girmiş olanlar iman sahipleridir. Allah'ın o kalbe yazdığı iman kelimesi rahmet, fazıl ve selavat nurlarından fazlaları kendisine çekmeye başlar. Bu olay nefs sezgisi adını verdiğimiz bir muhteva ifade eder. Nefs sezgisi hidayete erdirecek bir özellik taşır. Kalbine iman yazılmayan kişi hiçbir zaman hidayete eremez. Yunus suresinin 9. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Tabi bu ayet-i kerime onların imanları sanki kendilerini hidayete erdirir manası çıkıyor. Halbuki Cennet-i Naim muhlislerin gideceği bir cennettir. 6. kat cennet, Cennet-i Naim. Dolayısıyla muhakkaki amel olanlar ve amel-i salihat, nefs hezkesi yapanlar bu Cennet-i Naim, Naim cennetleri 6. kat cenneti ve üst seviyedeki bir imanı ifade ediyor. Ama alt seviyede her şeyden evvel kurtuluşun var olabilmesi için inan şartlarından iki tanesinin birlikte tahakkuk etmesi lazım. Allah-u Teala 7 tane inan şartından Allah'a ve yevmil ahire iman edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar kurtuluştadır. Ama Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenler, onlar kurtuluşta değildir. Onlar için bir hidayetçi söz konusu değil. 7 ayet-i kerimede Allah'a ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına, yani yevmil ahire iman, kurtuluş için bir sebep teşkil ediyor. Ama Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenler, örneğin Bakara suresinin 8. ayet-i kerimesinde insanlardan bir kısmı der ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ediyoruz, yevmil ahire iman ediyoruz. Ama onlar mümin değiller. Çünkü dilleriyle bunu söylüyorlar. Ama Allah kalplerine bakıyor. Kalplerinde olmadığı zaman bu olay geçerli değil. Fakat Allah-u Teala ehli kitaptan 4 grubu Maide 69 ve Bakara 62'de saymak suretiyle her kim bunlardan Allah'a ve yevmil ahire iman eder ve ıslah edici amellere başlarsa nellezine amenu vellezine hadu ve sabi'ine ve nesara men yu'minu billahi ve yevmil ahire وَعَمِلَ صَالِحًا. Yani tek başına Allah'a inanmak bir kurtuluş garantisi değildir. Allah'a ve yevmil ahire iman etmenin yanında ıslah edici ameller de onu bizi kurtuluş garantisine ulaştırıyor. İster Maide 69, ister Bakara 62, bu hakikati göz ardı etmemek lazım. Nellezine amellezine hadi ve sabine ve nesara. Men amene billahi ve yevmil ahiri ve amile salihan. Allah'a ve yevmil ahire iman eden ve sadece amel işleyen. Bir insanın Allah'a ve yevmil ahire iman edip de sadece amellere başlaması mutlaka onun kalpten Allah'a ve yevmil ahire iman ettiğini, yani Allah'a ulaşmayı dilediğini gösteriyor. Allah razı olsun. Tabi sadece amel mutlak surette kalbe imanın yazılmasını gerektiriyor. Mücadele 22. Ulaike ketebe fi kulubil imani ve yedem bir ruhimin. İkinci sual, Allah'a iman eden bir kişinin hidayete ermesinde amellerinin etkisi var mıdır? Allah'a iman eden bir kişinin hidayete ermesinde amellerinin etkisi var mıdır? Eğer kişi, o amel işleyen kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa, mutlak surette o yaptığı ameller de kendisine pozitif olarak yazılır. Ama Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُ بِالْاَيَاتِ رَبِّهُمْ وَلِيْكَائِهِ, Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'a öncelikle, lika Allah'la ilgili ayetleri inkar edenler, onların amelleri boşa gidiyor. Hidayete ermesinde onların amelinin onlara bir fayda sağlamadığını Allah-u Teala açıkça gösteriyor. Allah sadece iman insanları hidayete erdirmiyor. İslam'ın 5 şartını yaşayanlar bu İslam'ın 5 şartının yeterli olduğunu zannediyorlar. Ama bu 5 şart yerine getiriyorlar diye cehennemden kurtulmaları mümkün değil. İman tek başına insanları cehennemden kurtaramıyor. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sual soruluyor. Amellerin hangisi daha hayırlıdır? Ya Resulullah deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amellerin hayırlısı Allah'a ve Resulüne iman etmektir buyuruyor. Biz imanı değil ameli sorduk dedikleri zaman Peygamber Efendimiz iman ile beraber olan amel fayda verir. İmansız amelin faydası olmaz buyurdular. Öyleyse görüyorsunuz ki tek başına amel bir hedefe ulaştırmıyor. Bedevilerden bir tanesi diyor ki ya Resulullah, cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyor. Ne yapmam lazım? İlmi öğren diyor. Sonra ilmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Amel et diyor. Sonra amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Muhlislerden ol. Öyleyse her halükarda dinin olması olmaz esaslarından bir tanesi muhlislerden olmak, Allah için yaşamak. Kur'an-ı Kerim'de hedef emirler var. Kur'an-ı Kerim'de vasıta emirler var. Vasıtalar ameli, hedef emirler de mutlak surette niyeti imanı gerektiriyor. Sözlü dua iman, fiili dua ameli ifade ediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor ama Allah-u Teala o Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kalbine bakıyor. Dilin söylediği kalbinde var mı? Dilin söylediği kalbinde varsa onu hedefe ulaştırıyor. Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor, onu mürşidine ulaştırıyor ve mürşidiyle birlikte o kişiye Allah-u Teala amelleri de kolaylaştırıyor. Namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, haccı sevdiriyor vesaire, zekatı sevdiriyor. Bütün bu amelleri sevdiriyor ki ne zaman? Mürşidine tabi olup kalbine iman yazıldığı zaman. Allah razı olsun. 3 Kendilerini hidayete zanneden kişilerin imanı kıyamet günü onların kurtuluşunu sağlar mı? Hayır. Allah Teala kalbe bakıyor. Mümin 40'ta men amile seyyeten fela yüzde ila misliha. Kim bir seyahat işlerse misil cezalanır. Men amile salihan min zekere ve unse ve huma müminin ve ulaike yedhulun el cennete ve rızkuna bi gayri hisab. Ama kim mümin olup ıslah edici amellere başlarsa Allah Teala onları hesaplı rızıklandırır ve onları cennetine alır. Sebe 20'de müminler fırkası var. Bir de onun dışındaki fırkalar var. Kurtuluşta olanlar müminler fırkası. Araf odusunda ise Ferikan heda ve ferikan hakkat aleyhi müddelale. Seçilenler de iki gruba ayrılıyor. Seçilenlerden bir grup Allah onları hidayete erdiriyor. Ama ikinci grup onlar da seçilmesine rağmen delalet onların üzerine hak koyuyor. Araf 40'ta ayetleri yalanlayanlar kibirlilere gök kapıları açılmaz vuruyor. Enam suresi 36. ayet-i kerimesinde her kavmin içerisinde o kavmin lisanıyla Allah'ın Resulleri olduğunu Allah-u Teala açıkça ifade ediyor. Allah-u Teala diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara karşı olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bugün bütün dünyadaki toplumlara baktığımız zaman hidayetin Allah'a ulaşma kavramından başlayarak bütünüyle unutulduğunu görüyoruz. İnsanlar kitaplardan ilim öğrenmişler, din öğrenmişler ama hidayetin de ne olduğunu bilmedikleri için kendileri hidayete zannediyorlar. Bu çağ hidayet çağıdır. İnsanların unuttukları hidayete erdirilme zamanı gelmiştir. Hadis-i şerifte üç şey vardır ki bunlar çıktığı zaman daha önceden iman etmeyen kimseye o günkü imanı hiçbir şey fayda vermez. Güneşin batıdan doğması, Deccal ve Dabetül Arz. Güneşin batıdan doğması ne zaman bu gerçekleşir? Bir tekrar ediyoruz bakın. Üç şey vardır ki bunlar çıktığı zaman daha önceden iman etmeyen kimseye o günkü imanı hiçbir zaman fayda vermez. Güneşin batıdan doğması ölüm sırasında gerçekleşir. Deccal fitnesi. Ve Dabetül Arz. Bir başka hürafe kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde yandıktan sonra cennete girer olayı tamamen bir hürafe, bir bidattır o. Olması gereken Allah'a ulaşmayı kalben dileyerek fırka-i naciyenin içerisinde yer almak. Resulullah 73 fırka, 73. fırka, fırka-i naciye kimlerden oluşuyor ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar buyuruyor. Öyleyse önemli olan dünya hayatını yaşarken 73. fırkanın içerisinde yer almak. Kimdir bu 73. fırka? Dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyenler, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir onlar. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala bir insanın hidayete adım atabilmesi için Allah'a iman etmesinin, inanmasının yanı sıra Allah'a ulaşmayı dilemesini de emrediyor.

0: Efendimizden gelen. Onlara riayet etmemiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Görevlerini yerine getirmemiz sürece hani ben inanıyorum diyorum ama maalesef onların yerine getirmek lazım. Mesela namazını kılması, hacı yapması.
2: Bütün Allah'ın dostları, evliyaları hep yaşarken Allah'ı istemişler. Yaşarken ona ulaşmak istemişler. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
0: Kim istemez? Yani bir Yunus Emre gibi bir aşk dolu o aşkı nerede? Yani o hissiyat yaşamak çok zor bir şey.
2: Allah'a dost olmayı isteyelim mi birlikte?
3: Tabii ki isteyelim. Ben de senin dostun, evliyan olmak istiyorum Allah'ım inşallah. Benim de ruhumu yaşarken Allah'ıma ulaştırsın. Çok güzel, çok mutluyum.
0: Beni de dostlarının ve evliyaların arasına al.
2: Nasıl hissediyorsun?
0: Vallahi temizlenmiş gibi içim rahatladı. Böyle bir hafiflik çıktı.
4: Misafirimiz Allah'a ulaşmak istersen ulaşırsın. Allah isterse ulaştırır. Allah'a inanmak yeterli midir? Hayır. Allah'a inanan bir insan hidayete ermesi Allah'ın istenmesine mi bağlıdır? Hayır, o kişinin iradesini kullanmasına bağlıdır. Allah'a inanmak tamam ama kurtuluş için yeterli değil. İkinci, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmak tamam, yine kurtuluş için yeterli değil. Farz olduğuna inanmak tamam ama yine kurtuluş için yeterli değil. Mutlaka o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi, takva sahibi olmasıyla kurtuluş gerçekleşiyor. İşte Şura 13, Rahat 27'de kim Allah'a yönelirse, Allah'a yönelenlerin takva sahibi oldukları nereden biliniyor? Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesi وَاتَّقُ اللّٰهُ وَعَلَمُ اَنَّ مُلَاقُ. Takva sahibi olun, bilin ki Allah'a mutlaka mülaki olacaksınız. Öyleyse takva sahipleri Allah'a hayattayken mülaki olmaya %100 kalben iman edenlerdir. Hem Rad 27 hem Şura 13 Allah'a yönelen takva sahibi olanların mutlaka ruhlarını Allah kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Söz vermiş. Ama kim de Yunus 7-8'e göre Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman onun da ayetlerden gafil olduğu ve ulaşmayı dileyenler ayetlere iman edenlerdir. Ulaşmayı dilemeyenler ayetlere iman etmeyen, ayetlerden gafil olanlardır. Yunus 7-8'e ve onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bazı insanlar Allah'ın dilediğini hidayete erdirir, dilediğini derette bırakır. Allah izin vermedikçe kimse iman sahibi olmaz manasını çıkartıyorlar. O insanlara dileten Allah olsaydı Allah-u Teala bütün kullarını diletirdi. O herkesin kurtulmasını ister ama Allah-u Teala kişinin iradesinden de bir şey istiyor. Biz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah bize de ihsanda bulunmuyor. Şura 13, Rad 27'de Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'u ve yehdi ileyhi men yünüb. Allah dilediğini seçer ve o seçtiklerinden ona yöneleni de kendisine ulaştırır. Rad 27 Ennallâhi yudillim men yeşâ'u ve yehdi ileyhi men yünüb. Yönelen kişi, yani iradesini kullanan, ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ama yönelmeyen, ulaşmayı dilemeyenler de onlar da Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Yani ayetlere iman etmeyen, gafil olanlar gerçek imanın sahibi değiller. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Kur'an-ı Kerim'de Allah'a inanan kişinin hidayete ermesi için Allah'ın tayin ettiği resullere, mürşitlere tabi olmasını da farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
0: Allah'a yakın olan dostlar, Allah'ın sevdiği kullar. Zaten bütün ermiş evliyalara da gidip türbelere bu yüzden dua ediyoruz. Hani onların yüzü su hürmetine bize istediklerimizi ver diye. Onlar bizden kat ve kat çok üstünler. Tabii biz öyle olamayız.
3: Allah dostlarıyla ilgili çok iyi şeyler düşünüyorum. Ne bileyim, hani iyi insanlardır. Kurban olduğum Rabbim onları kendine bağladıysa inşallah bizi de bağlar.
2: Peki bu zamanda da var mıdır öyle insanlar?
0: Olduğunu düşünüyorum. Diyorum ki mutlaka Rabbimin hürmet ettiği insanların hürmetine dönüyoruz yani.
3: Bu dönemde olamaz onlar gibi.
1: Vardır. Vardır yani. Çünkü yaşıyordur mesela, yaşandı ama gizli, yani gerçekleri biz göremeyiz mesela.
2: Peki onları bulmak istersek nasıl bulabiliriz?
0: İnternette falan herhalde videoları vardır.
3: Bütün görevlerimizi yerine getirerek bulabiliriz inşallah Allah'ın izniyle.
1: Tergahlara katılır. Mesela camilere gidilir, mesela toplantılara katılır.
2: Peki onları bulursak bize ne gibi?

0: ve katkıları olur sizce?
1: Yol gösterirler. Biz yolumuzu bulamıyoruz. Ne bileyim, yolumuzu kaybettik. İnşallah Rabbim yolumuzu buldurur bize de biz de o mübarek insanlarda öğrenir yolumuzu buluruz.
2: Rabbinden isteyeceksin, dua isteyeceksin. Hani o gösterir de göstermeyebilir yani onu Allah'la bul arasındaki bir şey. Bir bakarsın görmüşsün bakmışsın bütün evliyalar veya bilmem ne onu görmezsen onun yakınlarını, sahabelerini görürsün.
3: Misafirimiz mürşidi bulmak konusunda Rabbin ne isteyeceksin? O gösterebilir de göstermeyebilir de. Allah-u Teala'nın mürşide ulaştırdığı kişiler kimlerdir? Allah-u Teala'nın mürşide ulaştırdığı kişiler, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kalben ulaşmayı dileyenler Allah Rahim esmasıyla tecelli ederek peş peşe idi furkan verir. O halde de bırakmaz. Kalbine hidayetle ulaşır. Kalbi kendisine çevirir. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ve dört kalp şartının sahibi kişinin kalbine zikretmesi halinde Allah'ın katından rahmet kalbe gider ve o kişi huşu sahibi kılar ki Allah-u Teala kime mürşit gösterir hacet namazıyla sorumlusu halinde? Huşu sahiplerine. Kimdir huşu sahibi olanlar? Ruhun hayattayken iki şekilde Allah'a ulaşacağına iman edenler. Birisi hayattayken ulaşmak, diğeri de ölümle ulaşmak. İşte Bakara 45-46 sabır ve namaz Allah'tan yardım isteyin. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir o huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّا مُلَاكُ رَبُّهُمْ اَنَّا مُلَيْهِ رَاجُونَ Onlar hayattayken ruhunu Allah'a ulaşacağına iman edenler ve ölümle de bir kere daha ruhun Allah'a rücu edeceğine iman edenlerdir. Ancak Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kalbinde %2'lik nur biriken kişi, huşu sahibi olan kişi bir hakkın sahibi olur. O mürşidini Allah'tan sormak etkisinin sahibidir. Sorduğu zaman mutlaka Allah Teala o kişiye o huşu sahibine mürşidini gösterir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
4: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Cabbar Hocam. Efendimizin nimetiyle sizleri çok ama çok kalbinden seviyorum. Mübarek ellerinizden hasretle ve hürmetle öpüyorum. İnşallah müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum. Allah-u Teala zalim kavmi hidayete erdirmeyeceğini buyuruyor. Zalim insanlar kimlerdir? Sizleri çok ama çok kalbinden seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
3: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah-u Teala zalim kavmi hidayete erdirmeyeceğini buyuruyor. Zalim insanlar kimlerdir? Zalim insanlar Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi اَنَّ keferu ve وَسَدُّ عَنْ سَبِي اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا اَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهُ يَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا يَعْتِهِمْ تَرِكَ اِلَى تَرِكِ جَهَنَّمَ Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala onlar kafirlerdir. İnsanları Allah yolundan saptırırlar. Yani insanlara zulmederler. Her insanlara zulmeden kişi aynı zamanda kendisine de zulmetmiştir. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Başkalarına zulmettiği için derecat kaybediyorlar. Aynı zamanda kendilerine de zulmetmiş oluyorlar. Allah onları asla mağfiret etmez. Onları tarik-i müstakime ulaştırmak ise tarik-i cehenneme. Bu zalim olan insanların özellikleri ne? Kendilerini Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu sebeple sırat-ı müstakimde değiller. Kafirler ama aynı zamanda başka insanların da sırat-ı müstakime ulaşmasına mani oluyorlar. Ve bu sebeple de hem kafirler hem de zalimdirler. Zalim kavmi Allah-u Teala hidayete erdirmez. Çünkü onlar hidayete ermeyi dilemiyorlar. Hem başkalarına zulmediyorlar, onların da men ediyorlar. Hem de bu sebeple derecat kaybettikleri için kendilerini de zulmediyorlar. Allah-u Teala hidayete erdirdikleri hidayeti dileyenlerdir. Nisa 167, 168, 169'daki olay bu muhtevayı ifade ediyor. Kendileri ulaşmayı dilemiyor. Başkasının da dilemesine mani oluyor. İşte böylece onlara zulmediyor. Zulmettiği için aynı zamanda kendi nefsine zulmediyor. Bu zalimleri asla Allah-u Teala hidayete erdirmiyor. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
0: Allah Teala insanların kurtuluşu ve hidayeti için İslam'ın 5 şartına ek olarak Allah'a ulaşmayı dilemek gibi zikri de farz kılıyor. İslam'ın yaşanmasında sizce zikrin önemi nedir?
1: Zikir her daim. Nefes bile zikir, uykun zikir. Yani zikretmeden insan yaşayamaz ki, bir gayen olmaz, bir amacın olmaz. Yani tek 5 vakit namazla, tek oruç tutmakla, kelime-i şehadet getirmekle olmuyor.
2: Bir namaz kılmadığım zaman huzursuz oluyorum. Ben sanki boğacaklar gibi, sıkacaklar gibi oluyor. Ben mesela geçen kılamadım namazı. Böyle bir bunalma girdim ki, benim rahmetli çocuğum oldu, 19 yaşında öldü. O bile beni, baba kalk namaz kıl, sen ne duruyorsun diye. Ben yani hıngır hıngır ağlamaksın da ama namaz kıldığım zaman. Ne bileyim, farklı farklı bir duygular içinde oluyorum.
0: Biz zikredersek biz nasıl hissederiz?
5: Çok iyi hissedersin kendini. Ben rahatlıyorum. Bir sürü çok sıkıntılardayım, sıkıntılı durumlardayım ama onlara zikredince rahatlıyorum, rahatlık hissediyorum kendime.
1: Zikir insan dediğim gibi ruhunu rahatlatıyor. Yani bir şey isterken bile elimizi alıyoruz, tesbih ya da sayma aletlerimizi sayıyoruz, sayıyoruz, dua ediyoruz. Yani o yüzden zikir insanın ruhunu hafifletir.
2: Üçüm hüpeliyor. Titremeye mesela şey diyeyim. Yani farklı farklı bir duygular içindeyim mesela. Daha bir neşeli oluyorum.
0: Sıkıntılar geldiğinde bir Allah'a yöneliyoruz değil mi?
1: O zaman hemen zaten Kur'an-ı Kerim açılıyor. Açılmayan Kur'an'ı insanlar açıyor evindeki Kur'an'ları. O zaman bir korku bedeni sarınca, ölüm korkusu. Herkes bir zikretmeye, ibadet etmeye başlıyor yani. Keşke her zaman olsa o ibadet etme aşkı.
3: Misafirim, zikretmezsen bir amacın olmaz. Bir tek 5 vakit namaz, oruç tutmakla, kelime-i şehadeti getirmekle olmuyor dedi. Zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir? Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde 3 çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerin tilaveti bir zikirdir, namaz kılmak bir zikirdir ama Allah isminin tekrarı bir zikirdir. Bu 3 zikirden en büyük olan Allah isminin tekrarıdır. Allah isminin tekrarı az, çok ve daimi şekilde bir geniş spektrum arz ediyor. Allah-u Teala bizden sadece bir tek şey ister, mutlu olmamızı. İbadetler bir vasıtadır. Hedef mutluluktur. Bu hedefe ulaşmak için Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşidimize mutlaka ulaşmak, ibadetleri mutlaka yapmakla mükellefiz. Ama özellikle bu ibadetlerin içerisinde ibadetlerin sultanı zikri gerçekleştirmeliyiz. Zikrin diğer ibadetlerden çok büyük bir farkı var. Çünkü nefs tezkiyesi yani amel-i salihat denilen olay sadece bu vasıflara sahip olan birinin zikir yapmasıyla oluşur. Böylece nefsinizi tezkiye ve tasfiye edecek, 3 emaneti de onların sahibi olan Allah'a teslim edecek kamil insan olacaksınız. Neyle? Allah-u Teala'nın ibadetlerin sultanı olan zikriyle. Zikir yoksa dini yaşamak da mümkün değil. Bu sebeple diyoruz ki ibadetlerin sultanı zikir. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Değerli hocam, size bir sualim olacak müsaadenizle. Peygamber Efendimiz, iman ateşten bir kor parçasıdır. Tutanın elini yakar, atanın imanı gider buyuruyor. Bu hadisi açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Allah razı olsun.
3: Sizi çok seviyoruz kalbimizden. Bir kere daha suali tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, iman ateşten bir kor parçasıdır. Tutanın elini yakar, atanın imanı gider buyuruyor. Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesi bir ateştir. Bir nurdur. Allah-u Teala'nın kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazmasıdır ki kişiyi mümin kılar. Mümin olan bir kişi hidayete erdikten sonra hidayetten delalete düşerse kalbindeki bu iman gider. Demek ki Allah'ın kalbe yazdığı iman bir nurdur. Ateşten bir kor parçasıdır. Tutanın elini yakar, Allah-u Teala'nın kişinin kalbine, içine imanın kelimesini yazmasıdır ki kişiyi mümin kılar. Ama atanın imanı elden gider, mümin olan bir kişi hidayete erdikten sonra hidayetten delalete düşerse kalbindeki bu iman gider. Bir insanın Allah'a inanıyor diye kendisini mümin sayması hali ise onun elinin yanması demektir. Bir insanın Allah'a inanıyor diye kendisini mümin sayması hali onun elinin yanması demektir. Böyle bir insan cennetin kapısı diye tutacağı kapının cehennemin kor olan yangın kapısı olduğunu fark eder. Ve o halkayı tuttuğu zaman cehennemden ilk yanacak olan şey ellidir. Allah razı olsun. İşte yedi inan şartı, yedi kalp şartı, yedi nimet de kişi mümin hak müminlerden oluyor. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Konya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, insanları mutluluğa götüren temel faktör nedir? Açıklar mısınız? İnsanları mutluluğa götüren temel faktör Allah ve Resulüne iman ettikten sonra zikretmektir. Çünkü zikirle şeytanın etki alanını 19 afetin yavaş yavaş kalpten temizlenmesi, Allah'ın katından gelen fazlaların onun yanların yerini işgal etmesiyle devam eder ki o zaman kalpten silinen, temizlenen afetlerin miktarınca o kişi mutluluğu yaşamaya başlar. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, tasavvuf yoluna başlamak için izleyeceğim adımlar neler olmalı? Sevgili kardeşim, tasavvuf yolunun birinci adımı ilimdir. Çünkü Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ayetlerden gafildir. O zaman Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler ayetlere iman edenlerdir. İşte hem Nem suresinin 81. ayet-i kerimesi hem de Rum suresinin 53. ayet-i kerimesi bize bu hakikati bildiriyor. İn tismu ila men yumil bi ayatina. Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Onlar bize teslim olanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mümin kulağından sular. Öyleyse kulağından sulananlar onlar ayetlere iman edenlerdir. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına iman edenlerdir. İşte sen o dalaletteki ama olanları hidayete erdirecek değilsin. Sen sadece ayetlerimize iman edenler işitirebilirsin. Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Tilavet eden ayetlere iman edenler, Allah onların üzerine rahim esmasıyla tecelli ederek engelleri kaldırıyor. O kişi ayetlerin manasına varıyor ki bu birinci safa Allah'a teslimdir. Tasavvuf yoluna başlamak için izleyeceğim adımlar, Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin-i mürşide tabi olmak. Daha sonra ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşad ve iradenin teslimi. Yani birinci safa vahdet Allah'ın tekliğidir. İkinci safa tevhid, tek cemaati oluşturmak. Üçüncü safa ruhu ve için nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Çanakkale'den bir kardeşim Muhterem Hocam, her şeyin önüne Allah'a geçirmek nasıl olmalıdır? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, asıl olan Allah'tır. Gerisi teferruattır. Allah bes baki heves. Hiçbir şey yokken Allah vardı. Allah-u Teala yaratmayı diledi. Ve kişi üç konumda olabilir. Kişi Allah'tan dünyayı isteyebilir. Kişi Allah'tan ahireti isteyebilir. Kişi Allah'tan Allah'ı isteyebilir. En geçerli olan akça Allah'tan Allah'ı dilemek, Allah'ı istemektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olduğu zaman 12 tane ihsanla tabi olur. 7 kalp şartı, 7 inan şartı, 7 nimetle her şeyin önüne Allah'ın zikrini geçirdiği zaman bu noktada Allah'tan üst seviyede yardım alır ve çok kısa süre içerisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Ama ondan sonra bu inancının devam etmesi, yani her şeyin önüne Allah'a geçirmesi gerekir ki bu da ancak takip eden fizikülü teslimi ve nefs teslimiyle gerçekleşir. Arazi olsun. Karaman'dan bir kardeş muhterem hocam. İnsan Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi oluyor. Ama mürşide tabi olmadan ölüyorsa bu insanlar hak mumidir diyebilir miyiz? Kalbe iman giren müminlerdir. Kalbine iman yazılanlar hak müminlerdir. Allah Teala öyle buyuruyor. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde İza zikrullah ve cilet kulubuhum İza tuliyat aleyhim ayatuna zadet iman ve ala rabbi yutevkilin ellezine yu'minune bil gaybi ve yuqimune salate. Enfal 3 وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Onlar namaz kılarlar ve verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Enfal 4 اُولَٰئِكَ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. İşte bu özellikteki olan insanlar, onlar hak müminlerdir. لَمْ دَرَجَاتِ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Onların Allah katında dereceleri vardır. Ve mağfiretin ve rızkın kerim. Onlar için mağfiret ve kerim bir rızık söz konusu. İzmir'den bir kardeş muhterem hocam. Sünnetullah ile kader arasında bir ilişki var mıdır? Açıklar mısınız? Vardır. İlahi irade her şeyi yaratan iradedir. Külli irade sünnetullah, Allah'ın sonsuz kompüter sistemi, her şeye kontrol altında bulunan sistemin adı. Ama kişinin iradesinin dahli olmadan oluşan her olay da kaderdir. O zaman sünnetullah, kim iradesini Allah'a teslim ederse, dünyadayken seçilen arasını Allah'a teslim ederse tesbihe ulaşır. Tesbih de sünnetullahın bir özelliğidir. Sünnetullahın kontrolü altında her şey Allah'a tesbih ediyor. Öyleyse ilişki var tabi. Yozgat'tan bir kardeş muhterem hocam, toplumda yaşanan şiddet olaylarının Kur'an'dan uzaklaşıldığı için meydana geldiğini söyleyebilir miyiz? Evet. Yani Kur'an ahiret saadetinin giriş kapısı, Kur'an'ın da giriş kapısıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin de giriş kapısı, Kur'an'ın da giriş kapısıdır. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Kur'an'dan uzaklaşır. Ondan sonraki hiçbir şey onu kurtuluşa ulaştıramaz. Ayetlerden gafildir Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenler ayetlerden gafilse kalbindeki 19 afet sebebiyle şeytanın da %100 tesir etmesi noktasında insanlar devamlı birbirlerine şiddet uyguluyorlar. Birbirlerinin düşmanı olarak devamlı birbirlerinin aleyhinde kavga, gürültü, kaosu yaşıyorlar. Ama eğer Kur'an'ın giriş kapısı, cennetin de giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde, bu dileği Allah kimin kalbinde görürse Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecelli etmek suretiyle 7-8 aylık sure içerisinde 13 tane cennet dünya saadetinin yarısına Allah'a ulaştırır. Edirne'den bir kardeşim muhterem hocam, biz namazın dinin direği ve cennetin anahtarı olduğunu biliyoruz. Ama sizden öğrendiğimiz kadarıyla cennetin anahtarı bir dilektir. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşim, ister namaz, ister hangi ibadet olursa olsun, kalben ulaşma dileği yoksa, yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hedef emirler var, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman vasıta emirler var. Hedef Allah'tır. Evvela Allah'ın zatına ulaşmak, Daha sonra Allah'ın zatını görmek. İşte bütün insanlar için Allah-u Teala zatını hedef olarak göstermiş. Bu hedef muhtevası içerisinde insanlara mutlu. Allah-u Teala insanların mutlu olmasını istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlu olmasını istiyor. Bu ulaşmayı dileyen, mutlu olan insanlar ancak Allah'ın belirlediği hedef dairesinde hareket eden, onun vasıta emirlerini yerine getirenlerdir. Namaz bir vasıta emirdir, oruç bir vasıta emirdir, zekat bir vasıta emirdir ama bunlar hiçbirisi daimi değildir. Daimi olan sadece zikirdir. Az zikrediniz, çok zikrediniz ve daimi zikrediniz. Az zikirle ruhun teslimi, çok zikirle fizik vücut teslimi, daimi zikirle de nefsin teslimi. Ama zikir yoksa salt diğer ibadetlerle hiç kimse ne ruhunu teslim edebilir, ne fizik vücut teslimi yapabilir, ne nefs teslimi yapabilir. Baktığımız zaman Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde men tezekka fe ennemâ yetezekka li nefsî ve lillâhil mesîr. Ruhun Allah'a teslimi nefsin tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesinin yegane vasıtası da zikir. Rad 28'de ellezîne âmenû ve tetme'înü kulübüm zikrullah. Kalpler Allah ancak zikretmekle mutmain olur. Öyleyse emmare levame mülime mutmaine raziye marziye tezkiye olayı zikirle gerçekleşir. Mutmaine zikirle oluyorsa emmareden kurtulmak da zikirledir. Levmayı geçmek de zikirledir. Mülhemeye ulaşmak da zikirledir. Mutmain olmak da zikirledir. Allah'tan razı olmak da zikirledir. Allah'ın rızasını kazanmak da zikirledir. Nefs eskesi zikirledir ve böylece 7 kademede nefs eskesiyle ruh 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Öyleyse zikir yoksa ruhun teslimi var mı? Hayır. Zikir yoksa fizik vücut teslimi var mı? Hayır. Zikir yoksa nefs teslimi. Zikir yoksa hiçbirisi yok. Diğer ibadetlerin hepsi zikre yardımcı hükmündedir. Asıl olan ibadet, ibadetlerin sultanı zikirdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'la tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? 2, ben neden bu kadar çirkinim? 3, ben neden doğdum? 4, ben neden dışlanıyorum? 5, ben neden eziyim? 6, ben neden ağlıyorum? 7, ben neden böyleyim? 8, ben neden yalnızım? 9, ben neden yaşıyorum? 10, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine
3: davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah Et-tazimul emrillah, şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma selavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Allah'ın velileri için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman o piramidin en üst noktasında Allah'ın nebileri var. Allah-u Teala nebilerine şeriat kitabı veriyor. O slaytımızı, piramidimizi evet göz önüne alacak olursak müjdeleyici, uyarıcı Resuller en üst noktasında Allah'ın nebileri var. Her nebi asaleten devrin imamıdır. Allah-u Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا فِيَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاَيْتَ الزَّكَاتِ وَكَانُ لَنَا عَابِدِينَ Onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Bu ayet-i kerimede özellikle günümüz geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman kul ile Allah arasına kimse giremez sözü bu ayette bir iftiradır. Çünkü bu ayet şunu söylüyor. Allah buyurur ki ben kendimle diğer insanlar arasında emrimle imam tayin ettim. Yani bizzat Allah tayin ediyor. Ve ayet-i kerime şöyle bak. Onları emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Demek ki daima Allah ile insanlar arasında en üst noktada kim vardır? Allah'ın nebileri, kendilerine şeriat kitabı verdiği nebiler vardır. Her nebi asaleten devrin imamıdır. Bu ayet-i kerime bunun ispatıdır. Ama aynı zamanda o nebi dünyada yaşayan insanlar arasında en üst seviyede olandır. En üst seviyede olmak ne demek? Allah'ın yeryüzündeki halifesi olmak demektir. Allah-u Teala Bakara suresinin 30. ayet-i kerimesinde وَاِسْخَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةُ اُنِنْ جَعَلْنِ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً Rabbin meleklere ben muhakkak ki yeryüzünde bir halife kılacağım. قَالَا تَجْعُلُ فِيهَا مَنْ يُفْسُدُ فِيهَا وَمَنْ سُقُ دِمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّي عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Rabbin meleklere muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Melekler orada fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın ya Rabbim? Biz seni hamd ile tesbih ve seni takdis ediyoruz. Allah-u Teala muhakkak ki ben sizin bilmediklerinizi de biliyorum. Ve Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor ve Adem'e esmaları öğretiyor. Muallime Adem'e esma-i küllaha. Birçokları eşyanın ismi hayır. Allah kendi isimlerini öğretiyor. 99 esmasını öğretiyor. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ اَرَتْنَا الْمَلَائِكَةُ Meleklere döndü ve اَنْبُونِ بِاَسْمَاءِ هَا اُلَيْكُنُمْ صَادِقِينَ Sadıklardansanız o zaman bu isimleri söyleyin. Meleklerin cevabı سُحَانَكَ لَا اِلْمَنَا لَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا Senin bize öğrettiğin dışında bizim ilmimiz yok. Nitekim bu cevabı Kasas suresinin 65. ayet-i kerimesinde de görüyoruz. Kasas 65'te Allah-u Teala ne diyor? Siz Resullere ne cevap verdiniz? Resuller Allah'ın ilmine sahip olan Allah'ın sevgileri. يَوْمَ يُنَادِيُمْ فَيَّقُلُمْ مَا زَعَجَبْتُمُ الرَّسُولِ Resullere ne cevap verdiniz? Resuller Allah-u Teala'nın lisanıyla konuşan, vahiyyle konuşan, insanları Allah'a davet eden, onların mutluluğu için Allah'ın vazifeli kıldığı Allah'ın elçileri. Tekrar piramide baktığımız zaman Allah Teala halifeden sonra Allah'ın resullerinden bahsediyor. Sevgili kardeşlerim, ister halife olsun,
ister imam olsun, ister nebi olsun, bunlar sadece insanlardan seçilir. Hiçbir melek, hiçbir cin ne halife olabilir, ne imam olabilir, ne de nebi olabilir. Bu makam sadece insanlara verilmiştir. Bu da nereden kaynaklı? İnsanları diğer mahlukattan üstün kılan şey nedir? Allah'ın zatından üfürülen ruh. Öyleyse ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman Allah Teala zatından üfürdüğü ruhtan, Allah'ın ruhundan bahsediyor. Ben seni imam kılacağım dediği zaman huzur namazı imamı yine Allah'ın ruhundan bahsediyor. Ben seni nebi kılacağım dediği zaman bu tamamen sadece insana mahsus, insanı en üst seviyede şerefli kılan olay Allah'ın zatından üfürülen ruha sahip olması sebebiyledir. Ama Resullere gelince Allah Teala meleklerden de Resuller seçer, cinlerden de Resuller seçer ve insanlardan da Resuller seçer. İşte Resuller haritamıza baktığımız zaman Kur'an çerçevesine bakın neleri görüyoruz. Üç asıl ve üçle karşı olmak üzere altı tane alem ve bu altı alemden üçü emr aleminde melekler var, gayb aleminde cinler var ve zahiri alemde insanlar var. Meleklerden de, cinlerden de, insanlardan da Allah Resuller seçer. Meleklerden seçilen Resuller, Haç 75'te Allahu yestefi minel melaiketi resulen minen nas. Bu ayet-i kerimede biz meleklerden de, insanlardan da Resul seçeriz. Cinlerden ve insanlardan Resuller, Enam 130, Ya maşere cinni vel insi, elem yetikum resule mukum yakusuna aleykum ayati. Ey cin ve insan topluluğu, size sizin içinizden ayetleri kısa eden Resuller gelmedi mi? Gelelim insanlardan. Allah Teala görüyoruz ki veli Resuller ve nebi Resuller olmak üzere iki grup Resulü insanlardan seçiyor. İkisi de hidayetle vazifeli. Hidayetle vazifeli olan nebi Resuller, hidayetle vazifeli olan veli Resuller. Ama hepsi hidayetle vazifeli. Ve bu hidayetle vazifeli olan Resuller Allah tarafından ard arda gönderiliyor. Arka arkası kesilmeksizin ard arda gönderiliyor. Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde. Ve Allah Teala İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Öyleyse mutlaka Allah'ın Resulü geliyor, mutlaka tebliğ yapıyor. Kendisine tebliğ yapılmayan bir insan olabilir mi? Hayır. Çünkü cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Onlar itiraf ediyor geldi ama biz onları yalanladık. Allah'a bir şey indirmemiş dedik vesaire. Öyleyse buraya kadar Allah'ın garantisinde ister Nebi Resul olsun, ister huzur namazının imamı olsun, ister veli Resul olsun, bunlar halife olsun Allah'ın garantisinde. Ve bunların hepsi de Allah'ın Resulü. Özellikle hidayetle vazifeli olan melek Resul var mı? Kim söyleyecek? Var tabi. Cebrail Aleyhisselam. Hidayetle vazifeli olan cin Resuller var mı? Var. Onlar da kendi kavimlerine münzirin olarak ulaşıyorlar. Hidayetle vazifeli olan insan Resuller var mı? Var. İşte Allah Teala onları Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor, bildiriyor ve böyle bir Resul göndermesem azap etmem. O zaman sevgili kardeşlerim, konferansımızın konusu olan Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Bu veliler bu hiyerarşi sistem içerisinde hangi seviyeye tekabül ediyor ona bakalım. Tekrar piramidi o slaytımızı göz önüne alırsak, Resullerden sonra Allah Teala'nın vazifeli kıldığı kimler var? Veli mürşitler var. Ne diyordu Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz? Buyuruyor ki kıyamet gününde nebi olmadığı halde, şehit olmadığı halde nebilerin de şehitlerin de gıpta ettiği insanlar vardır. Onlar kimlerdir ey Allah'ın Resulü? Onlar aralarında bir akrabalık bağı yok. Onlar arasında bir mal alışverişi de yok. Onlar sadece birbirlerini niçin severler? Allah için severler.
İşte bu birbirlerini Allah için seven insanların Kur'an'daki ismi veli. Allah'ın velileri. Allah'ın velileri için korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Onlar bilmeni açınsa Allah'ın yemin ederim. Onların yüzleri nurdur. Onlar bir nur üzeredirler. Herkes korku içindeyken onlar korkmazlar. Herkes üzülürken onlar üzülmezler. Neyin korkusu? Cehennem korkusu. Allah'ın melisi bir cehenneme girmekten korkar mı? Çünkü o daha Allah'a ulaşmayı dilediği an neyin garantisini almıştır? Cennet müjdesini almıştır. Kimden almıştır bu cennet müjdesini? Resul'den almıştır. وَمَا نُرْسُلِ الْمُسْلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi niçin gönderiyoruz? Müjdeleyici uyarıcı. Resul bizim gibi insan söylemiş, ne olmuş yani diyorsunuz. Öyle mi diyorsunuz? Hayır, 7 ayet-i kerimede bakın kardeşimiz gösterdiği zaman müjdeleyici uyarıcı Resuller tam 21 ayette geçiyor. Bu 21 ayette geçen müjdeleyici uyarıcı Resuller herkese geliyor. Ve bu müjdeleyici uyarıcı Resuller Allah'ın söylediğini söylüyor. Evet, Bakara 119. Seni hak ile müjdeleyici uyarıcı olarak gönderdik. Bakara 213. Allah'ın müjdeleyici uyarıcı peygamberleri bahsetti. Nisa 165. Müjdeleyici uyarıcılar bize gelmedi demesinler diye. Maide 19. Müjdeleyici uyarıcılar En'am 48, Arap 188, Yunus 2 ve devam ediyor tam 21 ayette Allah Teala müjdeleyici uyarıcı Resullerden bahsediyor. Öyleyse mutlak surette Allah'ın Resulleri geliyor. Diyor ki kalben Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlak surette gideceğiniz yer neresi? Cennet, bu Allah'ın garantisidir. Ama kalben ulaşmayı dilemediğiniz takdirde ameliniz ne olursa olsun gideceğiniz yer neresi? Cehennem. Neden öyle? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 3 ayeti özellikle bizlere zikrediyor. Bir tanesi Yunus 45. Bir tanesi Kehf 105 ve diğer biri de Zümer 65. Yunus 45, Kehf 105 ve Zümer 65. Şimdi bu 3 ayet-i kerimeye beraberce bakalım Allah Teala ne diyor? Lika Allah özellikle dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması olan lika Allah'ı yalanlayan kişi hüsranda mıdır? Evet, hüsranda olanların gideceği yer neresi? Cehennem. Kehf 105. Lika Allah'ı inkar edenlerin ameli boşa gidiyor mu? Evet. Zümer 65. Allah Teala şirkte olanların ameli boşa gidiyor mu? Evet. Ameli boşa gidenler nerededirler? Hüsrandadırlar. O zaman hüsranda olanların gideceği yer cehennem. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın garantisinde olan bir Allah'ın velileri vardır. Onlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Onlar Allah'ın Resullerinin davetini kabul edenlerdir. Onlar kesinlikle Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kur'an-ı Kerim'de tam 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor Allah Teala. Bakın 19 fiille 73 ayet-i kerime. 12 kere Allah Teala üzerimize farz kılıyor. Veli kimdir? Veli dünya hayatını yaşarken Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı insandır. Veli, dünya hayatını yaşarken kalben ulaşmayı dilemesi hasebiyle Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı insandır sevgili kardeşlerim. İşte 12 kere Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Nisa 58, onlar emanetleri sahibine iade ederler. Bazı din adamları bu amel Kur'an'dır. Kur'an tek, eğer Kur'an emaneti olmuş olsaydı o zaman burada ne olması lazımdı? Çoğul. Kur'an tekil değil miydi? Tek bir Kur'an vardı. Ama burada emanetleri sahibine iade ederler. Öyleyse burada zikredilen emanetin Kur'an olması değil. Emanet ruhtur. Arkasından o teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur.
O teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade emanet olur. Kısacası emanetleri sahibine iade ederler. Sahiplen dört teslimi gerçekleştiren kişi Allah Teala ne yapıyor? "Uza hakamtum beynen nase tahkumu bilad." Onlar insanlar arasında hükmettiği zaman neyle hükmederler? Adaletle hükmederler. Kimdir adaletle hükmeden? İradesi Allah'a teslim olan kişi. İradesi Allah'a teslim olan kişi. Ve sevgili kardeşim, görüyorsunuz ki 12 ayet-i kerime en son Fecr 28 irci ila rabbike, Rabbine dön. Öyleyse din tamamen ruhun iki şekilde Allah'a ulaşmasının muhtevası içindedir. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır mı? Evet. Ama bu ölümle ruhun Allah'a ulaşması şirkli ulaşmadır. Şirkli Allah'a ulaşanlara ne hak olur? Cehennem. Ama şirksiz olarak Allah'a ulaşanlara cennet garanti olur. İşte Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey, zaten belli Müslüm'de rivayet ediliyor, herkesin iki cihan saadetine ulaşması. İki cihan saadetine ulaşmak zor mu, kolay mı? Şu kıyamette en kolay şey. Kolay olduğunu nereden alıyoruz? Allah Resulü'nün hadisinden. Yesirru ve la tuhassiru, beşirru ve la tunefiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Nasıl bir kolaylık? Sadece bir dilek. Şu dünyada Allah'a ulaşmayı dilemekten daha kolay bir şey var mı? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, bu dilek nereden? İnsanın kendi vücuduyla mı alınması lazım? Nasıl? Kalpten. Bir insan değişik korkular sebebiyle dilinden söylemeyebilir. Nitekim Peygamber Efendimiz'in zamanında 3 bedevi Resulullah'tan din öğrenmek üzere geliyorlar. Hayır, o ayrı bir. 3 kişi müşrik ve kafirler tarafından tutuklanıyor. Ya inkar edersiniz ya sizi öldürürüz. Onlar vırın vırın ediyorlar. İkisini hemen anında öldürüyorlar. Üçüncüsü de diyor ki ya ben yalan söylerim ve kendimi kurtarmış olurum. Gerçekten inkar ediyor. İnkar ettiği zaman inkar etmiş oluyor mu? Hayır. Allah onun kalbine bakıyor ve dıştaki bir güç sebebiyle tesir ettiği için Allah Resulüne ulaştığı zaman Allah Teala Nahl 106'yı söylüyor ve diyor ki o hayır. İman içine sinmiştir, kalbine sinmiştir. Asla o inkar edenlerden değildir. Öyleyse herkesin kalbi var. Dıştan bir korku devreye girebilir. Aşikara söylemeyebilirsin. Ama kalbinden Allah'a ulaşma dileği var olduğu süre içerisinde hiçbir şey yapmasan dahi kurtuluşta mısın, mümin misin? Evet. Allah-u Teala bunu söylüyor. Öte yandan çok sabahtan akşama kadar bu dileği söyleyen ama kalbinde bu talep olmayan kişi ne yaparsa yapsın kurtuluşa ulaşabilir mi? Yine hayır. Öyleyse Allah-u Teala yesiru ve la tuhassiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Nedir bu? Bir dilektir. Müjdeleyin, zefret ettirmeyiz. Muhittin Arabi Hazretleri ne diyor? Mehdi Aleyhisselam döneminde cahil, cimri ve korkak olan birisi anında alim, cömert ve cesur olur. Niye anında? Dilediği zaman öyle değil mi? Bir dilekle insan alim olur mu? Bir dilekle insan cesur olur mu? Bir dilekle evet, bunların hepsi olur. Çünkü bu dileğin sahibini artık Allah korumaya başlıyor. Allah garantisini alıyor. Yani küçük iradesini, cüz'i iradesini kendi ilahiyetinin kontrolünü alıyor. Onun ruhunu kişi kendisi mi ulaştırıyor yoksa Allah mı? Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. İşte Mehdi Aleyhisselam döneminde cahil, cimri, korkak olan kimse Allah'ın koruması altına girdiği için anında alim, cömert ve cesur oluyor. Anında Allah-u Teala o kişinin üzerine rahim esmasıyla tecelli ediyor ve mutlak surette onu ne yapıyor? Kendi zatına ulaştıracağını garanti ediyor. Allah'ın izniyle. O zaman sevgili kardeşim, tekrar slaytımıza dönecek olursak, o piramidin muhtevası içerisinde Resullerden sonra Veli Mürşitler geliyor. Veli Mürşitler kimdir? Veli Mürşit, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişidir. Tabi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, 7 safhalık bir dizayn içerisinde
28 basamaklı İslam merdiveninin içerisinden gerçekleştirir. Başlangıç noktasında birinci basamakta o 28 basamaklı İslam merdivenine bakacak olursak herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir ve sonuçta üçüncü basamakta o kişi ne yapar? Allah'a ulaşmayı diler bu ayetler gereğince. Allah bu talebi o kişinin kalbinde gördüğü zaman ne yapıyor dördüncü basamakta? Rahim esması ile tecelli ediyor ve beşinci basamakta baş gözündeki icab-ı mestureyi alıyor. Kulaklardaki vakrayı alıyor ve kalbindeki ekiniti alıyor. Bunlarla birlikte hasalardaki engelleri alıyor ve o kişi Enfal 29'a göre ne oluyor? Enfal 29'a göre kesinlikle 7 furkanın sahibi oluyor. 7 furkan sahibi olan kişi o güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala örtüyor mu? Evet, örtüyor ve günahların örtülmesi sebebiyle o kişi sıfır günahın sahibi, günahları olmayan ama başkasının kendisine yaptığı zulüm sebebiyle derecatı olan kişi doğrudan doğruya gideceği neresi? Allah'ın cenneti. Allah'ın cenneti ve tek bir dilekle Allah-u Teala o kişiyi cennetine alıyor. Allah-u Teala bunu nerede garanti ediyor? Zümer suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 17. وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَغْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. Kirli bir havuzu siz kirli bir borudan temiz suyla beslerseniz o havuzu ne yapamazsınız? Temizleyemezsiniz. Zaten suyun geldiği boru nedir? Pis, kirli. Öyleyse öncelikle orayı temiz tutmamız lazım. İşte bu neyle mümkündür? Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra zikrederseniz, zikrettiğiniz zaman mutlak surette alttaki fücur kapısı kapanır, takva kapısı açılır ve ancak o zaman kalbinizi temizleyebilirsiniz. İşte 19 negatif özelliğin sahibi olan kişi kalben ulaşmayı dilediği an Allah Rahim esması ile tecelli ederek o kişiyi 7 furkanın sahibi kılıyor ve mutlaka birinci kat cennetin sahibi oluyor. O sebeple Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde onlar ki tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. İştinab etmek kaçınmak yani kendisini kurtarmak. Bir insan hiç kimsenin baş edemediği şeytandan kendisini neyle kurtarabiliyor kim söyleyecek? Sadece bir dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Sadece bir dilek. O dileğin sahiplerini Allah-u Teala müjdeliyor mu? Evet, onlar benim kullarımdır, kullarımı müjdele. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak demek ki nedir? Bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve o dileğin sahibi olan kişi Allah-u Teala mutlaka tekamül 11'e göre hidayetle kalbine ulaşıyor. Kalbi kaf 33'e göre kendisine çeviriyor. Ve enam 125'e göre Allah-u Teala göğsünden kalbine nüronunu açıyor. Neden? Çünkü sevgili kardeşlerim başlangıç noktasında fizik bedenimiz bir mekan. Kim için? Ruh ve nefs için. Ve nefsimizde 19 tane hastalık var. Ve Allah-u Teala Yunus 57'de ne diyor? Ya eyyühen nasu kad ca'ukum mev'izetin min rabbikum ve şifan lima fi suduri. Ey iman edenler, ey insanlar, Rabbinizden öğüt ve kalplerinizdeki hastalıklar şifa geldi. Niçin öğüt? Dikkat ederseniz din öğüttür, din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir. Ve nasihatten nasip alan kişi nedir? O kimdir? Nasip, yani nasihatten ders alan kişi. O Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a giden yol tutan kişidir. Hangi ayetler? Müzzemmil 19 ve Dehr suresinin 29. ayet-i kerimesi. İnne hazi tezkire femen şa'a takaza ila rabbi sebila. İşte bunlar birer öğüttür. Dileyen kişi Rabbine giden bir yol tutar. Bu yoldan o kişinin yolu tutmasının amacı ne? Ruhunu nereye ulaştırmak için? Allah'ın zatına ulaştırmak için. Eğer niyeti buysa innemel amalun bin niyeti, ameller de niyete tabidir. Ondan sonra Allah-u Teala dört kalp şartının sahibi kıldığı kişi neye başlar? Zikir. Zikir bir şifre. Allah isminin tekrarı. Şu kainata canlı ve cansız her şey Allah'ın ismini tekrar ediyor mu? Evet. İsra 44 bunu söylüyor. Yedi kat gökler ve yerler, bunlar arasındaki her şey Allah'ın ismini tekrar ediyor. Şimdi biz zikrediyoruz, onlar tekrar ediyor. Onların ikisi tesbih, bizim ikisi zikir. Neden?
Serbest irade sahibi insan iradesiyle Allah ismi tekrar ederse bunun adı zikirdir. Ama gayri iradi varlıkların külli iradeyle Allah'ın ismini tekrar etmelerine Allah ne diyor? Tesbih diyor. O sebeple melekler tesbihte çünkü iradeleri yok. Ve sevgili kardeşlerim, Allah isminin tekrarı ile çok kısa süre içerisinde o kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olmak önemli mi? Evet. Çünkü Allah Teala Bakara 46'da اَلَّذ۪ينَ يَزِّنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Ama ben mutlaka Rabbime ulaşacağım ve ölümle tekrar Allah'a döneceğim diyen kişi kimdir? Huşu sahibi olan kişi. اَلَّذ۪ينَ يَزِّنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ O zaman huşu sahibi olan, %2'lik kalbinde rahmet bulunan kişi, ben Rabbime mutlaka ulaşacağım ve mutlaka Rabbime tekrar döneceğim diyen, Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştırıyor. Mürşidi gösterdiği zaman tövbe ediyor. İnsanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin 14. basamağında kişi ne yapıyor? Tövbe ediyor. Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidin önünde tövbe. Bu tövbe o kişiye ne sağlıyor? Tam 7 nimet sağlıyor. O kişi 7 kalp şartının sahibi kılıyor. Ve bu 7 nimet devrin imamın ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. Arkasından kalbe iman yazılıyor. Günahlar sevaba çevriliyor. Ruh vücudu terk ediyor. Fizik vücut şeytana konmaktan kurtulmaya başlıyor. Ve nefs tezkiyeye başlıyor. İrade güçleniyor. Sevgili kardeşlerim, bundan

0: hepsi raziyede %7, nefsi marziyede %7, nefsi tezkiyede %7. Toplam 33 bin zikirle nefsimizin manevi kalbindeki %49 fazil, %2 rahmet, toplam %51 aydınlanmayla ruhumuz 7. gök katına ulaşıyor ve 7 alemi geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatına ruhunu Allah'ın ulaştırdığı kişi kimdir? Velidir, ermiş evliyadır. Türkçemizde velinin adı nedir? Allah'ın dostunun adı ne? Ermiş. Nereye ermiş? Neyi ermiş? Ruhu ermiş. Öyleyse veli ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran kişidir. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran kişi mürşid ile beraber hangi yoldadır? Sırat-ı müstakimdedir. Nitekim hidayet çağında devrin imamı muhterem efendimiz özellikle beyan edilen ayet-i kerimede Furkan 27'de ne diyor? O ne zulmedenler. Keşke Allah'ın Resulü ile birlikte ne yapsaydık? Bir yol tutsaydık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, veli Allah'ın Resulü ile birlikte yol tutan kişidir. Allah Teala Tövbe Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinde biz mümin kullara diyor ki takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Sadıklar kimlerdir? Allah'ın Resulleri. Yani Allah'ın Resulleri ile beraber olun emri veriyor. Ama aynı zamanda Allah'ın Resulüne Allah hangi emri veriyor? Siz de sabredin. O sabah akşam ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerle beraber olun. Resul'e diyor ki sabah akşam dua edip Allah'ın ruhunu ulaştırmayı dileyenlerle beraber olun. Bize de diyor ki sadıklarla Allah'ın Resulleriyle beraber olun. Bu beraberlik onlara en üst seviyedeki bir krediyi sağlar. Neyi sağlar? Allah'ın yardımını sağlar. Nitekim Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? وَاَنِيبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Azap gelmeden evvel sonra yardım olunmazsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim yapmamız gereken şey ne? Yapmamız gereken şey ölmeden evvel hayattayken ne yapmak? Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Osmanlı döneminde Allah'ın kendisi için tayin ettiği müşrik önünde tövbe ettiği zaman o insan ne diyorlardı? Artık ölürsek ne yapmayız? Gam yemeyiz. Yani biz bize düşeni yaptık. Mürşidimize ulaştık. Bundan sonra bu ruhun Allah'a ulaşması kimin garantisinde? Allah'ın garantisinde. Allah da verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün mü? Hayır. Kaf 29'da Allah katında söz değiştirilmez. Allah'ın sözünde hulf yoktur. Öyleyse Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek şükretsek az. Allah'ın en büyük müjdesi nedir? Allah'ın en büyük müjdesi Nebi olmamasına rağmen, şehit olmamasına rağmen Nebilerin ve şehitlerin gıptayı bir insan. Kamil insan olmak, veli mürşit olmak. Bu da neyle mümkündür? Bu da birbirimize olan muhabbetimizle. İşte dergahlar bu muhabbeti en üst seviyede sağlayan mekanlardır. O sebeple Allah Resulü diyor ki size dinlemeyi, size itaati, size cihadı, size hicreti ve size cemaati emrediyorum. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Bu cemaat içerisinde bu dergahlarda bir ve beraber olduğumuz noktada her gün birbirimize karşı sevgimiz artar. Sevginin artışı demek Resulullah'ın bu müjdesine mazhar olmak demektir. O zaman kıyamet gününde nebilerin de şehitlerin de gıpta ettiği insan olmak istiyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Eğer hazırsanız o zaman bu konferansın sonu neyle bitiyordu? Tövbeyle. Hazırsanız sözlerimi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda.
1: Allah'ın huzurunda.
0: Yaptığım günahlardan tövbe ederek.
1: Yaptığım günahlardan tövbe ederek.
0: Ve Allah'tan mağfiret dileyerek.
1: Ve Allah'tan mağfiret dileyerek.
0: Ve Allah'ın emir ve yasaklarına.
1: Ve Allah'ın emir ve yasaklarına.
0: Uyacağıma yemin ederek. Allah'tan kendisine,
1: Allah'tan kendisine
0: kitap sancak taht,
1: kitap sancak taht,
0: nur ve kılıç verilen,
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına,
1: devrin imamına
0: ve onun vekilinin emirlerine,
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime,
1: itaat edeceğime
0: yemin ederek,
1: yemin ederek
0: ihsanla,
1: ihsanla
0: tabi olduk,
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah,
1: la ilahe
0: Muhammed'in Resulullah ve Nebiyullah.
1: Muhammed'in Resulullah ve Nebiyullah.
0: Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun.

bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın meller için korku yoktur, mahzun olmak söz konusu değildir konulu konferansımız. Burada tamamlanıyor. Başka bir konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir, ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk rahatiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağın mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Bunun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Diğer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğini mutlu olmasını istiyor, ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle, çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle 13 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise, o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı.
İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat. Allah.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a inanmak hidayete erdirir mi? Birinci sual, Allah'a inanan İman sahibi olan herkes hidayete erer mi? Aslında suali şöyle sormak lazım. Allah'a inanan herkes hidayete erer mi? İnanmak kişiyi inanç sahibi kılıyor ama iman sahibi kılmıyor. Allah ile olan ilişkilerimizde bu sualin cevabını aramak durumundayız. Allah'a iman etmek bir insanı hidayete erdirir mi? Yani Allah'a inanmak. İşte Müslümanlara baktığımızda hepsi de Allah'a inanıyorlar. Hristiyanlara bakıyoruz, Yahudilere bakıyoruz. Allah'a inanıyorlar. Ve Müslümanlara bakıyoruz, Allah'a inanıyorlar. Ve insanlar diyor ki, madem biz Allah'a inanıyoruz, iman sahibiyiz, öyleyse Allah bizi hidayete erdirecek. Ama Allah-u Teala hidayete ermemiz için sadece Allah'a inanmayı yeterli görmüyor. Allah'a inanan kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesini de emrediyor. Yani bir, Allah'a inanmak hidayete ermek için yeterli değil. İki, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmak hidayete ermek için yeterli değil. Üç, farz olduğuna inanmak hidayete ermek için yine yeterli değil. Mutlaka o kişinin iradesini kullanması lazım. Yani Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah Teala bütün insanları üç vücut ve serbest irade ile yaratmış. Ruhu Allah Teala zatından bize üfürmüş. Fizik vücudu bu zahiri hayatı, dünya hayatını yaşayabilmemiz için bize bir fizik beden bahşetmiş. Nefs berzah alemine ait olan bir vücudumuzdur. Ama bütün bunların en üst noktasında ruhumuzun da, fizik vücudumuzun da, nefsimizin de Allah'ın emrettiği şekilde kullanılabilmesi irademizin Allah'ın emrinde olmasına bağlı. İrade için hedef ne? İrade için birinci hedef ruhun Allah'a ulaşması. İrade için ikinci hedef fizik vücudun Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği bütün emirlere itaat yasak olan fiilleri işlememesi. İrade için hedef kalpteki 19 afetin temizlenmesi. Hedef bu. En sonunda da sahibine Allah'a teslim olması. İşte bütün insanlar için hedef teslimi külliyle Allah'a teslim olmaksa bunun birinci etabı nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması. İkinci etabı nefs tasfiyesiyle İradenin Allah'a teslimi. Ama tekrar ediyoruz. Allah'a inanmak hidayete ermek için, ruhun Allah'a ulaşması için yeterli değil. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmak yine yeterli değil. farz olduğuna inanmak, farz ama yeterli değil, mutlaka o farzı yerine getirmek gerekir. 12 tane farz emizler ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah üzerimize farz kılmış, bunu dünya hayatında gerçekleştirin. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu hidayete erdiriyor. Ama Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dünya hayatını dileyenlerdir. Ve onlar kazançları sebebiyle gideceği yer cehennemdir. Hiçbir zaman kurtuluşa ulaşması mümkün değil. İşte Kur'an-ı Kerim'de bunu Allah Teala söylüyor. Dilleriyle iman edenler ama kalpleri iman etmeyenler. Çünkü Allah Teala kalpteki talebi yerine getiriyor. Ama kişinin talebi var fakat dilinde, dili kalbe indirmemiş. Dili kalbe indirmediği zaman bir insanın dilinden Allah'a ulaşmayı dilemesi hiç kimse için hidayete erdirmiyor. Ama o dili kalbe indirdiği zaman Allah Teala daima kalpteki talepleri yerine getiriyor. Evet, daima kalpteki talepleri yerine getiriyor. İşte Maide 41, ey Resul, ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Dille iman ediyor. Ama kalbine baktığı zaman dilin söylediği kalbinde yok. Hucurat 14. Biz de amin olduk. Allah-u Teala hayır diyor. Siz amin olmadınız. Dilinizle söylediniz. Ama kalbinize iman girmedi. Alman 167. Onlar imandan çok küfre yakındırlar diyor. Fetih 11. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Münafıkun, biz şahadet dileriz muhakkak sen gerçekten Allah'ın Resulüsün. Yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorlar münafıklar. Ama Allah Teala bunların dilleriyle söylediği kalplerinde yok. Muhakkak ki Allah senin gerçekten kendisinin Resul olduğunu biliyor ama Allah şahit eder ki münafıklar gerçekten yalan söylüyorlar. Görüyoruz ki sadece dilden yeterli değil, mutlaka dilin kalbe inmesi gerekir. İkinci sual, Allah'a inanan bir insanın hidayete ermesi yaptığı amellerin etkisi var mıdır? Allah'a inanan bir insanın hidayete ermesinde yaptığı amellerin etkisi var mıdır? En çok etkisi olan kalbi taleptir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hedefler vaaz etmiştir. Ruhun Allah'a teslimi hedeftir. Fizik vücudun Allah'a teslimi hedeftir. Nefsin Allah'a teslimi hedeftir. İradenin Allah'a teslimi hedeftir. Ama bu hedeflere vasıtalarla gidilir. Allah'a ulaşmayı dilemek vasıtadır. Mürşide tabi olmak vasıtadır. Fizik vücut teslimine Allah'a ulaşmayı dilemek vasıta. Fizik vücudun Allah'a teslimi vasıta. Daha doğrusu fizik vücudu Allah'a teslim etmek, dilemek vasıta. Fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi istikametinde mürşide itaat vasıta. Ve nefs içinde aynı şekilde vasıtalar var, hedefler var. İşte bu hedeflere vasıtalarla ulaşılır. Örneğin Ali İmran 31'de eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah sizi sevsin. Yani demek ki Allah'ı sevmek bir vasıtadır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama ulaşmayı dilemek yetmiyor. Mürşide tabi olmak da bir vasıta. Ve bu iki vasıtayla kişi ruhunu Allah'a teslim alıyor. Kehf suresinin 105. 103, 104, 105. ayet-i kerimelerinde lik Allah'ı inkar edenlerin amelleri boşa gidiyor. İslam'ın 5 şartını yaşayanlar bu 5 şartın yeterli olduğunu zannediyorlar. Ama bu 5 şartta cehennemden kurtulmaları mümkün değil. İman tek başına insanları cehennemden kurtaramıyor. Ayrıca iman ediyor diye insanları hidayete erdirmiyor. Hadis, amellerin hangisi daha hayırlıdır diye sorulunca, Peygamber Efendimiz'in amellerin en hayırlısı Allah'a ve Resulüne iman etmektir. Biz imanı değil ameli sorduk dedikleri zaman Peygamber Efendimiz diyor ki iman ile beraber olan amel fayda verir. İmansız amelin faydası olmaz. Buyurdular. Üçüncü sual, kendilerini hidayette zanneden kişilerin imanı kıyamet günü onların kurtuluşunu sağlar mı? Hayır. Kendilerini hidayette zanneden kişilerin imanı kıyamet günü onların kurtuluşunu sağlar mı? Allah Teala Mümin 40'ta men amile seyyeten fela yüzeye misliha. Kimi seyyat işte misliyle cezalanır. Hakim ki mümin olup ıslah edici ameller başlarsa kadın erkek Allah onları cennetine alır. Sebe 20'de lakad seddakale iblise zannehu. İblisin zannı onlar üzerinde gerçekleşti. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi İblise tabi oldular. Yani müminleri oluşturan tek fırka mümin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Araf 40. Tek başına kalbi talep kurtuluşa ulaştırıyor. Ama kalbi talebin olmadığı hangi durum olursa olsun kişinin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Allah Teala Araf 40'ta gök kapıların kendisine açılmadığı ayetleri yalanlayanlar, kibirli olan insanlara gök kapıları açılmaz buyuruyor. Bir tek fırka inacıya kurtuluşa ulaşıyor. Allah Teala diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara karşı olan muhalefetini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kur oldular. 73 fırka, 72'si şeytana kul oluyor. Bir fırka hariç. Bugün bütün dünyadaki toplumlara baktığımız zaman hidayetin Allah'a ulaşma kavramından başlayarak bütünüyle unutulduğunu görüyoruz. İnsanlar kitaplardan ilim öğrenmişler, din öğrenmişler ama hidayetin de ne olduğunu bilmedikleri için kendilerini hidayete zannediyorlar. Bu çağ hidayet çağıdır. İnsanların unuttukları hidayete erdirilme zamanı gelmiştir. Bir başka hürafe, kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemden yandıktan sonra cennete girer. Her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyen kişi, kalbinde zerre kadar iman olmayan kişidir. Yetmez, cehennemden cennette bir transfer olayı mümkün değil. Hiç kimsenin bütün başlangıç noktasına Meryem 71-72'de cennetlik ve cehennemlikli herkes muhakkak evvela cehenneme girecek. Ama Allah Teala takva sahiplerini kurtarıyor. Sevgili kardeşlerim, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz benden önceki her peygamberin sünnetine uyan, emirleri yerine getiren havarileri, arkadaşları vardı. Ama onlardan sonra onların yerine geçenler yapmadıklarını söyleyen emrolunmadıklarını yapan kimseler geldi. Dikkat edin, yapmadıklarını söyleyen, emrolunmadıklarını yapan kimseler. Böyle kimselerle eliyle cihat eden mümindir. Diliyle cihat eden mümindir. Kalbiyle cihat eden mümindir. Yani kalbiyle cihat eden kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Diliyle cihat eden kimdir? Mürşidine tabi olan kişi. Eliyle cihat eden kimdir? Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi. Evet. Kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediyse, kendisine yapılan bir zulmü o kişi ne yapacaktır? Affedebilecektir ve nefsiyle cihadı gerçekleştirecektir. Allah'ın izniyle. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bir insanın hidayete adım atabilmesi için Allah'a inanmasının yanı sıra Allah'a ulaşmayı dilemesi de emrediliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dualarla, yani bu maneviyatım rahatlıyor. Huzura eriyorum. Geçmişten nasıl annenizden babanızdan neyi öğrendiyseniz o şekilde ibadetinizi yapmayın.
3: Allah zaten ulaşmak diye bir şey yok. Zaten Allah bizim her yerimizde. Yani biz zaten onun içindeyiz. Yani bizi yaratıcı o. Yani Allah'a ulaşmak o kadar zor bir şey değil.
4: Evet.
3: Çok
4: değil.
3: Basit.
4: Zaten değil. Allah sadece bir dilekle Allah'a ulaşabilirsiniz diyor. O da şu: Allah'ım ölmeden önce ben de emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Kalben ulaşmayı diliyorum.
2: Ben de ölmeden önce sana emanet olan ruhumu ulaştırmak istiyorum.
5: O zaman ulaşmayı diliyorum. En büyük isteğim.
6: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
5: Ne hissedersin?
7: Ha, huzurlu oldum ya. Ha,
6: güzel bir duygular hissediyorum. Ben çünkü Allah'ıma çok inanıyorum.
5: Kalbimden çok büyük bir sevgi hissediyorum.
6: Tamam, bazen düşünüyoruz Allah'ım neden beni görmüyorsun diyoruz ama onun da işi çok gibi geliyor bana. Yani öyle hepimizin üstüne duramıyor gibi geliyor. Onun için yani şükür ediyorum ya, şükür ediyorum.
0: Bir misafir bazen Allah bizi neden görmüyor diye düşünüyoruz ama onun da işi çok. Hepimizin üstüne duramıyor. Allah-u Teala insanlara yeterince ilgilenmiyor mu? Allah Teala her saniye her an insanlarla ilgilendiği gibi mahlukatının her saniyesinden, her salisesinden haberdar ve onların rızkını tekellüf etmiş. Öyleyse bütün mahlukatıyla ilgileniyor. O Allah. O her şeye kadir. Unutmayın, Allah hepimizi ayrı ayrı sever. İlmiyle her şeyi kuşatmıştır. Bizi de her zerremizle kuşatmıştır. Bu sebeple her şeyimizi bilir. Her şeyimizden haberdardır. Biz ne zaman Allah'ı zikredersek onu anında bilir. İşitir, görür ve onu sizinle birlikte olur. Sizle birlikte olması bizim zikrimize sizin iştirakinizle iştirak etmektir. Evet, Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'a inanan kişinin hidayete ermesi için Allah'ın tayin ettiği resullere, mürşitlere tabi olması da farz kılınmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Yol gösteren, birazcık daha imana yakın. Allah dostu.
5: Mürşit, ilim sahibi olan insana denir.
4: Bir mürşide tabi olmak insana ne kazandırır?
3: Daha fazla ilim, mesela bilmediğimiz şeyleri kazandırır. Nadir zavallı birer kuluz. Bizler yani nefsi olan birer kuluz. Bizim herhangi bir özelliğimiz olduğunu hiç düşünmüyorum. Çünkü eğer biz onlara hani takılırsak daha fazla ilim öğrenebiliriz.
4: Yani Allah yolunda böyle bir rehberiniz olmasını ister miydiniz mesela?
2: Tabii ki. Dinle alakalı falan konuştuğumuzda daha insan bazen rahatlıyor. Daha gerçeklere yakın hissediyor kendini, öyle söyleyeyim. Zaten Allah-u Teala bize bir Kur'an-ı Kerim vermiş. Diyor ki yani oku onu, öğren her şeyi. Orada hepsi var.
4: Peki bir mürşidiniz olmasını ister misiniz?
2: Yani bu bana çok da teklif edildi. Ben Allah'la arama, kimsenin çok fazla girmemesi taraftarıyım. Ama tabii onu da dinlemeyi, sohbetlerini de dinlemeyi istiyorum. O yönde biraz kararsız kaldım. Ama herhalde isterdim.
4: O zaman şöyle yapın. Kimseye sormayın. Hacet namazı kılın. Ve Allah'tan mürşidinizi talep ediyorsunuz. Allah size nerede olursa olsun size tayin ettiği mürşidi mutlaka size gösterir.
2: Aa, bunu bilmiyordum. Bak ne güzel. Bak karşılaştık, bunu öğrendim. Her gün bir şeyler daha öğreneyim. Allah sizden razı olsun.
0: Misafirin mürşid konusunda hepimiz nefsimiz olan birer kuluz. Onlara katılırsak daha fazla ilim öğrenebiliriz dedi. Allah'ın ilmini öğrenmemizde mürşidin etkisi nedir? Baştan sonra ilmin öğrenilmesi, yaşanması ve öğretilmesi mürşidle gerçekleştirir. 14 asır evvel cahiliye dönemi yaşayan Arap bedevileri Allah Teala Bakara 151'de ey insanlar, Allah sizin içinizden size bir insan resul gönderdi. O size ayetlerimizi tilavet ediyor. Birinci görevi o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Üçüncü görev o size kitabı öğretiyor. Dördüncü görev o size hikmeti öğretiyor. Beşinci görev hikmetin ötesini o size öğretiyor. Yani dini hayatın her noktasında Allah-u Teala mürşitle beraber olmamızı buyuruyor. Her devirde öğrenen ve öğretenler vardır. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bu dünyada mürşit ve mürit ve insanlara ilk yaman ötesinde her şey boş diyor. Mürşidin görevi sadece öğretmek değildir. Mürşit ya aynı zamanda yaşatır, mürşit hedefe ulaştırır. Mürşitlerin en üstünü peygamber olan devrin imamlarıdır. Onların bulunmadığı devrelerde peygamber olmayan kavim resullerinden birisi huzur namazının imamlığına tayin edilir. Nebi resullerin 5 görevi vardır. Nebi olmayan resullerin 4 görevi vardır. Allah Teala Nebi resulleri Bakara 151'de anlattığı gibi veli resulleri de Cuma 2'de vermektedir. Nebi resullerle veli resul arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Bütün Nebi resuller asaleten devrin imamlarıdır. Bütün Nebi resuller asaleten şefaat yetkisinin sahibidir. Bütün Nebi resullerin 5 görevi vardır. Ve bütün Nebi Resuller şeriat kitabının sahibidir. Ve Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz son Nebidir. Ama Nebi Resul arasında fetret dönemi var. Aynı anda iki Nebi yok. Bütün Nebiler aynı soydan gelir. Sadece insanlardan seçilir ve Nevi kelimesi sadece peygamberler için kullanılmıştır. Peygamber olan devrin imamları da onların bulunmadığı devrelerde de peygamber olmayan kavim resullerinin bir tanesinin huzur namazının imamlığını Allah-u Teala tayin eder. Ve Nebi ifade ettiğimiz gibi Nebi resuller 5 görevin, veli resuller 4 görevin sahibidir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalpten inşallah. Muhterem hocam, izniniz olursa bir sual arz etmek isterim. Belli bir yaştan sonra Allah'a yakın olmanın mümkün olmadığı doğru mudur? Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyorum kalpten inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Belli bir yaştan sonra Allah'a yakın olmanın mümkün olmadığı doğru mudur? Hayır. Doğru değil. Bir kere Allah Teala buyuruyor ki şartlar ne olursa olsun Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Yıllarınız boşuna geçmiş olabilir ama hangi yaşta olursanız olun, aklınız başınıza geldiyse o zaman sizin için mutluluk başlıyor demektir. Mutluluğunuzu sırrı Allah'ı sevmektedir. Allah'ı sevenler onlardır ki seven sevdiğine koşar, kaidesi gereğince Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve aradaki engeli aradan kaldırmışlardır. Öyleyse kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Fatır 5'te Allah Teala diyor ki: "Ya eyven nasu, innallaha vaadallahi hakkın." Allah'ın vaadi haktır. Yani kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse onun ruhunu Allah kendisine ulaştırır. "Fela tegurannekul hayatü dünya." Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. İşte bu noktada eğer olay buysa, kalben ulaşmayı dilediğiniz an mutlaka Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. 99 kişiyi öldüren bir insan 100'e tamamlıyor ama ben diyor tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Bu kişi nasıl birisidir? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşit önünde tövbe etmeyi arayan birisidir. Ve elbette diyor birisi, sen falan yerde Allah dostları var, oraya gidersen, tövbeni gerçekleştirirsen, elbette diyor. Onun bir dediğini iki etmiyor ve gidiyor oraya. Ve hedefine ulaşmadan ölüyor. Ama Allah-u Teala onun cennetlik olduğunu, 99 kişinin katil olmasına rağmen kalben Allah'a ulaşmayı dilediği için, çünkü Allah-u Teala kimin tövbesini kabul ediyor? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin tövbesini kabul ediyor. Ne diyor Allah-u Teala Nisa 64'te? Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, yani Allah'tan mağfiret dileselerdi, Allah'a ulaşmayı dileselerdi, günahlarını örtülürdü. Resul de onlar için mağfiret dileseydi, o zaman günahlarını sevaba çevirirdi. Neyse, Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek ve devam ediyor inşallah. Konumuzla ilgili bir videomuz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
4: Allah Teala insanların kurtuluşu ve hidayeti için İslam'ın 5 şartına ek olarak Allah'a ulaşmayı dilemek gibi zikri de farz kılıyor. İslam'ın yaşanmasında sizce zikrin önemi nedir?
9: Ben şöyle oluyorum. Her gece uyurken ya da sabah uyandığımda Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ım günüm güzel geçsin gibi kendimce bu şekilde yorumluyorum yani. Benim yorumum da bu kadar.
10: Zikretmek, sürekli onu anmak, onun sevgisini kalbinizde sürekli zikrettiğiniz takdirde zaten onun şeyinden imanetinin nasıl olduğunu, kalbinizde onu sürekli hissediyorsunuz.
9: Bunlar bana huzur veriyor. Bana devamlı Allah'ı unutturmuyor. Mesela bir isteğim oldu, o an bir bunalımdayım, bir sıkıntıdayım. Benim içime çok güzel huzur veriyor. Yani hiçbir maddiyatın veremeyeceği huzuru ben o zikirden alıyorum.
6: Rahatlarım yani. Zikir etmek rahatlamak demek yani.
10: Yani kalbinize en küçük la ilahe illallah dediğinizde kalbinize bir ferahlık geliyor. Yani rahatlıyorsunuz sonucunda.
9: Ben de mesela boş kaldıkça mesela devamlı zikir matik elimde çekiyorum. Onun sayısı üzerinde devamlı ekliyorum. Kendi kendime düşünmem. Mesela sıkıntılarımı düşünmemek için en güzel çare zikir çekmek. Zaten o zikirin bana verdiği huzur hiçbir şey vermiyor. Ben Allah'ın adını anıyorum. Allah, ben seni unutmadım, sen de beni unutma buralarda diyorum. Bu çok güzel bir duygu gerçekten. Yani benim şu an ben tam şeyim, yani en hassas yerden girdiniz.
0: Misafirimin sıkıntıları düşünmemek için en güzel çare zikir çekmek dedi. Zikir yapmak yaşadığımız sıkıntıları gidermekte etkili midir? Elbette. Hiçbirimizin bir büyük sıkıntıya düşmesini düşünmeyiz. İnşallah böyle bir şey olmaz. Muhasbel kadar böyle bir sıkıntıyla karşılaşırsanız hemen tranquilizan ilaçlara sarılmayın. Elinizde bu kainatta en tesirli silah vardır. Zikir. Ne yapacağız? Bir abdest alacağız. Seccadenin üzerine oturacağız ve elimizi tesbihimizle alacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim deyip Allah Allah Allah diye içimizden zikretmeye başlayacağız. Sadece 5 dakika süre bu iş için yeterlidir. İçimizde bütün huzursuzlukların, sıkıntıların Allah tarafından alındığını göreceksiniz inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
11: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. İnşallah müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Yaptığımız dualar muhterem hocam başkasının hidayetine vesile olur mu? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Allah razı olsun. Biz hepinizi çok seviyoruz. Mutluluklar diliyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, yaptığımız dualar başkasının hidayetine vesile olur mu? Kasas suresinin 56. ayet-i kerimesinde baktığımız zaman Allah Teala Peygamber Efendimiz'e hitaben diyor ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. İnneke la tehti men ahbebte ve lakin Allah yehti men yeşav. Muhakkak sen sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayete erdirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ya Ali, kişinin senin vesilenle hidayete ermesi, güneşin doğduğu battığı yerlere, arasındaki yerlerin hepsine sahip olmaktan daha iyidir. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hayrun nas tenfe'un nas. Nitekim insanları Allah'ın zatına davet etmek hayırlı bir iştir. Kişi bu sayede derecat kazanmaktadır. Ayrıca bu davet sebebiyle başkalarına da fayda sağlayacaktır. Ancak Allah ile ilişki bir kalp ilişkisidir. Allah Teala kişisel iradeyi mutlaka devrede görmek ister. Bu yola sadece serbest iradeyle verilen bir karar insanı Allah'a ulaştırabilir. Yani kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi, iradesini kullanmasıyla bu gerçekleşir. İradesiyle bu hakikati kalbinde gerçekleştirmeyen hiç kimsenin ne yaparsa yapsın hidayete ermesi mümkün değil. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sen çok istesen de onlar mümin olmazlar. Neden? Yusuf 103'te sen onların mümin olmalarını çok istesen de bile insanların çoğu mümin olmazlar. Yusuf 106 onların çoğu şirk koşmadan Allah'a inanmazlar. Birçok insan şirkli olarak Allah'a inanıyor. Nahl 37'de sen onların hidayetine ermesini çok istemene rağmen Allah delalette bıraktığı kimseyi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hidayete erdirmez. Kehf 6 eğer onlar Kur'an-ı Kerim'deki bu sözlere inanmazlarsa onların arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Olmaz böyle şey tabi diyorum. Şuara 3 onlar mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Şuara 103 fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve Zuhruf 188'de ey Rabbim bunlar gerçekten mümin olmayan bir kavimdir demesine anılsın. Yani bazı insanlar ne yaparsanız yapın mümin olmazlar. Mesela %10'dan azı kendileri dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bunlara ne yaparsanız yapın Allah kalplerini tab ettiği bu insanların bir daha Allah yolunda iradelerini kullanmaları söz konusu değil. Bu onlara bir ceza mı? Evet. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse bir de yetmez başkasının dilemesine mani oluyorsa o zaman Allah Teala da ona karşı cevap veriyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazla selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünyaya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, iki ilişkiler, üç maddiyat, dört aidiyet, beş kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar. Ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Rumsiyedi'yle. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِيْكَانَا وَرَادُ بُالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذِمَا عَتِنَا غَافِلُونَ. Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz, bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum olmuşlar, ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 Furkan'la mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinizden ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor 7. 7 inan şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım, dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki, inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse, mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi verdiği söz gereğince, ruhunu kendisine ulaştırarak, insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha-i Mâs-Selevâ.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz Selam Kur'an Herhal Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Bursa'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, İslam'ın bir şartını yerine getiriyorum. Ama mutlu huzurlu değilim, içimde hep bir sıkıntı var. Bu huzursuzluktan nasıl kurtulabilirim? Sevgili kardeşlerim, İslam alemi İslam'ın beş şartına endekslenmiş. İslam'ın beş şartı vasıta emirleri içeriyor. Sadece fizik bedenin yapması gereken emirleri muhtevasına alıyor. Ama insanoğlu sadece fizik bedenden ibaret değil. Bir, Allah'ın zatından üfürülen ruhumuz var. İki, berzah aneminat olan nefsimiz var. Halk arasında ne zaman demeyi Müslümansınız denildi, hepimizin cevabı Kalü Bera günü. İşte Kalü Bera günün şartlarına riayet etmek, evvela ruhun talebine uyarak hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek, bu da ancak nefsin yedi kademedeki tezkiyesine bağlı. Öyleyse içimizde diyalekti bir kavga var. Nefse ruh arasındaki kavga. Ruhta 19 tane hasete karşılık, nefse 19 afet var. Ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasakları işlemeyen, nefse Allah'ın emirlerinin hepsine isyan eden, yasakları işleyen bir yapıda. Ve nefs, şeytanın vücuda giriş melceği, şeytan %100 nefse kumanda ediyor. İşte çevre şartlarında Allah'ın emirlerine isyan eden, yasak ettiği fiiller işleyen bir çevre şartı içerisinde yetişen bir insan, doğal olarak nefsin bütün taleplerine yeşil ışık yağacak, ruhun taleplerini hiçbir zaman yerine getirmeyecektir. Bu durumda ilelebet o kişinin iş dünyasında kavgayı, huzursuzluğu, mutsuzluğu, sıkıntıyı yaşayacaktır. Ama içindeki o sıkıntıdan, huzursuzluktan kurtulmak istiyorsa, ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüştür ve sadece Allah'a diler. Ruhun Allah'ın zatına ulaşabilmesi nefsin yedi kademedeki tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesi de kesinlikle kişinin Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olmasına bağlı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hep mürşitten bahsederken o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Öyleyse nefs tezkiyesi mürşidin görevi olması hasebiyle kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala hacet namazı kılan herkese onun nefsini tezkiye edecek olan mürşidi mutlaka gösterecektir. O zaman siz de içindeki sıkıntıdan, huzursuzluktan kurtulmak istiyorsanız, ruhun talebine uyarak kalben Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dilek sizi 7 Furkan 12 tane insanla Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşide ulaştıracak. Ona tabi olduğunuz an 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye ve tezkiye kademeleri bir geçecek. Ve böylece o kişi ruhu Allah'ın zatına ulaşacak. Fizik vücutta şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacak. Bu o kişinin 3 tane cennet, dünya saadetinin %51'ini yaşaması demektir. Allah razı olsun. Trabzon'da bir kardeşim, muhterem hocam, tebliğ yaptığımız kişiler Allah'a ulaşmayı kalben dilemedikleri zaman onlara tekrar tebliğ yapmamız nasıl bir yaklaşım içinde olmalı? Sevgili kardeşlerim, insanoğlu statik bir yapı değildir. Dinamik bir hayatın içinde yaşıyor. Tebliğ yaptığınız kişiler Allah'a ulaşmayı kalben dilemedikleri zaman geçen zaman içerisinde onların da çevre şartlarından, etrafındaki insanlardan yaşadıkları olaylarla ders almışlardır. Ve tekrar belki bir hafta, belki 15 gün, belki bir ay geçtikten sonra siz ona tebliğ yaptığınız zaman o bir ay evvelki durumda değildir.
Dolayısıyla tebliğ şartları ne olursa olsun herkese yapılmalı ve her zaman yapılmalıdır. Nitekim Araf suresinin 164. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlardan bir ümmet Allah'ın helak edeceği veya şiddetli azaplı edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz? Çünkü din nasihattir, öğüttür. Onlar da diyorlar ki bunlar zaten cehenneme gidecek. Niye onlara talepte öğüt veriyorsunuz, tebliğ ediyorsunuz? Dedikleri zaman şöyle dediler, Rabbimize bir özür olsun, belki de takva sahibi olurlar. Neyse her halükarda Rabbimizin bize yüklediği görev tebliğdir. Belki de o tebliğ neticesinde kişi Allah'a ulaşmayı diler, takva sahiplerinden olur, kurtulur. Neyse her halükarda Resullerin görevi olan tebliği kesintisiz yapmakla mükellefiz. Allah razı olsun. Üçüncü sorumu oradan bir kine edeyim. Muhterem hocam, muhterem efendimiz hak ve vazife sohbetinde vazifenizi yapmazsanız hakkının sahibi olamazsınız buyurdu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin dualarının kabul olmaması bunun gereği midir? Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Evet. Mutluluk sizin hakkınız ama vazifenizi yapmanız halinde. Öyleyse vazifemiz nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın taneti müşahede tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsi, yedi safhanın yedisi hedef emirleri içeriyor ve onları yerine getirmek vazifemizdir. Ancak bunları yaptığımız zaman ona paralel mutluluk bizim olur, hakkın sahibi oluruz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek, dilemeyen kişilerin dualarının Allah tarafından kabul edilmeyeceği ve o kişiler Allah'ın yardımının ulaşamayacağını Allah-u Teala ayetlerde bildiriyor. Zümer 54'te ve en iyi bülü arabüküm. Allah'a ulaşmayı dileyin ve eslimu lehu, ona teslim olun. Azap gelmeden evvel sumalatim serun. Sonra yardım olmazsınız. İse her çağrıkarda Allah'a ulaşmayı diler, Allah'a teslim olursak ancak Allah'ın yardımıyla bu gerçekleşir. Allah'ın yardımı cemaatledir. Yani vallahu yed'u ma'a cemaati. Yani mürşide tabiyetledir. O zaman Allah'ın yardımını ne zaman alırız? Mürşidimize tabi olduğumuz an Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Hasan-ı Basri Hazretleri bir sözünde siz sahabeleri görseydiniz deli sanırdınız. Onlar sizi görselerdi mümin demezlerdi diye buyuruyor. Sözü açıklar mısınız? Sahabeler insanlar ne der? Etraftaki kişiler ne der? Onlar Allah ve Resulü'nden aldıkları emirleri aklın süzgecinden geçirmeden tam bir teslimiyetle hemen yerine getiren Allah'ın sevgili dostlarıydı. Allah Teala sahabeden bahsederken Maide suresinin 54. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu men yertede minkum an dini, kim dininden dönerse feyesevfe yetullahu bi kavmin yuhubbuhum ve yuhubbunehu. Allah öyle bir onun yerine bir başka bir kavim getirecektir ki Allah onları sever, onlar da onu Allah'a severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, ezilletin al mümine, kafirlere karşı daha izzetlidirler. Allah'ın yolunda cihat ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın fazlıdır, onu dilediğine verir. Allah vasidir, valimdir. Öyleyse görüyorsunuz ki onlar kafirlere karşı vakar sahibi,

0: dostlarına ulaştıramıyor, onları Allah'a dost kılamıyor. İslam meşatıyla bu mümkün değil. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocamız. Muhterem Hocamız, sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden hürmetle öpüyorum. Muhterem Hocamız, size bir sorum olacak inşallah. Mürşit olmadan manevi gelişim mümkün müdür? Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Ve Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, mürşit olmadan manevi gelişim mümkün müdür? Değil. Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'dan son Nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar Allah'ın değişik zamanlarda vazifeli kıldığı Nebilere verdiği bütün şeriat kitaplardaki öğreti aynı. 7 Safa 4 teslimi içeriyor. Adem babamız çocuklarına 7 Safa 4 teslimi öğretti. Nuh Aleyhisselam 7 Safa 4 teslimi öğretti. İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve tüm Nebiler 7 Safa 4 teslimi öğrettiler. Onlardan sonra gelen ve onlardakini tasdik eden Veli Resuller 7 Safa 4 teslimi insanlara açıkladılar. Ama bu 7 Safa 4 teslimin 7 Safa'nın 7'si de mürşid olmadan olmaz. Bunu en güzel biçimde Yunus diyor ki, gel ey kardeş, Allah'a ulaşmayı dileyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Neden öyle? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hikmet sahibi alimin, yani mürşidin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinde farz. Bilin ki Allah kuru toprakları nasıl yağmurla diriltiyorsa ölü kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Yani başlangıç noktasında herkes ölü. O ölü kalplerin dirilebilmesi mutlak surette Allah'ın irşat ve vazifeli kıldığı mürşidin işlenmesine bağlıdır. Resulün cemali göreyim dersen bir kamil mürşide varmazsan yine aynı şekilde o kişi mürşid sevgisi kalbine girmeden hiçbir zaman Allah'ın Resulünü de göremez. Ruhun teslimi mürşidsiz olmaz. Fizik vücut teslimi mürşidsiz olmaz. Nefsin teslimi mürşidsiz olmaz. Manevi hayatımızın 7 sabah 4 teslimi hepsi mürşidsiz asla mümkün değil. Bir taraftan düşman olan şeytan var, öbür taraftan nefsimiz var. Şeytan nefsin afetlerine %100 tesir ediyor. Şeytan herkese vahy ediyor. Ama Allah Teala kimlere vahy ediyor dersek, daimi zikr sahibi ulelbaba, yerin göğün melekütüne yakin hasıl eden muhlislere ve İrşada memur ve mezun kılınan veli mürşitlere Allah Teala vahy ediyor. Onun dışındaki insanlar Allah'tan vahyi alamıyorlar. Ama şeytan herkese vahy ediyor. Olay buysa, o zaman bir insanın kendisini şeytanın boynundan kurtarabilmesi ancak Allah'ın vahyine mazhar olan veli resullere, veli mürşitlere tabiyetle mümkündür. Allah Teala "Cüvalli bilâ ve mâ kâne li beşerin en yükellimullâhu illâ vahyen ev min verâ icâbin ev yursile resûlen feyyuhâ biiznî." Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır illa vahiyle veya perde arkasına veya dilediğine izniyle vahyesin diye resul göndererek. Öyleyse görüyorsunuz ki eğer Kur'an-ı Kerim vahiy ise, kitab ise ve biz de vahiy bilmiyorsak, Allah'tan vahiy alamıyorsak, o zaman bu kitabı kendi kendine öğrenip anlamamız ve hayatımıza tatbik etmemiz mümkün değil. O zaman ne olması lazım? Allah'tan vahiy alan birisine ihtiyaç var. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde ne buyuruyor? Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormak. Yani hikmet sahibi alime sormak. Hikmet sahibi alim ehli zikir Allah'ın mürşididir. Eğer kişi hikmet sahibi alim ehli zikre sormazsa ilerlemez, cehalette kalır ki cehalette olanların iblisin boyunduruğundan kendilerini kurtarabilmesi mümkün değil. O sebeple bir

0: Biliyorsanız zikir eline sorun. Yani mürşide sorun demiş oluyor. Allah'ın irşadı memur yemezin kulu mürşide sorun. Biz ancak mürşitten Kur'an-ı Kerim'i öğrenebiliriz ve manevi hayatımızı tanzim edebiliriz. Yükselme ve yücelme basamaklarını bir bir mürşitle yaşayabiliriz. Allah razı olsun. Ayetlere yakın sahibi olan insanlar Kur'an'ı açıklar. İster Secde 24, ister Enbiya 7, ister Ali İmran 7, ister Bakara 118 görüyoruz bunu ayetlerden. Mutlaka ayetlerin açıklanması görevi Allah'ın irşad ve vazifeli kıldığı verildiği mürşide verilmiştir. Kars'tan bir kardeşim Muhterem Hocam, mürşide teslim olmak ne demektir? Nasıl teslim olunur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, mürşid Allah'a teslim olan kişidir. İşte Fussilet 33, 34, 35. Men ahsana kavlen mimmen da'a ilallahi ve amile salihan ve kalin emnel müslimin. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardan diyenden daha güzel sözü kim vardır? Öyleyse mürşid 7 defa safa 4 teslim ile Allah'a teslim olmuştur. 7 safa 4 teslim ile Allah'a teslim olan kişi aynı zamanda Fussilet 34'e göre kötülüğe karşı hayırla mukabele eden kişidir. İyilikle kötülük bir değildir. Sen kötülüğü iyilikle böyle yaparsan sana düşman olan kişi candan bir dost olur. Ama bunu ancak sabredenler, buna ancak sonsuz hazın sahibi insanlar ulaşabilir. Yani buna sabredenler de irşad-ı memur-i mezun kılınanlardır ve sonsuz hazın sahibi kişiler de. Öyleyse mürşide teslim olmak Allah'a teslim olmaktır. Allah'a teslim olan kişi ruhunu da, beşini de, nefsini de ve iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Bu Allah'ın bütün Kur'an'daki emirlere itaat eden, yasak olan fiiller işlemeyen bir kişidir. O kişinin Allah'a onun mürşide teslimiyeti, mürşide itaati Allah'a itaat olarak değerlendirilmedi. Nasıl teslim olunur? Kişi evvela ruhunu Allah'a teslim etmek istiyorsa mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecek. Bu talebi Allah kimin kalbinde görürse onun ruhunu Allah kendisine ulaştırıp teslim alır. Sonra tekrar Allah'a tevekkül ederse fizik vücut teslimi için Allah Teala burada da yardımıyla ona destekler ve fizik vücudunu da Allah Teala'ya teslim eder. Ömür sermayesi yetersin. Daha sonra nefsimiz, daha sonra irademiz. Öyleyse her halükarda Allah'ın ezeli ebedi dinine teslimiyet asıldır. Teslim yoksa din yoktur. Allah'ın dini, İslam dini, teslim dinidir. Allah razı olsun. Altıncı sual. Afyon'da bir kardeşim Muhterem Hocam, zikirlerimizin düşmesinde ya da yapamadığımız zamanlarda nefsimizin 19 afetiyle işlediğimiz düşünce sistemimizde dahil olmak üzere günahların, hataların tebliğ yapmamamızın dergah sohbetlerine katılmamanın da etkisi var mıdır? Açın elbette. Yani eğer tek bir dilekle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmışsa, kendisine dost kılmışsa, Allah dostlarının yapması gereken ameller vardır. Allah dostu mutlaka kendisinin dışındaki insanlara tebliğ yapacak. Allah dostu tekrar iblisin boyunduruna gitmemek için zikrini günbegün arttıracak. Allah Resulü ne diyor? Kendin için istediğini kardeşin için istemedikçe. Kendimiz için ne istedik? Allah'a ulaşmayı, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı diledik. O zaman çevremizdeki kardeşlerimiz için de dileyeceğiz. Kendimiz için istemediğimizi kardeşimizin için de istemedikçe. Biz ne istemiyoruz? Fıska düşmek istemiyoruz. O zaman kardeşimiz için de bunu istemeyeceğiz ve iman etmiş olamaz. Fıska düşer. Yani hiçbir zaman insan kendisi için fıskı istemez. O zaman kardeşi için de istememesi gerekir. Kendisinin ruhunu Allah'ın zatına ulaşmasını diye o zaman kardeşi için de. İşte bunu yapması halinde bu Allah yolunda bir hizmettir. Öyleyse dergah sohbetlerine katılmamanın da etkisi var mıdır? Hataların tebliğ yapmamızın da etkisi var mıdır? Evet, her ikisi de var. Çünkü Allah Teala dergah sohbetlerine katıldığın takdirde vallahu yed'u ma'a cemaati. Allah'ın yardımı cemaattedir. Öyleyse sohbetlere katıldığın zaman mutlaka Allah'ın yardımını alırsınız. Allah'ın yardımıyla teslimler birbiri gerçekleşir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimiz tüm sohbetlerinde İslam teslimdir. Teslimi yaşamayanlar İslam'ı yaşayamazlar buyuruyor. Şu anki durumumuzda kendi hatalarımızdan dolayı hiçbir teslim yapamıyoruz. Sahabe gibi teslim olmak için ne yapmalıyız? Sahabe gibi teslim olmak için mutlak surette hedefimiz daimi zikir olması lazım. Sahabe gibi olmak için mutlak surette etrafımızdaki insanları sevmemiz, onların mutluluğu için hizmet etmemiz lazım. Allah için olmamız lazım. Sahabe nasıl insanlardı? Baktığımız zaman Yusuf 108'de kul hazi sebili ed'u ila Allah ala basiretin ana ve men ittabani. Benim ve bana tabi olanların kalp gözüyle basar ederek Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl insanları Allah'a davet ettiyse ona tabi olan sahabe de davet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabe nasıl üst seviyedeki hedeflere ulaşma gayretinde olmuşlarsa sahabe de bunu gerçekleştirmiş. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde sahabe tabi'in ve tebe-i tabi'inin 7 savurdur teslimi yaşayanlar olduğunu görüyoruz ve hepsi de asr-ı saadete ulaşmışlar. Asr-ı saadet onların gerçekleştirdiği hedeflerin neticesinde yaşanan bir hayat söz konusu olmuş. Hepsi teslimlerini sırasıyla gerçekleştirmişler ve hepsi asr-ı saadete ulaşmışlar. Ama bugün bırakın teslimleri, ne ruhun teslimi, ne fizik vücut teslimi, ne nefsin teslimi, ne iradenin teslimi, 7 safhanın 7'si de yok. Vasıta emirlerden de hayatı önemi haiz olan kurtuluş için gerekli olan ulaşmayı dilemek ve zikir de yok. Öyleyse herkes İslam'ın 5 şartına endekslenmiş ve İslam'ın 5 şartıyla da İblis hiç kimsenin kurtulmasını istemiyor. İnsanlar ibadet yapsınlar. İbadetlerle kurtuluşa ulaşan zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın diyor. İzmir'de bir kardeşim muhterem hocam, dinimizde mürşit şart mı? Eğer mürşit şart ise bunun sebebi nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tekrar ediyoruz. Dinimizin yegane kaynağı vahiy. Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim vahiydir. Ve başlangıç noktasında hiç kimse Allah'tan vahiy alamaz. Öyleyse sizinle Allah arasında Allah'ın lisanını bilen, Allah'tan vahiy alan ve Allah'ın öğretisini o kavmin lisanıyla muhataba, müride ulaştıran kişidir mürşid. Mürşid, Allah'la arasında bir köprüdür. Allah, mürşid ve mürşitten başka diğer bütün insanlar. Mürşit Allah'la konuşmayı biliyor çünkü Allah'tan vahiy alıyor. Mürşit aynı zamanda kendisine tabi müridin taleplerini de Allah'a ulaştırıyor. Öyleyse her halükarda mutlu huzurlu bir hayat için hedef Allah olması lazım. Allah'tan vahiy alır duruma gelmemiz lazım. Ama vahiy alamıyorsak Allah'tan vahiy alan mürşide tabi olmamız gerekir. Eğer bu tabiyet yoksa ruh vücuttan ayrılmaz, sırat-ı müstakime ulaşmaz. Ruh Allah'a teslim olmazsa fizik vücut teslim olamaz. Fizik vücut da Allah'a teslim olmazsa nefs teslim olamaz. Nefs teslim olmazsa irade teslim olamaz. Teslimle hiçbirisi gerçekleşmez ama dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Öyleyse teslimler yoksa dini yaşamak mümkün değil. Gelelim birinci safa itibariyle Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşit olmadan Allah'a ulaşma dileği de tek başına mümkün mü? Hayır. Çünkü başlangıç noktasında herkes ölü. Kur'an-ı Kerim'e karşı sağır, dilsiz ve kör. Kur'an-ı Kerim'e karşı sağırdırlar. Mürşide karşı kördürler. Ve öyle olunca da dilsiz. O zaman böyle bir kişinin dini yaşaması söz konusu değil. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem Hocam, hürmetle ve hasretle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem Hocam, benim size nacizane sorum. İman bir kişinin mutluluğunu nasıl etkiler? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Görüntülü sual. İman bir kişinin mutluluğunu nasıl etkiler? Sevgili kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine Cebrail aleyhisselam sual soruyor. İman nedir ey Allah'ın Resulü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği cevap, iman ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasıdır. Evet, inanç şartlarında var. قَالَ اِمَانُ اَنْ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَالْلِكَاءِ وَرَسُولِهِ وَتُؤْمِنُ بِهِ. İnanç şartlarının içerisinde amen olmak var. Meleklere inanmak var. Resullerine inanmak var. Ölümden sonra dirilmeye inanmak var. Ama olmayan ne? Olmayan cevapta lika Allah. İşte bugün din tatbikatından lika Allah çıkartılmış. Lika Allah yoksa iman yoktur. Bakın ruhun ölümle Allah'a ulaşmasını Allah Teala nasıl tarif ediyor? Secde 29'da. O gün fetih günü kafirlerin imanı onlara fayda vermez. Neden o insanlar kafirdirler? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen mümin, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kafirin ruhu ölümle Allah'a ulaşır. Onun için Allah Teala diyor ki o gün diyor fetih günü kafirlerin, kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere İmanlara fayda vermez. Yani ruhun ölümle Allah'a ulaşmasında onlara bir fayda sağlamaz. Öyleyse iman kesinlikle hayattayken ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Ve bu o kişiye 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını hibe eder. Karşılıksız verir. Çünkü Allah-u Teala söz vermiş Ankebut 5'te Men kâne yercu lika Allahi fenne acelâ illâ. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O zaman tek bir dilekle Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması o kişiye mükafat olarak 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Bu kadar o kişinin neyle elde edilmiştir? İmanıyla. Yani hayattayken ruhunun Allah'ın zatına ulaşacağına dair imanıyla. O kişi biliyor ki Allah'a ulaşmayı kalben dilese ondan sonrası Allah'a aittir. Allah'ın garantisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki sırrı budur inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programı sorular ve cevaplar bölümünde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ve selavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma Raporu'na göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde "Fen haccuke" eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma "Fekul eslemtü veçhiye lillahi ene ve men ettebani" ben ve bana tabi olanlar biz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dostlukların anahtarı sevmektir. Gerçekten insan arası ilişkilerde sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah-u Teala'nın bizi yaratmaktaki muradı hepimizin en üst noktada mutluluğu yaşaması. Bu açıdan çevremizdeki insanlar mutluluğumuzun yegane vasıtasını teşkil ediyorlar. Birinci sual, insanlar arasında dostlukların oluşmasına sevginin rolü nedir? Birinci sualde zikredildiği gibi dostlukların oluşmasında gerçekten sevgi anahtarıdır. Allah-u Teala'nın indinde sevgi Allah'ın en büyük ihsanıdır. Ve ondan bize çağlayan gibi akan o sevgiyi bizlerin de başkalarına akıtmamızı, devamlı etrafımıza pozitif dalga boyları ulaştırmamızı, varlığımızla insanlara huzur vermemizi istiyor. Zannetmeyin ki birisini severken başka birisini daha sevmeye başladığınız zaman birinciye karşı duyduğunuz sevgi azalır. Tam tersi, çoğalır. Allah'ı çok severken insanları da çok sevmeye başladığınızda Allah'a karşı sevginiz azalmaz. Hayır, sevgi tükenmez bir hazinedir. Sevdikçe sevgi boyutunuz büyür, artar. Biz başkalarını ne kadar seversek Allah'ı o kadar çok sevmiş oluruz. Onun için Mevlana, yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Evet, ne kadar etrafımızdaki insanları seversek o kadar üst seviyede Allah'ı sevmiş oluruz. Ne kadar Allah'ı seversek o kadar da etrafımızdaki insanları sevmiş oluruz. Kısacası sevgi mutluluğun anahtarıdır. Muhterem Efendimiz Erbunan'ın şöyle buyuruyor: sevgi fedakarlıktır ama fedakarlığın ölçüsü Allah'ı zikretmektir. Ne kadar Allah'ı zikrediyorsak o kadar Allah'ı seviyoruz. Ve ta doğal olarak da o kadar da Allah tarafından seviliyoruz. Öyleyse Allah'ın bizi çok sevmesini istiyorsak çok Allah-u Teala'yı üst seviyede zikretmemiz lazım ki onun tarafından sevilelim. Al-İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللّٰهَ, Allah'ı seviyorsanız فَتَبِعُونِ, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz, beni de Allah'tan dolayı seviniz, sahabemi de benden dolayı seviniz. İkinci sual, Allah'tan bize ulaşan sevgiyi başka insanlara nasıl yansıtabiliriz? İyilik sevginin elçisidir, uzantısı ve görüntüsüdür. Öyleyse sevgi varsa bu sevginin tatbikata geçirilmesi hizmettir. Başkalarına hizmet edin. Başkalarını mutlu etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren mutlu bir insan olursunuz. Bu sizi insanları sevmeye götürecektir. Allah'ın ölçüsü nedir derseniz karşılıksız vermektir. Öyleyse biz sevginizi onlara karşılıksız verin. Onlara beklenti içinde olmayın. Ben seviyorum ama karşılığını alamıyorum. Hayır. Allah için hizmette bulunmak, karşılıksız sevmek, karşılıksız hizmet etmektir. İnsanlar bize kötü davranabilirler. İhanet etseler de, bize zarar verseler de, onları gene sevmeye çalışmalıyız. Sonunda başardığımızı göreceğiz. Muhterem Efendimiz hamd eder şükrederiz bize. Tevrat'ı öğretti. Bize İncil'i öğretti. Hem öğrenmekle kalmadı. Onları da Tevrat'ı da yaşıyoruz. İncil'i de yaşıyoruz. Kur'an'ı da yaşıyoruz. Öyle olunca Luka 27-29'da düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet okuyanlara iyilik dileyin. Size hakaret edenlere dua edin. Yanınıza tokatın öbür yanınıza çevirin. Abanızı alandan mintanınızı da esirgemeyin. Görüyorsunuz ki hep Allah bize vermeyi emrediyor. O sebeple veren el alan üstündür. Her halükarda Allah'ın daima bize örnek olması asıldır. Hadis-i şerifte Allah'ın ahlakıyla ahlaklarının seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. O halde sevmek hepimizin hayatında kılavuzumuz olması gerekir. Kısacası Allah Teala bizi sevmek için yarattı dersek doğruyu söylemiş oluruz. Çünkü Allah bizden sevmemizi, sevdirmemizi ve bunun neticesi olan mutluluğu yaşamamızı istiyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Her şeye rağmen bize dost olmayan, nefret eden insanlara karşı tutumumuz ne olmalıdır? Onları da sevmemiz. Ne ekersek onu biçeriz. Onlar bizden nefret edebilirler. Nefret eken nefret biçer. Ama öyle olmaması lazım bizden. Bize karşı nefret ekene de bizim kesinlikle ona nefrete karşılık vermeyip kötülüğe karşı hayırla mukabele edip nefret eden insanı da sevmemiz asıldır. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde bu ayet-i kerime hayatımızın kılavuzu, pusulası, rehberi olması lazım. Ha entum haulâ tuhibbûnehum ve lâ yuhibbûnekum ve tu'minûne kitâbi kullih. Siz müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Yani kitabın tamamı Ümmül Kitap, Ümmül Kitabın içerisinde Tevrat var, Ümmül Kitabın içerisinde İncil var, Ümmül Kitabın içinde Kur'an var. Tamamına iman etmek demek, Tevrat'ı yaşamak demek, İncil'i yaşamak demek, Kur'an'ı öğrenip yaşamak demektir. O zaman eğer Luka 27-29'da düşmanlarınızı sevin diyorsa biz seveceğiz düşmanlarımızı. Nefret edene iyilik yapın diyorsa nefret edenlere iyilik yapacağız. Lanet edenlere iyilik dileyeceğiz. Hakaret edene dua edeceğiz. Tokat atana öbür yanımızı çevireceğiz. Ve bin tane bizden isteyene her türlü avayı da esirgemeyeceğiz. Hayatımız boyunca bize karşı duyulan hisler itibariyle sevgiyle nefret arasında gidip gelen birçok insanın olduğunu göreceksiniz. Ama bizi en çok nefret edenden başlayarak En Çok Sevene Kadar Geçen İnsanlar dizisinde hepsine karşı sevgiyle mukabele etmek durumunda olmalıyız. Allah'ın emri sevmemizdir. Bu sevgi bizi mutlaka kamil insan yapacaktır. Bu sevgi bizi en güzele ulaştıracaktır. Karşılıksız sevgiyi öğrenmek mecburiyetindeyiz. İnsanları sevdikçe insanlık şuurunuz yücelecektir. İnsanları sevdikçe Allah'la sevgi bağlarınız bir büyük boyut kazanacaktır. Yani insanları sevdikçe Allah'a olan sevgimiz artacaktır. Çünkü Allah Teala bütün insanları seviyor. Herkesi seviyor ve herkesin mutlu olmasını istiyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Sevmek bütün dostlukların anahtarıdır. Ve insanlara karşı duyulan sevgi, Allah'a karşı duyulan sevginin bir yansıması olduğu için Allah önce kendisini çok sevmemizi, ona yönelmemizi, Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Yani bu dünyanın yalan olduğunu bilmek, diğer dünyaya hani hazırlık yapmak.
3: Allah'ın emirlerine, yasaklarından kaçmak, emirlerini yerine getirmek, hoşgörülü olmak.
4: İbadet etmek, insanları, hayvanları sevmek.
5: Merhamet, güzel ahlak.
1: Bizim neyimiz Allah'a ulaşır sizce?
3: Ruhumuz Allah'a ulaşır.
1: Allah Teala kendisine yönelmemizi istiyor. O yönelmenin de bir dilekle gerçekleşeceğini söylüyor. Sizin böyle manevi talepleriniz oluyor mu?
2: Çok.
1: Ya Rabbi.
2: Hep istiyorum hani ben de.
3: Oluyor. Hep oluyor. Alimlerin sohbetlerinde bulunmak. Ruhumuz zaten ancak Allah'ı anmakla mutmain oluyor.
1: Kalpten Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. O duayı beraber yapalım mı Allah'ın istediği? Size her kapıyı açacak olan o dua
2: olursa tabii ki de. Allah'ım seni çok seviyorum. Ermiş evliyaların nasıl sana ulaşmışlarsa ben de onlar gibi sana ulaşmak istiyorum.
6: Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de erenlerden olmak istiyorum Allah'ım. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım.
0: Bir misafirimiz bu dünyanın yalan olduğunu bilmek, yer dünyaya hazırlık yapmak gerektiğini söyledi. Ahiret hayatına nasıl bir hazırlık yapmalıyız? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunları bir bir bizlere açıklamış. Özellikle Zümer Suresi'nin 4. ayet-i kerimesi bize aydınlatıcı bir fikir veriyor. وَاَنِيبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْتِمُوا لَهُمْ مُقَبْلِيَتِكُمْ لَعَذَبْتُمْ وَلَا تِمْسَرُمْ Rabbinize yönelin, ona teslim olun. Kabir azabı gelip çatmadan sonra yardım olunmazsınız. Allah-u Teala'nın bize verdiği serbest irade ile Allah'ın bizler için vaaz ettiği hedeflere talep sahibi olursak Allah Teala yardımıyla bizi o hedeflere ulaştıracaktır. Ama biz bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın gösterdiği hedefler istikametinde irademizi kullanmasak doğal olarak o yardımı da Allah'tan alamayız. İşte Yunus 7-8'de kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o dünya hayatından razıdır. Onunla tatmin olmuştur. Onun gideceği yer cehennem. Ama Allah Teala bizi bu dünya için değil kendisi için yarattı. Ali İmran 14'te Zuyne linnâsi hubbü şâveti mine nisâi vel benûne vel kanâtiril mukantereti min zâhibi vel fiddâti vel hayri müsevâmeti vel has vel enâm zâlike metâul hayâtu dünya. İşte bu ayet-i kerimede bir taraftan dünya hayatının süsü, dünya metâı terazinin bir kefesinde, öbür tarafta Allah'ın katından güzel sormak Allah'ın zatıdır. O zaman ya Allah'ın zatını dileyeceğiz ya dünya hayatı. Allah'ın zatını dileyenlere Allah-u Teala onlar için mükafat vardır, cennet. Ama dünya hayatını dileyenlere Allah-u Teala biz dünyayı veririz ama onların ahirete nasibi yok. Yetmez 7 ayet-i kerimede ahiret sizin için dünya hayatından daha hayırlıdır. Öyle olunca ahiret yurdu dünya hayatından daha hayırlıysa ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyorsa o zaman dilediğimiz takdirde Allah bu dileğimizi hayata, tatbikata geçirecektir ve sanki biz yapmışız gibi de bunun mükafatını bize verecektir. İşte Yunus suresinin 62, 63, 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala bize bu müjdeyi veriyor. Ela inne evliya Allah ve la havfun aleyhim ve la hum yahzanun ellezina amenu ve kanu yattakun. Onlar Allah'ın evliyaları için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Onlar amin olup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. İşte dünyada da ahirette de o müjdeye kavuşabilmek bir dilektir. Bu dilek kişinin katten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Bir insanın cennete veya cehenneme gitmesinin arkasında bu dünyadaki davranış biçimleri dizisi vardır. İnsanlar Allah'ın kanunlarını öğrenmiş olsalar, onu yaşasalar bir muhteşem dünya hayatı ortaya çıkacaktır. Cennetle cehennem arasındaki ayraç Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dünya mutluluğu da bütün ibadetlerin yapıldığı, özellikle zikrin daime ulaşıldığı bir vetire ifade ediyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünya ahiretin tarlasıdır. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahiret çalışın buyuruyor. Eğer olay buysa, dünya ahiretin tarlasıysa ne yapmamız lazım? Bugünden hazırlık yapmamız lazım. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kişi bedevi geliyor. Kıyamet ne zaman kopacak? Allah Resulü buyuruyor ki onun için ne hazırladın? Öyleyse mutlaka bir hazırlık için olmamız lazım ahiret hayatı için ki o ahiret hayatının kazancın sahibi olmak istiyorsak mutlaka Allah ve Resul sevgisini den geçmemiz gerekir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala sevginin kalbimize adım adım yerleşmesi için hepimizin Allah'ı çok zikretmesini emrediyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
2: Yani duruşu bir kere değişir, bakışı değişir, davranışları daha hani oturaklı, ağır olur.
7: İlk önce ahlak olarak değişeceğini düşünüyorum.
8: Çok şeyler değişir. Bir kere ruhu çok naif olur. İnsanlara bakış açısı çok farklı olur. Nefsin, evet, nefsini terbiye etmesi daha kolay olur.
7: Ya çevresindeki insanlara daha duyarlı olur bir kere.
9: Örnek olur.
7: Hani örnek olur. Hani iyi insan olur her şeyden önce. Hani
1: nefsimizde bir sürü afet var değil mi? Onlar üzerinde etkisi var mıdır zikrin?
7: Var bence. Hani dünya dualar üzerinde duruyor diye, hani boşa demiyoruz öyle bir şeyde. Dua her şeyi değiştirir.
2: İhanet, aldatmak veya hainlik yapmamak, hırsızlıktı, gasptı, yanlış şeylere madde kullanmak, gıybet, dedikodu, hani kötü huylu olmaktan kaçınılmaktır bence yani.
7: Zikir huzur verir ve bir nevi aslında bedenin sirkelenmesi, kendine gelmesidir zikir. Vesvesesi varsa, insan yatıp uyuyor mu yasa, uyuyana kadar selavat getirsin, zaten direkt uyuyor. Uyuduğu zaman kalbi zaten zikirle olduğu için sabaha kadar zikir çekmiş oluyor.
0: Bir misafirimiz dünya dualar üzerine duruyor diye boşa demiyoruz. Dua her şeyi değiştirir. Allah herkesin duasını kabul etmeye hazır mıdır? Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bunu buyuruyor. Bakara 186'da İza sa'aleke ibadi anni fenni kadibun ucubu daveti ta izâ da'ani fellestecibuli vel yumlu billâhal meyşidun. Mealen Allah Teala kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Öyleyse Allah'ın duamıza icabet etmesi ilk adımı bizim atmamıza, bizim Allah'ın davetine icabet etmemiz gerekir. Allah'ın davetine dünya hayatında Allah Teala Kur'an ayetleriyle zatına davet ediyor. Yüvedi safhada bu daveti ayetlerle bize açıklıyor. Enfal 24, Allah ve Resulüne davetini icabet edin. Yusuf 108, biz sizi ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'ın zatına davet ediyoruz. Teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet ediyoruz. Hikmetle Allah'ın zatına davet ediyoruz. Sen Rabbine davet et, Kasas 67 Rabbine davet et, Fusilet 33. Ben teslim olanlardanım deyip salih amel işleyerek Allah'a davet edenden daha güzel sözde kim vardır? Görüyoruz ki hep Allah'a davet söz konusu. İşte bu daveti kabul edenler Allah'ın duasına icabet ettiği kişilerdir. Mümin suresinin 49. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Cehennemlikler cehennemdeyken cehennem bekçilerinden yardım isterler. Ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle derler. Rabbinize dua edin, azaptan bir günü bizi affetsin. Mümin elinde ise cehennem bekçileri derler ki Resulleriniz size beyinelerle gelmediler mi? Evet dediler. Öyleyse siz dua edin. Siz yalvarın. Kafirlerin duasına Allah icabet etmiyor. Demek ki hayattayken Allah'a davet etmişler ama bunlar daveti kabul etmedikleri için cehenneme girmişler. Ve cehennemdeyken cehennem bekçilerinden bize dua edin. Allah bize azabı hafifletsin. Bunun mümkün olmadığını Allah'ın bekçileri yani daha doğrusu size yaşadığınız zaman dilimi içinde Resuller gelmedi mi? O Resuller size Allah'a davet etmedi mi? Daveti kabul etseydiniz zaten cennette olacaktınız. Daveti kabul etmediğiniz için cehennemdesiniz, azap. O zaman sizin talebiniz bize karşı dua edin Allah bizden azabı hafiflesin olayı geçerli değil. Allah Rab'tır. Bizi yaratandır ve yaratıklarının kendisine müracaatını ister. Ne kadar Allah ile meşgul olursak, ne kadar Allah'tan istersek Allah bizi o kadar çok sever. Ama Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyene yardım etmiyor. Manevi cepheden onun duasına icabet etmiyor. Dua imanımızdır. Eğer mümin iseniz duanız kabul edilir. Eğer kişi mümin değilse, Allah'a inanmıyorsa, kalbine iman yazılmamışsa, onun duasının hükmü söz konusu değil. Hadis-i şerifte dua bizzat kulluktur. Dua imanınızdır. Ve bütün bunları bir araya koyacak olursak, evet kesinlikle sık sık Allah-u Teala'ya dua etmemiz gerekir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
9: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem Hocam, izninizle bir sualimi arz etmek istiyorum. İnsanların bizim onları sevdiğimiz gibi sevmesini beklemek doğru mudur? Allah razı olsun. Hepinizi kalbimden seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de seni çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, insanların bizim onları sevdiğimiz gibi sevmesini beklemek doğru mudur? Hayır, beklenti içinde olmak doğru değil. Zaten Allah Teala bunu vermeye hazırdır. İyilik yap, denize at, balık bilmese kim bilir? Halik bilir. Biz karşı tarafı seviyoruz ama ondan bir şey, sevgi bize gelmiyor. Olsun. Allah Teala onu sevdiğimizin karşılığını mutlaka veriyor. Ama eğer o da gerçekten bunu hissederse o zaman onun tarafından da sevilir. Seven sevilmek ister. Bu da onun en tabi hakkı gibi görünür. Ama aslında realitede bu doğru değil, bu doğru değildir. Sevgi karşılıklı bir unsurdur ama dengede bir unsur değildir. Sevgi liyakatle şekillenir. Hangi ölçüde sevgiye layıksanız muhatabınızla o ölçüde sevgiyi görürsünüz. Bize göre burada en güzel şey Allah'a en yakın olmaya çalışmaktır. Allah'ın sevgisini kazandıkça insanların da sevgisini kazanırsınız. Aslında önemli olan onların bizi sevmesi değil, bizim onları sevmemizdir. Önemli olan onların bizi sevmesi değildir. Bizi severler veya sevmezler. Ama önemli olan bizim onları sevmemizdir. Başkaları bizi az da sevse, çok da sevse, biz onları çok sevmeye çalışsak mutlaka bunun mutluluğunu yaşarız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: 14 asır önce tüm sahabe, kainatın en büyük mürşidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuştu. Kardeşliği yaşamışlardı ve kendilerini sevmeyenleri bile sever hale gelmişlerdi. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
8: Yola girmek, bir yolda yürümek. Gerçi ben daha o şeye nail olamadım. Ruhumda hep olmak var.
7: Mesela tarihi bir yere gezmeye gittiğimizde önümüzde rehberimiz varsa eğer gideceğimiz yolu daha kolay bulabiliyoruz. Önümüzde bir rehberimiz mutlaka olmalı.
1: Mevlana Hazretleri bugün yaşasaydı onun sohbetinde bulunmak istemez miydiniz?
2: İsterdim. İnsan biraz hafiflerdi, rahatlardı, ferahlardı. Aynen yükümüzü alırdı.
4: Çok güzel bir şey. Yani mutluluğun sırrı.
8: Başıboş değilsiniz. Bir koruyanınız gibi var sanki. Sığınacak bir liman gibi.
7: Ruhlar aç olduğunda istediği kadar insanlar bir şeylerle beslensin, mutlu olmuyorlar.
1: Onları bulmak, onların sohbetinde bulunmak, onlardan ders almak ister miydin?
2: Tabii ki de isterim yani. Böyle bir şey varsa. Ama günümüzde biliyorsunuz her şey dolandırıcılık üzerine olduğu için.
1: Allah Teala hemen Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki hacet namazı kılıp mürşidinizi bana sorabilirsiniz diyor. Yapmak ister misiniz?
8: Bilmiyorum. Evet yaptım.
7: Bizim en büyük aslında eksikliğimiz Kur'an'a göre yaşamamamız. Kur'an-ı Kerim'e göre yaşam tarzı seçmiş olsak aslında kötülüklerin de önüne geçilmiş olacağını düşünüyorum.
0: Müsavimiz ruhlar aç olduğunda insanlar istedikleri kadar bir şeyler beslensinler, doğulmuyorlar dedi. İnsanların ruhlarındaki manevi açlık nasıl giderilir? Rızkın birinci muhtevasında maddi rızıklar vardır tabii. Bu fizik bedenin ayakta kalabilmesi belli ölçüler içerisinde beslemenize bağlı. Bu beslenme noktasında da ifrat ve tefritten kaçınmak lazım. İfrat çok yemek suretiyle kilo almamızı, tefritte eksik beslenmemizi manasına geliyor. İkisi de değil. Belli ölçü içerisinde gıdamızı almak suretiyle ruhun ve nefsin mekanı olan fizik bedeni ayakta tutmak, Allah'ın emirlerini yerine getirmekte ve hazır vaziyette bulundurmak. Gıdamızı teşkil eden ne varsa dünya üzerinde hepsi Allah'ın bizlere ihsan buyurduğu rızıklardır. Bu maddi rızıkların ötesinde Allah'ın bir de manevi rızıkları var. Aslında bu rızıklar bizim fizik vücudumuzu beslememiz ama nefsimizin de gıdası vardır. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, fazıl ve selavat da nefsimizin kalbini besleyen rızıklardır. Nefsin kalbine ulaşan selavatla, fazıl selavatla rahmet nurları o kişinin kalbini zulmetten nura çıkaracaktır. Mutluluğumuz nefsin önce tezkiyesine sonra da tazkiyesine bağlıdır. Bizim bunları mutlaka en üst seviyede yerine getirmemiz, riayet etmemiz lazım. Yani fizik bedenin gıdaları fizik rızıklarsa, nefsin manevi gıdası da manevi rızıklardır. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var inşallah.
10: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadeniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum. Sevgimizin giderek artması ve bu sevginin topluma yayılması için Sizin çok değerli tavsiyelerinizi alabilir miyiz inşallah? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, sevginin giderek artması ve topluma yayılması için çok değerli tavsiyelerinizi alabilir miyiz diyor kardeşimiz. Sevginin giderek artmasını sağlamak bizlerin görevidir. Çünkü ötekiler sevgiyi bilmiyorlar. Onlara göre dünyada rahat yoktur. Dünyada sadece mutsuzluk söz konusudur. Böyle bir ortamda insanların dizaynı elbette Allah'ın güzelliklerine karşı ilgisiz kalmak olacaktır. Oysa biz yaşadıklarımızı onlara sözle anlatarak değil, güzelliklerin yaşanmasıyla onlara ispat edeceğiz. Davranışlarımızla onlara örnek olacağız. Davranışlarımız sahabenin davranışları gibi olacak. Onlar nasıl her zaman etraflarındaki insanlara hizmet ederek mutlu yaşamışlarsa, hep başkalarını kendilerinden üstün görmekte hayatları boyunca devam etmişlerse, böyle bir ortamda biz de bulunmalıyız ve sahabeyi kendimize örnek seçmeliyiz, onlar gibi değişmeliyiz, onlar gibi Kur'an ahlakıyla alaklanmalıyız, onlar gibi insanlara en üst seviyede hizmet ederek en zirve noktalardaki mutlulukları yaşamalıyız inşallah. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanların mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var. Bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, aile ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber ve onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek, ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetin yarattığı.

kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an Allah Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize, sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk konferanslarının birisinde tekrar birlikteyiz. Hak için halk ile, halk için hak ile konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, konferansımızın başlığından da anlaşıldığı gibi Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın halkı ve şeytanın halkı olmak üzere iki grup insan söz konusu. Her devirde insanların %90'dan fazlası dinde fırkalara ayrılan şeytanın halkı olarak Kur'an'da yer alıyor. Arap suresinin 179. ayet-i kerimesinde لَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ عَيُّنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Bu ayet-i kerimeden andolsun ki cehennemi insanlara, cinlerin çoğunu hazırladık. Buradan da anlıyoruz ki her devirdeki insanların ve cinlerin çoğu şeytanın halkını teşkil ediyor. Şeytanla birlikte cehenneme gideceklerdir. Kalpleri var fıkıh etmezler, kulaklar var görmezler, gözleri var görmezler, kulaklar var işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir. İşte her devirde insanların çoğu şeytanın halkını teşkil ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Allah Teala

her devirdeki yaşayan insanlara, hakim ve vali olanlara mutlaka katından hidayetçiler gönderiyor. Taha 123'te Kale bi tercemiyan ba'dikun bi'adin adu. Birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Siz ve şeytan. Fe imma yetiyennekum min hüden. Benden size hidayetim gelecek. Ve men ettebe hüdaye. Kim hidayetime tabi olursa ve la yedillu ve la aşka. O delalete kalmaz, şakilerden olmaz. Şakiler cehenneme giden insanların genel adı. Ve şakirlerin temel özelliği hepsi sağır, dilsiz ve körlerden oluşuyor. Bakara suresi 18. ayet-i kerimesinde bu cehennemlikler sümmün bükmün hümyün fehemnâ yercihûn. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Onlar dönemezler. Dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmayanlardır. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde fırkalara ayrılmak açısından da yine insanların çoğunun dinde fırkalara ayrılacağı ifade ediliyor. لَخَدْ سَدَكْ عَلِمِ مِسَ زَنَّهُ فَتَبِعُهُ اِلَى فَيْرَقَ اَمْنِ الْمُؤْمِنِينَ Müminler fırkasının dışındaki bütün diğer fırkalar, 72 tane fırka şeytana tabi oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. سَتَفْرِقُ مِنْ اُمَّتِ سَلَاسَ وَسَعِينَ فِرْقَةً كُلَّهَا فِي النَّارِ اِلَى وَاحِدَةً Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, 72 tanesi cehenneme gidecek, bir tanesi hariç. İşte her devirde sırat-ı müstakim üzerinde olan fırka-i naciye, onlar Allah'ın halkını teşkil ediyor. 7 safa davete baktığımız zaman, Allah'ın katından gelen hidayetçiler herkesi Allah'a davet ediyorlar. Ve daveti kabul edenler ve etmeyenler diye iki gruba ayrılıyor. Daveti kabul etmeyenler şeytanın halkı, davetini kabul edenler Allah'ın halkı fırka-i naciyeyi teşkil ediyor. İşte Enfal 24, Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Ve Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde قُلْ هَذِي سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَس۪يرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي Ben ve bana tabi olanlar basiretle Allah'ın zatını görerek davet ettiğimiz sırat-ı müstakim yol işte bu yoldur. Öyleyse her devirde kurtuluşa ulaşanlar, onlar dinde fırkadan ayrılmayan sırat-ı müstakim üzerinde bulunanlardır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Ya Resulullah, o kurtuluşa ulaşan fırka-i inaciye kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse her devirde iblise tabi olanlar, dinde fırkalara ayrılanları oluşturmuşsa, fırka-i niyaciye Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim üzerinde. Nitekim İbn-i Mesud'dan rivayet eden bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar da diğer yollardır. Her birinin üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. Öyleyse 72 fırka her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar. Bunların hepsi şeytana tabi olanlar. Bir tek müminler fırkası onlar, sırat-ı müstakim üzerinde olanlar. Onlar dinde fırkalara ayrılmayan, kendisine hidayet tebliği ulaştığı zaman daveti kabul edenler. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte kafirler kimlerdir? Baktığımız zaman Bakara 6-7 bize cevap veriyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَنْذَرْتُمْ اَنْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ عَلٰى سَمْعِهِمْ وَلَا اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ İşte kalplerinin üzerine, işitme hassasının üzerine mühürledik. Basar az ungüşahta perde var. Yani kafirler tebliğ kendilerine ulaştığı zaman daveti kabul etmeyen, Allah'ın hasalarına engel koyduğu kişiler. Öte yandan seçilmiş olmasına rağmen faydasız ilmi sebebiyle yine sağır, dilsiz ve körlerden bahsediyor. Allah Teala Câsiye 23'te Efereyte men ettehaze ilâhu hevâhu
وعذر الله والعلم وختم على سمي وقلبي وجعل على بسانه مكشابه. Hevasını kendisine ilah eden kişiyi görmedin mi? Allah bir ilmine onun faydası ilmi üzere derahatte bıraktı. İşitme hassası ve kalbini mühürledi. Basar hassası ve gışatladı. Perde var. Görüyorsunuz ki bile sağlıksız ve körler. Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibi. Ve bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar ayetlerden gafiller, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, zalimdir, cahildir, fitnededirler, sağırdisiz ve körlerdir, şeytanın kulu dostudurlar, sebil-i gaydedirler, dinde fırkalara ayrılmışlardır, birbirine düşmandırlar, takva amelleri boşa gider, gideceği yer cehennem, takva sahibi değil, mümin değil, delalette değil. Herkes başlangıçta o ama Allah katından hidayetçiler gönderiyor. Hidayet tebliğine muhatap olduğu zaman o kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilerse bu 19 negatif özellik 19 pozitif özelliğe dönüşüyor. Onu da hemen görelim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 negatif özelliği, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 19 tane pozitif özelliği. Ayetlere yakın sahibidir. Bununla paralel hale getirelim. Evet, ayetler yakın sahibidir. Günahları örtülü, şirkten kurtulmuştur. Aslında buraya şirkten kurtulmuştur. Küfürden kurtulmuştur. Delaletten kurtulmuştur. Bu istikamette diğer 19 tane negatif özelliğe benzetirsek daha iyi olur inşallah bir nakit sefere. Öyleyse 19 tane negatif özellik kalben ulaşmayı dilemesi hasebiyle 19 pozitif özelliğe. 19 negatif özelliğin sahibi olan halk, şeytanın halkı, 19 tane pozitif özelliğin sahibi olan halk, Allah'ın halkı, daveti kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Allah Teala Tövbe Suresi'nin 126. ayet-i kerimesinde, onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Yani imtihan edilmesine rağmen musibetlerle Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. 7 ayet-i kerimedeki musibete de beraber bakalım. Seçilmiyorlar %10'dan azı. Allah kendilerine hayır görmüyor. Kalplerinde zey var. Bu insanlara baktığımız zaman onlar ahitlerini bozanlardır. Bir fesat çıkaranlar onlar. Saadet ve küberadır. Hidayeti gizleyenlerdir. Resul ayetlerle alay edenler, zulmanimle amel eden, her devirde ateşe çağıran bu 5 grup insan, Allah onları da hayır görmediği için seçmiyor. Geri kalanların hepsini seçiyor. Ama bu seçilen insanların %90'dan fazlası da yine çoğunlukla 7 ayet-i kerimede bildirildiği gibi musibetlerle imtihan oluyorlar. 7 ayet-i kerimede musibet. Kula musibet gelmez hak yazmayınca, hak musibet yazmaz, kul azmayınca. Musibetlerle imtihan olanlardan %90'ı musibetlerle imtihan oluyor. 90'dan fazlası ve onlar yine tövbe edip zikre başlamıyorlar. Delalet onların üzerine hak oluyor. Bir grup insan seçilmiştir. Musibetlerle imtihan oluyor. Ama ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Ve delalet üzerine hak oluyor. İşte delalet üzerine hak olanlar, Allah'ın yolundan saptıranlar olmak üzere iki grup insan, 6 grup oluşuyor. Bunların hepsinin gideceği yer cehennem. Bunlar sağır, dişsiz ve körlerden oluşuyor. Delalet, azap sözü üzerine hak olanlar. Araf 30, Nahl 36, Zümer 71. Her devirde 19 negatif özelliğin sahibi olan davete muhatap olduğu zaman daveti kabul edenler var. Kalben ulaşmayı dileyenler. İşte Allah Teala Bakara suresinin 155, 156 ve 157. ayet-i kerimesinden bunlardan bahsediyor. Sizi mutlaka korku ve açlıkla mal, can, ürün eksikliğinden imtihan eder, sabredenleri müjdele. Kimdir o sabredenler?
Onlar ki kendilerine musibet isabet ettiği zaman biz muhakkak ki Allah içiniz. Yani hak içiniz. Ona ulaşmak, teslim olmak için yaratıldık. Ve muhakkak ki ona ulaşacağız, döneceğiz. İşte konferansımızın birinci başlığı hak için halk ile. Hak için olanlar davete muhatap olduğu zaman daveti kabul eden Allah'ın halkı ile beraber olanlar. Hak için halk ile. Buradaki birinci kısımdaki hak için halk ile olanlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerle beraber olanlar. Dinimiz Hanif dini, babamız İbrahim Hanif dini, Arap çağı ile İslam, üç esas üzerine bina edilir. Vahdet, Allah'ın tekliğidir. Hak tektir. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek toplum, tek cemaat, tek halk. İşte onlar Allah'a ulaşmayı dileyen ve tevhid içerisinde olan Allah'ın halkı ile beraber olanlar. Ne yapmıştır kişi Allah'ın halkı ile beraber? Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiş. Hak ile Allah'ın halkı iledir. Dördüncü basamakta Allah Rahim esması ile tecelli etmiş. Peş peşe yedi furkan vermiş. Amin'i olan bu kişi sağır dilsiz ve kör olmaktan kurtulmuş. Yedi furkanın sahibi ve birinci kat cennetin sahibi. Bunlar Allah'ın halkını oluşturuyor. Allah o halde bırakmıyor. Tekâbün 11'e göre tenhidayet de kalbine ulaşıyor. Kaf 33'e göre Allah Teala o kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre göğsünden kalbine nur onu açıyor. Ve huşu sahibi olan bu kişi perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan talep ediyor. Mürşid farz mıdır? Farzdır. Vesileyi Allah'tan isteyin buyuruyor. İşte hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olması halinde Allah Teala ona yedi nimet veriyor. Yedi kalp şartının sahibi oluyor ve yedi nimet. Yedi kalp şartının sahibi, yedi nimetin sahibi olan kişi Allah'ın halkıdır. Şeytanı halkından ayrılmış vaziyette. Allah-u Teala kendi halkını o halde bırakmıyor. Yedi nimeti halkına veren Rabbimiz her bir ferdi yedi kalp şartı yedi nimetin sahibidir ve böylece nefs tezkiyesine başlıyor. Emmare'de %7, levamede %7, mülhemede %7, mutmainede %7, raziyede %7, marziyede %7 ve tezkiyede %7 zikirlerle birlikte o kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşıyor. %49 fazıl, %2 rahmet, toplam %51 kalp aydınlandığı zaman nefsi 7 kademede tezkiye olan bu kişinin ruhu 7 tane gök katı yükselerek 7 alem geçtikten sonra yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Uslata eriyor ve o kişi şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'ın kulları arasına geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hamd eder şükrederim Allah beni kulluğuna kabul etti dediği zaman sahabe ya Resulullah biz Allah'ın kulu değil miyiz? Hayır, bu bahsettiğimiz kuluk ruhunu Allah'a ulaştıran ermiş evliya olanların şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması. Öyleyse şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olanlar yine Allah'ın halkını teşkil ediyor. Tek bir dilekle kalbin ulaşmayı diledi. Allah-u Teala'nın da Şura 13 ve Rad 27'de belirttiği gibi kendisine yönelen bu insanları, Allah'ın halkını, ruhunu kendisine ulaştırdı ve böylece ermiş evliya oldular. Ermiş evliya olduktan sonra o kişi artık irfanla öğrendiklerini başkasına öğretmek noktasında hakkı tavsiye edebilir. Bu hakkı tavsiye ettiği zaman işin başlangıç noktasında o kişi artık hak ile halk içindir. Ama henüz asli hedefine ulaşmamıştır. Maruf emreden münkerden nehyeden bir konumda değil. Ağırlıklı olarak hak için halk iledir. Allah'ın halkı iledir. Kişi ruhunu Allah'a, Allah onun ruhunu kendisine vasıl ettikten sonra eğer koruyucu kalkan kalktıktan sonra ben fizik vücudumu da Allah-u Teala'ya teslim etmek istiyorum
diye talepte bulunursa, Allah bu talebi onun kalbinde görürse ve Allah'a tevekkül ederse, o zaman zikri artacaktır Allah'ın yardımıyla. Fena kademesi, beka kademesi, züht kademesi, muhsinler kademesi, ulelbab kademesi ve muhsinler kademesinde 7 kademede zikrini arttırmak suretiyle kalbi %81 nurlandığı zaman o kişi günlük olarak 18 saat zikre ulaşacaktır. Uslattar ruhun tesliminde 3-4 saatlik zikirle Allah o kişinin ruhunu teslim aldı. Ama fizik vücudunu Allah'a teslimi muhsinlerden olmak dik okuştur. Zikrini 6 kat daha arttırması lazım. 6 kere 3 18. İşte 18 saat zikre ulaştığı zaman fizik vücudunu da Allah Teala'ya teslim ediyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişiler, onlar ağırlıklı olarak %81 hak için hak iledirler. Ama az miktarda da hak ile halk için olmuşlardır. Çünkü öğrendiklerini başkasına öğretmekle vazifeliler. Öğretenler hak ile halk içindir. Öğrenenler hak için halk iledir. Ve devam ediyoruz. Zikrini artırırsa, daimi zikre ulaşırsa, daimi zikirdeki bir insan, kalbi 7 kademede müzeyyen olan bir insandır. Ehli 19 faziletin sahibidir. 24 saat Allah'ı zikrediyor. Kalp gözü, kalp kulağı açık. Ehli hayırdır. Ehli hikmet ve hükümdür ve ehli tezekkürdür. Kalbi 7 kademede müzeyyen olan bu kişiye Allah Teala yerin melekütünü gösteriyor. Yerin melekütünü kendisine gösterdiği kişi yine nasıl birisidir? Ağırlıklı olarak hak için halk iledir. Ama öğrendiklerini başkalarıyla paylaşıp öğretmeye kalktığı zaman bu kesimde de az da olsa hak ile halk içindir. Ve yoluna devam etmesi halinde yerin göğün melekütünü kendisine Allah'ın gösterdiği kişi ihlasa ulaşırsa, ihlasta göklerin melekütünü de Allah-u Teala kendisine gösteriyor. Ve yine bu noktada %90'dan fazla ağırlıklı olarak hak için halk iledir. Henüz muktesep hak olarak hak ile halk için noktasına gelmemiştir. İradesini teslim edip irşada memur ve mezun kılınmadığı için. Muktesep hak olarak hak ile halk için olanlar, onlar iradesini de Allah'a teslim eden Allah'ın zatını kendisine gösterdiği kişilerdir. Yani Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınanlardır. Ve devam ediyoruz. Baktığımız zaman birinci gök katı, ikinci gök katı, üçüncü gök katı, dört, beş, altı, yedi. Birinci gök katında Allah-u Teala'nın kendisine çimenler üzerine secde mahallini, ikinci gök katında iki suvarma havuzları, üçüncü gök katında iki katlı mescit, dördüncü gök katında Mescid-i Aksa, beşinci gök katında Mescid-i Haram, altıncı gök katında Sıbgatullah nurlanma ve yedinci gök katında yedi alem geçerek varlıklar aleminin son noktasındaki sistem müteahhi Allah o kişiye gösterdiği zaman o kişi yine hak için halk iledir. Tövbe-i Nasuh Allah'ın davetiyle gerçekleşiyor. Ve bir seher vaktinde Tövbe-i Nasuh'a davet edildiği zaman salaha geçiyor. Salahın birinci kademesi günahları Allah örtüyor. Müşride tabi olduktan o noktaya gelene kadar işlediği günahları. İkinci kademesinde Allah o kişiye salah nurunu veriyor. Üçüncü kademesi günahları bir kere daha sevaba çevriliyor. Mağfiret olayı gerçekleşiyor. Ve altıncı kademesinde
o kişi iradesini de Allah'a teslim edenlerden oluyor. İradesini Allah'a teslim eden kişi Allah-u Teala zatını gösterdiği zaman 5. kademesinde Allah'ın zatını gören şahitler, onlar Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınanlardır. Dünyadayken seçilen 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes şahitlerdendir. İster 100, tövbe 100, ister alimden 110, ister Kehf 17, Yunus 26 ve Hac 78'de Allah Resulü üzerinize şahit olsun, siz de insanlara şahit olun. İnsanlara şahit olanlar 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar olarak karşımıza çıkıyor. Ve onlar bu noktaya kadar hak için hak ileydi. Ama ne zaman irade teslimini olup Allah tarafından irşada memur ve mezun kılındıklarında, o zaman o kişi artık irşada memur ve mezun kılınanların hepsi hak ile ama halk için. İşte sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca Allah'ın halkı ve şeytan halkı olmak üzere iki grup insan var. Şeytanın halkı Allah'a ulaşmayı dilemeyen 19 negatif özelliğin sahibi sağır, dilsiz ve körlerden oluşuyor. Ve onların gideceği yer cehennem. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri mutlaka onlara sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde size ayetleri tilavet eden Resul gelmedi mi? Geldi diyorlar. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Daveti kabul etmemişler. Mülk 8-9-10'da da aynı şey cevap veriyor. Size nezir gelmedi mi? Geldi. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Eğer işitseydik, bakleseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse bir kere daha söyleyelim. Şeytanın halkı, seçilmeyen, Allah'ın kendilerine hayır görmediği bir grup var. Kalplerine zey var ve kalpleri hasta olan bu insanlar. Onlar seçilmiyor. Geri kalan insanların %90'dan fazlası seçiliyor. Bu %90'dan fazla seçilen kişiler de işledikleri şerler sebebiyle Allah onları musibetlerle imtihan ediyor. Musibetlerden ders alanlar, onlar Kasas 47'de zikredildiği gibi لَوْلَا اَنْ تُسِيبَ مُسِيبَةٍ مِمَا قَدَمَةِ اِذِيمٍ. Elleriyle yaptıkları şerler sebebiyle onlara bir musibet izah ettiği zaman فَيَاقُلُ رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا. Bize bir Resul göndersen فَنَّبِتَّبُوا عَيَاتِكَ وَنَّكُنُوا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Bize Resul göndersen ayetlerine tabi olsak ve müminlerden olsak diye onlar talepte bulunuyorlar. İşte musibetlerle imtihan olanlar Allah'ın kendileri için tayin ettiği müşride Allah'tan talepte istiyorlar ve müşride tabiyetle kalplerine imanın yazılması söz konusu. İşte bu her devirde Sebe 20'ye göre لَقَدْ سَدَّقَ عَلَيْهِ اِبْلِسَ زَنَّهُ. İblisin zannı onlar üzerinde doğrulandı. Müminlere oluşan tek bir fırka hariç. Hepsi şeytana tabi oldu. İşte müminler fırkası kalbin ulaşmayı dileyen 12 tane insanla mürşidine tabi olanlar. Onlar sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır. Onlar Allah'ın halkıdır. Ve Allah'ın halkı, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın halkı ile beraberdir. Yani hak için halk iledirler. Hak için halk ile olarak ruhunu teslim ediyor. Hak için halk ile olarak fizik vücut teslimini yapıyor. Hak için halk ile olarak nefsini teslim ediyor. Hak için halk ile iradesini de teslim ediyor. Ama ne zaman Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınırlarsa o zaman o kişi hak ile halk için oluyor. İşte insanlık tarihi boyunca her zaman bu olay din muhtevası içerisinde yaşanıyor, gerçekleşiyor. 28 basamak İslam merdivenin 28. basamağın 5. kademesine kadar o kişiler hak için
Allah'ın halkı iledirler. Ama Allah tarafından irşada memur mezun kurulan salahın 5. kademesi, 6. kademesi ve 7. kademesi onlar da hak ile ama halk içindir. Devrin imamı hak ile halk içindir. Kavim Resulleri hak ile halk içindir. Ve iradesini teslim eden irşada memur ve mezun kılan veli müşrikler onlar hak ile ama halk içindirler. Muhterem sahabiler, eğer siz de bu anlatılanlardan Allah'a ulaşmayı kalben dilediyseniz, Allah'ın davetini kabul ettiyseniz, hak için halk ile olmak istiyorsanız, ben Allah'a ulaşmayı diledim, ben hayatımı Allah'ın halkı ile birlikte yaşamak istiyorum diyorsanız ve hak ile halk için olan Allah'ın mürşidine ulaşmak için hazırsanız, tövbe etmek istiyorsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşları ile geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Nusra Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade, yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu, mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah-u Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye, yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri, kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen
şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse, o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa dünyayı da Allah Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala dilerseniz niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun. Fatiha maas salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Nebiler ve Resuller. Resul denince aklımıza gelmesi gereken şey ne olmalıdır? Resul denince aklımıza gelen şey Allah'tan emir almış olan bir kişi. Allah ile konuşabilen bir kişi. Allah'ın açık bir şekilde kendisine hitap ettiği ve risalet görevi verdiği kişi olmalı. Ama Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün Resul'ün kelimeleri peygamberleri ifade etmez. Resuller Kur'an-ı Kerim'de iki ayrı grupta mütalaa edilir. Bir nevi Resuller, peygamber olan Resuller, iki veli Resuller, peygamber olmayan Resuller. Resuller haritamıza bakacak olursak onu net olarak görebiliriz. Evet, Kur'an'da ki Resuller, elçiler. Şimdi üç grup varlık var. Zahiri alemde insanlar, gayb aleminde cinler ve emr aleminde melekler var. Şimdi meleklerden hidayetle görevli Resul sadece Cebrail Aleyhisselam söz konusu. Hidayetle görevli olmayan kiramen katimen melekleri ve ölüm melekleri var. Onlar da Resul. Ama konu insanlara gelince Allah Teala nebi resulleri sadece insanlardan seçiyor. Veli resuller, melek resuller, cin resuller de olabilir. İnsan resulleri de olabilir ama nebi resuller sadece insanlardan ve onlar Allah'ın peygamberleridir. Bütün devrin imamları Allah'ın resulüdür. Nebi resuller asaleten devrin imamıdır. Ama onların olmadığı dönemlerde veli resuller arasında seçilen her devirde bir kişi vekaleten devrin imamıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde de bunu dile getiriyor. Cuma 2'de bir kavim resulünden bahsediyor. Sümer 71'de her kavmin içerisinde o kavmin lisanıyla risaleti tebliğ eden resuller var. Ve Mumin 78'de, Bakara 87'de, Nahl 36'da Allah-u Teala bunlardan bahsediyor. Veli Resulleri Allah-u Teala arda arda gönderiyor Mumin 44. Bu Alimen 179'a göre Veli Resul arasından bir tanesini seçiyor vekaleten devrin imamı olarak. Allah Teala onu secde 24'te belirtiyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Resul kelimesini başka anlamlarda da kullanıyor. Elçilik manasında. İkinci sual, Nebi Resullerle Veli Resul arasında fark var mıdır? Var. Hazırladığımız bir slaytımız. Nebi Resullerle Veli Resul arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Kur'an-ı Kerim'de hakikat kullu nebiyyin resulün ve kullu resulün neyse diyeyim. Her nebi resuldür ama her resul nebi değildir. İşte nebi resullerin 10 tane özelliğinden karşılık veli resullerinde 10 tane farklı özelliği var. Sondan başlarsak Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz son nebi resuldür. Ama veli resul kıyamete kadar devam edecektir. Nebi resul asaleten şefaat yetkisine sahip ama veli resul vekaleten şefaat yetkisine sahip. Nebi resul asaleten devrin imamı ama veli resul vekaleten devrin imamı. Nebi resulün 5 görevine karşılık veli resul 4 görevim sahibi. Şeriat kitabı nebi resullere verilir. Nebilere verilen şeriat kitaplarıyla Veli Resul'e amel ederler. Aranda fetret dönemi var. Fetret devri yok. Arda arda gelirler. Aynı anda nebi olma, iki nebi olmamıştır. Ama aynı anda bütün kavimlerde Veli Resuller vardır. Aynı soydan gelirler Nebi Resuller. Resulullah'ın hadiste peygamberler babaları bir anneler farklı çocuklardır. Veli Resuller farklı soydan gelirler. Sadece Nebi Resul insanlardan seçilir. Veli Resuller insanlardan, meleklerden ve cinlerden seçilir. Ve görüyoruz ki birbirinden farklı tam 10 tane özellik söz konusu. Peygamberlere yani Nebi Resullerle peygamber olmayan sadece Allah'ın evliyası olan Resuller birbirinden farklı hüviyet taşırlar. Ne yazık ki bu konu akaid tarafından ayrı ayrı birçok açıdan yanlış değerlendirilmiş. Görevimiz bütün Kur'an hakikatini mutlaka gözler önüne serileceği bu devrede bütün farkları sizlere açıklamaktır. Mehdi Aleyhisselam'ın birinci görevi dine girmiş olan bidatleri temizlemek. Mehdi Aleyhisselam'ın ikinci görevi İslam birliği, dinleri birleştirmek. Mehdi Aleyhisselam'ın üçüncü görevi sosyal hayatı Kur'an ahkamına göre düzenlemek. Üçüncü sual, hayattayken herkes Allah'ın vazifeli kıldığı kavim Resullerinden haberdar olacak mıdır? Evet, mutlak surette Veli Resullerinden bir tanesi ona, o kişiye tebliğ yapar. İsra 15'te وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّ نَبَسَ الرَّسُولَ Resul göndermesem azap etmem. Ve mutlaka Mülk 8-9'a göre bir nezir gönderiliyor. O nezir ona duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Dileyenlerin Allah'ın cennet müjdesine kavuşacağı onlara söyleniyor. Herkes haberdar olacak. Haberdar olmayan kalmayacak. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Resul'ün söylediğinden haberdar olmuştur. Haberdar olmasaydı dilemeyecekti. Zamanımızda bu konu çok daha önem kazanıyor. Çünkü Resul'ün dışında başka kimseden hiç kimsenin bunu duyması mümkün değil. Ama onu oturttukları yer farklı. Kimisi onu bir saate kadar olarak görüyor. Değerlendiriyor. Kimisi bir Resul olarak değerlendiriyor. Hadis-i Şerif'te benden sonra nebi gelmeyecektir. Benden sonra imamlar gelecektir. Kim o imamlara tabi olmazsa cahiliyet standartı ölür. Öyleyse mutlak surette her devirde bir devrin imamı var. O devrin imamı hidayete erdirendir. Diğer devrin imamını temsil eden her kavimdeki vesileler hidayete vesile olanlardır. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Resullerini Allah'a ulaşmayı dileyenleri cennetle müjdelemesi ve dilemeyenleri de cehenneme gitmekle uyarması için göndermiş. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Cenab-ı Hakk'a ulaşmak için önce bir üstada düşmek lazım, mürşide düşmek lazım. O ateşe girip önce bir harlanmak lazım.
3: Allah'a ulaşmak için tabii ki önce İslam'ın 5 şartını, imanın 6 şartını kesinlikle yerine getirmesi şart.
4: Allah'a ulaşmak. Mesela günde 5 vakit namazda Allah Teala'nın karşısındayız. Her an ona ulaşabilmek için işte elimizi açmamız yetiyor.
5: Allah'a insan oğlu ibadetle, samimiyetle, takvallıkla yetişir. Peygamberler yol gösterici. Allah'la kul arasındaki bir vasıtadır. Zaten peygamberler olmasa insanlar Allah'a nasip olacaklar.
4: Allah'a ulaşmanın bir sürü yolları var. Hani şu yaprağa bakınca bile Allah-u Teala'ya ulaşabiliyorsun bütün düşüncelerinle.
2: Ya Habibim de ki, ben yere göğe arşa sığmam, mümin kulumun kalbine sığarım. Benim gezergahım ve güzergahım mümin kulumun kalbidir. Rabbim bizi o müminlerden eylesin.
4: Hani isteyen her türlü ulaşabilir aslında. Hazreti İbrahim kıssasında olduğu gibi. Hazreti İbrahim'in hani küçükken Allah-u Teala'yı hani düşüne düşüne bulduğu gibi. Her şeyde Allah'a ulaşabiliriz.
0: Bir misafirimiz Hazreti İbrahim Allah'ı düşüne düşüne bulduğu gibi her şeyle Allah'a ulaşabiliriz dedi. Allah'a ulaşmak kişinin idrakine paralel bir kavram mıdır? Mutlaka mürşidin devreye girmesi lazım. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bile Hatemül Enbiya olmasına rağmen Allah'ın İnsanlar içinde en zirve noktada kendisine nur verdiği kişi olmasına rağmen o Cebrail Aleyhisselam olmadan Allah'ı bulamadı. Nitekim Hira mağarasındayken Allah'la baş başa tefekkürdeyken Cebrail Aleyhisselam kendisine göründü ve oku dedi. O da benim okuma yazmam yok. Bir daha okura dedi. Yine yok. Ve üçüncü seferde onu kucakladı ve Allah'ın ceryanı cezbe evvela Mehdi Aleyhisselam'a daha sonra da öyle önce Cebrail Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz'e birden cezbe geldi. İkisi de sarsıldılar. Allah-u Teala'dan gelen kişiyi sarsan bir titreşim söz konusu cezbe. Gerçekten de Enam 76'dan 79'a kadar onun ayetlerde Allah-u Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı nasıl Allah'ı bulduğunu ifade ediyor. Gece onun üzerine örtünce bir yıldız gördü. Bu benim Rabbim dedi. Fakat kaybolup gidenleri sevmem. Ayı doğarken görünce benim Rabbim bu dedi. Sonra o da kaybolunca hidayete erdirmesi mutlaka derhalette kavimlerden olurum. 78'de güneşi doğar görünce bu benim Rabbim dedi. Ama o da gelince olmaz dedi. En son noktayı inni vecetü veşerizine fetere semavati veren. Yani ne yıldızlar, ne ay, ne güneş, ne ellerin yontukları hepsi birer mahluk ve ben zatımı Hanif olarak yüzümü, yeri göğü yaratan Allah'ın zatına döndürdüm. Ben müşriklerden değilim buyuruyor. Hazreti İbrahim Rab arayışı içinde önce bir yıldız görüyor. Yıldızdan sonra ayı, aydan sonra güneşi görmesi ve üçüncünde de farklı şeyleri düşünüyor. O noktadan itibaren hidayeti idrak ediyor. Rabbim beni hidayete erdirmezse derhalette olan kavimlerden olurum. Nedir hidayet? Ruhun Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması. Yola çıktığı an kişi hidayet üzeredir. Derhalette kurtulmuş hidayet üzere olmuştur. 28 basamak bir izdihanın içerisinde hidayetin başladığı derhalette kurtulmaya başlandığı nokta Allah'a ulaşmayı dilediğimiz yerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala peygamberliğin Peygamber Efendimiz ile sona erdiğini ama insanların hidayetine vesile olan resullerin, mürşitlerin kıyamete kadar olacağını açıklıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Mürşit yol gösteren demektir.
2: Yol gösterici.
4: Mürşit bir yere bağlı olandır.
2: Öyle bir mürşidi kamile düşelim ki değil fiziki duruşumuz ruh halimiz değişsin.
5: Eğer mürşit gerçek hakiki mürşitse seni haka yetiştirir. Yok gerçek değilse kendisine bile faydası yoktur.
3: Kıyamete kadar olacak Allah tabii ki peygamberlerin sonuna erdi. Ama onların yolunda giden insanlar alim kişiler de gönderdiği belli. Ya insanlara tekrar yol göstermek için, insanları iman yolunu göstermek, imanı öğretmek için bazı kişiler. Bunu herkese Cenab-ı Allah herkese vermez. Sayılı kişilere, belirli kişilere verir. Onlar da yol gösterir.
2: Mürşit aslında Müslümanlar için, müminler için bir rehberdir, bir eğiticidir. Bunu bilene isteriz ki her bir mümin bir mürşide tabi olsun. Mürşitsiz mümin olmaz, bir rehber lazım.
0: Bir misafirimiz mürşit, hakiki mürşitse seni hakka yetiştirir. Ama gerçek değilse kendisine bile faydası yoktur. Bir mürşidin hakiki mürşit olduğu nasıl anlaşılır? Tabii ki Allah'tan sormak lazım mürşidi. Allah Teala mürşidin vasıflarını Kur'an'da zikrediyor. Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetleri bize mürşidin vasıflarını itibariyle en bütünü veriyor. Bütün mürşidler Allah'a teslim olmuşlardır. Yani salih makamını, velayetin en üst makamını, ilk dört kademesini geçip 5. ve 6. kademesini tamamlamışlardır. Allah'a kul olmanın ötesine geçip Allah'a köle olmuşlardır. Allah'ın mürşitleri Allah'a davet edenlerdir. İrşat makamı Allah'ın tayiniyle gerçekleşen bir makamdır. Her mürşit evvela zamanda mutlaka kendi mürşidine tabi olandır. Mürşit öyle bir insandır ki öğretir ve yaşatır. Mürşit hayır sahibidir. Her aksiyonu ona mutlaka derecat kazandırır. Mürşit üç yakinin de sahibidir. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakinin de kesin sahibidir. Fussilet 33-34-35'te Men ahsana kavlen memmen da'a ila Allahi ve amile salihan ve kâneyni minel müslümin. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? 34 La tasdevil haseneti illa seyyye İtfe billetihi ahsan feyzellezi beyneke beyne ve davetin kennema velin halim. Seyyati hasene bir değildir. Seyyati hasenat da söndür. Böyle yaparsan sana düşman olan kişi candan bir dost olur. Ama buna ancak sabredenler ulaşır. Buna ancak sonsuz hazın sahibi olanlar ulaşır. Bakara 45-46'da mürşidin hacet namazıyla Allah'tan istenmesini emir buyuruyor. Salah 49'da ise Allah'a ulaştıran mürşidin tayini Allah'a aittir. Neyse Allah tayin ediyorsa biz mürşidimize ulaşmak istiyorsak Allah'tan isteyeceğiz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir sorum olarak muhterem hocamız. Bazı insanlar mutlak itaatin Allah ve Resulüne yapılacağını, mürşitlere bağlılığın yanlış olduğunu söylüyorlar. Bu konuda ne buyurursunuz? Allah razı olsun.
0: Aleykümselamun Aleyküm ve Berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bazı insanlar mutlak itaatin Allah ve Resulüne yapılacağını, mürşitlere bağlılığın yanlış olduğunu söylüyorlar. Bu konuda ne buyursunuz? Bu Kur'an-ı Kerim'e göre doğru değil. Nisa 80, Resul'e itaat Allah'a itaattir. Nisa 69'da sıddıkların, şehitlerin ve mürşitlerin nebilerle beraber olduğunu buyuruyor. Ve Kehf 17'de Men yahdillahu fehuvel muhted ve men yudlil felen tecide lehu velim yerşide. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Ama kimi yaratıda bırakırsa onun için bir veli mürşit yok. O zaman 10 ayet-i kerimeye baktığımız zaman 10 ayet-i kerimeden mürşidine tabi olmayan delalettedir. Yani وَمَنْ يُدْلِرْ فَلَنْ تَجِيدَ لَهُ وَلِيَنْ مُرْشِدَ Kehf 17 Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir veli mürşid bulunmaz. Mürşidlerin Kur'an'daki isimleri çok. Biri Safa varis olanlar hepsi bir mürşiddir. Resul Allah Teala'nın risaletle vazifeli kıldığı kavim Resulü'dür. Eğer kavim Resulü'ne Allah-u Teala şeriat kitabı vermişse o zaman da o Allah'ın peygamberidir. Çünkü nebiler Allah şeriat kitabı veriyor. Mürşit kim? Mürşit de 50 sabah 4 teslimi yaşayan Allah'ın irşada memnun ve mezun kıldığı kişidir. Şeyh kim? Şeyh de ruhunu Allah'a ulaştırmış, Allah'ın zatında ifna olmuş belli olan kişiye dene verilen bir isim. Bazı insanlar diyorlar ki mutlak itaat yalnızca Allah ve Resulüne yapılır. Şeyhe mutlak bağlılık kişinin iradesini bir insana teslim etmesi anlamına gelir ve bu durum İslam'ın kişisel sorumluluk ve özgür irade ilkelerine aykırıdır. Eğer Allah Teala diyorsa ki Resullerimi gönderdim onlara itaat edin. Bize söyleyen, bize düşen vazife ona itaat. Nitekim Nisa 64'te biz Resullerimizi insanlara itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah onların tövbesini kabul ederdi. Resul'e itaati Allah-u Teala emrediyor. Ama mürşide itaati de Allah-u Teala Kur'an'da emrediyor. Nitekim Zuruf suresinin Mumin suresinin 36. ayet kelimesi Ya kavmi ittebi'uni ehtiküm sebi'ye reşad 36 ve ya oradan böyle bir aklıma aklımda geliyor. Bana tabi ol ki Zuruf suresi veya Mumin suresi bana tabi ol ki seni irşad yoluna ulaştırayım. Yani müşride tabiyeti bildiren 7 tane ayet-i kerime. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse 7 ayet-i kerime Allah-u Teala onları müşriden

0: kişilere, Resullere tabi olun. Resuller var ama burada bir mürşit söz konusu. Ve mürşide de tabiyeti Allah-u Teala açıklıyor. Hürafelere yer vermeyin buyuruyor Efendimiz. Kur'an ışığınız olsun. Allah-u Teala mürşide tabiyeti farz kılmış, mürşidine ulaşan kurtulmuştur. Bir de ki bütün mürşid-i kamillerin şeyleri mutlaka vardır. Sahabe de Allah'ın emri üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın en büyük mürşidine tabi olmuştur. Ayrıca tövbe yüze göre de bütün sahabenin irşat makamına ulaştığını kesindir. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre Resullerin bir görevi de nefsimizi tezkiye etmektir. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
2: Zikir yapan insanda şöyle diyeyim ben. Nasıl bir elimizde bakır bir kap varsa, onun kalayı gitmişse, o da bir ustada düşmediği takdirde o kalaylanmazsa, kalbin de mührü açılmaz.
3: Hani her türlü tesbihler bizi Allah-u Teala'ya yaklaştırır. Bizim bütün yaşantımıza hani yansır. Yani bizi daha mutlu bir insan haline getirir. Korktuklarımızdan daha emin kılar.
4: Gerçek zikir yapan insan, Allah'ı tanıyan insan, nefsini tezkiye eden insan, zaten kendi kendini dine adamış kişilerdir.
5: Zikir yapan insanlarda eğer gerçekten zikrini düzgün yapıyorsa onda değişiklik sadece Allah'a yakınlığı olur. Onun dışında bir değişiklik, yani gerçekten şeytana uymuyorsa imanla gelmiş, doğru imanla gider. Demektir. Doğru yolda demektir.
3: Zikir hani hayatımızı, nasıl söyleyeyim, hani bir binada son bir tuğla kalır yani, o şekilde dolduruyor aslında. Hayatımızın her boşluğunu da zikirlerle doldurabiliriz en kolayından. Her an namaz kılamam ama her an zikir de çekebilirim.
0: Misafirimiz, eğer insan zikrini düzgün yapıyorsa ondaki tek değişiklik Allah'a yakınlık olur. Allah'a yakın olan bir insanın diğer insanlardan farkı yok mudur? Elbette vardır. Ahlaken toplum içerisinde Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan herkesin gıpta ettiği birisidir. Allah Teala 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardan bahsediyor Yunus 62-60-64'te ve 3 cephede Fevzül Azim'e ulaşan bu insanlar sulh ve sükunu yaşarlar. İç dünyamızda sulh ve sükun, nefsler ruhun arasındaki kavganın sona ermesi, dış dünyamızdaki sulh ve sükun, başka insanlar olan ihtilafların sona ermesi, Allah'la ilişkilerimizdeki sulh ve sükun, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememek. Üç cephede kesintisiz sulh ve sükun ulaşmak. Allah'a yakın olmak demek, dünya hayatında da yakın olmaktır. Ahiret hayatında da yakın olmaktır. Allah'a yakınlığın ölçüsü takvadır. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane takva kademesi yer alıyor. Allah'a yakın olmanın bütün basamaklarına mutlak olarak zikir adı verilen bir ibadetlerin sultanı vasıta ile geçilir. Kişi daim zikre uğraştığı zaman zaten iş aleminde, dış aleminde ve başka insanlarla ilişkilerinde, Allah'la olan ilişkilerinde de sonsuz bir saadetin sahibi olmuştur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket sevgili Cabbar Hocam. Ellerinizden hasretle, hürmetle, sevgiyle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum sevgili Cabbar Hocam. Şefaat hakkının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait olduğu iddiası doğru mudur? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatüh. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, şefaat hakkının sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ait olduğu iddiası doğru mudur? Hayır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz son nebi, asaleten şefaat kesine sahiptir. Ama şefaat bu dünya hayatındadır. Ve bu dünya hayatındaki şefaat devrin imamları ile gerçekleşir. Devrin imamının tövbe eden kişi için Allah'tan mağfiret talebi, devrin imamıyla tövbe eden kişi arasında şefaattir. Ve her devirde vekaleten devrin imamı vekaleten şefaat eder.

nefsine sahiptir. Nitekim ayetlerde bize onu söylüyor. Halk arasında diyorlar ki şefaat hakkı yalnızca Peygamber Efendimiz'e verilmiştir. Evliyaların şefaatçi olarak görülmesi Allah'ın yetkilerini başka birine atfetmek anlamına gelir ki tevhid ilkesine aykırıdır. Hayır. Allah'ın şefaate izin verdiği kişi sadece devrin imamıdır. Her devirde Allah'a devrin imamına şefaat izni verir. Devrin imamı sağ olduğu sürece onun zamanında yaşayanlar da sağ olduğu sürece şefaat gerçekleşir. Nitekim Peygamber Efendimiz olan günahkarlar için, hata sahipleri için Allah'tan gerçekten şefaat istemiştir. Ama dünya üzerindeyken şefaat imkanını kullanmadan kıyamet gününe ulaşmış insanlar için o gün hiçbir şefaat fayda vermez. Nitekim hadis-i şerifte buyuruluyor, kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm burada şefaatim yoktur. Dünyadayken yeterince uyarılmadınız mı olacak? Öyleyse her devirde şefaat vardır. Nebiler eliyle gerçekleşen şefaat asareten şefaattir. Ama onların olmadığı dönemlerde onların yerini alan vekaleten devrin imamı vekaleten şefaat yetkisine sahiptir ve dünyadayken bu gerçekleşir. Ölümden sonra bir şefaati beklemek söz konusu değil. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asarava. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Mürşitler peygamberlerin varisleridir. Peygamber Efendimiz'den sonra da peygamber gelmeyeceğine göre Allah'ın emirlerini insanlara anlatsın diye mürşidi kamiller bir yetki verilmiş.
1: Mürşit yol gösteren, aydınlatan, hidayete ulaşmak için vasıta kişi demek.
2: Resullükle nebilik arasındaki farkı kavrayan insanlar mürşitliği anlayabilirler.
3: Fatiha maselavat. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere mürşit kavramından bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Ayetlerin ışığında birlikte bakalım inşallah. Allah Teala'nın her devirde hidayete erdirmekle vazifeli kıldığı devrin imamı vardır. Allah'ın kendine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler yaşadıkları dönemlerde asaleten devrin imamıdırlar. Enbiya 73'te Allah-u Teala açıklıyor. Öyleyse bütün nebiler asaleten yaşadıkları zaman dilimi içerisinde devrin imamı. Çünkü devrin imamı hayatta olmakla derece edilecek bir makamdır. Ama nebilerin arasında Maide 19'a göre fetret dönemi var. İşte bu nebilerin olmadığı dönemlerde kavim resulleri arasından seçilen bir kişi vekaleten devrin imamı olarak tayin ediliyor. Secde 24'te Allah Teala bunu buyuruyor ve Cin 26-27'de bu secde 24'te seçilen resulün tasarruf rızasının sahibi resul olduğu Allah Teala'nın gaybı ona bildireceğini buyuruyor. Öyleyse her devirde Resulullah'ın varisi en üst noktada devrin imamı, kavim resulleri ve Sület suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde bahsi geçen veli mürşitler Allah-u Teala tayin ediyor. Mürşit kimdir? Mürşit irşad edendir. İrşad nedir? Bir insanın ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edebilecek özellikleri insana kazandırmak üzere o kişiyi eğitmek ve hedeflere ulaştırmayı ifade eder. Bütün mürşitler bu hedefe ulaşmakta birer vesiledirler. Ama devrin imamı hedefe ulaştırandır. İrşad makamı Allah'ın tayiniyle gerçekleşen bir makamdır. Bütün mürşitler Allah-u Teala'na teslim olmuşlardır. Ruhlarını da fizik vücutlarında, nefslerinde ve iradelerinde Allah'a teslim etmişlerdir. Yani salah makamının sahipleridir. Her mürşit evvela zamanında mutlaka kendi mürşidine tabi olandır. Aynı yollardan geçilir. Herkesin mürşidi vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de mürşidi Cebrail aleyhisselamdı. Mürşidin vasıflarına baktığımız zaman mürşidin üç yakının da sahibi olduğunu görüyoruz. İlmel yakin, aynel yakin, mahakkal yakinin sahibidir. Sadece Allah'ın ayetlerinden haberdar olanlar, gafil olmayanlar değil. Gafleti aşmış, haberdar olmayı aşmış, ayetlerin tatbikatını tam olarak kendi bünyelerinde gerçekleştirmiş insanlardır. Allah'ın mürşitleri insanlara Allah'ı sevmeyi öğütlerler. Bununla kalmazlar, Allah'a mutlaka ulaşmanın farziyetini açıklarlar. Allah'a ulaşmayı bütün insanları davet ederler. Allah'ın tayin ettiği mürşit, insanların üzerine şahit olandır. Tövbe merasiminde 7 grup şahitten birincisi elbette Allah'tır. İkincisi devrin imamı, devrin imamının ruhu, arşı tutan melekler, mürşidin kalp gözü, kiramın katibe melekleri ve amel defteri olmak üzere 7 grup şahit var ki, bunlardan bir tanesi de mürşidin kendisidir. Mürşit kötülüğü iyilikle mukabele eden kişidir. Sabrın sahibi olan mutlaka mürşit hüviyetindedir. Evet, sabrın sahibi olan mutlaka mürşit hüviyetindedir. Sabrın sahibi olmak iradenin tesliminin kesin bir delilidir. Evet, Allah-u Teala sabredenlerin iradelerini Allah'a teslim edenler olduğunu buyuruyor. Öğretmenler birer mürşit değildirler. Öğretmen sadece öğretir, sorumluluğu da öğretmesiyle hudutludur. Mürşit sadece öğretmez. Mürşit öyle bir insandır ki öğretir ve yaşatır. Kim Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa, kim Allah'ın yolunda olmak istiyorsa, o kişi mutlaka kendi mürşidine Allah'tan sorarak onu bulmak ve tabi olmak mecburiyetindedir. Mürşit kavramı yerli yerine oturtulduğu zaman Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde neden mürşitleri o kadar değerli kıldığını anlamak o zaman mümkün olur. Teslimlerin ilki ruhumuzun Allah'a teslimidir. Mürşitsiz olmaz. Devrin imamı irşad edendir, yani hidayete erdirendir ama onun dışındaki devrin imamını temsil eden 7 grup varis var ki onlar hidayete vesile olanlardır. Allah-u Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde İttakullahu vebtehu ileyhi vesilete. Allah'a karşı takva sahibi olun ve vesileyi, bu 7 grup vesileden bir tanesini Allah onlara gösterir. Vesileyi Allah'tan isteyin. Nas suresinin 9. ayet-i kerimesinde Vallahi kasse sebili min acairin ve lev şa'le edâkum ecmeyin. Öyleyse mürşide tabi olmak farz ise, mürşidin tayini Allah'a ise o zaman nasıl isteyeceğiz diye sual akları gelebilir. Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَاسْتَعِينُوا بِالسَّبْرِ وَالسَّلَاتِ اَنَّهَا لَكَب۪يرَةٍ اِلَّا عَلَى الْخَاشِينَ Sabır ve namazla istihane-i mürşidi Allah'tan isteyin. Zordur ama huşu sahipler için değil. Öyleyse huşu sahip olan kişi kim Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılar da mürşidini Allah'tan sorarsa Allah-u Teala mutlaka ona mürşid gösteriyor. İstisnası yok. Ve mürşid dediğimiz Allah'ın zatını görerek Allah'a davet eden kişidir. Yusuf 108, ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ettiğimiz sırat-ı müstakim yolu işte bu yoldur. 14 asıl evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bütün sahabenin mürşididi ve sahabe kutbu nübüvvetle hidayete erdiren asr-ı saadeti yaşayan 7 sava 4 teslimi yaşayarak veli mürşid olarak tayin edilen kişilerdi. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde asaleten veya vekaleten şefaat etme yetkisine sahip olan devrin imamı bildiriliyor. يَوْمَ يُكُمُ الرُّحُ وَالْمَلَائِكَةُ سَفَا لَا يَتَكَلَّمُنَا اِلَّا مَنَ اَزِنَا لَهُ رَحْمَانُ وَقَالُ سَوَابًا Ayet-i kerimede gayet açık bu bildiriliyor. Öyleyse kim 12 tane insanla mürşidin önünde tövbe ederse mutlaka 12 tane ihsanın sahibi olur. Mürşidine tabi olduğu zaman da başının üzerine devrin imamın rolü geldiği için Allah ona 7 nimet verir. Hepinizin Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşmayı, tabi olmanızı ve 7 safa 4 teslimi yaşamanızı Efendimiz'in nimetine Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutlu etme, mutlu ol. Soli Üniversitesi'nin yaptığı deney sonuçlarına göre üniversite öğrencileri arasında yapılan bir deneyde öğrencileri 3 gruba ayırdılar. Birinci gruba kendilerini mutlu edecek bir şeyler yapması, ikinci gruba başkalarını mutlu edecek bir şey yapması, üçüncü gruba insanlarla ilişki kurmaları görevi verildi. Alınan sonuçlarda başkalarını mutlu etmeye çalışan grup üyelerinin mutluluk derecesi diğerlerinden daha fazlaydı. Bir başka deneyde iyilik yapılacak kişiyi tanımadan ve ilişki kurmadan onları mutlu etmeye çalışmaları istendi. Ve yine alınan sonuçlarda başkası için bir iyilik yapanların mutluluk derecesi kendileri için bir şey yapanlardan daha yüksekti. Onun için bu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Bu dünyada en üstün kişi kendini bilendir. Bütün mesele insanın kendini bilmesinden başlayarak devamlı olarak insanları mutlu etmeye çalışması. Ama bu sonuca ulaşabilmek her şeyden evvel en üst seviyede sevgi olan Allah sevgisiyle başlamak gerekir. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah sevgisi bizi Resul sevgisine, Resul sevgisi ise bizi diğer bütün insanların sevgisine ulaştırır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ı size verdiği nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz, sahabemi de benden dolayı seviniz. Muhterem Efendimiz, sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi yücelmenin merdivenidir. Eğer hayatımızda Allah sevgisine yönelmezsek, bu sevgiyi öğrenmek, yaşamak ve başkalarıyla paylaşamazsak, öğrenemezsek, huzursuz ve mutsuz bir hayatla dünyayı bitiririz. O sebeple devrin imamı muhterem Efendimiz, bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın, bizi biz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan, bizim başkalarına verdiğimiz, verebildiğimiz sevgidir sadece. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Seven mutlaka sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah hepinizden razı olsun.
5: Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etse şükür etsek az. İnsan olarak bizi yaratmış. Ve yarattığı mahlukatın içerisinde Allah en çok insanı seviyor ve sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek bir muradı var. Mutluluk, huzur ve saadet. Bugünkü konumuza geçmeden evvel Abdülkadir Geyni Hazretleri'nin bir sözünü size hatırlatmak istiyorum. Abdülkadir Geyni Hazretleri üst seviyede bir Allah dostu. Gavsul Azam. Gavsul Azam olarak geçiyor. Allah'a yemin ederim, Allah derdi yarattığı gibi devayı da şifayı da yaratmıştır. Günahlar derttir. Allah'a isyan derttir. Sevaplar, Allah'a itaat, ibadetler de devadır. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın vaaz ettiği emirler vardır. Allah'ın yasak ettiği fiiller vardır. Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği emirler, onlara itaat, yasaklara uymak devadır. İsyan, Allah'ın emirlerine isyan, yasakları işlemek de derttir. Hastalıktır. Kim ki günahların sarhoşluğundan tövbe etmek istese, o devadır, ilaçtır. Binlerce şükür ki bizler hep bunun farkına vardık. Kalben Allah'a ulaşmayı diledik. Ve Allah-u Teala bizi tövbe kapısına, mürşidimize ulaştırdı. Mürşidsiz gökler kapısı açılabilir mi? Hayır. Arap suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِعَيَاتِنَا وَاسْتَقْبَنُوا عَنْهَا لَا تُفَتُوا اَبْوَابِ السَّمَائِ Allah'ın ayetlerini yalanlayanlara ve kibirli olan insanlara gök kapıları açılmaz. Sevgili kardeşlerim, ölümle herkese gök kapısı açılır. Ölümle gök kapısı kendisine açılmayan hiç kimse yoktur. İster veli, ister nebi, ister kafir, ister putperest, ister mecusi, kim olursanız olun, ölümle herkese gök kapısı açılır. Hangi ayet gereğince? Secde 11'e göre. Allah-u Teala secde 11'de şöyle buyuruyor. قُلْ يَتَوَفَكُمْ مَلِكُ الْمَوْتُ الَّذ۪ينَ وُكُلَ بِكُمْ سُمَّ اِلَنَا تِرْجَعُونَ Üzerinize vekil kılınan ölüm melekleri gelip sizi öldürecek, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Öyleyse Allah'ın zatından bize üfürülen ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Bir hayattayken, ikincisi ölümle. Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan, herkesin ruhu ölümle Allah'a ulaşır. Ölen insanların taziyesine gidenler hep şunu tekrar ederler. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun, geride kalanlara sabır diliyoruz. Allah emanetini aldı götürdü. İşte burada Allah emanetini aldı götürdü dediği zaman ölümle Allah'a ulaştırılan emanet ruhtur. Ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Bizde Allah'ın bir emanetidir ve bu emanetin hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırılması, teslim edilmesi bütün insanların üzerine farz. Sadece Müslümanların üzerine değil, Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan, mesela şu anda 8 milyar insan var. 8 milyar insanın üzerinde her şeyden evvel,
havadan, sudan, her şeyden daha kıymetli, daha önemli olan Allah'ın size üfürdüğü ruhu sahibine ulaştırmanız. İşte 73 ayet-i kerime. 73 ayet-i kerimede Allah Teala hidayeti anlatıyor. Biz bunları Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle size söylüyoruz. Bakın şu anda ekrana geldi. Tam 73 tane ayet-i kerime. Dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını anlatan hidayet ayetleri. 73 tane ayet-i kerime. Bu 73 ayet-i kerimenin içerisinde 12 tanesi de ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının bize farz olduğunu beyan ediyor. İşte birinci ayet Nisa 58. اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Sizde Allah'ın emaneti var mı? Evet sevgili kardeşlerim. Bay ve bayan, Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti olarak yaratılan herkes annesinden doğar doğmaz Allah zatından ona ruh üfürüyor. Bakın ana rahminde değil. Bunu yanlış anlamayın. Ana rahminde şekillenen fizik beden ve nefsinizdir. Ana rahminde ruh yoktur. Nefsiniz ve fizik bedeninizdir. 40 günlük bir sürede canlanıyor. 40 günden sonra o kişiye müdahale etmek katle girer. Çünkü artık 40 günden sonra ana rahminde o artık bir canlı varlık olarak hesaba katılıyor. Ama 9 ay sonra ana rahminden dünyaya gelişinde bir kız çocuk veya erkek çocuk dünyaya geliyor ve o Allah doğar doğmaz zatından ona ruh üfürüyor. İşte şu anda bütün insanlarda Allah'ın bu ruh emaneti var. Özellikle biz insanlar şu veya bu şekilde bazı insanları hor görüyoruz. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kibri tarif ederken şöyle diyor. Kibir, hakkı kabul etmemek, isyan etmek ve mahlukatı hor görmektir. Yani insanları hor görmek. Şu anda dünya üzerinde birçok insan var. Onlarla karşı karşıya geldiğiniz an onlar aslında Allah'ı temsil ediyorlar. Neden? Çünkü Allah'ın emaneti olan ruh onlarda. Siz eğer nefsinizle davranırsanız işte kendinizi büyük, onu da hor görürsünüz. Allah Teala'nın kabulü değil, Efendimiz, Peygamber Efendimizin de, Muhterem Efendimizin de ifade buyurduğu, sahabenin en üst seviyedeki davranış biçimi, diğer bütün insanlara sahabeyi kendinden öne geçirmek. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman, evet, insanların hepsi kıymetli. Yaşı, cinsi, mesleği ne olursa olsun, herkes Allah'ı temsil ediyor. Hangi sebeple Allah'ı temsil ediyor? Doğar doğmaz Allah'ın zatından üfürülen ruh sebebiyle Allah'ı temsil ediyorlar. Şimdi bakalım beraberce. Genellikle insanlar dini kutsal kitaplardan öğrenmedikleri için hep kulaktan dolma sözlerle insanı tarif etmişler. İnsan bir fizik beden ve nefsin sahibidir. O nefs iyi olursa ruh, kötü olursa nefs. Külliyen yalan. Şimdi ayetlerle size bunun ne kadar yalan olduğunu ifade edeyim. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde salsalen denilen kuru topraktan ve şeklinde bir balçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Kur'an ayetine göre bir fizik bedenimiz var. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin ve ma sevaha biz insanı bir nefse dizayn ettik. Demek ki berzah alemine ait olan bir de nefsimiz var. Muhtevasında 19 tane hastalık var. 19 tane hastalık. Bir de Allah'ın zatından üfürülen ruhu var. Bu ruh da
secde 9'da ifade ediliyor. Summa sevaha ve nefaha fihi min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Şimdi insanın kutsal kitaplardaki tarifine baktığımız zaman Kur'an üç vücutla serbest iradeyle insanın yaratıldığını ifade buyuruyor. Tevrat da aynı şeyi söylüyor. İşte Tevrat ayetlerine göre insanın bir fizik bedenden, bir nefsten ve bir ruhtan oluştuğunu ayetlerle, Tevrat ayetleriyle. Öyleyse Tevrat'ta ayrı bir din yok. Tevrat'taki din de Allah'ın dini, Kur'an'daki din de Allah'ın dini, İncil'deki din de Allah'ın dini. Bakın, yaratılışta fizik bedenin bu Tevrat ayeti, fizik bedenle yaratıldığını ifade buyuruyor. Yine Tevrat ayetleriyle nefsin yaratıldığını görelim. Bakın yine Tevrat ayeti. Tevrat da insanın bir nefse yaratıldığını ifade ediyor. Yine Tevrat ayetleriyle Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu tarif ediyor. Bakın işte Tevrat ayeti ve ruh. Öyleyse insanın tarifinde Tevrat'la Kur'an arasında bir fark yok. Gelelim İncil'e. İncil ayetleriyle insanın bir fizik bedenden yaratıldığını görüyoruz. İşte bunlar İncil ayetleri. İncil ayetiyle de insanın bir nefsten dizayn edildiğini buyuruyor. İşte bakın, bunlar da İncil ayetleri ve nefs. İkinci insan göktendir diyor, nefs. Ve İncil ayetiyle zatından bize ruh üfürüldüğünü buyuruyor. Şimdi bütün bunların toplamı bir slaytta biz toplamıştık. Tevrat ayetiyle, İncil ayetiyle ve Kur'an ayetleriyle üç vücuttan ve serbest iradeden insanlar oluşuyor. Ve Allah Teala bütün insanlara tek bir dini farz kılmış. Teslim dini. Diyeceksiniz ki ya neyimiz var Allah'a teslim edelim? Allah size neyi verdiğini en iyi bilendir. Diyor ki ben size ruh verdim. Bana hayattayken bu ruhu teslim edin. Ben size fizik vücut verdim. Hayattayken bunu bana teslim edin. Ben size nefs verdim. Hayattayken bunu bana teslim edin. Ben size irade verdim. Hayattayken bunları bana teslim edin. Belki diyeceksiniz ki kazancımız ne? Kazancın Allah'ın yeryüzündeki elçisi olursun. Evet sevgili kardeşim, yani kazancın, çünkü sen ruhu Allah'a teslim edersen, sen fizik vücudu Allah'a teslim edersen, sen nefsi Allah'a teslim edersen, bakın hangi sonuca, iradeye teslim edersen, sen çıkarsan aradan, kalır seni yaradan. O zaman sevgili kardeşlerim şöyle düşünün. Her saniye, her an Allah'ın emrettikleriyle ve yasak olan fiillere göre bir hayat mı istersiniz? Yoksa şu andaki gibi nefsinize uyarak iki saniyeniz huzur, mutluluk, 23 saatiniz sıkıntı, hangisini tercih edersiniz? Evet, her saniye her an. İşte eğer siz çıkarsanız aradan, kalır seni yaradan, size Allah Teala her saniye mutluluğu, huzuru garanti ediyor. Ve düşünün, bütün insanlar bu reçeteyi tatbik etseler ki Allah emretmiş. Sadece Kur'an'da değil, Tevrat'ta da Allah'ın emir ve nehileri var. İncil'de de Allah'ın emir ve nehileri var. Kur'an'da da Allah'ın emir ve nehileri var. İşte Kur'an ayetiyle, bakın Kur'an, Tevrat için ne diyor? Maide 44. Tevrat hidayet ve nurdur diyor. Bunu Kur'an söylüyor. Yani Allah'ın kutsal kitaplarını incelerseniz, Allah Teala farklı dinler söylemiyor. Tevrat hidayet ve nurdur diyor. Kur'an İncil'in de hidayet ve nur olduğunu söylüyor. Maide 46. Evet, Maide 46'ya baktığımız zaman İncil'in de hidayet ve nur olduğu buyuruluyor. Kur'an'a bakıyoruz. Kur'an da hidayet ve nurdur. Öyleyse elimizdeki mevcut olan 3 tane kutsal kitap arasında insanın yaratılışı açısından bir fark yok. Aynı muhtevayı ifade ediyor.
Ve hedef aynı. Hidayet ve nur, hidayet ve nur, hidayet ve nur. İşte bütün mesele ne? Bütün mesele Allah'a teslim dirini yaşamak. Tekrar ediyorum. Belki diyeceksiniz ki benim bu dünyada dikili bir ağacım yok. Neyim var? Siz varsınız hayatta. Ve Allah sizden sizin teslim olmanızı istiyor. Teslim olursanız ne olur? Bakın çok güzel bir şey olur. Bakara 29'da Huvellezi halaka lekum ma fil ardi cemian. Yeryüzünden neyi yarattıysam sizin için yarattım. O zaman teslim olursanız yeryüzü sizin olur. Gerçekten olur mu? Evet sevgili kardeşlerim, eğer ruhunu teslim edersen, fizik vücudunu teslim edersen, nefsini teslim edersen, iradeni teslim edersen salihlerden olursun. Salihlere Allah-u Teala yeryüzünü miras bırakıyor. Hangi ayet? Enbiya suresinin 105. ayet-i kerimesi. Bakın ne diyor Allah-u Teala? Enbiya 105'te. لَقَدْ كَتَبْنَا فِي زُبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ. Biz Zebur'da da ve kitap Tevra, yani Tevrat'ta ve diğer kitaplarda arza salih kullarımızın varis olacağını yazdık. Bu Allah'ın sözü. Allah'ın sözünde hurf yok. Allah katında söz değiştirilmez. %100 emin olun. Salaha ulaştığınız an Allah Teala diyor ki salih kulunu al sana, dünya hep senin. E dünya ne ki? Siz insansınız. Allah sadece dünyayı size vermiş değil. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesine bakacak olursanız bakın ne diyor Allah Teala. Câsiye 13'te وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْ. Dünya kainata bir zerre. Ama bütün kainatı Allah sizin için yaratmış. Neden? Çünkü siz yeryüzünün halifesisiniz. Sevgili kardeşlerim, yani siz insan olarak yaratılınızın, Allah'ın size verdiklerinin farkına varırsanız, yani Bilal-i Habeş gibi mescitte cirit atarsınız. Sormuşlar Bilal-i Habeş'e, yahu sen ne oluyor bu mescit yerinde, biz namaz kılıyoruz, herkesin huşu içinde durması lazım, sen habire oynuyorsun, dans ediyorsun. Yahu diyor, ben dans etmeyeyim de kim dans etsin diyor. Allah benim sahibim diyor. Yani Bilal-i Habeş gibi birisi hiç kimse şey itibar etmezken, hiç kimse kendisiyle konuşmazken, hor görürken sahibim beni öyle bir yere getirdi ki tarifi gayrimümkünsüz. Ne derseniz deyin, ben oynamayacağım da kim oynasın diye. İşte böyle sevgili kardeşim, siz insansınız. Siz Allah tarafından yeryüzünün halifesi olarak yaratıldınız. İşte Bakara 30. Ve iskâle rabbuke lil melâiketü nicâlin fil ardı halifeten. Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Şu an dünya üzerinde ne kadar insan varsa onların hepsinin tepesinde kim var? Halife var. Şu dünya üzerinde halifeden daha üstün bir kişi yok. Her kavmin içerisinde de o kavimde seçilen Resul'den daha üstün kişi yok. Her toplumun içerisinde de o toplumda Allah'ın vazifeli kıldığı veli mürşitten daha üstün bir kişi yok. Allah'ın sisteminde hep hiyerarşik bir dizayn vardır. Biraz sonra yine açıklayacağız. Allah'ın bütün insanlara farz kıldığı din 28 basamaklı bir İslam merdivenini ihtiva ediyor. Bütün insanlar başlangıç noktasında birinci basamaktadırlar. Herkes negatifte. Birinci basamakta bütün insanlar, Tevrat'ta göre de öyle, İncil'e göre de öyle, Kur'an-ı Kerim'e göre de öyle, başlangıç noktasında insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. İşte bu 19 tane negatif özelliği size gösterelim. Ve bu 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar olayları yaşarlar. Herkes yaşar. Olayları değerlendirirler. Herkes değerlendirir. Ama sevgili kardeşlerim, bu değerlendirmede bazıları yanlış değerlendiriyor, bazıları doğru değerlendiriyor. İşte bu yanlış değerlendirenler dünya hayatını kendilerine hedef ihtiyaz edenlerdir. Allah kalbi Allah'ı sevmek için bize vermiştir. Hepinizin kalbi var. Ve Allah-u Teala bu kalbi Allah'ı sevelim diye bize vermiştir.
Ama siz o kalpte başkasını severseniz o sizin putunuz olur. İşte onun için Allah Resulü diyor ki her kötülüğün başı dünya sevgisidir. Eğer siz kalbinize Allah sevgisi değil de dünya sevgisini koyarsanız o zaman dünyaya tapıyorsunuz. Onun için Allah Resulü sakın ha sakın dünya için olmayın. Dünya bizim için ama biz dünya için değiliz. Biz kim içiniz? Biz Allah içiniz. Allah Teala diyor ki her şeyi senin için yarattım. Dünya da senin, gökler de senin, yerler de senin, her şey senin, kainat senin. Ama sen onlar için değilsin. Sen benim içinsin. Bana teslim olacaksın. Mesela melekler yeryüzünde insanı halife olarak yarattım dediği zaman melekler diyor ki ya Rabbim güzel de biz bu insan dediğin insan bizim üstümüzde olan yarattığın insan kan dökecek fesat çıkaracak birisi. Gerçekten insan öyle mi? Evet öyle. Nereden biliyoruz? Al sana iblis. Allah emretmiş demiş ki bu halifeye secde et. Ben halife olarak insanı seçtim. Ben seçtim diyor Allah Teala. Ben yarattım, ben seçtim. Halifeye secde et, insana secde et. İblis ne demiş? Ne münasebet. Ben ondan hayırlıyım. Al sana fesat çıkaran bir iblis karşımıza, düşman, şeytan. Gelelim Habil ve Kabil olayına. Baktığınız zaman Kabil gidip öz kardeşi Habil'i öldürüyor. Neden? Nefs afeti sebebiyle. Haset sebebiyle gidip öldürüyor. Öyleyse gerçekten bu açıdan bakıldığı zaman ikisi de nefsimizin içerisinde. Nefs 19 afetin sahibi. Hepinizde bir nefs var. O nefsin içerisinde dağılımları farklı. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat. 19 tane afet. Sevgili kardeşlerim sadece bu Kur'an'da değil. Bak şimdi ayetlerle karşımıza kardeşimiz getirmiş slaytı. Tevrat ayetiyle de nefsin 19 afeti var. İncil ayetiyle de nefsin 19 afeti var. Kur'an ayetiyle de nefsin 19 afeti var. O slaytı bize gösterebilirse. Öyleyse bakın. Al size bakın şu anda gördüğünüz gibi. 19 afet sıralıyoruz. Tevrat ayetlerine göre 19 afet. İncil ayetlerine göre 19 afet. Kur'an ayetlerine göre 19 afet. Ne yapmanız lazım? Gerçekten dinlerin olmadığı, tek bir dinin olduğunu bu ayetlerden anlaşılabilir mi? Evet. İnceleyeceksiniz bu ayetleri. Bakacaksınız ki yahu Tevrat ayetleri bu afetleri tarif ediyor. İncil de aynı, Kur'an da aynı. O zaman ne yapmanız lazım? Dinler yok, tek bir din var. Ve melekler diyorlar ki kan dökecek, fesat çıkaracak bizi bilsen nasıl üstün olabilir? Allah-u Teala ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. O zaman insan mı üstün, melekler mi üstün? İnsan meleklerden daha üstün. İnsan mı üstün, cinler mi üstün? İnsan cinlerden daha üstün. Ama hangi insan? Sevgili kardeşlerim, Allah sizi o kadar seviyor ki. Yani insanı o kadar seviyor ki, o kadar seviyor ki, sırrı anlasanız, kesinlikle hayatınız tamamen huzur ve mutluluğa dönüşür. Tek bir sır var. Allah için olduğunuzun farkına varmanız. Kainat sizin için. Bakın her ayetlerle söyledik. Bütün kainat sizin için. Tevrat'a göre de böyledir. İncil ayetlerine göre de böyledir. Kur'an neden böyle üç tane kitap dedim? Elimizde mevcut olanlar bunlar. Şu anda Hazreti İbrahim'in kitabı da elimizde olsaydı ona göre de derdik. Nitekim onun ayetlerini size gösterebilirim. Hazreti Nuh'un kitabı bizde olsaydı ona da göre söylerdik. Şimdi bakın Kur'an ayetlerine göre bu bahsettiğim ulul azm nebilerine verilen şeriat aynı şeriat. Hiçbir farklılık yok. İşte Kur'an ayetiyle bakalım beraberce. Kur'an ayetlerine göre bütün zaman parçalarında yaşanan Hanif dini 7 sabahdan oluşuyor. İşte Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı Kur'an ayeti. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı Kur'an ayeti.
Musa Aleyhisselam'ın şeriatı Kur'an ayeti, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı Kur'an ayeti ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı Kur'an ayeti. Birinci safa. İkinci safaya bakıyoruz. Mürşide tabi olmak. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatında var. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatında var. Musa Aleyhisselam'ın şeriatında var. İsa Aleyhisselam'ın şeriatında var. Ve Peygamber Efendimiz'in şeriatında var. Yani tövbe etmek. Gökler kapısının bize açılabilmesi için bu tövbe şart, farz. Mürşidinize tabi olmadığınız süre içerisinde ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşamıyor. Gök kapıları kendisine açılmıyor. Ama eğer Allah-u Teala size 73 ayet-i kerimede açıklamışsa, 12 ayet-i kerimede farz kılmışsa ve siz de Allah'a itaat etmek istiyorsanız, ruhunuza Allah'a ulaşmak istiyorsanız o zaman tövbe edeceksiniz. İşte bu tövbe ulul azm nebilerine verilen bütün şeriatta var. Gelelim üçüncü safa, ruhun Allah'a teslimi. Ulul azm nebilerinin şeriatının hepsinde var. İşte Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı ruhun Allah'a teslimi. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı ruhun Allah'a teslimi. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı ruhun Allah'a teslimi. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı ruhun Allah'a teslimi. Ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı ruhun Allah'a teslimi. Dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi. Gelen yine Kur'an ayeti. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatında fizik vücudun Allah'a teslimi. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatında fizik vücudun Allah'a teslimi. Musa Aleyhisselam'ın şeriatında fizik vücudun Allah'a teslimi. İsa Aleyhisselam'ın şeriatında fizik vücudun Allah'a teslimi. Peygamber Efendimiz'in şeriatında ruhun Allah'a teslimi. Fark yok. Gelelim nefsin Allah'a teslimine. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatında nefsin Allah'a teslimi. Ben teslim olanlarına emin olundum. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatında ruhun nefsin Allah'a teslimi. Musa Aleyhisselam'ın şeriatında nefsin Allah'a teslimi. İsa Aleyhisselam'ın şeriatında nefsin Allah'a teslimi. Ve Peygamber Efendimiz'in şeriatında nefsin Allah'a teslimi. Aynı. Gelelim ihlas, irşad. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı ve Peygamber Efendimiz. Ve son hedef, salaha ulaşmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı. Öyleyse, bütün peygamberler aynı dini yaşamışlar. Adem Aleyhisselam'dan son Nebi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar bütün peygamberlerin insanlara vazettiği kainatın tek bir dini var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arap Çağdi ile İslam. Hazreti Musa'nın babası da Hazreti İbrahim'dir. Hazreti İsa'nın babası da Hazreti İbrahim'dir. Peygamber Efendimiz'in babası da Hazreti İbrahim'dir. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Peygamberler babaları bir, anneleri farklı çocuklardır. Öyleyse dinde herkesin babası Hazreti İbrahim. Babamız İbrahim'in Hanif dini, Arap Çağı'da ile İslam. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu şöyle söylüyor. Haç 78'de. Evet, şu anda hadise geldi. Peygamberler ataları bir, anneleri ayrı kardeşlerdir diyor. Ve Haç 78'de Allah hakkıyla cihat edin diyor. O sizi seçti. Dinde sizin için zorluk kılmadı. Babanız İbrahim'in dinidir bu. Sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. Bu Kur'an'da da ve ondan evvelki kitaplarda da. Resul size şahit olsun, siz de insanlara şahit olun. Öyleyse sevgili kardeşim, bizlerin birbirinden yoktur farkı. Hepimiz Hazreti Ali'nin deyimiyle ya insan kardeşiyiz ya din kardeşiyiz. Ne zaman insan kardeşi olursunuz? Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz an. Ne zaman din kardeşi olursunuz? İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz an. Yani her halükarda kardeşiz. Hepimiz Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden geliyoruz. Ve hepimize Allah'ın emirleri farklı şekilde ama muhteva itibariyle aynı. Azzevel Abdülkadir. Birinci kat cennetin sahil. Genel Hazretleri yemin ediyordur. Allah'a yemin ederim ki Allah derdi de vermiştir. Allah dermanı da vermiştir. Derdimiz ne? Biraz Hazreti Ali'nin sözüyle ben başlayayım. Ey insanoğlu,
Derdin var sende, onu bilmiyorsun. Dermanın var sende, onu görmüyorsun. Bütün kainat senin içine yerleştirilmiş, sen kendini küçük bir şey mi zannediyorsun? Hepiniz bir kainatsınız sevgili kardeşlerim. Bir gün öğreneceksiniz, eğer yola girerseniz tabii. Hepiniz bir kainatsınız. İşte derdimiz ne? Derdimiz nefsimiz. Dermanımız ne? Dermanımız ruhumuz. Ve bir gün yokluğa Allah sizi ulaştırırsa, kainatı size gösterse, kainatı ne olarak göreceksiniz? Tam bir insan vücudu şeklinde. Tam bir insan vücudu şeklinde. Öyleyse dikkat edin Allah'ın Resulü hadisinde, Allah insanı kendi suretinde yarattı demesinin arkasında bu var. Çünkü o fizik vücut, yani o bütün alemleri Allah neyle kuşatmıştır? İlim ve rahmetiyle. Dolayısıyla zatıyla arştadır daima. Hiçbir şey yokken o vardı. Bütün kainatı o yarattı. Zaman olsa onu da açıklayayım ama sonuçta bütün bu kainatın içerisinde Allah Teala seçim yapmış. Kimi seçmiş? İnsanı seçmiş. Şeytanlardan üstün kılmış insanı. Cinlerden üstün kılmış insanı. Meleklerden üstün kılmış insanı. Bütün mahlukattan üstün kılmış. Her şey insan için. Ama sevgili kardeşlerim, her şeyin uğruna yaratıldığı insanın da başıboş olması mümkün değil. İşte Kıyamet Suresi'nin 36. ayet-i kerimesi. اَيَّحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan kendisinin başıboş, boşuna yaratıldığını mı zannediyor? Hayır, hepiniz boşuna yaratılmadınız. Hepiniz Allah içinsiniz. Müminin Suresi 115. ayet-i kerimesi. Allah için olduğunuzu bakın nasıl söylüyor Allah Teala. Öyleyse bizim sizi abes olarak boş yere yarattığımızı mı, bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? Hepiniz Allah'a döndürüleceksiniz. Ve Allah'a hesap vereceksiniz. 15 yaşından itibaren her saniye, her an 4 tane melek hayat filminizi çekiyor. Her saniye, her an 4 tane melek hayat filminizi çekiyor. 2 tanesi düşüncelerinizi filme alıyor. 2 tanesi de aksiyonlarınızı filme alıyor. Ve amel defteri olarak hayat filminiz, siz kendiniz bir nevi tabi edilen resim gibi gerçekleştiriyorsunuz. Ve o gün ya kitabınız sağ taraftan size verilecek, kurtuluşa ulaşacaksınız. Oradaki kazandığınız derece pozitif derece negatiflerden fazla olacak. Veya negatifler fazla olacak, kitabınız sol taraftan size verilecek. Ama mutlaka verilecek, başı boş değilsiniz. Hepimiz Allah'ın huzurundayız. Allah her şeyi biliyor, her şeyden haberdar. Ama her şeyi kontrol eden Allah değil. Allah'ın sonsuz kompüter sistemi her şeyi kontrol ediyor. Sünnetullah veya başka bir deyimle nedir sünnetullahın dışında? Külli irade. Her zerreye hükmeden. Sevgili kardeşlerim, bakın şöyle bir düşünün. Yepyeni bir daire inşa ettiniz. Yepyeni, her şey sıfır. Ama o daireye diyelim ki 50 yıl girmeyin. Girdiğiniz zaman oturabilir misiniz oraya? Ama bakın şu anda şu bir daire değil. Bir kainat ve her gün taptaze her şey sıfırdan Allah-u Teala hizmetinize veriyor. Öyle farkında değilsiniz, farkında olalım. Neden? Rahman suresinin 26-27. ayet-i kerimesinde bakın Allah ne diyor? Kullu men aleyha fan. Her şey fanidir. Ve yabka veçhe rabbike zül celali vel ikram. Baki olan sadece Allah'ın zatıdır. Ve devam ediyoruz 28'e. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Tabii febi aylarım 29. ayet-i kerime. Bütün gökler ve yerler Allah'tan istiyor. Her şey, her şey. Bitki, bitkiyi idare edebilmek için Allah'tan istiyor. Toprak, toprağı Allah'tan istiyor. Dağ Allah'tan istiyor. Böcek Allah'tan istiyor. Hayvan Allah'tan istiyor. Şeytan Allah'tan istiyor. Şeytan da Allah'tan ister mi? İstemiş işte. Şeytan isyan edince Allah niye emrime isyan ettin ey iblis diyor. İşte ben ondan üstünüm diyor. Ve
Müsaadeyi kimden alıyor? Allah'tan. Bana kıyamet gününe kadar müsaade ver diyor. Öyleyse bakın her şey, her şey onun emrine tabi. O iblis de görevini yapacak. Ama sonuçta negatif görevle görevli olduğu için ne yapacak? Azap yaşayacak. Sonsuz bir azabı cehennemde geçirecek. İşte Rahman 29. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ كُلُّنْ يَمُنُّ فِي شَهْرِ Herkes gökler ve yerler kimden istiyor? Allah'tan istiyor. Sevgili kardeşlerim, şu anda kainat bir şekilde, bir saniye sonra aynı kainat değil. Bir saniye sonra aynı kainat değil. Neden? Çünkü bütün her şeye Allah'ın emri geliyor. Bir fonksiyon icra ediyor. Tabii biz normal skalada bu beş duyu organıyla göremiyoruz. Ama kalp gözüyle görebilir miyiz? Evet sevgili kardeşim, bir gün Allah-u Teala kalp gözünüzü açarsa göreceksiniz şu kainatın neresine bakarsanız bakın Allah'ın rahmeti iniyor çıkıyor. İşte Talak suresinin 12. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala bakın Talak suresinde ne diyor? 12. ayet-i kerimesinde. Allah 7 tane gökleri ve yerden onların bir mislini yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata ettiğini bilmeniz için emir onların arasında göklerle yer arasında devamlı iner ve çıkar. Her şey atomlardan oluşuyor. En küçük atom hidrojen atomu. Merkezinde bir proton, etrafında 10 üzeri -13 santimetre uzakta bir elektron. Eliptik yörüngede devamlı dolanıyor. Maxwell bunları keşfetmiş. Bakmış ki bu zerrecikler devamlı dönüyorlar. Hayretler içinde kalmış. Yahu demiş, bir şeyin dönebilmesi için mutlaka tatbik edilen bir kuvvetin olması lazım. Bunları devamlı çeviren kuvvet nerede? Bütün araştırmalarında Maxwell bu neticeye ulaşamadı. Einstein de ulaşamadı. Ama bu sualin cevabı Kur'an'da işte. Hangi ayet-i kerimede? İsra 44'te. Ne diyor İsra 44'te? 7 kat gökler ve yeryüzü, onlarda bulunanlar Allah'ı tesbih ediyorlar. Ama siz onların tesbihini anlayamazsınız. Tesbih nedir, zikir nedir? Tesbih, gayri iradi varlıkların Allah'ın ismini tekrar etmesine verilen addır. Her şey Allah'ı tesbih ediyor. Her şey bu sebeple külli iradenin kontrolünde. İşte kaç tane sure var? Hepsi tesbih ile başlıyor. Mesela nereden başlıyor? Ben aklıma şu anda geldi. Hadid suresindeki ilk ayetler tesbih ile başlıyor. Ondan önceki sureler tesbih ile başlıyor. Sebbaha lillahi ma fi semawati vel ard. Her şey, her şey, her şey Allah'a tesbih ediyor. İşte bu tesbih olayı elektronların külli iradeyle Allah'ın kendilerine gönderdiği o enerjiyi aldıktan sonra dönmelerini ifade ediyor. Bir düdük düşünün. Üflediğiniz zaman bu düdük bir ses çıkartır mı? İşte tıpkı bunun gibi elektronlar da Allah'ın katından külli iradeyle kendilerine gelen o enerjiyi aldıkları zaman bir ses çıkartıyorlar. O çıkarttıkları ses ne sesi biliyor musunuz? Allah sesi. İstisnasız her şey Allah'ın ismini tekrar ediyor. Onun için az evvelki ayeti kerimeyi söylediğim mesela şu anda kainat bu saniye itibariyle bir saniye sonra aynı kainat mıdır? Hayır değildir, çünkü bütün elektronlara nereden geliyor? Allah'ın katından o enerji geliyor, onlara hareket ettiriyor ve ne bir sistem içerisinde. Her saniye her an kainat değişiyor değişiyor, yani şöyle söyleyelim. Her saniye, her an bu kainatı Allah-u Teala temizliyor. En güzel hayatı yaşayabilmemiz için. Tıpkı çocuklar evi kirletirler, darmadağın ederler ama anne baba ne yapıyor? Onların arkasından derleyip topluyor, temizliyor. Yani Allah o kadar insanı seviyor ki tarifi gayrimümkünsüz. Sevgisini nereden alıyoruz? Sevgili kardeşlerim, sadece ve sadece her şeyi, her şeyi, her şeyi insanın mutluluğuna göre yaratmıştır. Allah Kur'an'da insanın mutlu olmasından başka hiçbir şey istemiyor.
Allah İncil'de insanın mutlu olmasından başka bir şey istemiyor. Allah Tevrat'ta insanın mutlu olmasından başka bir şey istemiyor. Tek hedefi insanların mutluluğu. Ama insanların mutlu olabilmesi için insanların da bu mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an'ı yaşamalarına bağlı. Yani şu anda doktora gidiyorsunuz. Doktor size bir reçete verdi hastalığınız için. O ilacı almazsanız şifaya kavuşabilir misiniz? Doktorlar tedavi edici. Ama şifayı veren daim Allah'tır. Bütün doktorları dolaşın. Allah şifa vermezse asla ve asla şifaya kavuşamazsınız. Ve Peygamber Efendimiz'in hadisi şöyle. Bütün peygamberler nefs hastalıkların doktorlarıdır. Nefsimiz hasta mı? Evet, az evvel söyledik. Hazreti Ali diyor ki derdiniz var sende onu bilmiyorsun. Derdimiz ne? Derdimiz nefsimiz. 19

Hak ettiniz içinizden, ya ben bir Adem Aleyhisselam döneminde yaşasaydım. Görecektiniz ki ne kadar güzel dini yaşardım. Çok fazla insan yok, 2-3 tane kişi var. Onlarla gül gibi geçinirdim diye düşünürsünüz. Öyle mi? Bakın Adem Aleyhisselam kendi kavmini neye davet etmiş? Tövbeye. Nuh Aleyhisselam kavmini tövbeye davet etmiş. Bakın tek tek biz araştırdık size. Adem Aleyhisselam Arap 23'te ben nefsime zulmettim. Rahmet etmezsen ya Rabbi, mağfiret etmezsen ben hüsrana düşenlerden olurum. Adem Aleyhisselam kimden istemiş? Allah'tan istemiş. Biz ne diyoruz size? Gelin Allah'tan isteyin. Diyor muyuz, demiyor muyuz? Diyeceksiniz ki ben Allah'tan nasıl isteyeceğim? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Meseleyi de kaldıralım. Ya Rabbim diyelim, ya Rabbim. Bütün evliyalar ruhlarını nasıl sana ulaştırdılarsa, onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan, ben de sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Benim ruhumu da kendine ulaştır. Sadece bir dilek. Ama bu dileği dilden söylediniz, ben de duydum. Fakat Allah nereye bakıyor? Kalbe bakıyor. Kalbinizde bu dilek oluştuysa siz Allah'tan istediniz. İşte Adem Aleyhisselam da diyor ki, ya Rabbim bana rahmet et, ya Rabbim bana mağfiret et. İşte rahmetten, rahmeti Allah'tan almak bir dilektir. Şu anda kim dünya üzerinde kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, %100 Allah'ın rahmeti onun kalbine ulaşır. Çünkü dilediğiniz an Rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor ve kalbinizdeki ekineti alıyor bir. İhbatı koyuyor iki. Kalbinizi kendinize çeviriyor üç. Hangi ayet-i kerime göre? Kaf 33. Ve nur yolunu açıyor 4. Hangi ayet-i kerimeye göre? Enam 125'e göre. Efemen şerallahu sedrehu lillislami ve havva ala nurun rabbi. Göğsü şer edilenler Allah'tan bir nur üzere. Veya efemen yuridullahu en yehtiyehu yeşerse devul islami. Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şer eder sevgili kardeşlerim. Ve bakın Peygamber Efendimiz ne diyor? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ümmetimin büyükleri çok namaz kılmakla, çok oruç tutmakla değil, kalplerin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertlikleriyle girerler. Öyleyse dini yaşayabilmeniz için mutlaka kalbinizin bir merhameti olması lazım. O kalpten ulaşmayı dilemeniz lazım. O kalpte nur olması gerekiyor. Göğüslerinin selameti, göğsünüzün kesinlikle hedefine ulaşabilmesi için, nefs tezkiyesine başlayabilmeniz için mutlak surette 7 kalp şartının sahibi olmanız lazım. Yani ekineti de alacak ama yetmez. Kalbindeki mührü de açması lazım Allah-u Teala. Neyle açıyor Allah-u Teala? Rahim esmasıyla açıyor. İşte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e inen sure, İnşirah suresi. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e hitap ediyor, konuşuyor onunla. Elem neşrah leke sedreke. Senin göğsünü şer etmedik mi? Öyleyse sevgili kardeşlerim, dini yaşayabilmeniz için olmasa olmaz şart göğsünüzün şer edilmesi. E hocam benim göğsümün şer edilmesini istiyorum. Ne yapmam lazım? İşte biz de sana anlatıyoruz. Göğsünün şer edilmesi için istiyorsan kalpten ulaşmayı dileyeceksin. Ondan sonra açacak olan kimdir? Açacak olan Allah'tır. Sevgili kardeşim, eskiden konferanslarda ben bu misali veriyordum. Yepyeni sıfırdan bir bina yaptınız. Gidip oturacaksınız. Siz gidip sular idaresinde suyu açmazsanız, o eve su gelmezse o evde oturulabilir mi? Öyleyse öncelikle su açmanız lazım. Tıpkı bu evdeki suyu açmaya benzer sizin de Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Siz elektrik iradesine, ben Türkiye'deyken öyle yapıyorduk, İdaresine gidip de elektriği açmazsanız elektriksiz evde oturabilir misiniz? O zaman siz gidip mürşidinize tabi olacaksınız. Cereyanı oradan alacaksınız. Yani Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Evinize su bağlanacak. Mürşidinize tabi olacaksınız. Evinize elektrik bağlayacak. Allah'ın cereyanı bağlanacak. Bu ikisi olmazsa kesinlikle dini yaşayamazsınız. Ne ruhunuzu teslim edebilirsiniz,

0: Ne fizik vücut teslim edebilirsin, ne nefsin, ne iradeyi. Öyleyse tövbe etmeniz lazım. Bunun için Hanif dini, babamız İbrahim Hanif dini Arapça değilse, 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. Hayatın evvela olması olmaz şartı su. Kalbinize Allah'ın suyu bağlanacak. Nereden çıkartıyorsun diye hocam söyleyebilirsiniz. Bakın şu anda zavallı insanlar Türkiye'de bir tartışmanın içine girmişler. Tarikat. Tarikat dinin olması olmaz farzı olduğunun farkında değiller. İşte ayet-i kerime. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi. Ve enne minel müslümine ve minel kasidun. Bizden teslim olanlar da var. Bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. Yani böyle şöyle söyleyelim. Bizden Allah'a ulaşmayı dileyenler de var. Bizden Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var. Allah'a ulaşmayı dileyenler nasıl bir insanlardır? Hemen görelim. Cin dilemeyenler nasıl bir insanlardır? Cin 15. Ve in lem istakamu ve mel kasituna felinari cehennem hatebe. Kalbi kasiyet bağlayanlar cehenneme odun olacaklar. Sebep ne? Sebep kalpten ulaşmayı dilemedikleri için. Ama kalpten ulaşmayı dilediniz. O zaman cin oldun. Hatta da bakın ne diyor Allah-u Teala. وَاِنْ لَوْ اِسْتَقَامُوا عَلَى التَّارِكَاتِ Eğer tarikat üzere olsanız, Allah'a ulaşan yolu tutsanız, لَاَسْقَيْنَاهُمْ مَاً غَدَقًا Gerçekten eğer onlar tarikat üzere Allah'a ulaşmayı yönelselerdi, onları mutlaka bol su rahmet ile sulardı. Öyleyse Allah'ın kalbinize gönderdiği rahmet neyi temsil ediyor? Allah'ın katından gelen suyu, rahmeti temsil ediyor. O kalbinize girecek. Kalbinize o rahmetin girebilmesi için Allah sizden ne istiyor? Sadece bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Geri kalanı belki diyeceksiniz ki tamam hocam güzel de dileyim ben ama namaz kılmak içimden gelmiyor. Ben oruç da tutmak istemiyorum. Ben zekat da vermek istemiyorum. Zikir de hiçbir şey içimden gelmiyor. Allah şunu söylüyor. Senin vazifen dilemek. Geri kalan sana ait değil, ben yapacağım. İnsanlar da ne yapıyorlar insanlar genellikle? Dur ben bu işimi yapayım sonra döneceğim. Mesela şu anda birçok gence diyoruz ki ya Allah'a ulaşmayı diledin, tövbeni de gerçekleştir, yola gir. Dur bakalım kardeşim biraz, ben daha gencim. Ben şöyle bir yaşamı başımı alayım ondan sonra. Tabi olay bir kimsenin garantisi yok. Ama Allah da diyor ki sen bana yönelirsen ben senin işini yapacağım. İşte sevgili kardeşlerim sadece Allah bizden onu istiyor. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Şu anda burada karşımda siz varsınız. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek kadar kolay bir şey var mı? Şu kainatta ondan daha kolay bir şey var mı? Ama en kolay şeyi siz dilerseniz ondan sonrasını zikri Allah size sevdirecek. Namazı Allah size sevdirecek. Orucu Allah size sevdirecek. Zekatı Allah size sevdirecek. Bütün bunları Allah size sevdirecek. Mesela ben size misal vereyim. Kumarı insana sevdiren şeytandır. İçkiyi insana sevdiren şeytandır. Bu negatif misali verdim ki anlayabilirsiniz diye. Alkolik olanlar akşamı neyle çekiyorlar? İble çekiyorlar. Öyle mi değil mi? Kumarbazlar. Yani bütün gün kafalarında ne var? Acaba o masaya nasıl oturacağım? Şunu yapacağım. Yani bütün gün onu düşünüyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim onu şeytan sevdiriyor. Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu ennemel hamru vel mensiru vel ensabu le ensabu le ensabu le şeytan. Şeytan insanın afetlerine tesir etmek suretiyle kumarı, içkiyi, falokları ve bütün benzeri pislikleri insanlara sevdiriyor. Ama sevgili kardeşlerim siz kalpten ulaşmayı dilerseniz ne olur biliyor musunuz? Allah bunları size kerih gösterir. İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. وَعَلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Bilin ki Allah Resulü sizin içinizde. وَلَوْ يُتُكُمْ كَسِرَنِ الْاَمْرِ Eğer emirlerde size uysaydı lanettim. Belki de Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Velakin habbebe ileykum l'imane. Lakin size imanı sevdirdi. Allah'a ulaşmayı. Siz isteyeceksiniz, size sevdirdi. Ve zeyennehu fî kulûbüküm ve kalplerinizi onunla tezyin etti, temizledi. Ve küfrü fıskı isyanı size geri gösterdi. Küfrü fıskı isyanı bize sevdiren şeytan, ama onun tam tersi imanı bize sevdiren, kalbimizde onunla kalbimizi müzeyyen kılan kim? Allah. Ve tercih bize bırakır diyor. Yani siz ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dilemekten daha kolay bir şey var mı? Bu sebeple sevgili kardeşlerim, bu dünyada dini yaşamaktan daha kolay bir şey yok. En zor olan şey ne? Dini yaşamamak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu buyurduğu için biliyor. Yesiru ve la tuasiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Beşiru ve la tunefiru. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Her şey o kadar güzel ki tarihi gayri mümkünsüz. E diyeceksin ki hocam, şu anda dünya üzerinde insanların %90'dan fazlası bu dileği dilemiyorlar. Ve herkes birbiriyle kavgalı. Herkes birbiriyle savaş halinde. Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Neden? Bu dileği bilmiyorlar. Bu dileğin kalpten dilenmesi halinde Allah'ın mutlak surette sözünü tutacağını, onların ruhunu kendisine ulaştıracağını, ermiş evliya kılacağını ve ermiş evliya olduktan sonra da tekrar Allah'a tevekkül ederlerse mutlaka fizik vücut teslimiyle Allah onları nasip kılacağını, mutlaka nefsini de Allah nasip kılacağını söylüyorlar. Kişi yola giriyor, diyor ki ya o kadar namaz zor ki ben yapamam. Hazreti İsa aleyhisselam da şunu söylüyor. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Size namaz zor geliyor. Ama Allah devreye giriyor, diyor ki ben bu namazı bu kuluma sevdireceğim. Size zor gelebilir mi? Size oruç zor geliyor. Ya ben açlık duramam. Ama siz Allah'a müracaat edersiniz, ulaşmayı dilerseniz oruç size zor gelebilir mi? Hayır, o size sevdiriyor. İşte bak İncil ayetleri. İnsanlar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar için imkansız olan Allah için çok kolay. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizim için zor yok. Bize zor gösteren kim? Şeytan. Ben şahsen bu yola girdikten sonra, tabii bir fizik lisansı mezunu oldum, master yaptım ve bütün bunlara geçtikten sonra, bunu da öğrendikten sonra, yahu diyorum, bize o sualler sorulduğu zaman kafamız ilk neye çalışırdı? O sual nasıl çözülmemesi lazım? Ona çalışırdı ya. Yani en kolay olay şey ne? En kolay Allah'a müracaat etmek. Allah'tan dilemek ve o işin bize kolaylaşmasını sağlamak. Ama tabii biz bu bilincin içinde değildik. Tek başına o öğretinin içerisinde. Ama şimdi böyle bir engelle karşılaşırsak, diyelim ki nedir? Gittiniz, ne diyelim? İmkansız gibi görünen bir şey. Mesela basit bir misal vereyim. Yerde hiçbir bitki bitmiyor. Gökten de bir yağmur damla da yok. Ve siz de yaşayacaksınız rızkın endişesi içinde. Ne dersiniz? Öf pöf. Şu anda bu şekilde yapanlar var mı? 3 ay, 4 ay yağmur yağmıyor. Ne diyor insanlar? Kuraklık oluyor. Eyvah, biz gittik. Ama Rabia Sultan diye bir Allah dostu var bir hanım. Diyor ki gökten bir tek damla inmese, yerden bir bitki de hiç yeşermese, ben rızkımın endişesi içinde olmam. Kime güveniyor? Allah'a. Allah Teala'nın bunlarla işi yok. Allah on emriyle kainatı yarattı. Bazen Allah ayetlerde şunu söylüyor. Ya diyor, ey insanlar, siz bana ortak koşuyorsunuz. Ben kainatı yaratırken siz benim yanımda mıydınız diyor. Yoktu, hiçbir şey yoktu. Kainat yoktu, gökler yoktu, yerler yoktu. Hiç kimse yoktu. Sadece kim vardı? Allah vardı. Ve o emriyle kainatı yarattı. Evet, Einstein'a da değinelim. Einstein'ın doğru olan tek formülü ne? Her şey enerjiden oluşmuş. El hak doğru. Eşittir mc kare formülü doğru. Ama sadece o değil. Tek noktadan başlayan bir kainatın yaratılışı ve sonuçta her şeyin insanın emrine verilmesi Ve Allah insandan sadece bir tek şey istiyor. Kalben Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Nerede kalmıştık? Demiştik ki Kur'an'a göre de nefsimiz 19 afetten oluşuyor. İncil'e göre de nefsimiz 19 tane afetten oluşuyor. Tevrat'a göre de nefsimiz 19 tane afetten oluşuyor. O slaydı tekrar gösterelim. Aynı şey ruh için de geçerli. Tevrat'a göre de ruhumuz 19 tane hasretle, İncil'e göre de ruhumuz 19 tane hasretle, Kur'an'a göre de ruh hakkında ruhumuz 19 hasretle. Ve biz bunu onun bunun sözüne değil, Allah'ın sözüne dayandırıyoruz. Her şeyi yaratan Allah'tır, her şeyi bilen de O'dur. İşte Tevrat ayetleriyle ruhumuzun 19 tane hasreti, İncil ayetiyle ruhumuzun 19 tane hasreti ve Kur'an ayetiyle ruhumuzun 19 tane hasreti. O zaman dinler olabilir mi? Tek bir din var. Ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça da İslam. Adem babamız da bu dini yaşadı. Nuh aleyhisselam da bu dini yaşadı. İbrahim aleyhisselam da bu dini yaşadı. Musa aleyhisselam da hepsi. Bakın şimdi ayetlerle size göstereyim. Allah Teala Ali İmran suresinin 33. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor. Ali İmran 33'te. İnnallâh istafâ Âdem'e ve Nuh'un ve İbrahim'e ve alâ İbrahim'e alel âlemin. Yani Allah Hazreti Adem'i seçti. Nuh aleyhisselam'ı seçti. İbrahim aleyhisselam'ı seçti ve Ali İmran yani Musa aleyhisselam'ı seçti. Âlemlerin üstüne taftil etti. Öyleyse üçü de peygamber. Adem aleyhisselam çocuklarına neyi öğretti? Aynı dini. Nuh aleyhisselam çocuklarına neyi öğretti? Aynı dini. İbrahim aleyhisselam çocuklarına neyi öğretti? Aynı dini. Musa aleyhisselam çocuklarına aynı dini öğretti. Bütün herkes, bütün peygamberler aynı dini öğretiyorlar. Ve bütün peygamberler kavimlerini söylemiştim. Bir kere daha söyleyelim. Rahmete ve mağfirete davet ediyorlar. Siz Allah'ın rahmetini almak istiyor musunuz? Mesela Peygamber Efendimiz şunu söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. 500 yıl evvel kapatın kendinizi. İslam'ın 5 şartını yerine getirin. Kurtuluşa ulaşamazsınız. 500 yıl. Onun için Peygamber Efendimiz hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiş. Öyleyse kurtuluş neyledir insanlar için? Allah'ın rahmetiyle. Rahmet yoksa din yok. İlla da illa Allah'ın rahmeti. E siz Allah'ın rahmetini almak istiyor musunuz? O zaman kalpten ulaşmayı dileyin. Eğer Allah bu talebi kalbinize görürse mutlaka rahmetinizi kalbinize gönderecektir. Arkasından ikinci safa ne? Mutlaka Allah size mürşidi gösterecek. Tövbe etmeniz gerekiyor. Mağfiret ne zaman gerçekleşiyor? Mağfiret de mürşidinize tabi olduğunuz an. Mağfiret ne? Rahmet ne? Rahmet günahların örtülmesidir. Mağfiret günahların sevaba çevrilmesidir. Yani sevgili kardeşlerim, Allah insanı o kadar çok seviyor ki adeta tabir caizse ulaşmayı dileyenin kulağından tutuyor, diyor ki ben seni cennetime alacağım. Sizin bir şey hani illa da illa ben seni cennetime almak istiyorum. Ama bir tek şart var insan için. İnsan serbest iradenin sahibidir. Serbest iradenin sahibi olan Allah ne olmasını istiyor? Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bu dilek yoksa kutsal iradeye Allah karışmadığı gibi kimsenin karışmasını istemiyor. Bakın size basit bir misal vereyim. Peygamber Efendimiz'in amcasını şehit ettiren, Hazreti Hamza'yı şehit ettiren Vahşi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şefaatiyle onu Allah yoluna aldı ve Vahşi bir müddet sonra sahabeden birisi oldu. Hiç vazgeçmedi Peygamber Efendimiz. Devamlı tebliğ etti amcasını öldürmesine rağmen. Ama küçükken kol kanat geren amcası Ebu Talib'e faydalı olamadı. Neden? İşte ayet bunu söylüyor. Kasas suresinin 56 ve 57. ayet-i kerimesinde. Her seferinde Peygamber Efendimiz, amcacığım Allah'a ulaşmayı dile, tövbeni gerçekleştir. Allah'a ulaşmayı dile, tövbeni gerçekleştir. Allah'a ulaşmayı dile, tövbeni gerçekleştir. Ve bakın Allah Teala bu konuda ne diyor? sen sevdiğin kişiyi hidayete erdirecek değilsin. Allah dilediğin kişiyi hidayet erdir. Öyleyse Allah devamlı kalplere bakıyor. Peygamber Efendimizin en yakın olsanız dahi. O yakın olan ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın yardımı ona ulaşmıyor. Şimdi amcası ne demiş? Peygamber Efendimiz amcasını davet etmiş. Ulaşmayı dile, ulaşmayı dile, ulaşmayı dile ki ben de kendime düşeni yapıp seni Allah'a ulaştırayım diye söylemiş. Ama amcası ne demiş? Eğer seninle beraber hidayete tabi olursak, amcası diyor Allah'a ulaşmayı dilersek, yerimizden atılırız, yurdumuzdan kovuluruz dediler. Onları katımızdan rızık olarak her çeşit üründen toplanıp onlara getirdiği haram kılınan, hürmet edilen yerde, haremde, yerde emin olarak yerleştirmedik mi? Yani diyor ki Allah-u Teala Peygamber Efendimiz amcası bu sözü söylerken, yani onu oraya Mescid-i Haram'a yerleştiren ben değil miyim diyor. Ona rızkı veren ben değil miyim? Rızkı Allah'tan başka kimse verebilir mi? Fakat onların çoğu ne yazık ki bilmiyorlar. Mesela hepimiz bir yerde çalışıyoruz ve Allah'a göstermediği sevgiyi onlara gösteriyoruz. Hacı Bektaş Veli'yi hatırlayın. Kırşehir'den başka bir yere giderken bakıyor ki bir grup insan var at üstünde, omuzu kalabalık, hepsi rütbeler altında. Hacı Bektaş Veli yaklaşmış, ya Rabbim demiş. Kendi kuluna bak, bir de abidin paşan kullarına bak. Sevgili kardeşim, ya abidin paşanın kulu olursun ya Allah'ın kulu olursun. Ulaşmayı dilersen kimin kulu olursun? Ama Abidin Paşa'yı öne geçirirsen kimin kulu olursun? Abidin Paşa'nın kulu olursun. Allah bu kalbi bize verdi. Kimi sevelim diye? Allah'ı sevelim diye. E sen o kalbe Abidin Paşa'nın sevgisini Allah'ın önüne geçirirsen kimin kulu olacaksın? Şimdi sana rızkı veren Abidin Paşa mı Allah mı? Ya her şey o kadar mükemmel ki tarifi gayri mümkünsüz yani. İnsan Allah'la insanın ilişkilerini idrak ettiği zaman Allah'a hayran olmaması mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı kalben dileyme tövbenizi gerçekleştirin. İşte bütün peygamberler ki insanla Allah arasındaki ilişkide en üst makam nedir? Peygamberliktir. Peygamberden daha üst bir makam yok. Evet gerçekten insanla Allah arasında peygamberden daha üst bir makam yok. Çünkü bütün şeriat kitaplarını Allah peygamberlere veriyor. Ve onları vazifeli kılıyor. Niçin? İnsanları Allah'a davet etsinler. Daveti kabul edenleri de Allah onları mutlu kılsın. Bizi mutlu kılan dünya değil. Bizi mutlu kılan akrabalar değil. Bizi mutlu kılan dünya mali değil. Bizi mutlu kılan Allah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar güzel buyuruyor. Bu dünyada insanın 3 tane dostu beraber var. Başı dara düştüğü zaman birinci dostundan yardım istiyor. O diyor ki ben seni tanımıyorum, sen kimsin ya demiş. Allah Allah. Nasıl oluyor ya? Dünyadayken yediğimiz içtiğimiz bir ayrı gitmezdin. Sen nasıl beni tanımasın? Tanımıyorum, sen kimsin diyor. İkinci dostuna gidiyor. Tamam diyor, benimle sana verebileceğim sadece bu kadar yardım. Üçüncü dostu kendisinden ayrılmıyor. Sahabe sual soruyor. Ya Resulullah bunlar neyi ifade ediyor? Birinci dost taşınmaz dünya malı. Sabah akşam başınızı yastığın üzerine koyduğunuz an ya Allah sesi duyarsınız ya altın sesi. İsterseniz deneyin bu gece. Başınızı yastığın üzerine koyun bakın aklınıza ne gelecek. Kardeşlerimize ben inanıyorum. Ne geliyor? Allah. Allah'la zikrediyorlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen ki başını yastığın üzerine koyduğu zaman ne aklına ne gelir? Altın sesi. Evet. Altın sesi. Öyleyse ya Allah sesini duyacaksınız ya altın sesini duyacaksınız. Altın sesi duyanlar kimlerdir? Ulaşmayı dilemeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünyayı dileyenler. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler neyi diliyorlar? Onlar biliyorlar ki başını yastığın üzerine koyduğu zaman sağa sola çevirirse kalbinin ritmik ataşlarına paralel ne demesi lazım? Çünkü Kur'an öyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يَسْكُنُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken ne derler? Allah derler. Yani yatarken de Allah ne dememizi istiyor? Allah, Allah, Allah, Allah, Allah dememizi istiyor. Çünkü daimi zikri farz kılmış ve Allah-u Teala bunu istiyor kesinlikle. Bunu mutlaka yerine getirmemizi istiyor. İşte eğer biz bunu yerine getirebilirsek, Allah'ın kapısı daim açık olursak, o zaman Allah'ın alim sıfatını kazanan kullarından oluruz. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor hadis-i şerifinde? Alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Alim uyurken hangi ibadeti yapıyor? Zikri. Cahil de diyelim ki namaz kılıyor. Namaz kılsa 1'e 10 kazanır, zikir yapsa 1'e 700 kazanır. Alimin uykudayken yaptığı diğerin ibadetinden 690 kat daha fazla. Yetmez. Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki, benim gözlerim uyur ama neyim uyumaz? Kalbim uyumaz. Yani devamlı olarak kalbi Allah diyor, Allah diyor, Allah diyor, Allah diyor. Ve bütün insanların geçmiş ve gelecek ne kadar Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan insan varsa hepsinin Allah'ı tek. Biz bunları Kur'an ayetleriyle, İncil ayetleriyle, Tevrat ayetleriyle tespit ettik. Tek bir Rab var. Mesela Markos 27-29 galiba. Ne diyor Markos 27-29'da? Dinle ey İsrail, Allah tektir diyor. Bu Kur'an ayetleriyle, İncil ayetiyle Allah tektir diyor. Öyleyse Hazreti İsa Aleyhisselam gelip de Allah iki tanedir dememiş. İşte burada en önemlisi şudur. Dinle ey İsrail. Allah'ımız Rab tek Rab'dir. Allah'a bütün kalbinle, bütün canınla, bütün aklınla, bütün gücünle seveceksin. Komşunu kendin gibi seveceksin. Hiç Hazreti İsa Aleyhisselam ikinci bir Allah demiş midir? Dememiş. Tek Allah demiş. Hazreti Musa Aleyhisselam tek Allah diyor. Hazreti İsa Aleyhisselam tek Allah diyor. Hazreti Adem Aleyhisselam tek Allah diyor. Hazreti Nuh tek Allah diyor. Ne kadar peygamber varsa hepsi tek bir Allah. Çünkü o tek Allah zamandan mekandan münezzeh, her şeye kadir olan o. Ve sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman kutsal kitaplardaki din farklı din değil, aynı din. Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor ve Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin mutlaka tövbe kapısından geçerek tövbesini gerçekleştirmemizi istiyor. İşte bütün peygamberler Allah'a ulaşmayı dilemeye rahmete ve tövbeye davet etmişler mağfirete. Allah'a ulaşma dileğiyle rahmet geliyor kalbe. Ayetleri gösterdim. Tövbeyle mağfiret geliyor ve gök kapıları size açılıyor. Gök kapılarının açılmasından sonra ruhun Allah'a ulaşması ruhun hidayeti, fizik vücudun Allah'a ulaşması fizik vücudun hidayeti, nefsin Allah'a ulaşması nefsin hidayeti ve iradenin Allah'a ulaşması iradenin hidayeti ki az evvel Markos 27-29'da ifade etmiştim. Neydi? Bütün kalbinle Allah'ı sev. Bu ruhun hidayeti. Bütün aklınla Allah'ı sev. Bu fizik gücün hidayeti. Bütün canınla Allah'ı sev. Bu nefsin hidayeti. Bütün gücünle Allah'ı sev. Bu iraden hidayeti. Hep aynı kutsal kitaplarda aynı muhteva verilmiş. Ve bize düşen sadece ve sadece aynı dini yaşamak. Sevgili kardeşlerim, aynı dini yaşarsak şu anda kalben ulaşmayı dilediniz. Allah hepinize garanti ediyor. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı Allah garanti ediyor. O zaman Allah'a garanti ettiği zaman, ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman kalbinizde %51 nur, %49 karanlık. Artık nefsiniz eskisi gibi şeytanın tesirinde %100 Allah'ın emrine isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıda değil. Allah'ın emrine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir durumda. Ne kadar oranda? %51 oranda. Şimdi Necm 53'e bakalım beraberce. Necm suresinin yanılmıyorsam 53. ayet-i kerimesi Kur'an-ı Kerim'de. O zaman 31. ayet-i kerimesine ve 32'ye bakın. Necm 32. Evet, bakın Necm 32 ne diyor. Onlar küçük günahlar hariç büyük günahlardan fuhuştan içtinab ederler. Kimdir bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse siz bu noktaya geldiğiniz an şeytan artık nefsinizin afetlerine %100 tesir edemiyor. Nefsinizi Allah tezkiye ediyor. tezkiye olmuş bir nefsin manevi kalbinde %51 nur, %49 karanlık var. Şeytan sadece %49'una tesir ediyor. Şeytan %49'una tesir ettiği gibi artık siz devamlı karşı tarafla kavga eder misiniz? Hayır. O size bir yanlış davranışla bulundu. Allah Teala diyor ki sen onu affedersin, senin için daha hayırlı. Ona mı siz affediyorsunuz? Şimdi bütün insanlar birbirlerine karşı işledikleri hataları affederlerse hiçbir zaman yeryüzünde kavga olur mu? Allah Teala hiç kimsenin kavga etmesini istemiyor. Kavga huzursuzluktur, mutsuzluktur, kaostur. Şeytanın insanlara empoze ettiği bir yanlış davranış biçimidir. Mutluluk ise üç alemde kavganın tamamen bittiği, iç dünyamızda nefse ruhun arasındaki kavganın bittiği, dış dünyamızda başka insanlarla olan kavgamızın sona erdirdiği, Allah'la ilişkilerimizi Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmediği bir yapıya ulaşıyoruz. İşte şu anda slaytımızı görüyorsunuz. Mutluluğun var olabilmesi için üç şart lazım. Birinci şart üç alemde. İç dünyanızda nefle ruhun kavgası bitecek. Dış dünyanızda başka insanlarla kavganızı bitireceksiniz. Allah'la ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlemeyeceksiniz. Mutluluğun ikinci şartı daimi. Yani bir zevki yaşamak değil. Bir zevki yaşarsınız ama o biter. Sayın Yusuf Hazretleri şunu söylüyor. Gençler diyor akıldan ziyade, ruhtan ziyade his ve hevesi nefsi dinlerler. His ve heves kördür. Akıbeti görmez. Bir dirhemlik bir zevk sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Bir dirhemlik bir zevk. Sevgili kardeşim hele hele bu zevki bir de yasak olan fiillerde yaşarsanız, Sayın Yusuf Hazretleri şunu da diyor. Bir zevki yaşarsın peşinden eli tokat yersiniz. Öyle sırf yani. Yani siz düşünün. Evet. Zevki o anda yaşarsınız. Ama peşinden eli tokadı da Osman tokadını yersiniz. Siz bilirsiniz ona göre. O zaman ne güne duruyor? Doğrudan doğruya Allah'a bağlanıp bütün güzellikle yaşamak. Mesela şu anda insanlar şeytanın reçetesini tatbik ediyorlar. Nedir o? Yoga. Yahu Allah'ın bütün kutsal kitaplarda emrettiği. Bakın Hazreti İsa da namaz kılmıştır. Peygamber Efendimiz namaz kılmıştır. Hazreti Musa da namaz kılmıştır. İşte ayetleri size göstereyim yani. Hazreti Musa'nın namaz kıldığını Meryem suresinin 30. ayet-i kerimesinde bakın Allah ne diyor. Allah Teala diyor ki bakın. Ben Allah'ın kuluyum diyor. Ben Allah'ın bilmem Allah'ım demiyor Hazreti İsa Aleyhisselam. Bana kitap verdi. Evet gerçekten Hazreti İsa Aleyhisselam'a Allah kitap vermiş. İncil'i vermiş, şeriat kitabı vermiş. Ve beni peygamber kıldı. Şimdi 31'e bakalım. Şimdi devam ediyoruz. 31'de. Ve beni mübarek kıldı. Gerçekten ruhullah kudüs ruhtur. Allah'ın kutsal ruhudur. Ve beni namaz kılmakla emretti. Bakın kaldım, hayata kaldığım süre içerisinde namazı farz kıldı, zekatı farz kıldı. Hazreti İsa Aleyhisselam zekatı farz kılınca o dönemde yaşayanlar diyorlar ki ya İsa zaten biz veriyoruz vergimizi veriyoruz. Bu Sezar'a vergimizi veriyoruz. Ne oluyor diyor. O Sezar'ın hakkı bu da Allah'ın hakkı diyor. İşte İncil ayetleri. Bakın Allah Teala Sezar'a dediler. O zaman İsa öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Allah'ın hakkını da Allah'a verin. Yani sadece Müslümanlar namaz kılıyor diye değil. Hazreti İsa Aleyhisselam da namaz kılıyor. Ama onlar unutmuşlar. Hazreti İsa Aleyhisselam da oruç tutuyor. Hazreti İsa Aleyhisselam da bütün bu ibadeti yapıyor. Hazreti Musa Aleyhisselam namaz kılmıyor mu? Bakın Yunus suresinin 89. ayet-i kerimesinde. Allah Teala ne diyor? İkinizin duasını Allah kabul etti. Artı ikiniz kendinizi dine ikame edin. Allah'a çağırmaya davet edin. Yunus suresinin 87. ayeti bakın. Musa Aleyhisselam ve kardeşine vahyettik. İkinizin kavmi için Mısır'a evler yapın. Evlerinizi kıble kılın ve namazı ikame edin. Yani sevgili kardeşlerim, tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça değil İslam. Biz Müslümanlar olarak bütün peygamberlere iman ediyor muyuz? Evet. Ementü billahi. Tek Allah'a iman ediyor. Ve melaiketi bütün meleklerine. ve kutubihi bütün kitaplarına, şu anda bizim için Kur'an, İncil, Tevrat ve ne kadar şey varsa iman ediyoruz. Ve Resulihi bütün peygamberlere, Nebi Resullere, Veli Resullere iman ediyoruz. Vel yevmil ahiri ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına iman ediyoruz sevgili kardeşlerim. Yevmil ahiri niye? Ruhunuz için Allah'ın zatı ahiret yurdudur. Ruhun, çünkü Allah o ruhu size nereden verdi? Zatından size üfürdü. Öyleyse bu emaneti siz dileyeceksiniz, yapmayacaksınız. O ulaştıracak. Geri kalan her şeyi o yapacak. Hangi esma ile yapacak? Rahim esması ile. Rahman esması ile sevgili kardeşlerim. Şu kainatta, şu anda astrofiziklerin tespitiyle konuşuyorum. 100 milyar galaksi. Bazıları 200 milyar diyor, bazıları 100 diyor ama önemli değil. 100 milyar galaksi. Her galakside 100 milyar yıldız. O 100 milyar yıldızdan bir tanesi de güneşimiz. Daha bir tane. Ve bütün bu sistemleri yaratan Allah her şeyi kim için yaratmış? İnsan için, insan. Ve Allah insandan ne istiyor? Mutlu olmasını istiyor. Ve bütün peygamberler gelip Allah'ın bu sistemini insanlara anlatmışlar ve demişler ki bakın ey insanlar, Allah sizi çok seviyor. Allah sizi çok seviyor. Sizin mutlu olmanızdan başka bir şey istemiyor. Şu anda bütün insanlara mikrofon tutsak. İnsanlar ne istiyorlar? Herkes. Mikrofon tutun, göreceksiniz ki herkes mutlu arıyor. O zaman bu %90'dan fazla mutsuz olan insanlar mutluluğu nerede arıyorlar? Yanlış adreste arıyorlar. Dünyada arıyor. Ben diyor ne kadar zengin olsam mutlu olurum. Nerede arıyorlar? Başarıda arıyorlar. Şu anda teknik seviyenin, yani daha doğrusu şu anda teknoloji çağında yaşıyoruz. Böyle bilgisayarlar çalışan çocuklar birileriyle etrafınızda varsa konuşun onlarla. Yani saniye durmuyorlar. Saniye durmuyorlar ve hedeflerinde ne var? Sadece bitişik değil, arkadaşının daha öne geçmek. Öyle mi değil mi? Ondan daha öne geçmek. Yani alabildiğine bir başarı noktasında gayretin içindeler. Başka ne var? Kasa masa nisa. Bir de cepleri kalabalık olanlar bir neyin peşine koşuyorlar bu sefer? Nisa'ya takılıyorlar. O nisa benim, bu nisa senin vesaire vesaire. Yani kasa masa nisa. Bunlar nefsin arzu ve istekleri. Ama Allah Teala bizi kasa masa nisa için yaratmadı. Bizi kim için yarattı? Kendisi için yarattı sevgili kardeşlerim. Biz kasa için değiliz. Biz masa için değiliz. Biz nisa için değiliz. Biz Allah içiniz. İşte bunlar hepsi bizim imtihanımız. Kasa da bizim imtihanımız. Masa da bizim imtihanımız. Nisa da bizim imtihanımız. İşte ayet-i kerime Bakara 155. وَنَّبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِي وَنَقْسٍ اَمْوَالِ وَاَنْفِسِ وَسَمَرَاتٍ وَبَشِرٍ مِنَ السَّابِنِينَ Sizi korkuyla, açlıkla, maçlandan, candan eksiltmeyle imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Kimdir o sabredenler? Onlara bir musibet isabet ettiği zaman قَالُوا اِنَّ لِلّٰهِ وَاَنَّ اِلَيْهِ رَاجُونَ Ben Allah içinim ve mutlaka Allah'a döneceğim. O zaman sevgili kardeşlerim, bu ayetlerden anladıysanız, ben Allah içinim diyorsanız, kalpten ben ulaşmayı diledim diyorsanız, Allah Teala mutlaka sizin mürşit önünde tövbe etmenizi isteyecek. Kardeşimizden istemiş, belki de elinde var yani. İnsanla Allah arasında peygamberlerin varisleri var. Her dönemde peygamberin en yakın varisi devrin imamıdır. Devrin imamının olmadığı bir zaman dilimi yoktur. Yani en üst noktada. 7 safa varis. İşte bu 7 safa varisten aslında çizgilerge halinde istemiştim. En üst noktada Allah'ın peygamberleri var. Ondan sonra onun altında imamlar var. Huzur namazının imamları. Ne demiştim? Her kavmin içerisinde en üstün olan kavim resulüdür. Dünyada en üstün olan halifedir. Kainatta en üstün olan imamdır. Huzur namazının imamı, mesela 5 vakit namaz kılarsanız, sizin fizik bedeninizde, nefsin burada namaz kıldığı zaman ruhunuz nerede namaz kılıyor? Huzur namazına iştirak ediyor. Huzur namazı diye bir namaz mı var hocam? Tabii ki var. Bakın Kur'an-ı Kerim'de 205. ayet-i kerimede, Araf 205 ve Enbiya suresinin 19. ayet-i kerimesi. İki ayet-i kerimeye bakalım beraberce Allah-u Teala huzur namazını nasıl tarif ediyor. İşte sabah akşam vakitinde Rabbini kendi kendine korkarak huzur namazı 204. ayet-i kerimeye bakalım. Evet, 204, 206 pardon. İnnellezîne inde rabbuke lâ yestekbirûne ibadeti. Muhakkak ki Allah katında olanlar, huzur namazını kılanlar, ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Onu tesbih ederler. Çünkü iradeleri Allah-u Teala'ya bağlanmış. Artık tesbihtedirler. Ve huzur namazını işler. Şu anda huzur namazını resmettik. Slaytımız var. Bakın göreceksin. Huzur namazının önde bir kişi var. Arkasında iki kişi var. Arkasında bir kişi var. Arkasında yedi kişi var. Ve yedi kutuplar var. Ve kırklar var. Ve yetmişler var. Ve 90'lar var. Ve sonsuz bir dizi halinde siz namaz kıldığınız an kesinlikle ruhunuz da sizden ayrılıyor. Hangi ruhlar? Bekaya ulaşmış olan ruhlar tabii. Bir gün siz ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz En'am suresinin 126 ve 127. ayet-i kerimesinde Allah size bir taht ihsan edecek. Bakın şu anda arkadan öne bakıldığı zaman sol tarafta. Sol taraftaki o altın tahttan hepsi bekaya ulaşan ruhlar. Namazı onlar orada kılarlar ve tekrar tahtına uçarak oraya geliyor, dönüyor. Bu Allah'ın teslim olduğu tahtlar. Her namazı mutlaka ruh Allah'ın huzurunda kılıyor. Ama fizik, beden ve nefse namazı burada kılıyor. İşte bu dizayn içerisinde olaya baktığınız an devamlı Allah'tan istiyorsunuz, devamlı Allah-u Teala'ya teslimsiniz ve daha öteye Allah-u Teala mutlaka sizi geçirecektir. Şimdi tekrar aynı noktaya gelelim. Allah-u Teala ruhunuzu teslim ederseniz size fizik vücut tesliminde de mutlaka yardım edecektir. Yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey siz zikrinizi arttıracaksınız. Zikrinizi arttıracaksınız, zikrinizi arttıracaksınız ve zikirle bütün bu güzelliklere ulaşacaksınız Allah'ın izniyle. İmamın sesi en arkada sonsuz bir dizi halindeki kişi nasıl duyuyor diyeceksiniz. Kalü bela gününü hatırlayın. Kalü bela günde Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın zarında onun bütün zürriyetini yaratıyor ve diyor ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? O gün herkes duyuyor mu? Neyle duyuyor? Kalple, evet. Hepimiz kalbimizle duyuyoruz ve diyoruz ki kalü bela. O zaman Allah-u Teala diyor ki madem beni Rab olarak kabul ettiyseniz ruhunuz bana misak vermiş Allah'a teslim olacağına dair. Fizik vücut ahd vermiş Allah'a teslim olacağına dair. Nefsimiz yemin vermiş Allah'a teslim olacağına dair. Ve fizik irademiz Allah'a misak vermiş. Bunlar hepsi Kur'an ayetleri. Tek tek geçiyor. Yani kısacası Allah kutsal kitaplarla kainatı bize özetliyor. İncil'de, Tevrat'ta, Kur'an'da bir mutluluk davetisi. İncil'de, Tevrat'ta, Kur'an'da bir mutluluk reçetesi. İncil'de, Kur'an'da, Tevrat'ta bir mutluluk garantisi. E sevgili kardeşlerim, siz de mutlu olmak istemiyor musunuz? O zaman körün aradığı bir göz, Allah verdiği iki göz. Bu iki gözden bir tanesi ayrı saadeti cennet, size yecicel cenneti hazırlamış. Al sana cennetin aliyetin, al sana da cennetil firdevs, cennetil huld, cennetil hurafa, cennetil meva, cennetin naim, cennetin ad. Hepsi sizin için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünyadayken bile Allah sizi cennetlere çağırıyor. İşte Ali İmran suresinin 133. ayet-i kerimesi. Hadid suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Bakın Allah ne diyor? Rabbinizden olan mağfirete. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz tövbenizi gerçekleştirdiğiniz an, tövbenizi gerçekleştirirseniz iki tane cennetin sahibi oluyorsunuz. Birisi cennetin aliyetin, ulaşmayı dilediğiniz an. İkinci cennet, cennetil firdevs. İkinci cennete hemen dahil oluyorsunuz. İşte ayet-i kerimeler. Rabbinizden olan mağfirete. Genişliği yerlerle gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış cennete koşun. Hadid 21. Rabbinizden olan mağfirete. Genişliği yeryüzü ve gökyüzünün genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne iman edenler için hazırlanmış cennete koşun. Sadece iman edeceksiniz. Ulaşmayı dileyeceksiniz, tövbenizi gerçekleştireceksiniz. Allah Teala diyor ki al sana iki tane cennet. 7-8 aylık süre içerisinde zikri size sevdirecek. 3 saatlik, 4 saatlik zikri Allah size hediye verecek. Hibe edecek. Onunla da 3. kat cennet. Ama sevgili kardeşlerim, oraya ulaştırdıktan sonra Allah Teala garantisini kaldırıyor. Ne demek istiyoruz? Bakın mesela ne diyelim? Şu anda günlük çalışan, yemeye çalışan işçiler var. Çalışmasa ücretini patrondan alabilir mi? İşte tıpkı onun gibi. Allah Teala diyor ki bak sana her şeyi gösterdim. Şu anda benim dostumsun. Çalıştığın miktar kadar ücretin sana vereceğim. Ama çalışmadın hayır. Ama daha öyle öyle değildi. Tıpkı anne ile çocuk arasındaki ilişki. Dünyaya getirdiği çocuğunu anne ne yapıyor? 2 yaşına kadar karşılıksız besliyor, temizliyor, pak ediyor, her şeyi yapıyor. Yani 2 aylık çocuğuna anne kalk elbiseni giy, kalk ayakkabını giy diyor mu hiçbir zaman? Hayır. Altını kirletiyor, anne temizliyor, acıkıyor, sütünü veriyor. Her neyse hangi saatte hiç önemli değil. Anne onun emrinde. Ama 2 yaşına geldiği zaman bu sefer konuşmaya başlıyor. Ayakkabını tut, işte yavaş yavaş. İşte tıpkı bunun gibi Allah Teala ruhumuzu kendisine ulaştırdıktan sonra diyor ki artık sen ne kadar zikri yaparsan o kadar benden yardım alırsın. Öyleyse sevgili kardeşim hepimize ne yapması lazım? Zikretmesi lazım. Zikir çok mu zor? Allah'a deyin bakalım.
1: Allah.
0: Allah'a deyin.
1: Allah.
0: İşte sevgili kardeşlerim bu kadar basit, bu kadar kolay. Ve o kadar basit, o kadar kolay mükafatları da Allah bize veriyor. Şimdi nereden başladık, nereye geldik? Ne demiştik? Kesinlikle istisnasız bütün peygamberler aynı dini insanlara anlatmışlar. Biz hiçbir zaman bu sohbetleri yaparken şu din bu din değil. Dinler yoktur, tek bir din vardır. Özellikle Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin bu konudaki hadislerine baktığımız zaman ayetlerle örtüşen, benden önceki her ümmete gönderdiği peygamberlerin sünnetine uyan, emrine sarılan havarileri, arkadaşları vardı. Peygamber Efendimizin sahabeleri nasıl emrine uymuşlarsa, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın havarileri de aynı şekilde, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın da emirlerini yerine getiren, hedeflerine ulaştıran kişiler vardı. Dolayısıyla istisnasız hep peygamberin emrine uymuşlar. Mesela Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle diyor. Başında benim bulunduğum, sonunda İsa, Meryem oğlu İsa'nın bulunduğu ve ortasında Mehdi Aleyhisselam'ın bulunduğu ümmet helak olmaz. Öyleyse Peygamber Efendimiz'in kıyametten önce oluşacağı alametleri vaaz ederken ne diyor? Deccal fitnesi 1, Duhan fitnesi 2, Dabetül Erz, Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzüne gelmesi 3, Güneşin batıdan doğması 4, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi 5, Yecüc ve Mecüc 6 ve bunun gibi daha doğal afetler, savaşlar vesaire sayıyor. Devam ediyoruz. Meryem oğlu İsa havarilerine şöyle buyurdu. Kendinizi Allah'a sevdirin. Ey ruhullah kiminle oturalım? Hazreti İsa'ya soruyor. Kiminle oturalım? Konuşması bilginizi arttıran, ameli sizi ahirete meylettiren kişilerle olan. Yani konuşması ilminizi arttıran ve ameli sizi ahiret hayatına yönelten kişilerle beraber olun. Kim söylüyor bunu? Hazreti İsa Aleyhisselam. Yine her peygamberin diğer peygamberlerden bir dostu vardır. Benim dostum atam ve Rabbimin dost edindiği İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam Resulullah'ın dostudur. İbrahim Aleyhisselam Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dostu İbrahim Aleyhisselam. Hazreti Musa'nın dostu İbrahim Aleyhisselam. Dini Allah-u Teala onun zürriyetinde kaim kılmış. Her doğan çocuğu da Allah-u Teala hani fıtratıyla dünyaya getiriyor. İslam fıtratıyla ama annesi babası devreye giriyor. Onu yanlış yola sürüklüyor. Ve söylemiştim peygamberler ataları bir, anneleri aynı kardeş olan, dinleri ise tektir. İsa Aleyhisselam nüzulünden evvel, tekrar dünyaya gelişinden evvel, sonra kıyametin kopması yaklaşır. Bütün milletler tek millet haline gelir. Yani dinler birleşir. Kimle birleşiyor? Mehdi Aleyhisselam'la birleşiyor. Kiminle birleşiyor? Hazreti İsa Aleyhisselam'la birleşiyor. İsa Aleyhisselam'ın üzülünden işinden sonra kıyametin kopması yaklaşır. Bütün milletler tek bir millet haline gelir ve hakiki bir İslam milleti olur. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam geldiği zaman farklı bir dini değil. İncil'deki dini, Hazreti Musa'nın Tevrat'taki dini, Peygamber Efendimiz'in Kur'an'daki dini, tek dini insanlara açıklayacak. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam onlar üzerine şahit olacak. Yani geldiği zaman şu anda biz neyi yaşıyorsak, Hazreti İsa Aleyhisselam onu insanlara öğretecek, açıklayacak. Peygamber Efendimiz ne diyor? Hazreti İsa Aleyhisselam cizyeyi ortadan kaldırılacak. Şu anda İslam toplumun içerisinde cizye denilen vergi kimler tarafından veriliyor? Ecnebi görülen kişiler tarafından veriliyor. O zaman eğer din tek dinse, babamız İbrahim Hanif dini ise, Arapça İslamsa, başka bir din yoksa, bütün insanlar bu dini yaşıyorlarsa, o zaman böyle bir vergiye gerek kalır mı? Hayır. Yani her şeyi Allah Teala bir bir açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, tabii vaktimiz çok daraldı galiba. İkindi vaktinde kaç dakika var? Öğle namazını da kılmadığımız için söylüyorum. Evet, 33 dakika var. Ama şimdi sualleri de var. Şimdi kardeşlerimizden gelen sualleri inşallah cevaplandırmak, ondan sonra peşinden hemen öğle namazı, arkasından iki namazını kılmamız gerekiyor. Evet, sosyal medyadan bir kardeşimiz şu suali soruyor. Muhterem hocam, sayfanızda bir paylaşımda zikrinizi çok arttırmalısınız diye yazıyordu. Bu hangi zikir, açıklar mısınız? Bu Allah isminin tekrarı olan zikir. Üç çeşit zikir farz. Müzzemmil 8. Vezkür ismi rabbike. Rabbin ismini zikret. Allah emrediyor. Rabbin ismi. Rabbimizin ismine kim söyleyecek? Allah. Hristiyanlar God diyebilir. Yani onlar kendi lisanlarıyla Allah'ın ismine ne diyorsa onu tekrar edebilirler. Biz Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'deki Rabbimizin ismi Allah diyoruz. Onun için Allah, Allah, Allah, Allah diye ve Allah Teala da bize burada emrediyor. Gelelim çok zikre. Allah Teala Ahzab 42'de ya öyle 41'de ya öyle zina amenu üzkurullah zikren kesire. Çok zikirle Allah'a çok zikredin. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde çok zikir ne kadardır? 13 saat. Eğer 12 saat olsa yarı yarıya zikir olur. Ama çok zikir. Öyleyse en az 13 saat zikir. Sevgili kardeşlerim, çok zikir size neyi sağlar biliyor musunuz? Çok zikir sizi zahitlerden kılar. Çok zikir zahitlerden kıldığı zaman siz fıska düşmekten kurtulursunuz. Yani o davranışı sergilemezsiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Fasıklardan olmak istemiyorsanız Allah'a çok zikredin. Fasık kim? Mesela mümin eti yerken helal et diyor. Öyle mi değil mi? Ama fasık öyle bir araştırma yapmıyor. Fasık için domuzmuş, bilmem neymiş, Allah'ın ismi tekrar edilmiş, edilmemiş. Umurunda mı? Hayır, umurunda. Ama Allah Teala diyor ki çok zikredin ki fasıklardan olmak istemiyorsanız. O zaman sevgili kardeşlerim, çok zikrederseniz ne olur? Çok zikrederseniz kesinlikle haram olan şeyleri Allah Teala size kerih gösterir. Yani kalbiniz istemez yanından geçmezsiniz. Ama bir şartı var Allah Teala'nın. En az 13 saat zikir. Ve yetmez. Daimi zikrederseniz ne olur? İşte Nisa suresinin 103. ayet kerimesi. Feiza kadaytumus salate feskurunallaha kıyamen kuuden ala cunubim. Ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken Allah'ı zikredin. E şimdi belki diyecekler ki şu anda bizi dinleyenler sadece bunlar Kur'an'da var. Hayır, öyle değil. Tevrat'ta da zikir var, çok zikir var, daimi zikir var. İncil'de de zikir var, çok zikir var, daimi zikir var. Kur'an'da da zikir var, çok zikir, daimi zikir. Bak şimdi 3 tane kitaba bakalım. Allah'ı zikretmek. Tevrat ayetleriyle. Ya Rab, adın sonsuza dek sürecek, bütün kuşaklar seni anacak. Anmak ne demek? Seni zikredecek. İncil'e bakalım. Haydi ne bekliyorsunuz? Kalkın. Onun adını anarak vaftiz olun diyor. Ne diyor? Zikredin diyor. Kur'an-ı Kerim'e Rabbinizin ismini zikredin diyor. Mezmurlar 63:6. Yatağıma uzanınca seni anarım. Demek ki onlar da geceleyin yatarken Allah'ı zikrediyorlar mı? Evet. İncil'de aynı şekilde seni andığımızda şeytanlar bize bile hizmet ediyor. Gelelim Kur'an-ı Kerim'e, çok zikredin. Tevrat ayeti Yunus 2:7. Soluğum tükeninceye kadar seni andım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ölüme kadar. Ölüme kadar zikredin. İncil'de Rabbin adını anan herkes kötülükten uzak durur. Ve gelelim Kur'an'da ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken Allah'ı zikredin. Şimdi kim bana söyleyebilir, dinler vardır. Hristiyanlık ayrı bir dindir. Yahudilik ayrı bir dindir. Müslümanlık ayrı. Öyle bir dinler var mı? Ayetleri gösteriyor size sevgili kardeşlerim. Bugün biz bir Yahudi kardeşimize ulaştığımız zaman ne diyoruz? Kardeşim sen Yahudi Tevrat'taki ayetlere göre din yaşaydı sabah 4 teslimi. Var mı, işte göstereceğim size. Hristiyan kardeşimize ulaşıyoruz, sen ne diyoruz? Sen İncil'deki ayete göre dini yaşa. Müslüman kardeşimize de diyoruz ki sen de Kur'an'daki ayete göre dini yaşa. Herkes kendi kutsal kitabındaki dini yaşasa farklı bir din mi yaşamış olur? Tek bir dini yaşamış olur. Tek tek bunları sizlere açıklıyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse evet, hangi zikri artıracağız? Allah isminin tekrarını arttırmanızı istiyoruz. Allah-u Teala, Allah razı olsun. Ve bakalım beraberce, Ankara'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, sevdiğim bir yakınım için olmasını istediğim bir talebim var. Bu konuda Allah'a adak adamak uygun mudur? Yapabilirsiniz. Sadaka daima belaları def eder. Her türlü Allah'ın mükafatını da size ulaştırabilir inşallah. Allah'ın izniyle. Sakarya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Muhterem Efendimizin değerli Kur'an tefsirine göre bir kimseye verilen borç kötü bir hedefe harcamayacaksa onu karşılıksız vermeniz halinde Allah'a borç vermiş olduğunuzu öğrendik. Çevremizdeki kimseler genellikle ihtiyaçtan ziyade araba yenileme gibi dünyevi istekleri için borç istiyorlar. Bu tür istekler karşısında verdiğimiz borcu kalbimizden silersek yine Allah'a borç veriyor musun? Evet sevgili kardeşlerim. Siz kesinlikle niyetiniz önemli. Yani siz karşı tarafa ne diyelim? İçki içen bir insana, siz bilmiyorsunuz adam içki içiyor. Ama el kaldırıyor, diyor bana para ver. Siz de o kişinin karnını doyurmak suretiyle ya o parayı veriyorsunuz. Ama o gidip o parayı yemekte kullanmıyor, içki de kullanıyor. Siz o derecatın sahibi olursunuz. Çünkü sizin niyetiniz önemli. Yani verdiğiniz zaman niyetiniz neyse. İnnemel amalü bil niyeti. Ameller niyete göredir. Öyleyse o tarafı düşünmeyin. Karşı taraf o parayı nasıl harcıyorsa onunla Allah arasında. Ama yeter ki siz verin. İnşallah. Allah'ın izniyle. İstanbul'dan bir kardeşimiz muhterem hocam. Efendimiz bir sohbetinde Osmanlı'nın hamurunu, mayasını Ahi Evren Teşkilatı'nın oluşturduğunu buyuruyor. Ahi Evren Teşkilatı'ndan bize bahseder misiniz? Ahi Evren Teşkilatı'nın iskeleti şudur. Çırak kalfa usta. Bu sadece Osmanlı'ya ait değil. Bugün Almanlar bu sistemi almışlar. Bugün dünyanın bütün milletleri bu sistemi alıyor. Bugün bakın, yani siz farkında değilsiniz. Her insan şu anda neyle işgal ediyorsa kesinlikle bu çevreden geçiyor. Çıraktır, kalfadır ve ustadır. Alın bir araba tamircisini. Sorun kendisine, sen nereye ulaştın, diyecek ki annem babam okulda iyi olmadığım için beni şöyle bir tamirciye verdi, git başının çaresine bak. Ben de baktım, birazcık ilgim arttı. Bir müddet sonra ustam beni birazcık şunu da şunu da yap diye, bu sefer ben kendi adıma da çalışmaya başladım. Kalfa oldum. Sonra ben yanıma işçi de aldım, başkalarını da aldım. Bu sefer usta oluyor. Yani her şeyde bu sistem var, Allah'ın sistemi. Çırak, kalfa ve usta. İşte Osmanlı'da orduya bakarsanız böyle, Osmanlı'da esnaf sınıfına bakarsanız öyle, Osmanlı'da ilmiye sınıfına bakarsanız öyle, hepsi çırak, kalfa ve usta ilişkisi içerisinde. Bir sistemle vazifelerini yerine getiriyorlar. Herkesin böyle olmasını istiyor inşallah Allah-u Teala. İzmir'den bir kardeşim, vakit kalmadı onun için çabuk geçiyorum. Somuncu baba vallahi dünya için Allah demem diyor. Biz Allah'ın cemalini istiyoruz ama imtihan geldiğinde

Allah değil. Dolayısıyla zikir ibadetlerin sultanı. Bakın Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Size amellerin en temizini, en hayırlısını, en çok derecesini artıracak. Altın ve gümüş infaktan daha kıymetli. Dağlarca altın infak et. Ondan daha kıymetli. Allah yolunda şehit ol. Ondan da daha kıymetli nedir? Allah'ı zikretmek. İşte hadis-i şerifte böyle. Öyleyse hiçbir şey Allah isminin tekrarından daha büyük şey olamaz. Allah'ın izniyle. Fransa'dan bir kardeşim, birinci suali. Evlilik yolunda isteme merasiminde şöyle bir cümle söylenen Allah'ın emri, peygamberin kavli, evlilik sünnet. Evet sevgili kardeşlerim, Allah'ın emri. Neden Allah'ın emri? Evlilik bir kader midir? Evet kesinlikle. Peygamberin kavli, peygamberin de bir sünneti midir? Evet. Men ragibe an sünneti feleyse minni. Evlilik benim sünnetimdir, benim sünnetimi yüz çeviren benden değildir. Bir insan evlenmeden önce kendinde veya karşı cinste neye önem vermeli? Dine önem vermeli sevgili kardeşim. Az evvel söyledik. Allah sizin zenginliğinize, sizin soyunuza, sizin malınıza şuna buna bakmaz. Allah devamlı kalbinize bakar ve kalbinizdeki niyete bakar. Niyet ve ona para işlediğiniz amel. Bir kardeşimiz 40 gün, 40 gece, 40 alim ile birlikte zikir meclisinde bulunmak gönül gözünü açılmasına vesile olabilir. Daimi zikre ulaş, bunun garantisi orada. Daimi zikre ulaş, bunun garantisi onda. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimize. Bir başka pazar sohbetinde tekrar Allah-u Teala'nın bizleri bir araya getirmesini Rabbimizden, Efendimizin nimetiyle dileyerek bu sohbetin sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma'as salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçları şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan

kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevileni, bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kamil insan olabilmek. Allah Teala Tin suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ سُمَارَ اَدَتْنَا وَاسْفَلَ سَافِينَ. Yani biz insanı kamil olabilecek standartlarda yarattık. Ahsen-i takvim, insanı kamil olma sonucunu ifade ediyor. Birinci sual, kamil insan olma vasfına ulaşanlar kimlerdir? İnsanı kamil olan insan, tekamül eden insandır. Bu standartlar o kişinin evliya olduğu noktada başlar. Teslimlerimizi tamamladığımız zaman Allah'ın öyle bir kulu oluruz ki bize insan-ı kamil derler. Yani ahsen-i takvime ulaşan insan insan-ı kamildir. Kemal derecelerine ulaşmış bir insan olma şerefine ermiş oluruz. Ne zaman? İrademizi de Allah'a teslim edip Allah'ın zatını gören herkes bu noktaya uğrar. Türkçe'de bana erdemli insan denir. Buna erdemli insan denir. Yani fazlaları bütünüyle kalplerinin kuşattığı insanlardır. Kalbi 19 kademede müzeyyen olan insanlardır. İnsanı kamil olmak, kemal derecelerinde olgunlaşmak hepimizin hakkıdır ama bunu sadece sevenler yaşayabilir. İnsanın kamil olmanın en büyük vasfı sevginin mutlak sahibi olmaktır. Bu sevgi karşılıksız bir sevgidir. İnsanın tamamen kendini tükettiği, sadece başkaları için yaşadığı bir hayatı yaşayan insan kamil insandır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bu gayeyle indirmiştir. Herkesin insanı kamil olma şerefine ermesi, erdemli insan olması ve de Allah'ın insanlar için vaaz ettiği mutluluğun en zirvede yaşamasını Allah-u Teala istemektedir. En zirve noktadaki aile saadeti an cennetleri, dünya saadeti de dünya saadetinin tamamını yaşayan insan, İnsan-ı kamildir. İki bölümden oluşuyor bu insan-ı kamil olma. Bir yükselme, diğeri de yücelme. Yükselme bir dilektir. Nefs tezkiyesiyle gerçekleşir. Kalben ulaşmayı diyen herkes, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse, mutlak surette Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Hem Şura 13, hem Rad 27'de bunu zikrediyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini seçer ve o seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse onları da kendisine ulaştırır. Rad 27, Allah dilediğini kimseyi delalette bırakır ama o delalette olanlardan her kim ona yönelirse o yönelen kişiyi de kendisine ulaştırır. İşte hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi yükselme basamaklarını geçmiş ve Allah'ın zatına vasıl olmuştur. Bu bölüm yükselmeyi ama ondan sonra da yücelme kademelerini ifade ediyor ki nefsin manevi kalbindeki 149 karanlığın tamamen faziletlerle yer değiştirmesi ancak yücelme basamaklarında devam etmesiyle mümkün. Yücelme basamakları aynı zamanda velayet makamlarını da ihtiva ediyor. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı bunlar hepsi yücelmeyi ifade ediyor. Yükselme Kur'an'ın bir lafzın manası, yücelme yedi ruhunu içeriyor. Yedi velayet makamı Kur'an'ın aynı zamanda yedi ruhunu da muhtevasına alıyor. İkinci sual, insan-ı kamil olma yolculuğunda Resul sevgisinin önemi nedir? Sevgili kardeşlerim, insan-ı kamil olabilmek mutlaka mürşide tabiyetle mümkündür. Mürşide tabiyet de sevginin bir meyvesidir. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'a irşad olanlardan bahsederken وَعَلَمُوا أَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde وَلَوْ يُوتُكُمْ كَسِنْ اَمْنِ اَمْرِ Eğer emirlerde size uysaydı لَعَنِتُمْ Der ki Allah'ın lanetine bile uğradınız. لَكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ الْاِمَانَ وَزَيَّنَّهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَكَرِيكَمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوكَ وَالْاِسْيَانِ اُولَٰئِكَمُ الرَّاشِدُونَ Kalplerinizi 19 kademede müzeyyen kıldı. Hatta 14 kademede müzeyyen kıldı. Küfrü, fıskı, isyanı sizden beri kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır. İradesini de teslim eden insanlara baktığımız zaman onlar kendilerini sevmeyenleri de seven, kitabın bütününe tabi olanlar olduğunu görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki sizden biriniz beni anne babasından, kendi nefsinden fazla sevmedikçe imanın kemaline eremez. Yani insan kamil olamaz. Kemal derecesine ilerleyemez. Belki ruhunu Allah'a ulaştırır ama fizik vücudunun nefsini Allah'a teslim edemez. İrşada ulaşamaz ve iradesini de Allah'a teslim edemez. İnsan kamil olamaz. Sahabe bu konunun en güzel örneği başlangıçta onlar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e nasıl davranacağını bilmiyorlardı. Allah yavaş yavaş onları şekillendirdi. İnsan-ı kamil olma şerefine erdirdi. Allah'a ve Resulüne olan sevgileri kendilerine olan sevgilerinden de fazla hale geldi. Evet, gerçekten de Hazreti Ömer radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, nefsim hariç seni her şeyden daha çok seviyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayır ya Ömer, Allah'a yemin olsun ki beni nefsinden daha çok sevmedikçe kamil iman sahibi olamazsın. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh, seni nefsimde dahil her şeyden daha çok seviyorum dedi. Resulullah ise şöyle buyurdu. Şimdi kamil iman sahibi oldun. Öyleyse Allah'ın mürşidini her şeyden fazla sevmek. Annemizden, babamızdan, evlatlarımızdan ve kendimizden daha fazla sevmek. İşte bu sevgi bizi insan-ı kamil noktasına ulaştırıyor. Bu sevgi varsa itaat zaten bunun sonucudur. İtaat de bir teslimiyettir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, kamil insan olma hedefine ulaşanlar Allah'ı hakikatlerini idrak edenler midir? Allah yolunda yücelmek isteyen herkes idrake muhtaçtır. Pozitif idrakın artmasındaki asıl sebep nefs tezkiyesine dayanır. Ama nefsimizin kalbindeki temizlikle idrakimizin artışı mutlaka aynı oranda olmaz. Çünkü şeytan bize devamlı tesir etmeye çalışacaktır. İblisin üzerimizde en çok oynadığı mekanizma idraktır. Bu konuda da geniş ölçüde başarılıdır. Her olayda idraki oluşturan temel faktör olan muhakeme kabiliyetimiz biraz daha pozitif istikamete desteklenmiş olarak hedefe doğru görürüz. Hedef tam idraktır. İdrak seviyesinin sonunda irademizin de Allah'a teslimi söz konusudur. Gerçekten Allah Teala'nın Resulünü her an dinlemek ve teslimiyetimizi bir ölünün ölüklüsüne teslim olduğu gibi teslim olmak noktasında kendimize düşeni yaparsak o zaman mürşitle birlikte kemalat yolunda mesafe kat edebiliriz. İştiyak, liyakat ve mükafat. Yücelme basamaklarında ulaştığımız her liyakat seviyesi mutlak surette iştiyakı da içeriyor. İştiyak Allah yolunda hizmet aşkı da denilebilir. İşte mürşide olan sevgi Allah yolunda hizmeti de devreye alıyor ve en üst noktada Allah'ın yardımlarıyla bizler bir bir Allah'ın bizler için tayin ettiği mutluluk hedefine ulaşabiliyoruz. Adım adım. İdrakimizin artışı oranında liyakatimizin de artışı söz konusu ve bunun neticesi mükafatta mutlaka Allah bizi ulaştırıyor. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala bütün insanların tekamül edip kamil insan olmasını istiyor. Bir insanı bu hedefe ulaştıracak ilk adımsa Allah'a ulaşmayı dilemesi. Sizce hayattayken Allah'a nasıl ulaşılır?
2: İlk başta bana sorarsanız dilemek, bunu istemek. İstemekle yola başlanılabilir.
3: İman ederek.
4: Temiz kalpli, yürekten olmak yeterli, dürüst, düzgün.
1: Bu dünya hayatını yaşarken Allah'a neyimiz ulaşır?
2: İnançlı bir insanın bu soruya vereceği cevap her şeyimiz Allah'la beraber olduğu cevabı olur zaten.
3: Ruhumuz, bedenimiz.
1: Her şeyin öncesinde kalplerimize bakıyor. Yani o kalpte Allah'ın talebinin olmasını istiyor değil mi?
2: Bana bir adım gelirseniz ben size 10 adım gelirim hitabı gibi. Allah zaten kulundan çaba istiyor. O çabayı görmek istiyor. Yoksa daha derin düşünürsek hangimiz doğru düzgün yoldayız diye bir iddia da bulunabilir ki.
4: Allah da her şey çok, yeter ki istemeyi bilin. İstemesini bilirseniz yani kısmetinde, nasibinde ne varsa zaten onu sana ulaştıracağına inanıyorum.
2: Hocamız demiş ki hanginiz Allah dostu diye sormuştu o sınıfta. Şimdi Allah dostu denilince aklımıza evliya hocalarımız vesaire gelir. Onların yaşantısına bakıp kendi yaşantımıza baktığımız zaman yani ne geliyor? Yani değiliz falan oluyor. Ondan sonra kimse cevap vermeyince şey demişti yani arkadaşlar Allah düşmanı değilseniz Allah'ın dostusunuzdur. Ha demişti. Hangi seviyede olduğunuz konuşulur o zaman.
4: Allah'ım bu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Nasip eyle.
1: Amin.
0: Misafirimiz öğretmeninin Allah'ın düşmanı değilseniz Allah'ın dostusunuzdur dediğini söyledi. Kur'an-ı Kerim ölçülerine göre Allah'a dost olanlar kimlerdir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de vasıflarını veriyor. Ela inne evliyallahu ve la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Bilin ki Allah'ın velileri dostları için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Onlar amen olup takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Öyleyse Allah'ın dostu olmak gerçekten bir dilektir. Herkes Allah'ın dostu olabilir. Bizi Allah'a dost kılacak, Allah'a da bize dost kılacak olan sadece bir dilektir. Kim Allah'a ruhunu dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı dilerse o kişi dilediği anda Allah'a dost olur. Evet Bakara 257 tabi Allah'a dost olur ama ermiş evliya olan dostluk ayrıdır. Dostluğun birinci safhasında o dileğin sahibi olmak ayrıdır. İşte o dileğin sahibi olanların ruhunu mutlaka Allah-u Teala onları evvelen mürşitlerine ulaştırmak suretiyle o yolla, o vasıtayla kendisine ulaştırıyor. Ve Bakara 257'de Allahu veliyyüllezine aminu Allah aminu olanların dostudur. Yuhrucunu mine zulümati ile nuri. Bu aminu olanlar da takva sahipleridir. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Diyordu ya, işte onları zulmetten nura çıkartıyor. وَالَّذ۪ينَ كَفْرَ اَوْلِيَامُ تَعُوتَ Ama kafirler tağutun dostlarıdır. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde kamil insan olma hüviyetine ulaşmış resuller, mürşitler olduğunu söylüyor. Ve bize de o mürşitlere tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Yol gösterici. Nasıl ki bir fener karanlıkta önümüzü aydınlatıyorsa, mürşit de aynı şekilde benim için onu ifade ediyor.
4: Şu anki yani zamanda imanla düşkün olmak daha farklı. Yani önünde bir örnek yok. Peygamber Efendimiz yok sallallahu aleyhi ve sellem'in. Herkes kendi çapında yapabildiği kadar. Şu an bence yani iki rekat namaz bile kılıyorsan şükür namazı beş vakit namazdan daha hayırlı olduğunu düşünüyorum.
3: Yok, ben onlara inanmıyorum. Hazreti Muhammed peygamberimiz Allah-u Teala bir kitap indirmiş. Hazreti Muhammed'in vasıtasıyla o mürşitler bilmem cemaatler ben onlara inanmıyorum. Tek inanacağımız tek bir şey Kur'an-ı Kerim.
1: Allah dostlarının her devirde olduğunu söylüyor. O kapının hiçbir zaman kapanmadığını söylüyor Allah-u Teala. Siz de eğer isterseniz bu dünya hayatını yaşarken, bu dünya hayatını yaşayan bir evliyaya gidip ona tabi olabilirsiniz. Bu konuda bir talebiniz, bir isteğiniz, bir çabanız olur mu?
4: Çabam olur. Ben zaten eski zamanlarda yaşamayı çok isterdim. Örf ve adetlerimize, peygamber zamanımızda yaşamayı çok isterdim. Peygamberimiz gibi yani böyle kaliteli, güzel yatakta değil de rahatsız eden yatakta yatıp işte beş vakit namazına rahatlıkla kalkmayı. Biz şimdi yerimiz çok rahat ya, kalkıp namazı bile kılmıyoruz.
0: Misafirimiz mürşit konusunda şu zamanda imana düşkün olmak daha farklı. Önünde bir örnek yok. Herkes kendi çapında yapabildiği kadar yapıyor. Günümüzde insanlara örnek olacak vasıfta mürşitler yok mudur? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'a itaat eden, hayrına yaşayan bir ümmet kıyamete kadar hep var olacaktır. İşte bu Allah'a itaat eden, her asırda ümmetimde Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar hep olacaktır. Bunlar Allah'ın mürşitleridir. Bir kere Kur'an-ı Kerim ayetleri her devirde mutlaka devrin imamının olduğunu buyuruyor. Belki kişi diyebilir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatemül Enbiya, bir daha Nebi gelmeyecek. Aynen öyle. Ama Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz kendisinden sonraki zamana da ışık tutmuş. İşte 7 tane hadis bize bunu söylüyor. Benden sonra Nebi gelmeyecek ama imamlar ve halifeler gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. Öyleyse her devirde bu ayetten, bu hadisten anlaşıldığı gibi kesinlikle devrin imamı olan halife, devrin imamı olan huzur namazının imamı vardır. İkinci hadis-i şerif Peygamber Efendimiz, benden sonra Nebi gelmeyecek ama alimler ve halifeler gelecek. Şimdi Resulullah'ın alim dediği daim zikrin sahibi kişi. Gerçekten de el-ülema verasetel-enbiya. Alimler nebilerin varisleridir. Bu alimler hangi alimler? Alimin uykusu cahil ibadetindeyin. Yani daimi zikrin sahibi olan ul-elbab, daimi zikrin sahibi olan muhlisler, daimi zikrin sahibi olan salihler. Allah Resulü bu üçüne birden bir isim veriyor. Hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamı işitmek üzere laf var. Öyleyse bu hadiste bize kesinlikle kıyamete kadar hep hikmet sahibi alimlerin olacağını buyuruyor. Üçüncü hadis-i şerifte size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Bize ruh verenlerin her devirde huzur namazının imamları olduğunu buyuruyor ve her devirde huzur namazının imamı var. Çünkü huzur namazının imamı herkesin mürşidi. Ve yine başka bir hadiste benim sünnetime ve Hulefai Raşid'in sünnetine, o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yolu, bir de Hulefai Raşid'in yani irşad edici halifelere tabi olmamızı Allah-u Teala istiyor. Beşinci hadis-i şerifte kim bana itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiştir. Kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiştir. Her kim imama, kamil mürşide veya devrin imamına itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Öyleyse her devirde devrin imam var. Şimdi bugün her devirde devrin imamı olduğunu hem Kur'an-ı Kerim söylüyor hem Peygamber Efendimiz söylemesine rağmen ikisinin de kulak arkası eden hayır ben hiç kimseyi tanımam, onlara da inanmam derse o zaman tabii kendisi bilir ama o zaman da kurtuluşa eremez. Hem ayetler bize bunu söylüyor. İşte her nebi yaşadığı dönemde asaleten devrin imamıdır. Enbiya 73. Asaleten şefaat etmesine sahiptir. Ve 5 görevle görevlidir. Aynı zamanda şeriat kitabının sahibidirler. Aynı soydan gelirler. Sadece insanlardan seçilirler. Nebi kelimesi sadece peygamberler için kullanılır. Ve Peygamber Efendimiz'de son nebi, aranda fetret dönemi var. Her zaman dilim içerisinde bu böyledir. Ama nebilerin olmadığı dönemlerde vekaleten devrin imamı, vekaleten şefaat yetkisine sahip vekil, 4 görev ve vazifeli belli Resullerden Allah'ın seçili ve insanlardan, cinlerden, meleklerden seçilen veli Resuller. Bunlar hep farklı soydan gelirler. Nebilerin olmadığı dönemlerde onun şeyinle şeriat tabiyle amel ederler. Kıyamete kadar ardı arkası kesilmeksizin bunlar var ve bizim bunlara ulaşıp tabi olmamızı Allah Teala istiyor. Öyleyse bütün mürşitler için insanlar insan-ı kamil ifadesini kullanıyorlar. Yani kemal derecesine ulaşmış insanlar. Onlar her açıdan ferasetin sahipleridir. Örnek insanlardır. Onlar herkese hizmet eden, yardım eden, insanları mutluluğa kendilerine adamış insanlardır. Her devirde Allah'ın müşrikleri vardır ve bizim onları hacet namazı kılarak ulaşmamızı Allah Teala bizden istiyor. Evet, bir görüntülü sualimiz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah berekatü. Sevgili Cabbar Hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalpten. İznin olursa bir sual arz edecektim. İnsanı kamil olma vasfına ulaşmak, mutluluğu da bütün boyutlarıyla yaşamak anlamına gelir mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalpten. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. İnsanın kamil olma vasfına ulaşmak, mutluluğu da bütün boyutlarıyla yaşamak anlamına gelir mi? Evet. Kişi Zülcenahayn olur. Hem ahiret saadetinin, 7 kat cennetin tamamına sahip olur. Hem de dünya saadetini en zirve noktada yaşar. Mutluluk eşittir zikir ve başkaları için yaşamak. İnsan-ı kamil dediğimiz insanlar niçin yaratıldıklarının farkına varmış insanlardır. Mutluluk onların yemeği, onların suyudur. Onların rızkı mutluluktur. Allah Teala hepimizin mutlu olmasını istiyor. Erdemli olmamızı istiyor. İnsan-ı kamil olmamızı istiyor. Manevi tekamülün anahtarı da zikirdir. Kalıcı bir mutluluk istiyorsanız mutsuzluğa asla dönüşmeyecek bir mutluluk istiyorsanız bunun bedeli daimi zikirdir. Evet, gerçekten de kim ki dünya hayatını yaşarken daimi zikre ulaşırsa onun her saniyesi mutlulukla içinde geçer. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre manevi tekamülün anahtarı zikir. Ve Allah her gün 24 saatin her anında Allah'ın ismini zikretmemizi emrediyor. Sizce zikrin insana faydası nedir?
2: Tekrar etmek anlamına geliyor. İnsan nisyan ile mağluldür denir. Unutmakla mağluldür. Unutuyoruz. O unutmayı def etmek, hatırlamak için o zikrin insana ihtiyacı. Aslında zikrin değil de insanın zikre ihtiyacı var. Yani.
4: Kalben huzuren, rahatla töben kendimi yani sürekli çekiyorum. Tesbihim olsun olmasın, zikir matim olsun olmasın, her zaman her zikirlere de katılırım, alırım, hediye ederim. Bu benim için çok kıymetli ve önemli.
3: Zikretmek benim, bir dakika, zikretmek Kur'an-ı Kerim'de yazıyor mu? Zikretmek. Kur'an-ı Kerim'de yazıyorsa zikretmek doğrudur. Ben Kur'an'a inanırım.
1: Tamam. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Veskür ismi Rabbike, yani Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş.
3: Doğrudur.
1: Aslında Allah'a ulaşmanın bir vesilesi de Allah'ın ismini zikretmek diyebilir miyiz?
2: Diyebiliriz. Bunu da şu benzetmeyle yapabiliriz. Nasıl ki bir bitki susuz kaldıkça kurur, çürürse insanoğlu da Allah'ı anlamakla gitgide çürür, kurur yani kısaca.
4: Fikir vallahi bana hep huzur vermiştir. Sürekli kelime şehadet getiririm, bedenimi tazelerim. Bu da benim için çok önemli.
3: Zikreden, sürekli zikir çeken bir insanın işi her zaman düz gider.
0: Bir misafirimiz zikretmek Kur'an-ı Kerim'de yazıyor mu? Yazıyorsa doğrudur. Ben Kur'an'a inanırım. Kur'an-ı Kerim'de zikir kavramı var mıdır? Var tabii. Hem az zikir var, hem çok zikir var, hem de daimi zikir. Kur'an-ı Kerim'de ile az zikir, Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde وَاَذْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ فَتَبَيَّنَ تَبْتِيلًا. Çok zikir, Asap 41, يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. Allah'ı çok zikirle zikredin. 24 saatlik zaman diliminin 13 saati çok zikir muhtevasına girer. Daimi zikir, Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi. فَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ فَاسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Görüyoruz ki değişik ayetlerde zikrin, çok zikrin ve daimi zikrin varlığını Allah Teala bize farz kılmış. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde de Kur'an-ı Kerim'in tilavetinin bir zikir olduğu buyuruluyor. Namaz kılmak da bir zikir daha 14'e göre, ama Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. Zikir Kur'an-ı Kerim'de ibadetlerin en büyüğü olarak gösteriliyor. Zikir olmasa hiç kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Zikir yoksa insani kamil olmak da yoktur. İnsani kamil olmak nefsteki bütün afetlerin yok olması ve yerini ruhun bütün hasletlerinin faziletler olarak yer alması ihalidir. Bu hedefe ulaşabilmek ancak zikrin daimi olma noktasına ulaşmakla mümkündür. Ramazan'ımızda ne 32 farzın arasında ne de 4 farzın arasında zikir mevcut değildir. Bunun manası zikir yoksa insani kamil olmak da söz konusu değil. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle bir kokonelinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum hocam. Hocam izniniz olursa bir sualim olacak inşallah. Cennet hayatında tekamülümüz devam edecek midir? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Bir kere daha suali okuyacak olursak, cennet hayatında manevi bir tevkiyamız devam edecek midir? Cennette öğreneceğimiz bir şey yoktur. Cennette sadece büyük bir zevk içinde yaşayacaksınız. Hiçbir zaman canını sıkılmayacak. Sonsuz bir ömrü en büyük mutluluklar içinde. İnşallah orada yaşayacaksınız. Öğrenmeniz lazım gelen ilave bir bilgiye ihtiyacınız yoktur. Öyle olunca o zaman bir tekamül söz konusu değil. Mesela melekler, Allah Teala Adem Aleyhisselam'a kamil olma, insan olma noktasına o hedefle yaratılmış Adem Aleyhisselam'a esmaları öğrettiğinde Adem Aleyhisselam öğreniyor ve esmaları bir bir söylüyor, ama meleklere sorduğunda melekler bilmiyorlar ve diyorlar ki senin bize öğrettiğin dışında bizim ilmimiz yok. İşte buradan anlıyoruz ki serbest iradeleri yok. Allah Teala'nın onlara verdiği programda ne varsa sadece onlar onu yapabilirler. Mesela insanların yaptığı robotlar cansız varlıklardır. Aynı zamanda iradeleri yoktur. Ama melekler hem canlıdır ama iradeleri yoktur. Öyleyse sadece Allah'ın emriyle iş görürler. İşte insanın kamil olma noktasına geldiği zaman da o kişi artık Allah'ın iradesiyle hareket eder veya külli iradeyle. Öyleyse hedef insanın kamil olabilmek. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Peygamber Efendimiz'in hadisinin içinde dünya ahiretin tarlasıdır. Evet, ne ekerseniz onu biçersiniz. Hangi seviyede bir liyakatın sahibiyseniz o seviyenin cennetinde basar olursunuz. Allah hepinizden razı olsun. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu konuda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın fazlı rahmeti ve bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mazereva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: 14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönük. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutluluğa diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.
0: Fatiha mazereva.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Sosyal medyada ünlü fenomen bir hoca, Kur'an bize yeter diyen kişi Kur'an'ı inkar ediyor. Kur'an bize yeter diyen Kur'an'ı inkar ettiği için kafirdir dedi. Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an gerçekten yeter. Çünkü din adına Allah'ın vaaz ettiği emir ve nehilerin hepsini ihtiva eden yegane kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi size göstereceğim 7 tane ayet-i kerime Kur'an'da nelerin olduğunu, Kur'an'ın neye muhtevi olduğunu açıkça ifade ediyor ve o zaman da bu sosyal medya fenomeni kardeşimiz inşallah bu ayetlerden hareketle fikrini değiştirir diye düşünüyoruz. Allah Teala Zümer Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde yemin ediyor, andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. 2. En'am 38. Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. 3. Nahl 89'da sana her şeyi beyan eden, açıklayan, hidayete erdiren ve rahmet olan kitabı Müslümanlar için teslim, Allah'a teslim olan için müjde olarak indirdik. Her şeyi açıklamak üzere bakın. En'am 67, her haberin kararlaştırmış bir zamanı vardır. Ve her devirde devrin imamı Kur'an-ı Kerim'in ruhunu açıklayan, tefsirini yapan yegane kişidir. Ve Allah-u Teala kim için Kur'an'da her şey var? Hikmet sahibi alim için. İşte Bakara 269 يُوتُ الْحُكْمَةَ مَنْ يَشَاوْ وَمَنْ يُوتُ الْحُكْمَةَ فَقَدْ اُتِيَ خَيْسًا كَسِيرًا وَمَا زَكَّرْ اُلَى الْاَلْبَابِ. Kim için her şey Kur'an'da var? Hikmet sahibi alim için. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Demek ki her devirde Kur'an'ı öğretecek olan hikmet sahibi alimdir. Allah Teala evet, hikmet sahibi alimin meclisinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Muhakkak ki Allah bu meclislerde hikmet nuru ile ölü kalpleri diriltir. Yağmur suyuyla ölü toprakları dirilttiği gibi. Allah Teala bilmeyenlere, Kur'an'ı bilmeyenlere öğrenmek üzere kime sual edilmesini istiyor? Hikmet sahibi alime, yani ehli zikre. Hikmet sahibi alimin Kur'an'da bir başka adı ehli zikir. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَاسْأَلُوا اَهْلَ زِكْرٍ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Bilmediklerinizi ehli zikre sorun. Ehli zikir her şeyi bilir mi? Bilmez. Ama ehli zikrin her şeyi bilen Allah'la konuşması söz konusu. İşte 14 asıl evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Kehf suresinin 110. ayet-i kerimesinde aynen şöyle buyuruyor. Kul ene beşerin müslüküm. Ben de sizin gibi beşerim. Ama yuha ileye. Allah bana vahiydi. Yani Allah benimle konuşuyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın ilmi ve rahmeti bütün kainatı kuşatmıştır. İşte Allah'la konuşan kişi için her şey Kur'an'da mevcut. Bilmeyebilir ama her şeyin ilmi Allah'tadır. Allah'ın ilmi ve rahmeti her şey kuşatmıştır. Ve bu Kur'an'da anlatılıyor. O zaman kim için her şey Kur'an'da var? Allah'ın kendisiyle konuştuğu kişi için. O kişi her şeyi bilebilir mi? Bilmez. Bilmesine de gerek yok. Ama her şeyi bilen Allah'la konuşuyor o kişi. O zaman o her şeyi bilen Allah'la konuşan kişi Allah'tan öğreniyor ve diğer insanlara öğretiyor. Yani en üst noktadaki devrin imamı Allah'la konuşuyor, Allah'tan öğreniyor. Biz de ondan öğreniyoruz. O bizimle aramızdaki ilişki açısından ismi Ehli Zikir, Allah'la konuşması açısından Allah'ın kendisine vahyettiği kişi olarak ifade ediliyor. Şura 51'de وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ يَوْسِرَ رَسُولَهُ فَيُوحَى بِإِذْنِهِ. İşte Allah Teala'nın beşerle konuşması perde arkasından vahiy ile ve Resul göndererek ona dilediğini vahiy etmesiyle gerçekleşir. Öyleyse kim için Kur'an yeter? Hikmet sahibi, alim, her devirde Allah'ın kendisiyle konuştuğu, hidayete erdiren kişi. Diğer insanlar ise ondan sual ederek öğreneceklerdir. Allah razı olsun. Partından bir kardeşim muhterem hocam, ölülerin ruhuna Fatiha şeklindeki göndermeler doğru mudur? Ölmüşler için okunan dua veya hayırları nasıl doğru biçimde değerlendirebiliriz? Sevgili kardeşlerim, ölülerin ruhuna Fatiha şeklinde bir kere ruhun Fatiha ihtiyacı yok. İhtiyacı olan, Fatiha ihtiyacı olan nefstir. Ama buradan ne anlamalıyız? İşte Allah Teala Yasin, Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin suresinin 69 ve 70. ayet-i kerimelerinde bakın ne diyor. Biz ona, peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yakışmaz. O, ona indirilen sadece zikir, apaçık Kur'an'dır. Yani Allah Teala Peygamber Efendimiz'e zikir olan Kur'an'ı indirmiş. Ama Kur'an'ı niçin indirmiş? لِيُنْزِلَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ. Hayatta olan insanları uyarmak için indirmiş. اَيْقُ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ. İki tür insan var. Ölü olan kafirler, şimdi hemen başlangıç noktasında şurada o slaytımızı gösterecek olursak, başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidir. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi küfürdür, bir tanesi de onlar sağır, dilsiz ve kör ölülerdir. Evet, küfürdedirler ve sağır, kör ve dilsiz ölüdürler. Demek ki Kur'an sağır, kör, dilsiz ölülere değil, Allah'a ulaşmayı dileyen dirilere indirilmiş. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur. İşte o ayet-i kerime bir kere daha söylenildi. Liyunzure, yani Kur'an-ı Kerim'i indirmiş Allah-u Teala kim için? Liyunzure men kâne hayyen. Yasin suresinin 70. ayet-i kerimesinde hayatta olanları uyarman için. Liyunzure men kâne hayyen. Kur'an'ın indirilmesi hay olanları inzar etmek, uyarmak için. Ama azap sözünün kafirlerin üzerine hak olması içindir. Yani kafirler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar sağır, dilsiz, kör, ölüdürler. E şimdi kişi bundan ders alması lazım. Eğer Kur'an buysa ve hayatta olduğu süre içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o artık ölüdür ve öldükten sonra amel defteri kapanıyor. O zaman ruhuna Fatiha değil, hayattayken o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi ve Kur'an'ın ona okunması içindir. Bakın yunzure men kan hayye. Onun için Mehmet Akif Ersoy, bu Kur'an mezarlarda okunmak için indirilmedi. Bu Kur'an fal bakmak için indirilmedi. Bu Kur'an yaşamak için indirildi. Yunzure men kan hayye. Kur'an'ın indirilmesi hay olanları inzar. E herkes başlangıçta ölüyor, o zaman hay olanları inzar için ne demektir bu? Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler için indirilmiş. Kur'an tilavetle değil hidayetle okunur. Allah razı olsun. Üçüncü sual Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam. Aile hayatı çocuk bir imtihandır. Zikrimizi bu durumda azaldıysa zamanımızı nasıl kullanmalıyız? Evet sevgili kardeşlerim. Allah Teala iki ayet-i kerimede dünya hayatının bir imtihan olduğunu buyuruyor. 1 Enfal 28 واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو pardon واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة mallarınız ve çocuklarınız fitnedir. İmal ve çocuklar dünya hayatım evet Keyif suresinin 46. ayet-i kerimesinde el malu vel benune zinetil hayatı dünya. Öyleyse mal ve evlatlar dünya hayatının zinetidir. Fitnedir yani. İmtihandır. Bu imtihandan geçebilenler için ecrün azim vardır. Tegabun suresinin 15. ayet-i kerimesi de bunu söylüyor. O zaman buradan aile hayatı çocuk bir imtihandır. İmtihansa bu imtihanı neyle geçebiliriz? Zikrimizle. Zikrimiz azaldıysa arttırmalıyız. Dünya hayatı bir imtihan. Bu imtihanı geçmek zikirle, zikirle, zikirle geçirir inşallah. Bugün şu Ordu'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bazı kardeşlerimiz Allah'tan ümit kesilmemesinin sadece günahların affolunması ile ilgili olduğunu idrak ediyorlar. Sadece günahların affolunması konusunda mı Allah'tan ümit kesilmemeli yoksa maddi manevi her konuda mı geçerli abi? Maddi manevi her konuda geçerli sevgili kardeşlerim. Allah'tan ümit kesilmemesi kişinin devamlı Allah'tan istemesi manasına gelir. Duadır. Yani Allah'ın emir ve nehileri var. Allah-u Teala'nın vaaz ettiği emirleri, hedef emirleri kişiyi talep ettiği takdirde Allah-u Teala'dan mutlaka cevap olacaktır, yardım gelecektir. İşte Zümer 53'te قُلْ يَا اِوَادِ اَلَّذِي اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسُمْ لَا تَقْنَةُ مِنْ رَحْمَةُ اللّٰهِ Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah rahmetini ümit kesmeyiniz. Şimdi ümit kesmeyenler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir dua mıdır? Evet. Öyleyse hangi engel olursa olsun Allah'a giden yolda bu engeli Allah'tan dua ile isteyerek kaldırabiliriz. Ama o liyakatın sahibi olmamız lazım. Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunu. Neye layıksak onu alırız. Dualarımızın neticesi bunu ifade ediyor. İnşallah. Öyleyse her konuda sadece rahmetten değil. Nedir mesela? Daimi zikir. Daimi zikir iblis. Sen kim? Daimi zikre ulaşmak kim? Hayır. Biz daimi zikre ulaşmanın talebi içinde olacağız. Dua edeceğiz. Allah'tan isteyeceğiz. Allah her şeye kadirdir. Başka bir engel. Öyleyse ne olursa olsun, hangi konu olursa olsun Allah'tan ümidin kesilmemesi. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmemiz lazım. İşte İncil'deki ayet kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Allah razı olsun. Öyleyse ne gerekiyse Allah'tan istememiz lazım inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Abdülcabbar Hocam mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Ben Mardin'den Kemal Çakaz müsaadenizle bir sualim olacaktı. Başkaları için yaşamak ne demektir? Başkaları için yaşayan birinin gayesi ne olmalıdır? Açıklar mısınız? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize dua ediyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Başkaları için yaşamak ne demektir? Bir kişinin başkaları için yaşamaktaki gayesi ne olmalıdır? Açıklar mısınız? Başkaları için yaşamak Allah için yaşamaktır sevgili kardeşlerim. Allah Teala buyuruyor ki ey insanlar her şeyi sizin için yarattım ama sizi kendim için yarattım. Allah için olmak ruhu ve içi nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Eğer ruhu teslim ettiniz bunun manası bundan sonra onu Allah için kullanacaksınız. Fizik vücudunu Allah Teala'ya teslim ettiniz Allah için kullanacaksınız. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz, Allah için kullanacaksınız. İradenizi Allah'a teslim ettiniz, Allah için. Yani 7 safa 4 teslimi yaşayan herkes artık Allah'ın bir kölesi, Allah'ın üst seviyedeki bir kuludur. İşte buna nasıl ulaşabiliriz? Başkalarını mutlu ederek. Yani başkaları hepsi bizim mutluluk sebebimizdir. Biz onları mutlu edersek en üst noktada biz mutlu oluruz. Onun için Allah Teala, evet her şey sizin için ama sizi kendim için yarattım. Allah Teala buyuruyor ki, ey kullarım beni seviyor musunuz? Seviyoruz. Benim sevdiğimi seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. Öyleyse ben bütün insanları seviyorum, siz de sevin. İşte nasıl Allah Teala bütün insanları seviyorsa, biz de yaradılığını severiz yaradanın ötürü. Yani biz de herkesi seversek, sevmek demek, sevmek mutluluğun anahtarıdır. O zaman onları mutlu etmemiz lazım. Kimdir Allah için olanlar? Herkesi mutlu edenler. Evet, hangi oranda siz etrafınızdaki insanlara mutluluk veriyorsanız, onlar için yaşıyorsunuz demek. O sebeple bizim hayat gayemiz herkesi mutlu etmek ve bu sebeple en üst seviyede mutluluğu yaşamak. Onun için Yunus ne diyor? Biz gelmedik dava için. Biz insanları şikayet etmeye gelmedik. Biz onlarla kavga etmeye, tartışmaya gelmedik. Bizim işimiz sevişimiz. Onları sevmeye, yani onları mutlu etmeye geldik. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Evet. İnsanları mutlu etmek ve dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, imtihanlar Allah Teala tarafından bizlere kolay olandan zor olana doğru bir sıralama ile mi veriliyor? Kur'an-ı Kerim'e göre

1. Açlık 2. Mal eksikliği 3. Can eksikliği 4. Ölüm eksikliği 5. 5 şeyden imtihan ederiz. Ama sabredenleri müjdele. İnşallah. İşte bu açıdan 5 şeyle imtihan oluyoruz. Bu imtihanların hepsini geçen kişi Allah Teala onları sabırla sabrettikleri için müjdeliyor. İmtihanlar Allah tarafından bizlere kolay olandan zor olana doğru bir sıralama veriliyor. Kolay olan her şey Allah'ın yardımıyla gerçekleşiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yesirru ve la tuasiru ve şirru ve la tunefiru. Allah'la birlikte Allah yolunda her şey kolaydır. Çünkü Allah'ın yardımıyla gerçekleşiyor. Yesirru ve la tuasiru, kolaylaştırın, zorlaştırmayız. Beşiru ve la tunefiru, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Bütün Resuller neyle geliyorlar? Ve mâ nürsülü'l-mürselîne illâ mübeşşirîne ve münzirîn. Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Öyleyse Muhterem Efendimiz ne buyuruyor? Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Kolaylaştırınız ve müjdeleyiniz. Bir dilek. Zorlaştırmayınız ve nefret ettirmeyiniz. İşte zor olandan doğru bir sıralamayla bu şekilde belirlenebiliyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e göre sabır, şükür, bolluk, yokluk gibi imtihanlar da yedi safa mı teşkil ediyor? Sabır da yedi safayı teşkil ediyor. Sabrın yedi safhasına baktığımız zaman şükür de yedi safhada gerçekleşiyor. Yedi safha sabır, yedi safha şükür. Allah razı olsun. Altıncı sual, Afyon'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Muhterem Efendimizin sohbetlerini dinlerken işittiğimiz, idrak ettiğimiz her şeyi kendimize mi yoksa başkalarına mı mal etmeliyiz? Bazı kardeşimiz olaya başkasına söyleniyor, karşı tarafa söyleniyor, bakış açısından bakıyor. Bu doğru bir düşünce tarzı mı? Hayır. Her olay Efendimiz konuşmaya başladığı zaman her olayda muhatabı kendimiz olarak almamız lazım. Ve Efendimiz bize konuşur. Biz nasıl değişeceğiz? Çünkü Efendimizin bir şeye ihtiyacı yok Allah'ın tasarrufunda. Ama bizim Allah'ın emrettiği biçimde değişmemiz lazım. Nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmemiz lazım. Dolayısıyla ilmini evvela öğreneceğiz. Sonra o ilmi yaşayacağız. Neyle? Zikirle. Sonra da eğer Allah lütfederse başkalarına da ulaştıracağız. Allah'ın izniyle. Allah Teala'nın insanlardan istediği şey bu. Allah'ın izniyle. İşte Kur'an-ı Kerim'deki muhtevaya baktığımız zaman hep bu şekilde bir muhteva söz konusu. Bu doğru düşünce tarzı mıdır? Evet, bize anlatılan ve kendimize mal ettiğimiz, kalbimize indirdiğimiz güzellikleri yaşayarak başkalarına da öğretmekle mükellef olduğumuzu hiç unutmayalım. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Hazreti Mevlana bir sözünde bendeki yerini sendeki yerin belirler. Buyuruyor, bizim mürşidimize olan sevgimiz arttıkça mürşidimizin bize olan sevgisi artıyor mu? Evet. Ne kadar mürşidimizi seversek onun da üzerimizdeki sevgisi bu şekilde artar Allah'ın izniyle. Bendeki yerini, yani bendeki yerini sendeki yerim verirler Allah'ın izniyle. Sekizinci sual Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Muhterem Efendimiz bir sohbetinde öyleyse Allah-u Teala'nın sizinle olan ilişkilerine dikkat edin. O sadece mutlu olmanızı ister. Ve mutluluğun standartlarını size vermiş buyurdu. Mutlu olmanın standartları nelerdir? Yedi safa dört teslim sevgili kardeşlerim. Ve bütün bu mutluluk kapısını bize açacak olan sevgidir. İşte Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak. Şimdi Allah'a hayran olan kimlerdir? İrade teslimini gerçekleştiren, irşada memur ve mezun kılınanlar. Allah'a aşık olanlar kimlerdir? Onlar da ulvel vab ve

0: muhlisler olarak ifade edilebilir. Allah'ı sevenler kimlerdir? Mürşidine tabi olan ruhunu ve fizik vücut teslimini yapanlardır. Bulaşmayı dileyenler kimlerdir? Onlar Allah'tan hoşlananlardır. Öyleyse Allah'la ilişkilerimizde sevginin geniş bir yelpaze içerisinde mana kazandığını görüyoruz. Bidayetinde Allah'tan hoşlanmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide sahibi olmak, Allah'ı sevmek, ruhun teslimi, sevmenin artışı, fizik vücut teslimiyle sevmek güzel bir noktaya ulaşıyor. Ondan sonra daimi zikirle Allah'a aşık olmak, ondan sonra ihlasla aşkın en üst noktaya ulaşması ve daha sonra da iradenin teslimiyle tesbih, hayranlık noktasına geliyoruz. İşte Allah Teala bizden ne ister? Bu bahsettiğim sevginin her safhasını hayatımıza mal etme, gerçekleştirmemizi ister. Bu da neyle mümkündür? İlmin öğrenilmesi, zikirle yaşanılması ve arkasından da başkalarına örnek olmak suretiyle davranış biçimlerimize onlara mal etmek, öğretmektir inşallah. Allah bizden sadece ve sadece bunları istiyor Allah'ın izniyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne görüyoruz? Allah Teala bizi çok seviyor, çok seviyor, çok seviyor ve sadece bizden mutlu olmamızı istiyor Allah'ın izniyle. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorduk. Gravitasyon başladığında 7 kat gökler ve 7 alem de yok olacak mı? Açıklayabilir misiniz inşallah? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, gravitasyon başladığında sadece emr alemi ve karşıt emr alemi hariç diğerlerinde kıyamet olayı tahakkuk ediyor. Neden emr alemi, karşıt emr alemi hariç? Çünkü emr aleminde 7 tane cennet var. Karşıt emr aleminde 7 tane cehennem var. İşte o insan vücudu şeklinde olan kainatın cennet ve cehennemler bölümüne dikkat ettiğimiz zaman bunların hepsi emr aleminde. Yani Allah Teala zahiri alemi karşı zahirimi yaratmış. Zahiri alemde fizik bedenimiz, karşı alemde nefslerimiz berzah alemine kadar devam ediyor. Sonra cinleri yapmış gayb aleminde, cinlerin nefsleri berzah aleminde. Emr aleminde melekler var, karşı emr aleminde şeytan ve tayfası var. Ama bu şeytan ve tayfasının bulunduğu yerde de aynı şekilde 7 tane cehennem, şeytan ve avanesinin bulunduğu 7 cehennem söz konusu. Emr aleminde de 7 tane gök katı, ki her gök katında bir cennet söz konusu. Semavatil ula diye ifade ediliyor Taha suresinin 5. ayet-i kerimesinde. Şimdi baktığımız zaman bunu emr alemi olarak düşünün. Emr aleminin karşıtında dünya gezegeni insanın kalbine tekabül ediyor. Dünya gezegeni, emr alemin dünya gezegeninin 7 kat aşağısında cehennemler var. 1. cehennem, 2. cehennem, 3. cehennem, bu 4. cehennem, bir de üst tarafında emr aleminde 7 tane cennet var. 1. gök katında cennetin aliyetin, 2. gök katında cennetin firdevs, 3. gök katında cennetin hul, 4. gök katında cennetin hurafa, 5.sinde cennetin meva, 6.sinde cennetin, 7.sinde cennetin ad. An cennetleri de 3 bölümden oluşuyor. İradesini teslim eden kişiler için. Olay bu tane şekilde. Ama ne zaman cennet ve cehennemlerde yok olur? Hud suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? Hud suresinin 106, 107 ve 108. ayet-i kerimelerinde bakın Allah Teala ne diyor? Hud 106'da فَاَمَّ الَّذ۪ينَ شَكُّ شَكُّ شَاكِيلَر cehennemlikler فَفِنَارِ لَهُمْ فِيَا زَفِرٌ وَشَيْكُ onlar ateştedirler. Onlar orada yüksek sesle inleyerek çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. 107 onlar semalar ve yeryüzü cehennemin semaları ve arzı durdukça orada kalacak. Cehennemin seması ve arzı durdukça orada kalacaklardır. Rabbinin dilediği şey cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç. Ne zamana kadar? Allah bir gün cehennemi de yok edecek. Çünkü cehennem de mahluktur, cennet de mahluktur. Halık olan sadece Allah'tır. Muhakkak ki senin Rabbim dilediği şeyi yapandır. Ve 108'de de bu sefer cennette. Fakat mutlu olanlar, onlar cennettedirler. Yani müminler, 7 cenneti paylaşanlar. Cennetlerin semaları ve arzı durdukça Rabbin dilediği şey cenneti yok etmeyi dilemesi hariç onlar orada ebedi kalacaklardır. Öyleyse kıyamet günü kreatörsen başladığında 7 kat gök katı ve 7 alem yok olacak mı? Hayır, 7 kat gök katı cennetler ve 7 aşağısı cehennemler, onlar cennet ve cehennemin gökleri var oldukça onlar devam edecektir. Ama bir gün Allah onları da yok etmeyi dilediği an onların da bir sonu var. İşte bu ayetlerde onu söylüyor. Sadece baki olan Rabbinin zatıdır. Mahluk olarak yaratılan her şey bir gün yok olacak. Ama başlangıç noktasında kıyamet gününde zahiri alem, karşı zahiri alem, gayb alemi, karşı gayb aleminde gravitasyon başladığı zaman onlar yok oluyor. Ama bir gün cennet ve cehennemin de yok olduğu bir noktada sadece baki olan Allah'ın zatıdır. Rahman suresinin 26-27. ayet-i kerimesinde kulluhum me'a yafan ve yapke ve şey rabbike zül celali vel ikram. Her şey fanidir. Bütün kişiler, insanlar ve cinler fanidir, yok olacaktır. Yapke ve şey rabbike zül celali vel ikram. Celal ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Umut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş Şems 7'de ve secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasletler arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşir ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de insanlarla barışık bir durumda Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse, o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim ederse, işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sırf ve sükun halini yaşamaya başlar. İş dünyasında mutluluk, diyalektik kavganın sona ermesiyle, dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlar için yaşamak suretiyle, Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, insanlar neden mutsuz? Birinci sual, yaratılış gayesi mutluluk olan insanoğlu neden mutluluğu yaşayamıyor? Neden mutsuz? Sevgili kardeşlerim, evvela insanın yaratılışına bakmamız lazım. Allah Teala bütün insanlar Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bir fizik bedenle yarattığını buyuruyor Rabbimiz. Sonra Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bizi bir nefse dizayn ettiğini buyuruyor. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik ve şeytan denilen mahluk, insanların baş düşmanı, bu 19 afete %100 tesir ediyor. Ama dediğim gibi Allah-u Teala insanları şeytanın elinde oyuncak olsun diye yaratmamış, zatından doğar doğmaz insana ruh üfürüyor. Secde 9. Summa sawaha ve nafaha fihi min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruhta da 19 tane haslet var. İman, sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır ve devam ediyor. İnsanoğlu bir denge sistemi içinde yaratılmış, serbest iradenin sahibi ve aklın kumandasında bir hayatı yaşıyoruz. Ama dikkat edin, şu anki bu resme baktığınız zaman nefsin lehine bir sıfır galibiyet var. Neden? Çünkü şeytan devrede ve şeytan nefsimizin 19 afetini %100 aktif hale getiriyor. Böyle olunca bütün insanlar 19 afetle hayata başlıyorlar. 19 negatif özellikle. Nedir bu 19 negatif özellik? Ayetlerden gafildirler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar. Bütün bu negatif şeylerin sebebi ne? Şeytan devrede ve şeytan 19 afete %100 tesir ediyor. Ve ne yazık ki insanları kendi peşinden cehenneme sürüklüyor. Ama Allah-u Teala bizi başıboş bırakmıyor. Nitekim Kıyamet Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde اَيَّحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرِكَ السُّدَى. İnsanı başıboş, boşuna yarattığımızı mı zannediyor? Hayır. İnsan başıboş değil, boşuna da yaratılmış değil. Taha Suresi'nin 123. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi قَالَ بِيْتَ جَمِعًا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوٍ. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Öyleyse bir kere daha resme bakalım. Bakın, siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin ama benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa velâ yedillü velâ eşka. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her dönemde akil ve bali olan dünyayı hayatını yaşayan bütün insanlara Allah'ın katından hidayetçi geliyor. Daha 123'ü iyice dikkat edin. فَاِمَّا يَتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنْ. Benden size hidayet gelecek. فَمَنِتَّ وَهُدَيَا. Kim hidayetime tabi olursa. O zaman Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz bir hidayetçi miydi? Evet. Hangi ayet bunu söylüyor? Rad suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ne diyor Rad 7'de? اَنَّمَا اَنْتَ مُنْزِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٌ هَادٍ. Sen bir uyarıcısın ve her kavim için kesin bir hidayetçi vardır. Öyleyse hangi kavim, hangi lisanı konuşursa konuşsun, o lisanıyla konuşan mutlaka Allah hidayetçi gönderiyor. Katından bir hidayetçi geliyor. Hidayetçi ne diyor? Hidayetçi diyor ki, duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. 14 asıl evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan sahabe Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde ne diyor? Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki: Kul hazi sebili ed'u ila Allah ala basiretin ve men tabani. Ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyoruz. O zaman sevgili kardeşlerim dikkat edin. Neden insanlar huzursuz ve mutsuz? Allah Teala hepimizden tek bir şey istiyor, mutlu olmamızı istiyor. Bütün insanlar için mutluluk arayışı söz konusu. Ama gelin görün ki şeytan denilen mahluk insanların nefsine tesir etmek suretiyle insanları farklı adreste mutluluk arayışına götürüyor. İnsanların çoğu ben zengin olursam mutlu olurum. İnsanların çoğu araba sahibi olursam mutlu olurum. İnsanların çoğu eşim bana itaat ederse mutlu olurum. İnsanların çoğu yani herkesin bu dünya hayatıyla bir mutluluk arayışı var. Ama bu dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Kesinlikle değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk Allah iledir. O zaman herkesin mutluluk arayışı farklı. Öncelikle mutluluk üç esas üzerine bina ediliyor. Mutluluk daimi bir olaydır. İki, üç alemde %100 aktiftir. Üç, mutluluk bir sulh ve sükun hali, huzur halidir. Bu hal söz konusuysa kişi mutludur. Ama bugün insanların %90'dan fazlası mutsuz ve huzursuz bir hayatı yaşıyor. Sebep ne? Sebep Allah'ın kendisine verdiği emirleri yerine getirmediği için. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an'da emir ve nehiler var. Bu emir ve nehileri yerine getiren insanların cennete gitmesi, bu dünyada mutlu yaşaması var. Bu emir ve nehileri yerine getirmeyenlerin bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette cehenneme gitmesi var. Öyleyse tek bir sebep var sevgili kardeşlerim. Allah'ın emrine itaat etmemek. İkinci sual, mutluluğumuzun arkasında başka insanları aramak doğru mudur? Hayır, kesinlikle. Allah'ın bir kanunu var. Allah var. Siz varsınız ve başka insanlar var. Sevgili kardeşlerim şu anda 8 milyar insan var bu dünyada. Bu 8 milyar insandan bir tanesi de ben. Ben bu 8 milyar insana neyi verirsem mutlaka o 8 milyar insandan bir kişiyle bana mutlaka geri dönüyor. O zaman ben mutlu olmak istiyorsam ne yapmam lazım? 8 milyar insanın hangi birisine mutluluk vermem lazım? Mesela şu anda 8 milyar insan çoğu benden uzak ama kaç kişi var şu anda benim huzurumda? 2, 3, 4, 5, 6 hadi öbür tarafında da 7, 8 kişi en yakınımlar bunlar. Ve ben bu insanlara bu mutluluğu verdiğim zaman illa bunlardan gelecek diye bir şart yok. 8 milyar insandan herhangi birisini Allah-u Teala sebep kılar ama mutlaka bana ulaştırır. Ben size mutsuzluk verirsem o 8 milyar insandan bir tanesine bana mutsuzluk dönecek. Ben size mutluluk verirsem, sevgi verirsem mutlaka onun birisinden bize geri dönecektir. İyilik yap, denize at. Balık bilmese kim bilir? Halık kesinlikle bilir. Öyleyse kanun bu. O zaman insanların mutsuzluklarını hep bir insana bağlamak doğru değil. Başka insanların kendi mutsuzluklarının kaynağı olduğunu zannederler. Hayır, kesinlikle. Gerçekte böyle bir şey yok. Kim mutsuz ve huzursuzsa bunun arkasında başka kimse var mı? Hayır. Kişinin kendisi. Nerede bir sıkıntı varsa, ne bir de huzursuzluk varsa sadece kendi nefsinden bilecek. Allah bunu ayette Kur'an'da yazıyor mu? Evet. Hangi ayet-i kerimede? İbrahim 22. İbrahim 22'de Allah-u Teala iş olup bittikten sonra der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben size yalan söyledim. Ben size bunları zorla yaptırmadım. Sizi davet ettim, siz benim davetimi kabul ettiniz. Öyleyse beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Öyleyse insanların mutsuzluğunun bir vasıtası olarak ortaya koyduğumuz zaman aslında mutsuz kılan şey onlardan gelen davranışlar olduğu cihetle bu davranışlar aslında sadece bizim başka insanlara yaptığımız davranışların bize dönmesidir. Ben size mutluluk verirsem herhangi birisinden mutlu gelecektir. Ben size mutsuzluk verirsem herhangi birinize mutlaka o mutsuzluk bana dönecektir. O zaman sevgili kardeşlerim, cemaat halinde yaşıyor muyuz? Evet. Birbirimize ihtiyacımız var mı? Evet. Tek başına bir insan yaşayabilir mi? Hayır. O zaman madem ki insan toplum halinde yaşıyor, toplumun bir ferdi olarak biz toplumun dışımızdaki bütün üyelerine ne vereceğiz? Mutluluk vereceğiz ve onlardan da mutluluk alacağız. Mutlu et ve mutlu ol formülü inşallah. Üçüncü sual, insanı mutsuzluk girdabından kurtaracak en etkili reçete nedir? Kutsal kitaplarda bildirilen hedef emirler ve vasıta emirler. 14 asil evvel birbirinin can düşmanı bedeviler alabildiğine cahiliye adetleriyle bir hayat yaşıyorlardı. Kan davaları vardı ama Allah'ın Resulü bir hidayet güneşi olarak onların üzerinde doğdu. Ve hidayet güneşi Neviler Sultanı Peygamber Efendimiz 23 sene boyunca Kur'an'ı sahabeye anlattı. Ve o sahabe 23 sene boyunca Kur'an öğretisiyle hepsi asrı saadete ulaştılar. Ne yaptılar şimdi Kur'an'ın ayetleriyle baktığımız zaman? Hepsi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi Mümtehine 12'ye göre Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e biat ettiler. Hepsi Rad 21'e göre ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Al-İmran 20'ye göre fizik vücut teslimini yaptılar. Zümer 18'e göre nefs teslimine ulaştılar. Ve Bakara 139'a göre ihlasa ulaştılar. Ve en sonunda iradenin teslimiyle en zirve noktada Allah dostu oldular. Bunlar 7 tane hedef emir. Ama bir de bu hedeflere ulaşmak için Allah-u Teala'nın farz kıldığı vasıta emirler var. Onları da altına ilave edecek olursak 7 tane vasıta emir. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi zikir. Üçüncüsü tövbe. Dördüncüsü oruç, namaz, hac, zekat vesaire. 7 tane hedef emir. O zaman sevgili kardeşlerim, İslam 5 şartı da birer vasıtadır ama bunun ötesinde mutluluğumuzun bütün bunların toplamından çok daha önemli yer işgal eden reçetesi zikir var ve Allah'a ulaşmayı dilemek var. Mutluluğumuzun arkasında en büyük anahtar zikirdir. Allah'ı ne kadar zikrederseniz o kadar mutlu olursunuz. Dikkat edin, zikir ya da hoşlandığınız bir şeydir, zevk alırsınız ya da Allah-u Teala madem ki bunu emretmiş, hiç canım istemiyor ama hadi yapalım diye zikredersiniz. O zaman hedefe ulaşamazsınız. Allah'ın sizin üzerinize oluşmasını lazım getirdiği pozitif tesire ulaşamazsınız. Ulaşmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Kalben ulaşmayı diledikten sonra mutlaka ama mutlaka Allah'ın temel emri ki en üst seviyedeki vasıta emir. İbadetlerin sultanı zikri yapmaya başlayacaksınız. Zikir, zikir, zikir. Zikir, çok zikir. Daimi zikir ve en üst seviyede külli zikir. En sonunda tesbih. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Ve dünyadaki en mutsuz, en huzursuz kişinin bile Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde bir mutluluk dünyası içerisine gireceğini müjdeliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İbadet. Allah'tan doğru şekilde dilemeyi anlıyorum.
3: Çok zor. Allah-u Teala'ya varmak çok zor.
4: Yani onu kalbinde hissettiğini, kalbinde hissetmesini söylüyor yani. Onu hissettiysen diyor zaten bir kere bir insanın yenilmesi ya da mutsuz olması gibi bir şey yoktur yani.
1: Allah'a neyimiz ulaşır?
5: Her şeyimiz. En başta dilediğimiz dilekler. Ama bunu kalpten yapmamız lazım öncelikle.
1: Sizce zenginlik, makam, para, mutluluk verir mi?
5: Kesinlikle vermez. Gördük zaten depremde. En zenginiyle en fakiri aynı mutsuzluğu, aynı hüznü, aynı duyguyu yaşadı.
1: Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde bana ulaşmayı dileyin. Ben de sizi kendime ulaştıracağına dair söz veriyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
3: Onun yolunda gitmek, onun efendime söyleyeyim şartlarına uymak. Ama pek nadir insanlarımız yapanlar oluyor. Pek nadir. %1, 1000'de 1 ihtimal. Korktuğu zaman Allah diyor, sevindiği zaman da çığlıktan çıkıyorlar. İyi parası olduğunu geçiyorlar, aynen, gidiyorlar.
4: Yani Allah-u Teala diyor ki varken de beni zikret, yokken de beni zikret. Ki ben sana o sevgiyi kalbine vereyim.
5: Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
6: Ben de ermiş evliyaların gibi ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
2: Sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum.
4: Sana da ruhumu ulaştırmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'ın yolunda giden, onun şartlarına uyan pek nadir insan var. Diğerleri korktukları zaman Allah diyorlar, sevindikleri zaman çağrından çıkıyorlar dedi. Allah ile olan yakınlığımızın devamlı olması için ne yapmalıyız diyor. Sevgili kardeşlerim, gerçekten Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an bir mucize-i baki. Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Öyleyse Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadiste zikrettiği gibi kainat kurulduğu günden kıyamete kadar bir kapı hep açık olacaktır. O kapı tövbe kapısı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu tövbe için şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe sona ermez. O zaman hepimizin tövbe kapısından geçmesi lazım. Tövbe kapısından geçebilmek için mutlaka kalben ulaşmayı dilememiz lazım. Kalben ulaşmayı dilemeyip de tövbe eden kişiye o tövbe bir fayda vermez. Çünkü Allah Teala sadece kalbe bakıyor. İşte tövbe 126'da senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı ama tövbe edip zikre başlamıyorlar. Zümer suresinin 8. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala ne buyuruyor Zümer 8'de? İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek dua eder. Demek ki sıkıntıda insanlar dua ediyormuş. Sonra Allah kendinden bir nimet lütfettiği zaman ona dua ettiğini, yalvardığını unutur. Demek ki bollukta Allah'ı unutuyor, darlıkta sadece dua ediyor. Halbuki Allah-u Teala ne istiyor bizden? Darlıktaki gibi bollukta da zikretmemizi istiyor. Allah'a yalvarmamızı istiyor. Gelelim Rum 33'te. Allah-u Teala hidayete erdikten sonra kişi tekrar Allah'a şirk koşabiliyor. Neye? Zikri bıraktığı an. Ve Bakara 156'da onlara bir musibet isabet ettiği zaman kalu derler ki innelillahi ve inne ileyhi raciun, biz mutlaka Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. İşte kim musibet kendisine isabet ettiği zaman kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse Allah mutlaka onu mürşidine ulaştırıyor Furkan 70'e göre. Ve Allah Teala herkesin bu imtihanı yaşadığı zaman gerekli dersi alıp Allah'ın kendisi için tayin mürşide ulaşmasını istiyor. Mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman ne olur? Mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman Allah ona peş peşe 7 tane nimet verir. İşte kurtuluşa erenler, Allah'ın dostu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen ve tövbe edenler bunlardır. Tek bir dilek, o dilek ama kalbimizden Allah'a ulaşmayı dilemek olmalı. İşte 14 asır evvel sahabenin hepsi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve ekranda gördüğünüz bu slaytımızda nebilerin hası, mürşitlerin hası Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi oldular, tövbe ettiler ve 7 nimeti aldılar. Şimdi bir insan kendi kendine tövbe ederse ne olur? Bir insan hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide önünde tövbe ederse ne olur? Kendi kendine tövbe ettiği zaman biri 10 kazanır ama mürşid önünde bu tövbe yaptığı zaman devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşir. Günahları sevaba çevrilir. Kalbe iman yazılır. Ruh vücuttan ayrılır. Sırat-ı müstakime ulaşır. İki çift nur gelmeye başlar kalbine. Bire 700 kazanmaya başlar ve iradesi güçlenir. Ama kendi kendine tövbe ettiği zaman kesinlikle devrin imamın ruhu gelmez. Günahlar sevaba çevrilmez. Kalbe iman yazılmaz. Ruh vücuttan ayrılmaz. Nur gelmez. Bir on kazanır ve irade güçlenir. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin sakın ha sakın şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Şeytanın insanın Allah'ın affına güvendirerek aldattığı kişiler kimlerdir? Benim başka kimseye ihtiyacım yok. Ne gerek var mürşide diyenlerdir. Halbuki mürşitsiz asla din yaşanamaz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: 14 asır evvel tüm sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduktan sonra mutsuzluktan kurtulup bir asr saadeti yaşamıştı. Mürşid-i tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
5: Allah'ın gönderdiği, göndermiş olduğu peygamberimizin yolunda ilerlediğimiz sürece her şeyin güzel olacağına inanıyorum.
6: Ya bazen diyoruz ya keşke eski devirde, eski zamanda biz de yaşasaydık. Bence o zaman her şey daha güzeldi. Çünkü insanlar varıyor, biliyordu, Allah'ı biliyordu, ibadetlerini düzenli yapıyordu. Herkes güvenilirdi, herkes birbirine güvenirdi. Doğru düzgün bir yol gösterenleri vardı. Onu demek istiyorum. Peygamber Efendimiz ona çok güzel bir yol göstermişti. Onlar da o yolda ilerledikleri için daha güzel yaşayıp gidiyorlardı bence.
3: Doğrudur. Onlara yani ulaşmak çok zor. Onların dörtte birini yapamayız bile. Ulaşamayız. Onlara gücümüz yetmesi için muhakkak yutmadım lazım. Her şeyi öğrenmek lazım ama elimizden geldiği kadar ne mutlu yapabiliyorsak, ulaşabiliyorsak.
1: Günümüzde Allah dostları var mıdır?
5: Tabii ki de vardır, elbette vardır. Zaten hayat devam ediyorsa Allah'ın dostları sayesinde devam ediyor. Memleketimiz yerle bir oldu. Ona rağmen eğer bir şeyler yolunda gidiyorsa hala Allah'ı zikreden insanlar vardır demek ki.
4: Muhakkak ki vardır ama ben daha rastlamadım.
5: Nereden geldiğimizi unutmayan, neye itaat edeceğimizi unutmayan insanlar elbette ki vardır.
0: Bir misafirimiz keşke eski devirlerdeki gibi yaşasaydık. O zaman her şey daha güzeldi, doğru düzgün bir yol gösterenleri vardı. Günümüz insanlarına rehberlik edecek doğru kimseler yok mudur? Elbette vardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dikkat edin. İsra 15'te şöyle buyuruyor. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ Resul göndermesem azap etmem. Ve cehennemlikler cehennemin kapılarına girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi. وَوَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوا فُتْوَتْ اَبْوَابُهَا قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا Cehennem bekçileri sual soruyorlar. أَلَمْ يَتِكُمْ نَذ۪يرٌ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ Rabbinizin ayetlerini size tilavet eden Resul size geldi mi gelmedi mi? Bütün cehennemin kapılarından girenlerin hepsi evet geldiler diyor. قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا İtiraf ediyorlar. Çünkü kiramen katibe melekleri onları filme almış. Hem düşüncelerini filme almış hem de aksiyonlarını filme almış ve Resul gelip onlara tebliğ yaptığı zaman orada filmlerinde görünüyor. Öyleyse kimsenin itiraz edemeyeceği tarza mutlaka Allah Teala o kavmin lisanıyla bir Resulü gönderiyor ve o Resul diyor ki ey insanlar duyduk duymadık demeyin Rabbinize ulaşmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, ne olursak olalım biz bir mahlukuz. Yaratılmışız, bizi yaratan sahibimiz o Allah. O zamanı kullanmıyor, mekanı kullanmıyor. Hiçbir şey yokken o vardı ve kainatın yarattığı, onun kainatın sahibi o. Bizi de yaratan o, bizim sahibimiz de o. Ve biz bunun bilincinde bir hayatı yaşarsak mutlu, huzurlu oluruz. Onsuz gaflet içinde bir hayatı yaşarsak, ne bu dünyada iki yakamız bir araya gelir ne ölüm sonrası hayatta cennet yüzü görebiliriz. Öyleyse her devirde veli resuller var mı? Evet, Nahl suresinin 36. ayet kelimesinde لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اِنِيَبُدُ اللّٰهُ وَاَشْتَنَبُوا تَاغُوتَ Biz bütün ümmetlere tağuttan iştinab etsinler. Allah'a abd olsunlar diye resuller bahsetti. وَمِنْهُ مَنْ اَدَ اللّٰهُ Bir kısmı hidayete erdi. وَمِنْهُ مَنْ عَقَدْ عَلَيْهِمُ الدَّلَالَةِ Bir kısmının üzerine delalet hak oldu. Allah Teala Enfal 24'te ne diyor? يَا اَيُّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey Allah'a iman edenler! اِسْتَجِبْ لِرَبِّكُمْ اِسْتَجِبُ لِلّٰهِ رَسُولِ اِذَا دَعَكُمْ لِمَالِ يُحِكُمْ Allah ve Resulü sizi hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Daveti kabul edin ki kurtuluşa eresiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de her devirde kesintisi olarak bütün kavimlerde mutlaka resuller olduğunu beyan ediyor. Diyor ki ey amen olanlar Allah'a Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Resul size mutluluğun şartlarını, standartlarını, reçetesini verir, rehberlik eder ama siz o gelen mutluluğu ya elinizin tersiyle itersiniz, mutlu olamazsınız ya da can kulağıyla dinlersiniz, kucaklarsınız. O zaman siz aramızda mutluların arasında olursunuz ve mutluluğu yaşarsınız. Hem siz yaşarsınız hem etrafınızdaki insanları mutlu edersiniz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
7: Fatullah ve Berekatü. Muhterem Cabbar hocamız, hürmetle, hasretle ellerinden öpüyor sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem hocam, mutsuzluğun bir sebebinin de sevgi eksikliği olduğunu söylememiz mümkün müdür? Allah razı olsun. Sizi kalbimden çok seviyor. Ellerinizden tekrar öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kardeşimizin sorduğu sual, mutsuzluğunuzun bir sebebi de sevgi eksikliği olduğunu söylemek mümkün müdür? Evet. Mutsuz olan kişi etrafındaki insanların mutluluğunun ve kendisinin mutsuzluğunun arkasında neyin yattığını anlamak isteyecektir. Bunları inceleyecektir. Sonunda bakacaktır ki gerçekten etrafındaki insanları yeteri kadar sevmiyor. Madem ki onlar birbirlerini seviyorlar, açık ve kesin bir şekilde görüyorum ki o birbirini sevenler mutludurlar. Öyleyse ben insanları sevemiyorsam ve mutsuzsam bende sevgi eksikliği var. Ben sevmesini öğrenmeliyim. İşte Yunus diyor ki dörtlüğünde, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Kişinin varacağı yer burasıdır. Ama burada özellikle vurgulamamız lazım gelen bir şey var. Marifet bizi sevenleri sevmek değildir. Bu herkesin yapacağı bir şeydir. Seveni sevmek herkesin işi. Marifet bizi sevmeyenleri de sevmektir. Size kötülük yapanları da sevebilmektir. Eğer severseniz o zaman mutluluğu yaşarsınız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanları mutsuzluktan kurtaracak ilacın zikir olduğunu ve zikrimizi ne kadar arttırırsak mutluluğumuzun da artacağını açıklıyor. Sizce zikir yapmak insanı mutlu eder mi?
5: Kesinlikle eder. Başımızlara düştüğü zaman, kalbimize ferahlık istediğimiz zaman, en çok da Allah'ı zikrettiğimiz zaman ben buradayım lafını hissediyorsun, kalbinde hissediyorsun özellikle.
3: Evet. Muhakkak tabii ki. Tabii. Rahat uyursun, rahat iş yaparsın. Beynin o kadar rahat çalışır ki mümkün yok yani.
5: En başta Allah'a daha yakın oluyoruz o an.
4: Yani kalbine huzur verir, işlerin yoluna gider. Yani temiz bir hayat, temiz bir sayfa, temiz bir düzen. Yani selamlaştığın insanlar bile değişir o zikirden sonra. Hele her günde yapabiliyorsan ne mutlu insan olur.
5: Allah'ı zikrettiğim zaman hani illaki ruhumun daraldığı anlarda değil ya. Bir iş yaparken, yemek yerken, konuşurken ya Allah dediğim zaman bile içimi ferahladığını hissediyorum. Kalbime bir rahatlık geldiğini, işimin rast gittiğini, bir şeylerin düzene girdiğini hissedebiliyorum ben.
3: Öyle zikretmek hastalığı bile yenebiliriz. Hastalığı bile yenebiliriz.
1: Kesintisiz mutluluk mümkün mü?
5: Kesintisiz mutluluk mümkün değil. Ama Allah'ı zikrettikçe huzursuz olduğun şeyler azalıyor. Yükün hafifliyor aslında. Ya tamamen mutluluk diye bir şey yok zaten bu dünyada.
6: Bence mümkün değil. Yani sadece zikir yaparak mutlu olmaz. Diğer ibadetlerimizi de yapmamız gerekir.
0: Röportajımıza katılan bir misafirimiz, kesintisiz mutluluk diye bir şey mümkün değildir diyor. Bir insanın kesintisiz şekilde mutlu olması mümkün değil midir? Hayır sevgili kardeşim, kesintisiz bir mutluluk her zaman var. Mesela şu saniye itibariyle. Şu saniye itibariyle dünyada 8 milyar insan var. 8 milyar insan Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği kanunlarını hayatına tatbik etmesi halinde mutlaka %100 kesintisiz bir mutluluğu yaşar. Bizi mutsuz ve huzursuz kılan başka insanlar değil. Bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizdeki afetlerdir. O afetleri tetikleyen, aktif hale getiren şeytandır. İki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimiz. Düşman olan şeytandan bir tek dilekle kurtuluruz. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci düşmandan da zikirle kurtuluruz. Ne diyor Allah Resulü? Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Öyleyse sevgili kardeşim, bu kadar basit, o kadar kolay ki din. Tarifi gayri mümkünsüz. Din bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala size o garantiyi veriyor. Bir daha şeytan size ulaşamayacak. 4 tane ayet-i kerime. Hemen gösterelim o 4 ayet-i kerimeyi. Allah Teala buyuruyor ki Hicr 42'de benim kullarımın üzerinde senin bir sultanın yok ey iblis. Nas 99'da Allah'a tevekkül edenlere senin bir sultanın yok. İsra 65'te benim kullarım üzerinde ey iblis senin bir sultanın yok. Tebe 21'de mümin olmayanlara senin bir sultanın yok. Senin bir sultanın yok mümin olanlara. Ve Zümer 17'de kalben ulaşmayı dileyenler şeytana kul olmaktan kendisini kurtaranlardır. Tamam. Bir düşman daha vardı. Neydi? O da nefsimiz. E Allah Resulü ne diyor? Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Nefsimizin manevi kalbin iki kapısı var. Birisi fücur kapısı, diğeri takva kapısı. Fücur kapısından şeytan devreye giriyor. O zaman o fücur kapısını neyle kilitleyeceğiz? Zikirle. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikredeceğiz. Ne kadar zikredersek şeytan devrede sıfır. Daimi zikre ulaştığımız zaman dört dörtlük kesintisiz bir mutluluğu yaşarız. Allah Teala bütün insanların iç dünyasında, dış dünyasında, Allah'la ilişkilerinde kesintisiz mutluluğu yaşayabilmesini istiyorum. Bu kesintisiz mutluluk ancak nefsimizdeki bütün afetleri temizledikten sonra gerçekleşebilir. Daimi zikre ulaşıp da nefsimizdeki bütün afetler yok olduğu zaman kesintisiz bir saadet halini yaşarız. Eğer daimi zikre ulaşmadan nasıl bir mutluluk yaşantısı mümkündür sualin cevabı, Kur'an-ı Kerim bir kesin bize cevap veriyor. Nisa 103'te فَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ فَاسْكُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken daima Allah'ı zikredin. Yani şeytanın kapısı hep kilitli tutun. Kimin için bir iyilik yapmayı, bir mutluluk ulaştırmayı düşünmüşsek o noktadan itibaren mutlaka ama mutlaka mutluluğu yaşarız. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
8: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Bugün görseniz bir sualim olacaktı. Muhterem Hocam, Allah yolunda hizmet eden bir insanın mutsuz olması mümkün müdür? Sizi çok ama çok seviyorum. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Ve Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah yolunda hizmet eden bir insanın mutsuz olması mümkün müdür? Hizmet, başka insanları Allah yolunda teşvik ederek mutluluğa ulaştırmaktır. Allah yolunda hizmet, Allah-u Teala'nın en büyük nimetidir. Kim Allah yolunda hizmetten zevk alıyorsa o mutluluğu yaşayan insandır. Onu hiçbir şey üzmez. Etrafındaki insanların darmadağınık oluşu, görevlerini yapma işleri, gereken dikkati, ilgiyi sarf etmedikleri onu hiçbir zaman asla ve asla alakadar etmez. Herkesin eksiklerini arkasından dolaşıp o tamamlar. Neden o mutlu, o da diğerleri mutsuz? Çünkü o Allah'tan yardım alıyor. Allah'ın onun için verdiği hizmet aşkını gerçekleştirmenin huzurunu yaşıyor. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Kendinizi ölçün, mutlu muyum diye sorun. Mutluysanız mutlak surette Allah'ın yardımıyla mutlusunuz. Mutsuzsanız yardımı alamadığınız için mutsuzsunuz. Yardım almak istiyorum diyorsanız o zaman Zümer 54 cevap veriyor. وَاَنِيبُوا لَا رَبِّكُمْ وَاَسْلُمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ يَنَتِكُمْ الْعَذَابْسُمْ وَلَا تُنْسَرُونَ Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Kabir azabı gelmeden evvel. Sonra yardım olmazsınız. Bu dünyada Allah'ın yardımını daimi almak istiyorsanız mutlaka ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşidinize tabi olacaksınız. Ve zikir, çok zikir ve daimi zikirle bütün güzellikleri yaşarsınız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an, Her An Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında
9: aile saadeti cennet, ikinci kanından dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay bu ise, o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhuşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar. Şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler, bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, onların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah-u Teala Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisine sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirini seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programın sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Eskişehir'den bir kardeşimiz. Muhterem hocam, Fetih Suresi 23. ayet-i kerime açıklar mısınız? Fetih Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinden 2 ayet öncesinden başlayalım. Beraberce bakalım inşallah. Yani 21'den itibaren Allah Teala "Ukhra lem takdiru aleyha kad hal ahatallahu biha ve kanallahu ala kulli şeyin kadir." Henüz ulaşamadığınız Allah'ın kuşatmış olduğu diğer ganimetler var. Allah her şeye kadirdir. 22. ayet-i kerime لَوْ قَتَلَكُمُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَبَرُوا وَلَوْ الْاَدْبَارَ سُمَا لَا يَجِدُونَ وَلِيٍّ وَلَا نَس۪يرًا. Eğer kafirler sizinle savaşsaydılar, mutlaka arkalarını dönerlerdi, kaçarlardı. Sonra bir dost ve bir yardımcı da bulamazlardı. 3. Sünnetullah elleti kad halet men kablik ve len tecide lehu sünnetullahi tebdil. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın kanunları var. Allah zamandan mekandan müzeh olduğu sebebiyle Kur'an'da vaz ettiği kanunlar da evrenseldir. Zamana bağlı değildir. Öteden beri, yani adeta Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklara uyanların mükafatı, isyan eden, yasakları çiğneyenlerin de cezası hakkında Allah Teala'nın evrensel kanunlarında bir değişiklik yok manasında ifade ediliyor. Eğer kafirler size savaşlardı, mutlaka korkudan arkalarını dönüp giderlerdi diyor. Yani evvelden de böyle oldu, şimdi de öyle manasında ifade ediliyor inşallah. 23'ten sonra 24-25'e de bakalım. Huvellezi kefa ediyekum ankum ve ediyekum anhum. Bi betni Mekke'te bin ba'di en asfarekum aleyhim. Ve kanallahu bima ta'amelun besir. Sizi Mekke'nin ortasında onlara karşı müzaffer kıldıktan sonra onların ellerini sizden, sizin ellerinizde de onlardan çeken odur. Yani sizin aranızda, o kafirler arasında Mekke'nin fethinden sonra sulh ve sükûnu ulaştıran Allah'tır. Anlaşmayla onların elini sizden çeken, sizin elinizi onlardan çeken Allah-u Teala'dır. Fetih 25'te هُمُ الَّذ۪ي كَفَرُوا وَسَدُّكُمْ عَنْ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَا كُفَّنْ عَنْ يَبْلُوَهَا. Onlar ki kafirdirler, sizi Mescid-i Haram'dan ve bekletilen kurbanları mahallene ulaşmaktan men ettiler. Eğer kendilerini henüz tanımadığınız, bilmeden helak edeceğiniz müminler, erkekler, mümin kadınlar bulunmasaydı, bu yüzden bilmeksizin haberiniz olmadan onlardan size bir sıkıntı isabet edecek olmasaydı, Allah savaşmanıza müsaade ederdi. Yani kafirlerin içinde de sonradan ulaş

sorunu bu. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı dilemeden önce yaptığımız günahlar dilettikten sonra sevaba çevrildiği halde hayatımızda yine bizlere gösterilecek mi? Evet. Kişi tövbe-i nasuhla tövbe edip salaha birinci kademesine günahların örtülmesi, ikinci kademesine bir daha sevaba çevrilmesi gerçekleşmediği süre içerisinde hayatımızda onlar var. Ama eğer hayatımızda olmasına rağmen o günahlar örtülmüş, sevaba çevrilmişse müşride tabiyetle birlikte, müşride tabi olduktan sonra işlediğimiz günahlar tekrar salahın birinci kademesinde örtülmüş ve üçüncü kademesinde sevaba çevrilmişse, o ve irade teslimine ulaştırmıştı Allah-u Teala bizi. Ondan sonra onlar hayatımızda olsa dahi örtülmüş vaziyettedir. Görünmeyecek. İnşallah. Allah razı olsun. Üçüncü sual Bursa'dan bir kardeşimiz. Muhterem Hocam, Allah-u Teala dünyada yaşayan herkesle beraber olduğu gibi cennete gidenlerle de beraber olacak mı? Ve cennette de olanlar Allah ile nasıl bir beraberlik içerisinde olacaklar, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, daimi zikrin sahibi nasıl bu dünyada Allah-u Teala ile daima beraberdirler, hele irade teslimine ulaşmış Allah'ın cemalini kendisine gösterdiği kişilerse, orada da cennetin üst katlarında bu da kabul gerçekleşecektir. Yani Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunu. Kişi neye layıksa mutlaka onun karşılığını Allah'tan alacaktır. Allah kanunlarıyla iş görüyor. Kanunlarında sözünde huruf yok. Allah katında söz değiştirilmez. Cennette mümin kullarına vaat ettiği her ne varsa mutlaka onu gerçekleştirecektir. Dördüncü sual İzmit'ten bir izleyicimiz, Muhterem Hocam. Tin suresi 1-2-3 ayetlerinin nefs kalbi, daimi zikir vahiy ile ilgisi var mıdır? Bu ayetlerden idrak etmemiz gereken nedir, açıklar mısınız? Vettini ve zeytuni ve turi sinin ve hazel beledil emin. Elbette kişi ehsene ulaştıktan sonra Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ. Biz insanı bir zaman, bir takvim içinde ehsene ulaşsın diye yarattık. Ehsene ulaşan nefs kalbi tamamen afetlerden temizlenmiş. Yerine 19 sene fazilet gelmiş, yerleşmiş. Nefs de ikinci bir ruh olmuş. Nasıl başlangıçta ruhta 19 tane hasret varsa, daimi zikirle birlikte teslim olduğu zaman nefsin kalbinde de 19 tane fazilet vardır. Hasretlerin talebiyle faziletlerin talebi aynı. Hasretler de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiiller işlemeyen, faziletler de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen durumdadır. Şu andaki ekranda slaytımızı görüyorsunuz. Özellikle nefsin teslimi Hul Elbab kademesinde 19 tane afetin dışarıya yerine 19 tane faziletin kalbe yerleştiğini slaytta net olarak anlıyoruz. O zaman nefsimiz başlangıç noktasında geceyken Hul Elbab kademesinde Allah'a teslim olduğu zaman ruh gibi %100 gündüzü andıran bir yapıya ulaşıyor. Nefsin manevi kalbinde 19 tane fazilet, ruhta da 19 tane hasret, 200'de 200 oranında Allah'ın bütün emirlerine en üst seviyede riayet eden bir yapıya ulaşıyoruz. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Peygamber Efendimizin benim ümmetimde açık şirk sadır olmaz, benim ümmetimin gizli şirkte olanından korkarım hadis-i şerifinde

0: Geçen gizli şirkte olmak ne demektir? İbriyat Sultanı Peygamber Efendimiz gerçekten hadisinde artık insanların, ümmetimden insanların güneşe tapması, aya tapması, yıldızlara ve puta tapması olmayacaktır. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. Allah'ın rızasının dışındaki gayeler için harekette bulunacaklar ve gizli şehvet yani riya ve gösteriş duygularını taşıyacaklar. İşte nefsin afetleri var olduğu süre içerisinde kişi nefsin talebine uyarsa ki bu talebe uymak demek afetlerin talebini yerine getirmek demektir. Afetleri de tesir eden şeytan olduğuna göre nerede bir şeytan ve nefs beraberliği varsa orada gizli şirk, orada derecat kaybı, orada huzursuzluk ve mutsuzluk, orada riya vardır. O sebeple Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz iki tür alimden bahsediyor. Her alimle değil, sizi beş şeyden sakındıran, beş şeye çağıran alimle beraber olunuz diyor. Riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine, dünyaya rağbetten zühte. İşte sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki istisnasız Allah'ın dizaynı gayet açık ortada. Kimdir riya sahibi insanlar? Onlar münafıklardır. Münafıkların özelliklerini Allah Resulü hadisinde verirken onlar emanete ihanet ederler. Onlar ahde vefa etmezler. Ve onlar yalan söylerler. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Ve söz verdiği zaman sözünde durmaz. Şimdi her zaman Muhterem Efendimizin devamlı tekrar ettiği bir ayet var. Fetih Suresi'nin 11. ayet-i kerimesi. Dış düşmanlarla cihat emredildiği zaman Allah Resulü müminleri cihada davet ediyor. Ama geride kalan oturanlar, münafıklar cihada katılmıyorlar. Fakat müminler zaferle dönüp ganimetlerle dönünce münafıkların içi çekiliyor. Biz bu sefer sizinle beraber olmadık. Mallarımız, çocuklarımız bizi meşgul etti. Ama bir dahaki sefere ki savaşta mutlaka sizinle beraber olacağız. Allah Teala da münafıkların durumunu söylüyor. Diyor ki onlar dilleriyle yakulüne bir yersenin maalesef yukulübüküm onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Yani yalan söylüyorlar. Dillen ikrar ama kalben tasdik. Kalpte olmayanı diliyle söylediği için kişi yalan söylüyor. O zaman münafığın üç tane özelinden konuştuğunda yalan söylüyor. Bu münafık konuştuğunda yalan söylüyor. Kendisine bir şey emanet edildi, ihanet ediyor. Nitekim ruh Allah'ın herkese emanetidir. Emaneti sahibine teslim etmiyor. Ve söz verdiği zaman da sözünde durmuyor. Verdiği söz ne? Galip bela gününde şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair Allah fizik vücutlarda naat almış. Ama bunu da yerine getirmiyor. Tekrar ediyoruz demek ki konuştuğunda yalan söylüyor. Emaneti sahibine teslim etmiyor. Ve söz verdiği zaman sözünde durmuyor. İşte bu özelliğin sahibi olan kişiler riya sahibidir. O sebeple Allah Resulü hadisinde size riyadan ihlasa, Muhlisler kimlerdir? Muhlisler, konuştuğun zaman doğruyu söyleyen, emaneti sahibine teslim eden ve sözünü yerine getiren kişilerdir muhlisler. Yani her alimle değil, sizi beş şeyden sakının, beş şeye çağırın alimle. Riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünya rağbetten zühte çağıran alimlerle beraber olunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz özellikle üç şeyden sakındırıyor. Buyuruyor ki kibirden sakının. Kibir sebebiyle şeytan şeytani lane oldu. Hasetten sakının. Haset sebebiyle Kabil Habil'i öldürdü. Ve hırstan sakının. Hırs sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü Cahmur hocamız. Hasretle ve hürmetle gül kokan ellerinizi öperiz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Bursalı kardeşlerimiz olarak siz, müsaadenizle size bir sorumuz olacak inşallah. Muhterem Efendimiz bir sohbetinde dua kaderi değiştirmez. Kader o duanın kabulüyle Allah'ın oluşturduğu son hüviyeti ihtiva eder buyuruyor. Bu konuyu bize açıklar mısınız? Tekrardan sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. İyi ki varsınız.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Tekrar suali okuyacak olursak muhterem Efendimiz bir sohbetinde dua kaderi değiştirmez. Kader o duanın kabulüyle Allah'ın oluşturduğu son hüviyeti ifade ediyor. Gerçekten de öyle. Kader hücrelerinde hepimizin hayat filmi yer alıyor. Zaten o hayatı yaşamışız, dua etmişiz. Olayların hepsi ve o duayı yaptığımız zaman o duanın neticesiyle hepsi birlikte bizim amel defterimize geçmiş, son haliyle kader hücremizde yer almıştır. Zaten ismi kader hücresi. Dolayısıyla biz o duayı yaptığımız zaman o filmin değişimine sebebiyet vermiyor. Film son haliyle oraya yerleştirilmiştir. Bu şekilde algılamamız lazım Allah'ın izniyle. Neye benziyor? Film çekilmiş ve orada filmi çekenler bütün önerileri, bütün diğerlerin talepleri hepsi kabul edilerek son haliyle film tab edilmiş ve gösterime çıkmış. Bir kişinin ben o zaman bu filmin keşke böyle olsaydı diye dua etmesi gösterime giren filmin değişmesine imkan vermez. Böyle bir açıklamayı getirebiliriz. Yani her şey son haliyle hayat filmimize yerleştirilmiş ve son haliyle o hayat filmimiz kader hücremizde yer alıyor. Zaten buradaki yaşantımızla kıyamet gününde her ikisi karşılaştığı zaman Allah-u Teala'nın bize 40 kadar zulmetmeyeceğini bu hayat filminden ve karşılaştırmadan net olarak anlayabiliriz, anlayacağız. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, çoğu insan Meryem 71-72 ayetlerini deli göstererek cehennemden çıkış olduğunu söylüyorlar. Bu ayetleri bize açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Meryem 71-72, evvela Bakara 28'e göre 3 kere sura üfürme vardır. Keyfe tekfurune billahi. اَمْكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَحْيَاهُكُمْ. Bu birinci sura üfürmedir. Bu dünyada yaşayan bütün insanlar birinci sura üfürmeyle ölenler ölmüştür. Hayatta olanlar da ölüyor. ve birinci strofa ermeyle hepsi birden yeniden diriliyor. Suma yumutukum. Dirilen fizik vücutlar bu dünyaya ait fizik vücutlardır. Cennet ve cehennem standartında değildir. Tekrar Allah-u Teala mahşer meydanında onları ikinci surofa üfürmeyle öldürüyor. Suma yumutukum. Ve suma yuhuykum. Sonra üçüncü surofa üfürmeyle yeniden diriliyor. Cehennemlik nefslere ait olan fizik bedenleri cehennem standartına, cennetlik nefslere ait olan fizik bedenleri de cennet standartında yaratıyor. Ve berzah aleminden nefsler o cennetlik nefse, yani sevapları günahdan fazlaysa, cennetlik fizik beden içerisinde cehennemlik nefse cehennem standartındaki fizik beden içerisine giriyor ve hayat filmini bir bütün olarak indi ilayda seyrediyor. Ama ister cennetlik ister cehennemlik, hepsi toptan Meryem 71'e göre her ikisi de cehenneme gidiyorlar. Allah-u Teala cennetlik takva sahiplerini kurtarıyor ve takva sahibi olmayanları da orada cehennemde bırakıyor. İşte Meryem 71 herkesin, ister cennetlik ister cehennemlik herkesin mutlaka cehenneme gideceğini, cennetliklerin cehennem, cennetlikler için bir görme yeridir. Oradaki azabı göreceklerdir. Ve Allah-u Teala'ya hamd ve şükrederek oradan takva sahibi olmaları hasebiyle Allah-u Teala onları alıp cennetine alacaktır. Ama zalimleri de dizüstü çökmüş bırakacak. Meryem 72. Allah-u Teala bunu söylüyor. Sümenüneccillezine takav. Takva sahipleri zaten cennetleri onları oradan alıyor. Ve nezerü zalimine fiyacisiye. Ve zalimleri de orada cehennemde dizüstü çökmüş vaziyette bırakacaktır. Dolayısıyla Meryem 71-72'nin manası bu. Allah razı olsun. Tekirdağ'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, başkalarını mutlu etmek isterken yapılan iltifatlardan dolayı karşı tarafın kibir afeti baş gösterirse bunda sorumlu olur muyuz? Başkalarını mutlu etmek isterken tabii ki onu popovlayarak boş sözlerle değil, hakikati ona tebliğ ederek, bir yönüyle onun kusurunu örterek, onun güzel yanlarını açıklamak suretiyle, o konuda onu teşvik etmek suretiyle yapılabilir. Aksi takdirde eğer hakikati ihtiva etmeyen boş sözler söz konusu olduğu zaman bu boş sözler kişinin nefsinden kaynaklanıyor. Karşı tarafı ne mutlu eder ne de onu bir yere taşır. Ya hakkı konuşunuz ya susunuz. Dolayısıyla hep ruhun talebi istikametinde başkalarına yardım etmeliyiz. İnşallah Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, hatim vefanın önemi nedir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın yerine getirmemizi istediği on emirden bir tanesi de ve bi'atullahi evfu, Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin cevabı var. Kalu bela günü. Kalu bela gününde ne olmuş? Kalu bela günde Allah Teala ruhumuzdan misak almış. Dünya hayatında Allah'a teslim olacağına dair, fizik vücudumuzdan ahd almış, Allah'a teslim olacağına dair, nefsimizden yemin almış, Allah'a teslim olacağına dair, irademizden misak almış, Allah'a teslim olacağına dair. Ahdallahi, irademizin misakine eşdeğerdir. Yani ne zaman biz 22. basamakta ruhumuzu, 25. basamakta fizik vücudumuzu, 26. basamakta nefsimizi ve 28. basamağın 4. kademesi irademizi teslim edecek olursak, o zaman ahdallahi ifa etmiş oluruz. İşte Allah-u Teala ezelde, galibela günde kendisiyle yapmış olduğumuz anlaşmanın hükümlerini bir bir yerine getirmemizi istiyor. Bu da dinin tamamıdır. Bu da ahde vefanın bir bütün olarak yerine getirilmesidir. Allah'ın ahdini yerine getirin, ifa edin. Hepsi bunun içerisinde yer alır, onun emrin hepsi. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Mü'minun suresinin 44. ayet-i kerimesinde bütün kavimlere gönderilen Resullerin kavimleri tarafından her defasında yalanlamasının sebebi ne olabilir? Açıklar mısınız? Şeytan. Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Ve şeytan bu 19 afete %100 tesir ediyor. Yani kısacası herkes şeytanın vahyinin tesiri altında. Allah'ın katından gelen Resuller, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması gerektiğini farz ayetleriyle açıkladığı noktada şeytan nefsin afetlerine %100 tesir ediyor ve herkes bir istisna şeytandan vahiy alıyor. İşte En'am suresinin 112. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldı. İnsan ve cin şeytanlar, yani kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanları düşman kıldık. Onlar birbirlerine aldatarak güzel süslü sözler vahyederler. Eğer Rabbin dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları iftira ettikleri şeyleri terk et. Rabbin dileseydi. Ne zaman Allah Teala diliyor kişi? Allah'a ulaşmayı dilediği an. 113'e baktığımız zaman ne görüyoruz? En'am 113'te şeytan demek ki devamlı insanlara vahyediyor. Ahirette inanmayanların gönülleri ona, onlara, insan ve cin şeytanlara meylesin. Onlar razı olsunlar. Onlar kazandıkları şeyleri kazanmaya devam etsinler. Öyleyse Allah'ın katından gelen hidayetçiler insanları Allah'a davet ediyorlar. Bir tarafta şeytan onları dünyaya davet ediyor. Öbür tarafta onlar da Allah'a davet ediyorlar. Ve ahirette inanmayanlar, yani daril ahire ruh için Allah'ın zatıdır. Ona inanmayan kişi şeytanın tesiri altında, ona iman ediyor. Herkes başlangıç noktasında şeytanın kulu ve dostu durumunda ve ne zaman hidayetçi gelip de ona ahirette iman etmesi, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına iman etmesi için çağrıda bulunurken şeytan hemen devreye giriyor. Hayır diyor, ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Halbuki hayatı veren ruh değil, hayatı veren Allah'tır. Ve insanlar hakikati bilmedikleri için şeytanın tesiri altında şeytanın sözüne inanıyorlar ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yani ahiret hayatına, ruhun dünya hayatında Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olmasına, darül ahirete inanmıyorlar. Öyle olunca da şeytanın tesiri altında şeytanın birlikte Resulleri yalanlıyorlar. Resul onları dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşmasına, Allah'ın zatında yok olmasına davet ediyor. Ruh için Allah'ın zatı daril ahirettir. Fizik vücut ve nefs için Darül ahiret cennet ve cehennemdir kıyametten sonra. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir kardeşim muhteremin Bakara suresi 110. ayet-i kerimeyi açıklayabilir misiniz? Bakara 110'a bakacak olursak وَاَقِمُ السَّلَاتَ وَاَتِ الزَّكَاتِ مَا تِقَدِّمُ لَا بِسَكُمْ الْخَيْرٍ تَجِدُ عِنْدَ اللّٰهِ اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِرٍ Namazı ikame edin, kılın, zekatı verin. Nefsleriniz için hayır olarak ne takdim ettiyseniz sundunuz. Onu Allah'ın katında indinde bulursunuz. Allah amellerinizi en iyi görendir. Ayet-i kerime tevhide meydan vermeyecek tarzda açık vaziyette namaz kılınması, zekat verilmesi ve nefsimizin cehennemden kurulması istikametinde derecet kazandırıcı hayırları işlememizi Allah-u Teala ayetlerde çıkıyor inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hürmetle Hazrettin, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte en hayırlınız dünya için ahireti, ahiret için dünyasını terk etmeyendir buyurmaktadır hadisini açıklar mısınız inşallah? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. En hayırlı dünya için ahiretini. Dünya için ahiretini terk eden kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Nitekim Yunus 7-8'de İnnellezine la yercüne likana ve radü bil hayatine. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatını talep ederler. Fatma'nın nebiye onunla tatmin olmuşlar, razı olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafillerler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar dünya için ahiretini terk edenlerdir. Ama bir de ahiret içinde dünyasını terk etmeyendir. Ahiret için dünyasını terk eden bir lokma bir hırka olayı geçerli değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ölün ölmeden evvel hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Yani dünya hayatını yaşarken ölün ölmeden evvel hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'ın zatında ifna olun. Ama hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel kişi ilmin sahibi olduktan sonra. Ne zaman ilmin sahibi olur? Ruh Allah'ın zatında ifna olduğu zaman ilme yakinin sahibidir ve ilmin sahibi olmuştur. İşte bu ilmin sahibi olan kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de buyurduğu gibi her mümin bulunduğu yerde vazifelidir. Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir. İşte bildiği ruhunu Allah'ın zatına ulaştıktan sonra Allah'ın kendisine ilim olarak ilim sahibi kıldığı şey, ruhun dünya içinde Allah'a ulaşması, onunla amel etmek, insanlar Allah'ın zatına davet etmek. Kur'an'ın lafzını öğrenen ve öğreten kişi, Kur'an'ın lafzını öğrenmiştir ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmakla, şimdi başkasına öğretmekle vazifelidir. Eğer bunu terk ederse o zaman ahiretini terk, dünyasını terk etmiş olur. Ahiret için dünyasını terk etmiş olur. Çünkü bununla dünya mutluluğunu kazanacaktır. Onun için Hazreti Ömer her günün sonunda bugün Allah için ne yaptın? Allah için demek, başkalarını mutlu etmek, onlar için çalışmak demektir. Allah yolunda hizmet, tebliğ bunun oluşturuyor inşallah. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sualler ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahsarabat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Ne kadar sevgi o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühüm. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hidayet. Birinci sual, hidayet ne demektir? Hidayetin ne demek olduğunu anlayabilmek mutlaka Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ine bakmamız lazım. Bakara 120'de ve Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde hidayetin tarifini veriyor. Bakara 120'de "Kul ennehu dallahi vel huda." Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ali İmran 73'te ise "Kul ennel huda hudallah." Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşmak var, işte o hidayettir. Kur'an'ın bütünü içerisinde hidayet ilgili ayetlerin bütününe baktığımız zaman 7 safa hidayeti görüyoruz. Bu 7 safa hidayet birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusu. Allah Teala En'am 87-88'de وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزِرْوِيَتُمْ وَاَخْوَانِمْ وَاَشْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلَى سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden seçtik. Onları sirat-ı müstakime ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayet yoludur. Allah dilediğini bu yolla hidayete erdir. İkinci safa hidayet Mümin 38'de اَقَالَ الَّذ۪ينَ آمِنُوا يَا قَوْمِ اِتَّبِعُونِ اَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ Amin olan kişi bana tabi olun ki Sebil-i Reşad'a sizi ulaştırayım. Meryem 43'te ise Ya abetti kad cani mine imi malemetike ittebi'uni erdikum sirat-ı seviye. Bana tabi ol ki sirat-ı seviyesini ulaştırayım. Ve hidayetin tarifinin geçtiği Bakara 120, Alimen 73 söylemiştik. Dördüncü safa hidayet vücudun hidayeti. Ankebut 69, 5. safa hidayet, nefsin hidayeti Zümer 18, 6. safa hidayet ve 7. safa hidayet iradenin teslimiyle gerçekleşiyor. Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey sadece biz insanların mutluluğudur. İki cihan saadeti bütün kutsal kitaplarda Allah-u Teala'nın tarif ettiği hidayetle gerçekleşir. Hidayet İnsan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaştırılması işlevinin adıdır. Sıfır koddan başlayarak Allah'a doğru yapılan bu yolculuğun adı hidayet yolculuğudur. Bu Allah-u Teala'nın indinde büyük öneme haiz bir konudur. Çünkü insanların kurtuluşu buna bağlıdır. Bak, Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'ın 7 safa hidayeti ihtiva ettiğini Tevrat hidayet ve nurdur demekle açıklıyor bizlere. İncil Maide 46'da hidayet ve nurdur. Ve İncil ayette ile 7 safa hidayeti görüyoruz. Kur'an hidayet ve nurdur. Şura 52, Ahkaf 12 ve 7 safa hidayeti de Kur'an-ı Kerim'de muhtevasını alıyor. İkinci sual, hidayet nasıl gerçekleşir? Kişi Allah'a inanır, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaştığına da inanır, farz olduğuna da inanır. Ama bu inanç, onu inanç itibariyle mümin kılar fakat kurtuluşa ulaşan bir mümin değildir. Kurtuluşa ulaşması mutlak surette takva sahibi olmasına bağlı. Kur'an-ı Kerim'deki takvanın geçtiği ayetleri incelediğimiz an burada da 7 safa takvayı görüyoruz. Birinci safa takva Allah'a yönelmekle başlar. İşte Rum 31, 7 safa takva. Rum 31'de Allah'a yönel, ulaşmayı dile. Allah'a yönelmenin ulaşmayı dilemekle eşdeğer olduğunu nereden alıyoruz? 7 safa Enap Yunip ile ilgili ayetlerden çıkartıyoruz. Evet, Enap, Yunip, 7 tane ayet-i kerimede geçiyor ve onlardan Rad 20'de Allah dilediğini zelalette bırakır. Ve yeti ileyhi menab ve kendisine yöneli de kendisine ulaştırır. Hidayete erdirir. Hidayet neydi? Hidayet ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıydı. Öyleyse hidayet ruhun dünyada Allah'a ulaşmasıysa o zaman Allah'a yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Lokman bir oluyor. Şimdi Rum 31'de münebine eyni ve takuhu. Allah'a yönel böylece takva sahibi ol. Takva sahibinin, birinci sefa takva sahibinin Allah'a mülaki olmakla eşdeğer olduğunu Bakara 223 tarif ediyor. Lokman 15'te vettebi sebile menena ve ileye. Bana ulaşanın yoluna tabi ol. Daha doğrusu vettebi tabi ol, sebile yola tabi ol. Men ena ve ileye. Bana yönelen, bana ulaşmayı dileyenin yoluna tabi ol. Zümer 17. Onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Tağut insan ve cin şeytanları ifade ediyor. Başlangıç noktasında bütün insanlar şeytanın kulu ve dostudurlar. Ama şeytanın kulu ve dostu olanlar 7 ayet-i kerimede belirtildiği gibi şeytanın adımlarına tabi olanlar şeytanın fuhşiyat ve münkerle emrettiği kişilerdir. Ama Allah'ın katından gelen hidayetçiler bu insanları Allah'a davet ederler. Şeytana kul olmaktan kendinizi kurtarın. Kalben ulaşmayı dileyin. Allah'a kul olun diyerek Allah'ın ayetlerini tilavet ederler. Ona iman edenler Allah'a ulaşmayı dileyen birinci sefa takva sahibi olan ve kendisini şeytana kul olmaktan kurtaran kişilerdir. Şura 13'te Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a yönelir ulaşmayı dilerse Allah onları da kendisine ulaştırır. Zümer 54 de aynı muhteva ifade ediyor. İkinci sual, hidayet nasıl gerçekleşir? Dünyanın veya kainatın hangi noktasında bulunursanız bulunun, mutlaka sizi Allah'ın hidayetiyle, hidayetçiler kanalıyla ulaşacaktır. Hidayet, üzere olanlar davete uyup Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşitlerine tabi olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun Allah'a ulaşması yani hidayete ermek birbirinin arkasından tahakkuk eden, Allah'ın garantisinde gerçekleşen üç safayı ihtiva ediyor. Devrin imamı hidayetin asli rehberidir. Kişiyi mutlaka o hedefe ulaştırır. Diğer bütün mürşitler de hidayete erdirmeye vesile olanlardır. Maide 35'te Ya eyyühellezine amentekullaha vebtehu ileyhi vesilete ve cahidu fi sebili. Her devirde Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği Nebi Resuller hidayete erdiren asli imamlardır. Ama onların olmadığı dönemlerde Veli Resullerden bir tanesini Allah-u Teala secde-i 24'e göre vekaleten devrin imamı seçiyor. Üçüncü sual, tüm kutsal kitaplarda hidayet kavramı var mıdır? Kutsal kitapların hepsi hidayet ve nurdur. Elimizde mevcut olan Tevrat, Maide 44'e göre hidayet ve nurdur. İncil, Maide 46'ya göre hidayet ve nurdur. Kur'an, Şura 52 ve Akaf 12'ye göre hidayet ve nur olduğunu Allah-u Teala bize söylüyor. Allah Teala'nın temel hedefi hidayeti oluşturmaktı. Bunun için kitaplar indirmiştir. İndirdiği kitaplarda hidayeti insanların üzerine farz kılmıştır. Bütün kutsal kitapların hedefi hidayettir. Ama bütün kutsal kitaplarda yer alan 7 sefa hidayetin hedefi de mutluluktur. Tevrat da, İncil de, Kur'an-ı Kerim de bir hidayet rehberi ve bir nurdur. Ama günümüze baktığımız zaman Tevrat'tan da, İncil'den de, İslam tatbikatından da hidayetin çıkarıldığını görüyoruz. Bu çağ hidayet çağıdır. Hidayeti yakın gelecekte bütün dünya öğrenecek ve dinlerin birbirinden ayrı dinler olmadığını anlaşılacaktır. Ve Kur'an'daki, kutsal kitaplardaki 7 safa hidayeti insanların çoğunluğu yaşayacaktır. Ve böylece dünya son dönemde bir sulh ve sükuna, barışa ulaşacaktır. Allah razı olsun. Konumuz ilgili halkımıza sualler yönelttik, bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İslam hidayet üzere kurulmuş ve Allah-u Teala insanların hidayeti için Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak, önce İslam'a zaten inanıyorum. Namaz benim için, Kur'an-ı Kerim.
3: Allah'a ulaşmak için Allah'ın bize emretmiş olduğu ibadetler var mesela. Bize şey yapmış olduğu kulluk şeyini, abdestir, namaz.
4: Allah'a ibadet ederse, emirlerini yerine getirirse, Allah uzakta değil ki, her zaman yanımızda.
1: Peki hidayet deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ı bilmek, onun yolundan gitmek, peygamberlerimizin sünnetini yapmak.
1: Hidayet, insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Bunu biliyor muydunuz?
3: Doğru.
4: Öyle nasıl olacak? Ölmeden önce ruh teslim olur mu? Ölünce ruhun teslim oluyor.
2: Ben Allah'ı çok seviyorum. Ben bunu biliyorum.
1: Peki Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
2: Diliyorum. Allah'ım benden razı olsun, ben başka bir şey istemiyorum.
4: Tabii ki ruhumun Allah'a, imanımına, orucumuna, namazımına gitmesini tabii ki de isterim.
3: Cenab-ı Allah diyor ki, her adımın beni an, ben de seni anayım diyor. İyi zamanında sen beni an ki diyor, kötü zamanında zaten ben senin yanındayım diyor.
1: Bütün Allah dostları, hepsi hidayet üzere olmuşlar. Hepsi yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. O Allah dostlarının canı gönülden yaptığı duayı bizimle yapmak ister misiniz?
2: İsterim. Gerçi ey yüce Allah'ım, bana vermiş olduğun bu emaneti yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Beni de sana ulaştır Allah'ım, beni de kendine layık bir kul eyle ya Rabbim. Bana da hidayeti nasip et bütün Müslümanlara.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda, Allah uzakta değil ki, her zaman yanımızda dedi. Allah'a ulaşmak kavramıyla Allah'ın her an yanımızda olması arasında fark nedir? Allah-u Teala bütün kutsal kitaplarda insanın insanı kamil olabilmesi için 7 hedef emri farz kılmış. Yani 7 menzile ulaşmamızı istiyor. Allah-u Teala'nın farz kıldığı hedeflerden birincisi kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi Allah-u Teala'nın farz kıldığı mürşide tabi olmak. Çünkü Allah'a giden yolculukta mutlaka mürşidimiz de onu gerçekleştiririz. Ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında ruha refakat eden vazifeli meleklerdir, ölüm melekleridir. Ama hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasında ruha refakat eden, her devirde hidayete erdiren devrin imamı ya bir nevi Resul'dür veya onun olmadığı dönemlerde vekaleten devrin imamı bir veli Resul'dür. Ruh onunla birlikte Allah'a ulaştırıyor. O olmadan ruhun tek başına Allah'a ulaşması mümkün değil. Üçüncü safa ruhun Allah'a teslimi, dördüncü safa fizikün Allah'a teslimi, beşinci safa nefsin Allah'a teslimi, altıncı safa İrşada ulaşmak ve yedinci safa iradenin Allah'a teslimi. Allah ilmi ve rahmetiyle bütün alemleri kaplamış durumdadır. Ve o kaplamada bizi işgal eden kesim Allah-u Teala'yı temsil eder. Allah'ın ruhu sizde olduğu sürece sizin ruhunuz hüviyetine girer. Ama aslında Allah'ın ruhudur. Ve Allah emanetini geri istiyor. Evet, Allah-u Teala'nın ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatması Allah-u Teala'yı temsil ediyor. Allah'ın ruhu bizde olduğu sürece esne, bizim ruhumuz hüviyetine girer. Ama aslında Allah'ın ruhudur ve Allah'ın emanetini geri istiyor. Allah-u Teala'nın bizden istediği tek şey ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmasıdır. Ruhumuzun bizden ayrılıp sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşması ancak Allah-u Teala'nın katından başımızın üzerine gönderdiği devrin imamın ruhuyla mümkündür. Devrin imamının ruhu bize ulaşıyor ve bizdeki ruha senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et, nöbeti ben devralıyorum diyor. Ama aynı zamanda devrin imamının ruhunun başımızın önüne gelmesiyle kalbimizin, nefsimizin kalbinin mührünü açıyor. İçindeki küfür kelimesini şariye alıyor, yerine imanı yazıyor. Böylece yedi kalp şartıyla o kişi nefs eskesine başlıyor. Nefs eskesi olmadan ruh gök katlarında yükselemez. Devrin imamı başımızın üzerine gelmeden kalbimize mühür açılmaz, küfür dışarıya almaz, iman yazılmaz. Tüm bunlar hepsi birbirine bağlı. O sebeple Mumin 7'de وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ Arş tutan melekler ve devrin imamı amin olanlar için mağfiret talep ederler. Rabbimiz senin rahmetin ve her şeyi kuşatmıştır. Tövbe edip senin yoluna tabi olanların günahlarını mağfiret et. Yani sevaba çevir. Öylece ruhumuzla konuşuyor. Üç kalp şartıyla birlikte yedi kalp şartının sahibi oluyoruz. Ve o güne kadar işlediğimiz bütün günahlar Allah sevaba çeviriyor. Aynı zamanda ruhumuzla vücudumuzu arayıp sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülük ve yolculuğuna başlıyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala tüm insanların hidayeti öğrenmesi ve yaşaması için her devirde bütün dünyaya İslam'ın gerçeklerini açıklayan Resuller, Mürşitler tayin etmiş. Peki Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: İşte ben onu bilmiyorum. Bak.
3: Bizim için bir yol. Bir yol haritası, bir navigasyon. Şimdi neyle yürüyeceksin? Hakiki mütekamül mürşit bir evliyanın yeteneği tahtı tasavvufuna oturacaksın. Evliyanın yolunda gideceksin.
5: Türbelere gidiyoruz. Türbelerdeki evliyalar başka. Herkesin şeyi başka. Benim başka. Mesela benim başka. Evliya olmam için çok çaba sarf etmem lazım en azından. Nerede o günler?
1: Günümüzde yaşayan Allah dostları var mıdır? Mürşitler var mıdır?
2: Bence vardır. Öyle insanlar var ki duaları kabul oluyor.
3: Var. Var. Çok da var.
5: Olabilir ama ben rastlamadım.
1: Gerçek Allah dostlarını nasıl bulabiliriz?
3: Gerçek Allah dostlarını bulmak isteyen zaten Cenab-ı Hakk'a yapar mı? Cenab-ı Hakk onlara bir şekilde dolaylı yoldan onları götürüyor. Ocağına oturtuyor. Buyur burası senin tenceren diyor. Tabağın cennet bahçen diyor. Cennete giriş kapın. Ve de senin hakkı buluş kapın diyor. Buyur buradan devam et diyor.
1: Rabbimiz bize hacet namazını vermiş. Demiş ki 4 rekatlık hacet namazını Perşembe'ye Cuma'ya bağlayan gece veya mübarek günlerde kılın. Benden sorun. Allah'a soracağız ve Allah bize gösterecek.
2: İnşallah. İnşallah. İstiyorum. Gerçekten.
1: Bulduğumuz vakit bize neler kazandırır o Allah dostu?
2: Belki Allah'a daha bir yakın olurum. Belki Allah'a daha bir şey olurum.
0: Misafirimiz günümüzce bence evliya vardır. Öyle insanlar var ki duaları kabul oluyor dedi. Duaların daha kolay kabul olması evliyanın bir işareti midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Öyleyse Allah kimin duasını kabul ediyor, kimin kabul etmiyor? Kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmiyor. Yani kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin duasını kabul etmiyor. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Buradan da Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesi aklımıza geliyor. Biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. o nefsine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, yani günahlarının mağfireti için Allah'a dua etselerdi, sen de onların günahlarının mağfireti için Allah'a dua etsen, Allah'a iki tarafın tövbesini kabul eder. Öyleyse buradan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş oluyor? Duanızın kesinlikle kabul edeceğine iman ederek dua edin. Mürşitle yapılan duanın kesin kabul edildiğini görüyoruz. Bilin ki Allah kalbi gaflet için olanın duasını kabul etmez. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dilemediyse o kişilerin duasını Allah kabul etmiyor. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, doymak bilmeyen nefsten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. İnsanlar İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorlar ama Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine baktığımız zaman اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفِرُوا بِعَيَةِ رَبِّهِمْ وَلِّكَاءِ حَبِدَتْ اَعْمَالُهُمْ. Onlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'a inkar ediyorlar. Onların amelleri boşa gidiyor. Öyleyse bunların duasını Allah Teala kabul buyurmuyor. Öbür taraftan Yunus 45'te kat hasirellezine kezebu bi lika Allah'a ve makanu muhtedin. Onlar lika Allah'ı yalanlarlar. Onlar hidayette değillerdir. Öyle olunca da onların da ameli boşa gidiyor, şirkteler. Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde وَلَاقَتْ اُحْيَا اِلَيْكَ وَلَلَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَا نَشْرَكْتَ اِلَا اَبْتَانَ اَمَالُكَ. Sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan amelin boşa gider, hüsrana düşenlerden olur. Öyleyse şirk koşmak kişinin amelin boşa gitmesini gerektiriyor. Yetmez. Lika Allah'ı inkar etmek yine amelin boşa gitmesini ifade ediyor. Her devirde dalalet üzerine hak olanlar ve kalbi hasta olanların amelleri boşa gidiyor. Ama öbür taraftan kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahı ne olursa olsun Allah onların günahlarını örtüyor. Yetmez, mürşidine ulaşıp tabi olduklarında da sevaba çeviriyor. Öyleyse Allah'la ilişkilerimize baktığımız zaman özellikle birinci safa, birinci kesimin nefs tezkesi, gayret himmetli nüsret, nefs tasfiyesinde de iştiyak, liyakat ve mükafat üçlüsünü görüyoruz. Allah razı olsun. Allah'a nasıl dua ederseniz edin, hepsini dikkate alır ama pozitif istikamette, yani manevi tekamül istikametinde sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dualarını kabul eder. Her şey liyakat kanunlarının kesin hükümlerini taşır. Allah'a doğru yapılan yolculukta insanı kamil, kemal derecelerinde olgunlaştıran, sırat-ı müstakim üzerinde o kişiyi hedefe ulaştıran şey sadece mürşidin nimetidir. Duaların kabul istikametinde mürşid bir nimettir. Evet, duaların kabul istikametinde mürşid bir nimettir. Bakara 186'da kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Öbür taraftan Mumin 50'de yine Allah Teala bir şey buyuruyor. Mumin suresinin 50. ayet-i kerimesi. Cehennem bekçileri Resullerini size beyinlerle gelmediler mi? Evet dediler. Öyleyse siz dua edin, siz yakarın dediler. Kafirlerin duası sadece delalettir. Yani hayattayken Resuller gelmişler ve duanın kabulü Resul'ün duasıyla beraber olduğu zaman kesin hedefe ulaştırıcıdır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekat muhterem hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Cebar hocamız, başkalarının hidayetine vesile olmanın öneminden bahseder misiniz? Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, 7 safa vasıta emir var. Bu vasıta emirlerde ibadetlerin sultanı zikirdir. Ama zikirden sonra en kıymetli ibadet, Allah yolunda hizmet, tebliğdir. İşte burada başkalarının hidayetine vesile olmanın öneminden bahseder misiniz diyor kardeşim. Bu ancak tebliğ ile, kim başka birinin Allah'ın yoluna girmesine sebebiyet verirse, hidayetine vesile olursa, Allah'ın yoluna girenin Allah'a ulaşmasında ona yardımcı olursa, onun kazançlarından ona vesile olana da pay sahibi vardır. Onun için tebliğ çok önemli bir konudur. Tebliğ Allah'ın bildirisini anlatmak, daha sonra öğretmek ve daha sonra da tatbik ettirmek muhtevalarını kapsar. Tebliğ Allah-u Teala'nın temel emridir. Tebliğcileri başında Allah'ın Resulleri gelir. Resulden başlayarak öğrenen herkes tebliğ yapmakla vazifelidir. Tebliğ bir kurtuluş davetidir ve Nisa suresinin 85. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala dile getiriyor. مَنْ يَشْفَ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ مُفْلًا مِنْهَا مَنْ يَشْفَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا. Burada pozitif istimadde şakafat da vardır, başkasının hidayetine, bir de başkalarının delalette kalmasına sebebiyet veren vardır. Peygamber Efendimiz Hazretleri diyor ki, Ali, bir kişinin senin vesilenle hidayete ermesi senin için dünyanın hepsine sahip olmaktan daha iyidir. Öyleyse en büyük ibadet zikirdir, ama Allah yolunda hizmet bizi mutlak surette en güzele ulaştırır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala hidayetle mutluluğun paralel bir seyir takip ettiğini açıklıyor ve bunu en üst seviyede yaşamak istiyorsak eğer Allah'ı çok zikretmemizi emrediyor. Peki sizce zikrin önemi nedir?
2: Kalbe bence imanı çok doldurur, huzur verir, kiri temizler, daha bir Allah'a böyle yakın oluruz, daha bir Allah bize yakın olur.
3: Kalbin aynasıdır, kalbin cilasıdır. Hani bir demir düşün. Ne yapar? Bu demir çalışmazsa ne yapar? Pas tutar. Kalpte Allah, Allah, Allah demese, zikir etmese ne yapar? Dünyaya dalar. Lan der, habire kendi kendine. Bugün şunu alayım, yarın şunu yapayım, bugün şuraya gezeyim, bunu şunu yapayım. Ne yapar? Kalp mühürlendi gitti, geçmiş olsun.
2: Ondan huzur buluruz ya. Huzur buluruz. Ne güzel. Ben çekerim mesela Esma Hüsna.
1: Allah, Allah, Allah diyen bir insanın hayatında neler değişir, ne sağlar?
5: Bence hiçbir şey sağlamaz. Kimin ne olduğunu bilmiyorsun ki. Şurada selam vermezsin. Evliyadır. İş anlaşılmaz. Onu yukarıdaki biliyor.
2: Daha bir böyle Allah'a yakın olur. Daha bir böyle ne bileyim daha bir mutlu olur. Daha bir huzurlu olur. Ama öbürü yaman ekmek yemiş gibi.
1: Allah'ın ismini devamlı zikrederek sahabenin yaşadığı hidayeti ve mutluluğu sizce yaşayabilir miyiz?
2: Eğer temiz bir kalple bunu yaparsak yaşarız. Ama temiz bir kalp sadece dinle yaparsak yaşayamayız.

0: bunları mürşitlerine ulaştırdı. Nefs eskesine başlattı insanlarda. İki nevi mühürlenme olayıyla karşı karşıyayız. Bir, doğuşundan itibaren bütün insanların kalbi mühürlüdür ve kalplerinde küfür yazar. İki, bir insanı hidayete erdikten sonra fıska düşerse Allah onların kalplerinden iman kelimesini alarak yeniden küfür kelimesini yazar. Mürşidinden şüpheye düşmeyen ama zikri yavaş yavaş unutan, kalbi giderek kararan kişi fıska düşmedikçe kalbin mühürlenmesi söz konusu değildir. Öte yandan zikir yaptıkça fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanın, kalbinizin mühürü aşağıya inip zülmani kapıyı mühürlemiştir ki zikir süresince zülmani kapı mühürlüdür, o kapalıdır. İşte davetle birlikte Rahim esmasıyla Allah tecelli eder. O kişi 12 tane insanla huşuya ulaştırır. Huşu sahibi olan kişi perşembeyi, cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah ona mürşid gösterir. Mürşide tabiyette o kişi 7 kalp şartının ve 7 nimetin sahibi olur ki 7 kademede emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, tezki kademeden bir bir geçerek ruh da 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşır ve ermiş evliya olur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü Cabbar hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinize hürmetle vasiyet öpüyorum. İnşallah size bir sualim olacak. Saf suresinin 9. ayetine göre Allah'ın Resulü'nü hidayet ve hak dinine göndermesi ne demektir? İnşallah sualim bu. Ellerinize hürmetle vasiyet öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok Saf suresi 9. ayet-i kerime göre Allah'ın Resulü'nü hidayet ve hak dinine göndermesi ne demektir? Allah Teala Resulullah'ın da geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin hangisi diye buyurdu. Mehdi Aleyhisselam'ın Kur'an'daki işaretlerine baktığımız zaman 7 safa işareti görüyoruz. Bu 7 safa işaretten bir tanesi de Saf 9'dur. Bütün Resuller hidayet için gönderildilerler. Zaten hidayet söz konusuysa bütün dinlerin tek bir din olduğu kesindir. Kıyamete yakın bir devrede ikinci asr-ı saadetin yaşanması ancak bütün insanların o Allah'ın tek dininde birleşmeleri, o dini yaşamaları ile mümkün olacaktır. Hak din, babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça adıyla İslam. Allah-u Teala'nın tüm kutsal kitaplarda bizler için hayati öneme haiz kıldığı hidayetin tekrar tüm insanlığa ulaştırılması ancak muhterem Efendimizle gerçekleşecektir. Efendimizin hidayetin kaybolduğu bir dönemde Allah-u Teala'nın kendisine Mehdi ismini verdiği devrin imamıdır. Mehdi Aleyhisselam'la ilgili ayetlere bir kere daha bakacak olursak işaretlerini görüyoruz. Ali İmran 81, Tevbe 32, 33, Furkan 27, 28, 29, 30, Nem 82, Duhvan 11, 12, 13, 14 ve Saf 8, 9, Beyine 2, 3. Bu 7 grup ayet-i kerimede Allah-u Teala ayrı zamanda Resulullah'ın geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin en hayırlısı diye burada Mehdi Aleyhisselam'ın Kur'an'daki açıklamalarını ihtiva ediyor. Bir her an Kur'an, her an mutfakın bir daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'aslarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden bulunursan Allah-u Teala hepsini yok eder. Arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah-u Teala'dan talepte bulunursan Allah affeder. Hadis-i şerifte öyleyse günahların kainat kadar da olsa Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah-u Teala Enfal 29'a göre onları örtüyor. Günah miktarı kadar sana sevap yazıyor lütfu kereminden ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun. Öyleyse Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah'a mukarrep olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes Allah'ın kendileri için tayin ettiği iki can saadetinin en zirve noktasına ulaşmış olur. Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'la bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz zikir ve hidayet. Birinci sual, zikir kavramı neyi ifade eder? Bütün suallerin cevabı Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman zikir İslam'ın temelidir. Tasavvuf da Kur'an'ın bütünü olması hasebiyle tasavvufun da temelidir zikir. Zikirsiz bir İslam yaşanamaz. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Bunu gerçekleştirebilecek en büyük vasıta, silah zikirdir. Zikirsiz hiçbir şeyle, hiçbir şekilde Allah'a teslim olmak mümkün değil. Kur'an'ın omurgası olan, Kur'an'ın bel kemiği olan, temeli olan zikir, ne yazık ki günümüz geleneksel din tatbikatının içerisinde, 32 farzın içinde de, 54 farzın içinde de mevcut değildir. Bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geliyor, ya Resulullah, İslamiyet'in emirleri çoğaldı, bana sıkı sıkıya yapışacağım bir şey söyle, deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dilini hep Allah'a zikretsin buyurdu. Evet, demek ki en büyük emir Allah'ın zikridir. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Allah-u Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde "Uddu mahviye ileyke minel kitabi ve akimus salate enne salate tenavuna min fahşai vel münker ve lezurkullahu lekber." Aslında burada üç çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerin tilaveti bir zikirdir. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'in ismi zikir. Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde "Enne nahnu nazalna zikre ve enne lehu lehafizun." Muhakkak ki zikri, Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun koruyucuları da muhakkak biziz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in bir ismi zikir. Vakimü selate, namaz kıl. İnne selate tenavuna vel fahşai vel münker. Çünkü namaz insanı kötülükten, fuhşiyattan men eder. Taha suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki beni zikretmek için namaz kıl. Vakimü selate li zikri. Zikretmek için, beni zikretmek için namazı ikame et. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'i araştırdığımız zaman Allah Teala'nın bizlere uyarısı, şeytan adımlarına tabi olmayın. İşte kimdir şeytan adımlarına tabi olanlar? Şeytan adımlarına tabi olmayanlar kimler? Nur 21'de eğer şeytan adımlarına tabi olursanız şeytan size fuhşiyatı münkeri emreder. Şeytan size fuhşiyatı ve münkeri emreder. Ama namaz kılarsanız namaz sizi fuhşiyattan ve münkerden nehyeder. Namaz Allah'ın emri, fuhşiyat ve münker ise şeytanın emri. İşte namaz kılın diyor Allah Teala'nın Resulü. Ve ayetin sonunda velle zikrullah ve ekber, Allah'ın zikri en büyüktür. Gerçekten de Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde "Veskur ismi rabbike." Rabbinin ismini zikret. "Ve her şeyden kesilerek Allah'a dön." Yani nefs tezkiyesinin kesinlikle zikirle olduğu burada açıkça ifade ediliyor. Ruhun her şeyden kesilerek Allah'a dönmesi Allah'ın isminin tekrarı nefs tezkiyesine bağlıdır. Fatır 18'de "Men tezekka fe enneme yetezekka li nefsihi ve ilallahil mesir." Kim tezki olursa kendi nefsi için tezki olur ve ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşması nefsin 7 kademedeki tezkiyesine bağlı. Allah Teala nasıl nefs tezkiyesi zikre bağlıysa nefsin tasfiyesi de zikre bağlı. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala namazı kılıp bitirdikten sonra otururken, ayaktayken, yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Zikir farz, ruhun Allah'a teslimi. Çok zikir farz, fizik ucuna Allah'a teslimi. Daimi zikir farz, nefsin Allah'a teslimi. Ve bakıyoruz ki İslam'ın bütünü zikri bize asıl ibadet olarak gösteriyor. İkinci sual, zikir ve hidayet arasında nasıl bir ilişki vardır? Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi de mutluluk, yani zikirdir. Zikir olmadan hidayete ermek mümkün değildir. Çünkü hidayet bir insanın nefsinin kalbinin %51 nurlarla dolmasıyla mümkün olur. Ruhun vücuttan ayrılmasını temin eden esas faktör ise Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmadıkça Allah'a doğru yapılması lazım gelen yolculuğu kişi yapamaz. İşte Allah Teala Fatır 18'de men tezekka fe nime yetezekka li nefsi ve Allah'ın mesiri. Emine Sultanı Peygamber Efendimiz Şerif'inde diyor ki size susmayı emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Hicreti emrediyorum. Kul olmayı emrediyorum ve cemaati emrediyorum. Size Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi emrediyorum. Dinlemeyi, itaat etmeyi, cihad etmeyi, hicret etmeyi, cemaat olmayı. Kim cemaatten bir karşı ayrılırsa andolsun ki İslam bağını boynundan çıkartmış olur. Cemaate tekrar dönerse bu müstesna. Kim cahiliye davasını iddia ederse kuşkusuz ki o cehennemli kimselerdendir. Namaz kılsa, oruç tutsa da hadis-i şerif şöyle, kim cahiliye davasını iddia ederse kuşkusuz o cehennemli kimselerdendir. Ey Allah'ın Resulü, bu kimse namaz kılsa, oruç tutsa da aynı mıdır diye sordu. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Namaz kılsa da, oruç tutsa da durumu aynıdır. Siz Allah'ın davasına Allah'a davet ediniz. Çünkü Allah size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiştir. Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiştir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, kutsal kitapların bir zikir olarak anılmasının hidayetle bağlantısı nedir? Kutsal kitaplarda üçüne baktığımız zaman hepsi hidayet ve nurdur. İşte Tevrat'ın hidayet ve nur olduğunu Maide 44, İncil'in hidayet ve nur olduğunu Maide 46, Kur'an-ı Kerim'in hidayet ve nur olduğunu Ahkaf 12 ve Şura 52 bize söylüyor. Zuruf suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala siz Kur'an'dan sorumlusunuz. Ve Araf 2'de ise Rabbinizden size indirilen zikre tabi olun. Kitabın üzüle ileyke nitunzire bihi ve zikre lil mu'minin. Çağımızda hidayet unutulduğu için ayrı ayrı dinlerin var olduğunu zannediliyor. Oysa ki bütün mukaddes kitaplar bir zikirdir, bir öğretidir, ibret alınması lazım gelen ve onların takip yoluyla hedeflere ulaştıracak olan güzellikleri ihtiva ediyor. Peki bu bütün mukaddes kitaplar Allah'tan inen bir nur mudur? Evet. Üç bütün mukaddes kitaplar bir hidayet rehberidir. Bütün mukaddes kitaplar göğüslerdeki, yani göğüslerin içinde bulunan kalplerdeki hastalıklara şifadır. Evet. Muhteviyata baktığımız zaman evet, kutsal kitaplar bir. Bütün mukaddes kitaplar bir zikirdir. İki, bütün mukaddes kitaplar Allah'tan inen bir nurdur. Üç, mukaddes kitapların hepsi bir hidayet rehberidir. Dört, bütün mukaddes kitaplar göğüslerdeki hastalıklara şifadır. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey biz insanların mutluluğudur. Ve hidayetle mutluluk paralel bir seyir takip eder. Sizce hidayet ne demektir?
2: İmtihanlarla birlikte kendini tamamlamak ve bütünlemek demek. Özellikle de teslimiyetle bence alakalı. Koşulsuz sevgiyi ve şefkati fark ediyorsunuz. O şefkatle birlikte aslında her şey tamam oluyor sizin için. Karşılaştığınız imtihanlar da tamam oluyor. Mutlaka bir sebebi vardır diyorsunuz. Bütün bunların hepsi hidayetle olan bir şey.
3: Sözcük anlamını bilmiyorum açıkçası. Yapmamız gereken emirler ve yapmamız gereken yasaklar üzerine kıssalar ve ayetler var. Bu anlamda hidayetin de yaşam felsefesi gibi olduğunu düşünüyorum.
4: Allah'a yakın olmak demektir.
5: Kurtuluş demek, mutluluk demek.
6: Bence huzur demek.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda hidayeti hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir süreç olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaştığımızda asıl yere ulaşmış oluyoruz ve o doğum sancısı yerine gelmiş oluyor. Allah'a kavuşmak, Allah'ı sevmek ve yine koşulsuz sevmek ve onun koşulsuz sevgisini hissetmek bence tam olarak böyle bir şey.
3: Ebedi aleme inanıyorsak bu anlamda gerçekleştirmemiz gereken görevlerimiz var. Hidayet bu anlamda öteki dünyada da mutlu olabilmemiz için uymamız gereken kurallar bütünü diyelim.
4: İbadet yapmak, ona yönelmek.
5: Dua etmek.
6: İbadet etmek, evet.
2: Ey Yüce Allah'ım, ölmeden önce ruhumu
6: sana ulaştırmak.
3: Senin dostun olmak istiyorum.
4: Beni de dostluğuna kabul eyle.
0: Bir misafirimiz, Allah'a ulaştığımızda asıl yere ulaşmış oluyoruz ve o doğum sancısı yerine gelmiş oluyoruz dedi. Tüm insanların isteği aslında Allah'a ulaşmak mıdır? Evet, Allah-u Teala bütün insanlar için hedef olarak zatını göstermiştir. Her şey insan için ama insan Allah içindir. Allah için olmak tabii ki başkaları için yaşamaktır. Ruhun iki şekilde Allah'a ulaşması söz konusu. Bir ölümle, secde 11'de, قُلْ يَتَوَبِكُمْ مَلَوْكُمْ مَوْتُ الَّذ۪ينَ اُكُولَ بِكُمْ سُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ İki hayattayken, Bakar 46 اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّ مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّ مِلَيْهِ رَاجُونَ Öyleyse öncelikle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması esasıdır. Ruh Allah'ın zatından bize verilen bir emanettir. Nisa suresinin 8. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala emanetleri sahip olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Gerçekten de son şerit kitabı Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah-u Teala hidayeti açıklıyor. 12 kere üzerimize farz kılıyor. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Dolayısıyla eğer farzsa itaat etmemiz lazım. Allah Resulü ne diyor? Size dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. İtaat bir teslimiyettir. Size cihad emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Bütün insanlar Allah'ın ruhunu taşırlar. Ne zamana kadar? Emaneti, o emanetin sahibi teslim edene kadar. Emanet ruhumuzdur, emanetin sahibi de Allah'tır. Allah'a ulaşmayı dilemek yeni bir hayata başlayacağımıza açık bir delildir. Nasıl bir kadının doğumu acısı olmazsa mutlaka bir doğum sancısı yaşanırsa yeni bir dünyanın kurulması için de hidayet asıldır. Hidayet yoksa tabii ki din yok. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayet ama hidayetin hedefi de mutluluk, zikirdir inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de zikir olmadan hidayete ermenin ve gerçek mutluluğu yaşamanın mümkün olmadığını açıklıyor. Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
2: Tekrar. Özellikle beyinde sağlamış olduğu o hormonların salgıladığı şeylerle birlikte. Çünkü düzenli tekrar yolda yürürken sürekli Allah'a zikrettiğimde veya herhangi bir esmasını zikrettiğimde otomatikman etrafında fark ettiğim şeyler de değişiyor. Dolayısıyla hidayete erme biçimim de giderek böyle dakika dakika artarak giden bir şey olmuş oluyor.
3: Zikrin diğer ibadetlerden bence ayırmamak gerekiyor. Allah'ın ismini çokça zikretmek, çokça anmak. Önemli olan bu.
4: Zikretmeden ibadet olmaz. Zikredilecek ibadet olsun.
5: Zorunlu ibadetler var. Tabii onlardan farklı. Sadece Allah'a yaklaşmak için yapılan bir ibadet. O yüzden mertebesini artırdığını düşünüyorum.
6: Dünyada böyle onu daha çok yaklaşmayı yarar sağlar.
1: Allah-u Teala'yı her daim zikreden bir insanda neler değişir sizce?
3: Hayatı güzelleşir. Sadece dünyanın metalist kavramları içinde kendini bulmaz. Ebedi aleme de hazırlık yapmış olur.
2: Yolda, yatakta, uyurken, yemek yerken, hareket halindeyken ne yaparsanız yapın. Sürekli o zikir halinde olmanız aslında sevdiğinizi hatırlamanızla eşdeğer bir şey. Sevginizi her dakika arttırıyor. Allah'ı zikrettiğimiz zaman ya da herhangi bir esmasını zikrettiğimiz zaman aslında o güzelliği enerji babında vücudumuza yüklüyoruz ve etrafımıza da yaymaya başlıyoruz. Otomatikman düşünceyle de zaten her şey değişmeye başlıyor.
0: Sahabenin zorunlu ibadetler var. Zikir onlardan farklı. Sadece Allah'a yaklaşmak için yapılan bir ibadet. Zikrin tek amacı Allah'a yaklaşmak mıdır? Tin suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Lekad halaknal insane min salsal, lekad halaknal insane fi ahsani takvim." Biz insanı bir zaman dilim içinde ahsana ulaştın diye yarattık. Allah'ın sevgi ölçüsü zikirdir. Bir insan 24 saat süresince Allah'a ne kadar zikrediyorsa Allah'ı sadece o kadar seviyor demektir. Zikretmek Allah'ı sevmek demektir. Allah'ın en çok sevdikleri Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ı en çok sevenler onu en çok zikredenlerdir. Ama aslında Allah'ın zikirden muradı nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Nefsin afetleri insanların huzursuz olması için gerekli olan her şeye sahiptir. İnsanların mutluluğu nefsin afetlerinin azalmasına bağlıdır. Nefsimizde 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şeytan da bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. 2 tane düşmandan bir tanesi şeytan, diğeri de nefsimiz. Ama şeytan değişmez. Fakat nefsimiz iki istikametli bir varlık, değişebilir. İşte kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, bu dili Allah kimin kalbinde görürse, Allah Teala o kişinin nefsinin manevi kalbindeki karanlıkları %51 oranında nurlandırır. Sadece bir dileğe karşılık. Ama kim bu dileğin sahibi olmasa hayatı boyunca karanlıklar içerisinde bir hayat yaşar. Yani zikirsiz bir hayat yaşar. Zikirsiz hayat, hayat değil. Sevgisiz hayat, hayat değil. Zikir eşittir sevgi. Öyle olunca biz gerçekten huzurlu mutlu bir hayat yaşamak istiyorsak bunu zikirle sağlayabiliriz. Ruhun Allah'a teslimi 8 saat zikir, 3 saat zikir. Fizik ucun Allah'a teslimi 18 saat zikir, nefsin Allah'a teslimi %100 zikir. O zaman da %100 zikirle nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin hepsi temizleniyor, yerine 19 tane fazilet gelip yerleşiyor. O zaman Zülcenahayn oluyoruz. O zaman bu dünyada bize bir cennet oluyor. Ahirette bütün cennetlerin sahibi oluyoruz. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hasretle, hürmetle, gül buhar, mübarek enerjinize ve felsefeyi çok ama çok severim hocam. Müsaadeniz olursa sorumu arz etmek istiyorum. Dinlediğim bir din profesörü, Allah'ı zikretmenin temel manasının Kur'an okumak olduğunu belirten pek çok açıklama yaptı. Bu konuda değerli görüşlerinizi alabilir miyiz? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Dinlediğim bir din profesörü, Allah'ı zikretmenin temel manasının Kur'an okumak olduğunu belirten pek çok açıklama yaptı. Bu konuda değerli açıklamanızı bekliyoruz diyor. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Kur'an ayetlerini tilavet et, oku. Allah Teala ayetleri tebliğ ediyor. Allah Teala ayetleri kıraat ediyor. Allah Teala ayetleri tilavet ediyor vesaire. Ama Nisa suresinin 103. ayet kelimesine baktığımızda bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya yanüstü yatıyordur. Üç halin içinde de devamlı zikretmemiz Allah Teala tarafından emrediliyor. Bunun manası daimi zikirdir. Allah Teala böyle söylüyorsa nasıl olur da bir din adamı çıkar zikretmek sadece Kur'an-ı Kerim okumaktır. Biz de Kur'an-ı Kerim'i çok okuruz. Ayaktayken de okuruz. Odanın içinde yürüyerek de okuruz. Otururken de okuruz. Bir masada oturmuş okuyor diyor. Böyle bir ifade ettiklerinde yan üstü yatarken de Kur'an-ı Kerim'i okuyorlarmış. Bu tabii ki mümkün değil. Yan üstü yatarken geceliğin yapılabilen tek bir ibadet var. O iş sesimizle Allah isminin tekrarı. Öyleyse bunu bu şekilde manalandıran insanlar aslında Kur'an'ın hakikatlerini çarpıtıyorlar. Hayır. Kur'an-ı Kerim'de daimi olarak yapılabilen tek bir ibadet var. O Allah isminin tekrarı olan zikirdir. Onun dışında her şeye Allah-u Teala ölçü koymuştur. Yani İslam'da ifrat ve tefrit yoktur. Zikirde tefrit vardır ama ifrat yoktur. Çünkü daimi zikri Allah farz kılmıştır. Bu şeyden baktığınız zaman hayır, yerli yerine oturmuyor profesörün söylediği. Allah razı olsun. En büyük ibadet zikir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: 14 asır önce tüm sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak hidayete ermiş ve Allah'ı daimi olarak zikrederek asr-ı saadeti yaşamıştı. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Büyüdüğüm dönemde tarikatlar o kadar kötülendi ki bunun mücadelesini verdim yıllarca ruhumun içinde.
3: Peygamber Efendimiz'e nasıl ki ashab-ı kiram yanında yol almış, mürit olmuşlar. Günümüzde de insan benliğinin anlayamayacağı veya o derece bilgisi olmayan insanlar için birçok sapkınlığa düşebilecek ortam varken işte bir mürşide mürit olmak deyiminden bunu anlıyorum.
2: Bence herkesin mürşide ayrı. Çünkü herkes farklı algılıyor her şeyi. Mesela ben bir şey sorduğumda benim mantığıma yatırması gerekiyor. Bir nevi Hazreti Ayşe gibi aslında. Hazreti Ayşe de onun aynısını diyor ya, benim mantığıma yatır bunu diye.
3: Bana dostunu söyle, arkadaşını söyle. Sana arkadaşının kim olduğunu, senin kim olduğunu söyleyeyim. Yani yola çıkarak sağlıklı bireylerin yerinde, yanında yer alırsak o anlamda hayat da güzelleşiyor.
5: Bir mürşide tabi değilim ama bu konuda yardıma ihtiyacı olan kişilerin bir topluluğa ihtiyacı olabilir. Onların da katılmasında bir zarar görmüyorum.
2: Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, Tapduk Emre gibi siz de kendi dininizi bir Allah'ın dostundan öğrenmek ister miydiniz?
8: Muhakkak ki. Zaten hatalar baştan oradan geldi. Öğretilmedi, öğrenilmedi. Öğrenilse bu durumlara gelmez zaten bu vatandaş.
0: Bir misafirimiz müşrik konusunda hatalar başta oradan geldi. Öğretilmedi, öğrenilmedi. Öğrenilse bu duruma gelmezdi. İnsanlara müşriğin farz olduğunu yeterince öğretilmemiş midir? Geleneksel din tatbikatı içerisinde bunlar öğretilmiyor. Sadece İnsanlar İslam'ın 5 şartına endekslenmiş vaziyette onun üzerinden din öğretiliyor. İslam'ın 5 şartıyla da hiç kimsenin huzuru mutlu yaşaması mümkün değil. Her şeyden evvel Bakara 256'ya baktığımız zaman dinde zorlama yok. İrşad yoluyla gay yolu %180 derece bilimle ayrılmıştır. Gay yolunda tağutlar var, insan ve cin şeytanlar. Araf 146'da bütün ayetleri görseler iman etmezler. İrşad yolu görseler onu yol edilmezler. Onlar gay yoluna tabi oluyorlar. Sevgili gaye. İşte bütün vallahi mürşitleri cin 14'te onlar mürşitlerini arayanlardır. Meryem 43'te Hazreti İbrahim babasına diyor ki babacığım bana tabi ol ki sana verilmeyen bana verildi. Bana tabi ol ki seni irşad yoluna ulaştırayım. Nahl 36'da her devirde o kavmin içinde Allah'ın veli resulleri olduğunu ve mutlaka Allah'tan sorularak onlara ulaşmamız gerektiğini bildiriliyor. Bütün Kur'an-ı Kerim mürşat müessesinin çeşitli muhtevasını göstermek üzere Allah tarafından izah edilmiştir. Tabi olmak Kur'an-ı Kerim'in temel emridir. Bütün devirlerde bütün Resuller, Nebiler, Müşrikler insanlara hep aynı şeyi söylemişlerdir. Tabi ol ki irşad yoluna ulaştırayım. Allah'ın söylediği şey, eğer Allah'ın hidayetçisine, davetçisine tabi olmazsa o kişinin mutlaka dalalette kalmasıdır. Dalalette kalanların sağ gideceği yer cehennemdir. 7 tane grup ayet-i kerime. Evet, 7 grup ayet-i kerime, dalalette olanların gideceği yer cehennem. Mürşide ulaşmayı kim reddediyorsa Allah'ın tarafında değil, şeytanın tarafındadır. Allah'la kul arasına kimse giremez sözü şeytanın bir uydurduğu sözdür. O kesinlikle Kur'an'ın hakikatlerini bilmeyen birisidir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
9: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili Cabbar Hocam, ellerinize hürmet döküyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Uygun olursa bir sual arz etmek istiyorum. Günümüz insanların hidayet kavramının gerçek manasını öğrenmesi tüm dünyayı yeni bir asr-ı saadete ulaştırabilir mi? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Günümüz insanların hidayet kavramının gerçek manasını, yani hidayet kavramının kutsal kitaplardaki gerçek manasını öğrenmesi tüm dünyayı yeni bir asr-ı saadete ulaştırabilir mi? %100 evet. Gerçek Kur'an bilgisi insanları hidayete erdiren Kur'an bilgisidir. İlim de budur. Hidayetin öğrenmesidir. Hidayet mutluluk asrı manasına gelir. Çünkü hidayetin sonucu mutlak olarak saadettir. Kur'an-ı Kerim'in hedefiyatı hidayetin hedefi de mutluluktur. Hidayet Kur'an-ı Kerim'in hedefidir. Mutluluk da hidayetin hedefidir. İnsanlar bu çağda hidayeti öğreneceklerdir ve öğrenen hidayete kavuşacak ve şeytan en çok bu çağda mağlup olacaktır. Bizlerin de belirgin vasfımız hidayetin davetçileri olmamızdır. Biz insanları hep Allah'a davet edenler olacağız. Hidayet asrının temel özelliği budur. Allah'a davet etmek. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını insanlara anlatmak, o istikamette onları yönlendirmek. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an Umut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mağazara var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? Yedi, ben neden böyleyim? Sekiz, ben neden yalnızım? Dokuz, ben neden yaşıyorum? On, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah et-tazimu le-emrillah, şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Ya Rasulallah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, günümüz Müslümanların diğer toplumlardan geri kalmasının sebebi nedir? Sevgili kardeşlerim, belki Mevlana'nın şu sözü bu sualin cevabını özetleyebilir. Kitapsız bilgin olanın, zikirsiz zengin olanın ve sermayesi din olanın rehberi şeytan. İnsanlar Müslüman deyince akla Müslümanların inandığı kitap Kur'an-ı Kerim geliyor. Ama günümüzde İslam Kur'an'la öğretilmiyor. Kur'an'ın dışındaki kitaplar insanların kendi zanları tatbikata konulmuş. Tüm kutsal kitaplarda 7 safa hedef emir varken insanlar bu hedef emirlerin hepsini din tatbikatından çıkartmışlar. Yerine İslam'ın 5 şartını yerleştirmişler. İşte bütün kutsal kitaplarda, tekrar dönelim inşallah, bütün kutsal kitaplarda 7 tane hedef emir. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da mürşide tabi olmak. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da ruhun teslimi. Bu Allah'ın tüm insanlar için farz kıldığı dinin temelini oluşturuyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, Allah'a teslimi. İşte günümüz geleneksel din tatbikatında bu hedef emirlerin hiçbirisi yok. Vasıta emirlerden de hayati önemi haiz olan, kurtuluşa ulaştıran ilk ikisi yok. 14 asıl evvel Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Zikir yok. Ve mürşide tabiyet yok. Ama yerine ne konulmuş? İslam'ın 5 şartı. İslam'ın 5 şartı namaz, oruç, hac ve zekat. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz 14 asıl evvelinden bu ümmetten ilk kaldırılacak şey emanet ve huşu. İşte emanet ilk insanın Allah'ın kendisine tevdi ettiği emanet ruhtur. Asap 72'de biz emaneti göklere, yerlere, dağlara teklif ettik. Birisi yüklenmedi, insan yüklendi. Ama günümüzde İnsanlar bunu unutmuşlar. Nefs iyi olursa ruh, kötü olursa nefs olur. Böyle bir mantıkla şeytan tuzağa düşürülmüş, düşmüş insanları, Müslümanları. Huşu yok. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek, emanetin Allah'a teslimi yoksa Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi yok. Allah Teala insanlardan 73 ayet-i kerimede açıkladığı gibi ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını istiyor. 12 kere üzerimize farz kılmış. Bu farza itaat eden kişiye Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor. 4 kalp şartının sahibi olan kişi huşu sahibi oluyor. Öyleyse Resulullah belirtmesine rağmen İnsanlar bu araştırmayı yapmamışlar ve Kur'an'ı din tatbikatından çıkartmışlar. Öyle olunca zikir yok olmuş. Öyle olunca insanlar tembelliği, el açmayı, fakirliği bir kader olarak kabul etmişler. Halbuki Necm 39'da وَلْنَنْسَنْ insanı اِلَى مَاسَا insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. İşte insanlar yatırımları değil, çalışmayı değil, tembelliği ve dilenmeyi öne almışlar. Öyle olunca da dışımızdaki ülkeler her ne kadar din yaşamasalar da bizler gibi ama onlar tekniği öne almışlar, çalışmayı öne almışlar ve gerçekten teknikte ve yatırımlarda ön safhada yer almışlar. İşte bu iki açıdan İslam ülkeleri geri kalmış durumda. Allah razı olsun. İzmir'den bir izleyici Muhterem Hocam, aynı zamanda ailemizi ayakta tutabilmek için neler yapabiliriz? Ahir zamanda aileyi ayakta tutabilmek için Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de aile verdiği önemi aynen korumak lazım. Tahrim 6'da Ya eyyühellezine amenu kû enfusekum ve ehlikum nâra. Ey amenü olanlar, ulaşmayı dileyenler, yakıtı insanlar ve taşların ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Velisevela insanın kendisini koruması söz konusu. Şimdi Resulullah'ın bir hadisine baktığımız zaman o gün diyor büyükler küçüklere merhamet etmez. Küçükler de büyüklere vakarlı davranmaz. Yani büyüklerle küçükler arasında Allah'ın temel kanunu bozulmuş vaziyette. Büyüklerin küçükleri sevmesi ve koruması, küçüklerin büyükleri sevmesi ve itaat etmesi söz konusu. İşte bu ilişki yoksa o zaman aile mefhumu ortadan kalkıyor. Korumak ve itaat ikisinde de sevmek asıldır. Sevgi her ikisini birbirine bağlayan temel unsurdur. Büyüğü de küçüğü de birbirine bağlayan harç sevgidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onların kalplerini sevgide birleştirdi. Öyleyse insanların cem olması, bir ve beraber olması, yardımlaşmaları, paylaşmaları ancak sevgiyle birbirine bağlanmalarına bağlıdır. Ama her zaman büyüklerin de vazifesi korumak, küçüklerin de vazifesi o kendisini koruyanlara itaat etmek. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in temel mesajıdır. Mürit ve mürşit. Mürşit koruyucu vasfıyla müridi seven, mürit de itaatkar vasfıyla mürşidi seven birbirine bağlayan iki temel unsuru ifade ediyor. Bu din tatbikatından çıkartılmış. Öyle olunca aileler, aileyi teşkil eden fertler İslam'ı yaşamaz hale gelmişler. Ama aynı zamanda ailenin tüm fertlerini İslam'ı yaşar hale getirmek bir dileğe bağlı. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bu dileği kişi dilerse ondan sonrası Allah'a aittir. Bu dileği dilememesi için temel vasıf, ortam kişide var mı? Var, çünkü Allah'ın zatından üfürülen bir ruh var. Ve galü bela günde bu ruh Allah'a verdiği misakla hayattayken Allah'a teslim olmayı dair söz vermiş. O zaman ruhun 19 sene Hazreti Mücaz olan ruhun emrini yerine getirmemesi mümkün değil. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala'nın da verdiği söz tahtında mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ama ulaşabilmesi için önünde engel nefs ve fizik vücut var. İşte bu dilekle fizik vücut şeytana kovulmaktan kurtuluyor. Allah'ın kulu oluyor. Bu dilekle kişi şeytana dost olmaktan kurtuluyor. Allah'ın dostu oluyor. Ve ancak bu şartlar altında bu talebin sahibi olan kişiler aileyi koruyabilir inşallah. Allah razı olsun. Adana'dan bir izleyen Mülten Hocam, cemaatle namaz kılmanın önemi nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, din baştan sona cemaattir. Cem olmaktır. Bir ve beraber olmaktır. Allah Teala "Vallahu yed'u ma'a cemaati Resulullah" hadisiyle Allah'ın yardımının cemaatle olduğunu buyuruyor. Öyleyse Allah'ın yardımını almak istiyorsak bir ve beraber olmamız lazım. Allah Teala Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesinde "Atiullah ve Resulehu ve la tenazzahu." Allah ve Resulü'ne itaat edin ve niza düşmeyin. "Fetefşelu." O zaman yardımınız gider. "Fetezebu rihakum." Zayıf düşersiniz. "Fetefşelu." Ve kuttum, kuvvetiniz elden gider. Sabredin, Allah sabredenlerle beraberdir. Ebediyat Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde buyuruyor ki size dinlemeyi emrediyorum. Size itaat emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Ve size cemaat emrediyorum. Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi emrediyorum. Dinlemeyi. İşte Araf 204'te "Feyza kuriyel Kur'an'ın feslemeyi ula ve enstitul alakum tuhamu." Dinleyin diyor Kur'an kıraatili zaman. İtaat etmeyi emrediyorum. Allah'a ve Resulüne itaat. Cihad etmeyi emrediyorum. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman cihad ve hicret başlar. O zaman mutlaka mürşide tabi olmayı emrediyorum ve hicret, cemaat olmayı emrediyorum. İşte cemaat olmak durumunda olanlar, onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Ya fırkalara ayrılanlar kimler o zaman? Ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra, işte Rum 31'de "Münibine ileyhi ve tekuhu ve akimussela ve la teknum neşrikin minellezine ferahu dinehum." Her dinde fırkalara ayrılmışlardır. "Kulu huzmin meledeyin ferikun." Kişi hidayete erdikten sonra fıska düşerse o zaman aynı zamanda dinde fırkalara ayrılmış oluyor. Dinde fırkalara ayrılanlar, fıska düşenler olarak karşımıza çıkıyor. Onlara emirden beyine verdik. Fakat onlara ilim geldikten sonra onlar arandaki azgınlık ederek itilafa düştüler. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarın ve fırkalara ayrılmayın. Enam 153'te "Sırat-ı müstakim üzerinde olun. Sırat-ı müstakimden sapan yollarda olmayın." Rum 32 "Müşriklerden olmayın ki onlar dinlerde fırkalara ayrılmışlar." Yani demek ki şirk, kim şirkteyse o dinde fırkalara ayrılmıştır. Şirkten kurtulmak da bir dilektir. Onun için Allah Resulü "La teştemi ümmeti an delaleti." Benim ümmetim delalet üzere birleşmez. 10 ayet gereğince müşriklerin tabi olmayan delalettedir. O zaman "ümmetim delalet üzere birleşmez" buyurduğuna göre birleşmenin adresi hidayettir ve mürşide tabiyettir. İnşallah. Konya'dan bir izleyici Muhterem Hocam, "Annem ve babam kapanmama izin vermiyor. Ne yapabilirim?" Sevgili kardeşlerim, anneniz babanız Allah'ın bir emrini çiğnemede böyle bir size tesir ederlerse onlara itaat etmeyin. Ben şimdi sanki sizi anne babanıza itaatsizle sürüklüyorum. Hayır, ayet-i kerime böyle. Lokman 15'te beraberce bakalım. "Bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse kim? Annem baban." Bilgin olmayan bir şey hakkında. Şirk koşman için. Şimdi anne baba ne diyor? Diyor ki tesettüre girme. Tesettür kimin emri? Allah'ın bir emri. Anne baba Allah'ın emrini çiğne, yerine getirme diyor. Bu bir şirk midir? Evet. Şirk koşman için sen mücadele ederse ikisine de itaat etme. Ne annene ne babana. Dünyada onlara güzel sahip ol, güzel geçin. Bana yönelenlerin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin yoluna tabi ol. İşte sen bizimle berabersen, Allah'a ulaşmayı dilediysen, ulaşanların yoluna tabiysen, o zaman dünya hayatı annen babanla güzel geçineceksin. Ama Allah'ın emirlerinde onlara itaat etmeyeceksin. Sonra dönüşünüz banadır. O zaman yaptığın şeyleri ben size haber vereceğim. O zaman ne yapabilirim diyeceksin. Anne babanı ben Allah'ın bir emridir. Benim için Allah sizden de babamdan da annemden de öte. Nitekim sahabeyle ilişkilere baktığımız zaman Resulullah dönemindeki sahabe annem babam sana feda olsun ya Resulullah. O dönemde de anne babalar Allah'ın emrine karşı gelmiş. Ama çocuklar öyle bir idrake ulaşmışlar ki evet Allah anne babadan ötede bir sahibimiz ve anne baba yanlış bir şey söylerse anne babaya itaat değil Allah ve Resulüne itaatin asıl olduğunu yaşantılarıyla bunu ispat etmişlerdir. İşte Hazreti Ömer ey Allah'ın Resulü nefsim hariç seni her şeyden daha çok seviyorum diye. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. Hayır. Allah'a yemin olsun ki beni nefsinden daha çok sevmedikçe kamil insan sahibi olamazsın. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh seni nefsinden dahil her şeyden daha çok seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte şöyle buyurdu. Şimdi kamil iman sahibi oldun. Allah razı olsun. Görüntülü bir izleyici suali var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem Hocam, hasretle hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadenizle size bir sualim olacaktı. Zikir yapmak insanın her zerresine tesir eder mi? Zikrin diğer ibadetlerden farkını bizlere açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Selamun Rahmetullahi ve Berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Zikir yapmak insanın her zerresine tesir eder mi? Evet. Nitekim birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek kalpten ama. İkinci safa az zikir. Üçüncü safa 3 saatlik zikir. Dördüncü safa çok zikir. Beşinci safa daimi zikir. Altıncı safa külli zikir. Yedinci safa tesbih. Şimdi 6. sabah külli zikirde her zerre, saçının teli de Allah'ı zikrediyor. Zikrin diğer ibadetlerden farkını bizlere açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Zikir bir kalbi ibadettir. Namaz olsun, oruç olsun, zekat, hac bunlar insanın kalbiyle yani fizik vücutla yerine getirilen vasıta emirlerdir. Ama zikir dilden yapıldığı zaman kalbe inmese Allah katında bir hüküm ifade etmez. Ameller boşa gidiyor. O sebeple zikir kalbi ibadettir ve bu kalbi ibadetin zikrin ait olduğu standartlarda yapılabilmesi kalpteki Allah'ın katından gelen fazılların iman kelimesinin etrafında toplanmasına bağlıdır. Diğer ibadetlerin hiçbirinde her birisinde derecat kazanırız. Namaz kıldığımız zaman derecat kazanırız, oruç tuttuğumuz zaman derecat kazanırız, zekat verdiğimizden derecat kazanırız. Ama zikir yaptığımız zaman derecat kazanmakla birlikte nefsimizin manevi kalbinde Allah'ın katından gelen rahmet, fazıl ve selavat rahmet ve fazıl kalbe girer. Ve o afetler de kalpten çıkar. Ancak böyle biz nefs tezkiyesini başarabiliriz. İşte safa zikrin Alimdan 41'de Rabbini çok zikret. Bu 7 safa çok zikri ifade ediyor. Allah razı olsun. Edirne'den bir izleyicimiz muhterem hocam, musibetlere maruz kalan insanlara nasıl teselli verebiliriz? Sevgili kardeşlerim, zahitler için musibet, musibetsizlikten hayırlıdır. Şimdi beraberce bakalım. Musibetlerin sebebi ne? Musibetler, kaybettiğimiz derecelerin tekrar kefareti hüviyetindedir musibetler. İşte Al-İmran 182, ellerinize takdim ettiğiniz, yaptığınız şeyler sebebiyle musibet geliyor. Nisa 62, elleriyle işlediklerinden dolayı musibet geliyor. Enfal 51, ellerinize takdim ettiğiniz, yani işlediğiniz günahlar sebebiyle

rızıktan hayırlıdır. Zahitler günah işleyerek kaybettiği dereceleri musibetlerle tekrar kazanıyorlar. Ama musibetsizlik kişi bir faydaya ulaştırıyor. Fayda mı, derece kazanmak mı? Mümin için daima ahiret dünyadan öndedir. Derece kazanmak bir faydaya ulaşmaktan daha müteverdir. Dünyaya karşı zahitlik, helal olan şeyleri zahidane davranmak için kendine haram kılmak ve malı elden çıkartmak değildir. Gerçek zahitlik Allah katına verilecek olanların senin elinde olan şeylerden güven verici olmasındandır. Allah razı olsun. Muğla'dan bir izleyici, Muhterem Hocam, bizi cennete götürecek ameller nelerdir? Bu hususta ayet ve hadis var mıdır acaba? Evet sevgili kardeşlerim, Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz, öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Nedir cennetlik amel işleyenler? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, harca gitmek, kelime-i şehadet, bunlar cennetlik amellerdir. Ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Şimdi cennetlik amel işleyip cehenneme gidenleri Allah Teala Kehf 105'te açıklıyor. 103, 104, 105. Kul hal nebikum bil ahsarin amela. Amel bakımından en sonunda olanlara size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatındaki amelleri, çalışmaları boşa gitmiştir. Ve onlar güzel amel işlediklerini zannediyorlar. Bunun sebebi ne? Kehf 105'te işte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. Rabbinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı. Şimdi hem Nem suresinin 81. ayet-i kerimesi hem Rum suresinin 53. ayet-i kerimesine bakacak olursak, sen körleri delaletlerden hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır. Ayetlere inananlar kimlerdir? Ayetlere iman edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ne diyordu Kehf 105'te? Ulaikellezine keferu bi'ayatil lika'i. Ayetlere inanmayanlar lika'llahı dilemeyenlerdir. Ayetlere iman edenler lika'llahı dileyenlerdir. Öyleyse lika'llahı dilemek cennete girmenin garantisi de anahtarıdır. Lika'llahı dilememek de cehennemin anahtarı, cennetin kilididir. Bizi cennete götürecek ameller İslam'da niyet amelden üstündür. Niyet amelden üstün olması hasebiyle niyet önemli. Bu niyet Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ruhun dünyadan Allah'a ulaşmasıdır. Ama bu usta ayet ve hadis var mı? Var işte. Kehf 105'te. Enfal suresi 29. ayet-i kerimesinde ne var? Kişi çok günah işliyor. Ama Allah Teala Enfal 29. sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size furkanları verirsin, bütün günahlarınızı örter. O zaman günahların büyüklüğü değil, Allah'a ulaşmayı dilemek amellerin sigortası, ameller boşa gitmiyor ve günahların kefareti, bütün günahlar Allah Teala örtüyor. Bu ayetlerde var mı? Var işte. Hadiste de var mı? Evet, hadiste de. Cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler ulaşmayı dilemeyenlerdir. Cehennemlik amel işleyip cennete gidenler, onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir.

0: Palikencer'den izleyici muhterem hocam, herkes kendi dininin hak din olduğunu iddia ediyor. Bu durumda insanlar doğruyu nasıl bulabilir? Sevgili kardeşlerim, dinler yok. Tek bir din var. Bu din bütün kutsal kitaplarda aynı, 7 sabah 4 teslim. Yani Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ayrı bir dini, ayrı bir kitabı yok. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ayrı bir dini, ayrı bir kitabı yok. Hazreti Peygamber Efendimiz'in ayrı bir dini, ayrı bir kitabı yok. Kur'an-ı Kerim kendine önce indirilen bütün kitapları tasdik ediyor. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam'ın, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yaşadığı dinin İslam olduğunu buyuruyor. Kendisinden sonra da müjdeliyor. Hazreti İsa Aleyhisselam da evvelki Tevrat'ı tasdik ediyor ama Resulullah'a müjdeliyor. Öyleyse öncekilerle sonrakiler arasındaki ilişki İslam zincirinde öncekilerin tasdik edilmesi, sonrakilerin de müjdelenmesi söz konusu. Hazreti Musa'ya bakacak olursak kendinden öncekileri tasdik etmiş ama kendisinden sonrakini müjdelemiş. Hazreti İsa'ya baktığımız zaman öncekileri tasdik etmiş, sonrakileri müjdelemiş. Peygamber Efendimiz'e baktığımız zaman öncekileri tasdik etmiş, sonrakileri müjdelemiş. Öyleyse öncekilerle sonrakilerin tasdiki ve müjdelemesi kesinlikle aynı dinin yaşandığını bize ispat ediyor. Öyleyse dinler yok. Kitapları tasdik eden ve yaşayanlar. Ali İmran 81, Maide 46, Maide 48, Enam 92, Saffat 37, Zümer 33 ve Akaf 12. Zümer 33'te hakikat ile gelen, Allah'a ulaşmayı dinlemeye davet eden, onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dinleyenler. İşte onlar takva sahipleridir. Allah razı olsun. Yozgat'tan bir izleyicimiz, muhterem hocam Allah affeder deyip ibadet etmemek ne kadar doğru? Hayır sevgili kardeşlerim. Allah kimleri affeder? Allah'a ulaşmayı dileyen ve o affe layık olanı affeder. İşte kimleri affettiğini hemen söyleyebiliriz. Allah Teala davranış biçimleri açısından huzul abve ve amr bil urfi. Sen affet. İşte o kişinin affetmesi halinde Allah Teala onu affediyor. O kişi kimi affediyor? Etrafında kendisine yanlış davranan insanları affediyor. Onlar da ruh teslimi, fizik vücut teslimi yapanlardır. Allah affeder deyip ibadet etmemek ne kadar doğru? Hiç doğru değil. İbadet, kulluk, ibadetin özüdür. Kul olmak. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem Hocam, ben Sakarya'dan Ahmet Şahan. Hürmetle, hasretle, mübarek ellerinizden öpüyoruz inşallah. Bugün görürsünüz inşallah bir sualim olacaktı. Dünyada rahat yoktur sözü ne kadar doğrudur? Bunu bizlere Kur'an-ı Kerim çerçevesinde inşallah açıklar mısınız? Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Rahmetullah ve berekat, hepinizi çok seviyoruz. Allah bütün insanların iki cihan saadetine ulaşmasını istiyor. Ve bu saadetin iki kanadı var. Birisi ahiret kanadı, diğeri de dünya kanadı. Bir de Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ahiret kanadını, cenneti elde etmek en kolay şey ama sonra yaşanır. Dünya kanadı sonra elde edilir ama önce yaşanır. Ve Allah iki cihanda da bizim huzur ve mutluluk içerisinde bir hayatı yaşamamız için dini farz kılmıştır. Öyleyse dünyada rahat yoktur ifadesi bir şeytanın tuzağıdır, sözüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tulü emeldir. Heva nefsin afetleri, 19 afeti. Heva haktan ayırır. Tulü emel ise ahireti unutturur. şu dünya arkasını dönmüş gidiyor, ahiret ise yüzünü bize çevirmiş geliyor. Her birinin kendine has evlatları vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup, eğer yani Allah'a ulaşmayı dileyip, dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse, öyleyse kimdir ahiretin talibi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Kimdir dünyanın evladı olmayan kişi? Zikir yapan kişi. Öyleyse bu temel kriter üzerinde her şeyi bina etmemiz lazım. Biz eğer Allah'a ulaşmayı dilersek, dilediğimiz an ahiret saadeti, zikir yapmaya başladığımız anda, zikir yaptığımız kadar da dünya saadetinin sahibi oluruz. Ama bunu Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını, kendisine ulaştırmasını farz kılmış ve Allah'a gerçekleştiriyor. Bu sebeple tek bir dilekle o kişi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına da ulaşıyor. Öyleyse dünyada rahat yoktur olayı bir safsatadır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, Ram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun.
2: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
0: Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayette okusa, 7 safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur.
3: Fatiha ma's-salawat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tere misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde tekrar bizleri bir araya getirdi. Birinci soru Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam. İnsanlar yaşadıkları dini din zannediyorlar. Ama bu yaşadıkları dini onlar arasında birlik ve beraberlik yaratmadığını ve aralarında sevgi bağı oluşturmadığını görmüyorlar. Şeytanın kin ve nefretle onlar arasında düşmanlık yarattığını ve insanları birbirinden nefret eder hale getirdiğini neden görmüyorlar? Şeytan her şeyi bu kadar mı ele almış? Açıklar mısınız? Evet, gerçekten kardeşimizin söylediği gibi İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar. Kur'an-ı Kerim onlar için Mehmet Akif Ersoy'un buyurduğu gibi mezarlarda okunan bir kitap, fal bakılan bir kitap üyetinde. Ama Kur'an-ı Kerim mezarlarda okumak için indirilmedi. Fal bakmak için de indirilmedi. Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'i öğrenelim ve hayatımıza tatbik edelim. Kur'an-ı Kerim hedefi bütün insanlar için hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur. Evvela Kur'an-ı Kerim mutluluk davetisidir. Mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Allah-u Teala kesinlikle garanti ediyor. İşte Kur'an'ın unutulduğu bir dönemde Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesinde bahsi geçen Mehdi Resul وَقَالَ رَسُولُ يَا رَبِّ اِنِّي قَوْمِ تَحَازَ الْقُرْعَانِ مَحْجُورًا Ey Rabbim, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Kur'an'ı terk etti. Öyleyse bu Resul'ün Peygamber Efendimiz olmadığı Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde sözü geçen bütün nebiler arasında Allah'ın geleceğini bize müjdelediği, Resulullah'ın da ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu, bütün peygamberlere indirilen şeriatı ve hikmeti tasdik eden, dinlerin birleştirecek olan Mehdi Resul olduğu ortaya çıkıyor. İşte Mehdi Resul'ün öğretisi kutsal kitaplardaki öğretidir. Mehdi Resul'ü Yahudilere Tevrat'taki 7 sabah 4 teslimi öğretiyor. Mehdi Resul Hristiyanlara İncil'deki 7 sabah 4 teslimi öğretiyor. Mehdi Resul Müslümanlara Kur'an'daki 7 sabah 4 teslimi öğretiyor. Zaten Ali İmran 80'inde bahsi geçen Ulu Azm nebilerinden Nuh Aleyhisselam ile İbrahim Aleyhisselam kalıyor. Mehdi Resul buyuruyor ki Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an'da bahsi geçen din babamız İbrahim'in Hanif dini. Mehdi Resul böylece onu da tasdik etmiş oluyor. Ve Mehdi Resul İslam Nuh'un gemisidir, gemiye binen kurtulur. Onun gemisinde yer alanlar kurtuluyor. Çünkü Mehdi Resul'ün öğretisi Kur'an öğretisidir. Ve insanlar Kur'an'ı unutmuşlar. Kur'an'ı unutanlar şeytanın elinde oyuncak olmuşlar. Ve korkunç bir fitne. Allah-u Teala Bakara suresinin 217. ayet-i kerimesinde bahsi geçen fitnenin katilden beter olduğunu buyuruyor. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz fitne katilden büyüktür. Hem Bakara 193, Bakara 217, ve Enfal 39'da evet fitne katilden büyüktür. Allah katında daha büyüktür. Fitne öldürmekten daha büyüktür. İşte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde Mehdi benim soyumdandır. Benimle nasıl bu dini Allah başlattıysa ondan sonra ne erdirecek? Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuş, onu da fitneden kurtulacaklardı. İşte bu fitne katilden büyüktür. Nasıl bir fitne? İnsanlar İslam'ı beş şartıyla kurtulacaklarını zannediyorlar. Ama hiçbirisinin İslam'ı beş şartıyla kurtulamayacağı ortada. Çünkü İslam'ın beş şartının içerisinde Allah'a ulaşma dileği yok. Ve görüyorsunuz ki Allah-u Teala fitne ortadan tamamen kaldırınca, din tamamen Allah'ın olunca la tekunu fitnetin ve yekunu dinillah, yani dinler onunla birleşecek. Fitne ortadan kaldırılacak. Yine burada da din tamamen Allah'ın olacak. Dinler birleşecek. Dinde fırkalar olmayacak. Mehdi benim soyumdan, benimle nasıl bir vay üzerim, o da benimle sünnetim üzerim mücadele edecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa Mehdi Aleyhisselam'ı da fitneden kurtulacaklardır. Bu fitne katilden daha büyük fitne. Çünkü insanlar dini yaşadıklarını zannediyorlar ama tamamen Allah'a ulaşma dileği İslam'ın beş şartına yer almadığı için bir fitnenin içerisine girmişler ve fitne katilden büyük. Ayet-i kerimeler bunu söylüyor. Bize düşen ne? Bize düşen dinlerin birleştirilmesi, Mehdi Aleyhisselam'a yardım etmek, çünkü peygamberlerin hepsi yardım ediyor. Ulazım evlerin hepsi yardım ediyorlar ki bu Deccal fitnesi. Allah Resulü diyor ki hiçbir peygamber yoktur ki kavmini Deccal fitnesine karşı uyarmış olmasın. Yani bu Deccal fitnesi dini yaşadıklarını zanneden ama gerçekte tamamen kutsal kitapları unutanlar. Onun muhtevası içinde. Öyle olunca da şeytanın elinde oyuncak olmuşlar. Birbirinden nefret eder hale gelmişler. Muhtevasında nefs eskisi yok. Allah'a ulaşma dileği yok. Ve din tatbikatı içinde nefs eskisi yok. Sadece kuru kuruya İslam'ın beş şartı var. Evet. Allah'a ulaşma dileği yok ve nefs eskisi yok. Allah'a ulaşma dileği yok, nefs eskisi yok. Allah'a ulaşma dileği ve nefs eskisi yoksa Allah'ın dini yok. Ve insanlar bu hale gelmişler. Samsun'dan bir kardeşim, muhterem hocam, hayattan hakki mürşit ilimdir. Sözündeki ilim nasıl bir ilimdir? En hakki mürşit nedir? Bu sözü bizlere açıklar mısınız? Elbette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı sünnetim. Ama bir taraftan da buyuruyor ki yakında ilim insanlardan alınacak. Sahabe sual soruyor, biz çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'i öğretiyoruz. Eşlerimize öğretiyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ı toplatacak mı? Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, hayır, şu anda Yahudilerde Tevrat var. Hristiyan'ın elinde İncil var. O ne işine yarıyor? Öyleyse bu ikili birbirinden ayrılmaz bir bütünü ifade ediyor. Size aranızda iki paha biçilmez emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla müddetara düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an ve Ehl-i Beytim. Yani Kur'an ve mürşit. Kur'an ve mürşit öyleyse en hakki mürşit ilimdir dediği zaman bir eksiklik var. En hakiki ilim Kur'an ve Allah'ın tayin ettiği mürşittir. O zaman bu ikili birbirini tamamlıyor. Yani mürşitsiz, yani Kur'ansız mürşit olmaz. Eğer mürşit yoksa Kur'an insanların elinde onları hedefine ulaştırmıyor. Nitekim Yunus Emre bunu en güzel biçimde ifade ediyor. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yani tek başına Kur'an-ı Kerim'e anlamak dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Resulün cemalini görelim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yani mürşitsiz Kur'an'ı anlamak mümkün değil. Kur'an mürşitlerin her kitabıdır. Allah razı olsun. En hakim mürşid Kur'an'dır ve Kur'an'ı açıklayacak olan Allah'ın tayinli mürşittir. İstanbul'dan bir izleyici Muhterem Hocam, Meariç Suresi 4. ayet-i kerimede Melekler ve Ruh ona suresi 50 bin yıl olan günde ulaşır buyuruyor. Allah-u Teala ruhumuzu biz hayattayken kendisine 28 ay içinde ulaştırıyor. Ayette bahsi geçen 50 bin günde ulaşma hakkında bilgi verir misin? Sevgili kardeşim 50 bin bizim zaman dilimimizde. Ama bizim ruhumuz ne yapıyor? Mesela Resulullah'ın miracı yaşamış, ruhun ulaştığı yere ulaşmış ama belki birkaç saniye içerisinde ruh vücuduna örtü olmuş. Öyleyse ruhun ölçüleri dairesine gidersek 58 aylık süre içerisinde devrede Allah-u Teala'nın da mürşidi var. Ona göre ruh ve melekler, bu ruh devrinin imamın ruhu, melekler de aşırıptan melekler, süresi, ona süresi 50 bin yıl olan bir günde. Yani sizin saydıklarınız, yani bizim 50 bin yılımız belki Allah katında 1-2 saate denk geliyor. 50 bin yıl. Allah katında bir gün bizim 1000 yılımız ediyor. 1000 yılımız ediyorsa Allah katında bir gün 1000 yıl ediyorsa elli bin dersek 50 günde çıkmış oluyor. Allah razı olsun. Allah katında bir gün 1000 yıl. Şimdi gelelim Efendimizin bu konudaki tefsirine. Melekler ve ruhlar Allah'a bu dünyada zamana göre süresi 50 bin yıl olan bir günde ulaşırlar. Melekler ve ruhlar. Görülüyor ki bu dünyadaki zaman ile Allah'ın katındaki zaman birbirinden çok farklıdır. Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuzun sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Sıfır zaman alanında her yerde bulunabileceği için mekandan da münezzehtir. Allah'a göre kıyamet kopmuş cehenneme ve cennete girmişler. Onların rakamlı kitapları iğne ve sicine yerleştirilmiş. Allah razı olsun. Evet, yani bu ayet aynı zamanda Allah katındaki zaman dilimiyle bizim zaman dilimizin birbirinden farklı olduğunu buyuruyor. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, evliliğin kader olduğunu Efendimiz'den ve sizden öğrendik. Evleneceğimiz kişi kaderin değişmez bir parçası mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, her ikisi için kaderdir. Ve müsaadeli kader. Yani bir şeyin kader olabilmesi için birden fazla iradenin yer alması lazım. Evlilikte en az oluşabilmesi için iki tane irade var. Evlenen erkek ve evlenen hanım. İki iradenden bahsedebiliyor. Oysa iki irade bir işte yer alıyorsa o kaderdir. Allah'ın izniyle. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizde. Muhterem hocamız, size bir sualim olacak inşallah. İslam'a göre sosyal hayatta kadın ve erkek ilişkisi nasıl olmalıdır? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, Mehdi aleyhisselam sosyal hayatın Kur'an-ı Kerim'e göre tanzim edilmesini emir buyuruyor. Yani Kur'an ahlakının sosyal hayata her ferdin kendi hayatına tatbik etmesini istiyor. Haremlik, selamlık ve diğer açıdan Allah'ın emrettiği standartlar içinde bu konudaki emir ve nehirlerin hepsi bir bir yerine getirilmeli. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in bir bütün olarak insanlar için mutluluk daveti, sır açıtısı ve garantisi ve nasıl iş dünyamızda imana müteallik olan her şey Kur'an'da yer alıyorsa, insanlarla Allah'ın ilişkisinde her şey Kur'an'da yer alıyorsa, insanın insanlarla ilişkisindeki bütün muhteva da Kur'an'da yer almıştır. Dolayısıyla sosyal hayatı Kur'an'a göre ayarlamak İslam'ın temel hedefidir ve böyle olması lazım inşallah. Azerbaycan'dan bir izleyici muhterem hocam, tezekkür sohbetimiz ikindi namazına yarım saat kala başlıyor. Ezan okunduğunda tezekkür sohbetini bırakıp namaz kılabilir miyiz? Yoksa tezekkür bittikten hemen sonra namaz kılabilir miyiz? İkisi de mümkün sevgili kardeşlerim. Tezekkür sohbetimiz ikindi namazına yarım saat kala başlıyor. Ezan okunduğunda tezekkür sohbetini bırakıp namaz kılabilir miyiz? Hayır, yani başlamışsanız zaten bir saat içinde tamamlanacak. Onun bitiminden sonra da namaz kılabilirsiniz inşallah. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali Bakara 195'te geçen kendi elimizle kendimizi tehlikeye atmayı açıklayabilir misiniz? Bakara 195 ile Muhammed 38 arasında vilayet-i rabıtası var mı? Evet sevgili kardeşlerim, Bakara 195'te Allah-u Teala buyuruyor ki اَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لَا تُلْكُوا بِاَيْدِيكُمْ. Mallarınızı Allah yolunda infak edin, başkalarına verin ve de kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ahsen olun. Muhakkak Allah muhsinleri sever. Siz böylesiniz. Allah yolunda infak etmeye davet edilirsiniz. Buna rağmen sizden bir kısmınız cimrilik yapar. Kim cimrilik yaparsa utartır, sadece kendi nefsi için cimrilik yapar. Sizler fakirsiniz, Allah-u Teala zengin. Evet sevgili kardeşlerim, nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de cimriliktir. Ama Allah-u Teala da cömertleri seviyor ve Allah yolunda infak etmemizi istiyor. Dolayısıyla şeytan nefsin afetine tesir etmek suretiyle bizi cimriliğe sürüklüyor. Bakara suresinin 268. ayet-i kerimesine baktığımız zaman اَشْشَيْتَانُ يَعَدْكُمُ الْفَقْرَ وَيَعَمُرُكُمُ الْفَحْشَ وَاللّٰهُ يَعُدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَدْنًا. Allah şeytan size sizi fakirlikle ve size fakirlik vaat eder ve size fuhşiyat emreder. Yani niye sizi şeytan size fakirlik vaat eder? Çünkü şeytan diyor ki sen kazandın, niye başkasına vereceksin? Halbuki Allah Teala o başkasına verin emriyle kendisini zengin kılmak istiyor. Bir verdiği zaman 700 katını veriyorsa, onu yapmayan kişi, şeytan ona fakirliği vaat ediyor ve size fuhşiyat emrediyor. Allah ise kendine mağfiret ve faz var ediyor. Yani mürşidinize tabi olursanız mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve daha üst seviyedeki bir artılım faz vaat ediyor. O halde hepimizin cömertliğe sarılması söz konusu. İkinci suali Peygamber Efendimiz kişiyi yalan olarak her duyduğunu anlatması yeter. Her duyduğunu anlatması yeter. Kendisini fi açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. İşte dedikodu. Dedikodu bir hastalıktır. Allah'tan bahsetmek şifadır. Allah'tan bahseden kişi Kur'an ayetlerini konuşması söz konusu. Ama dedikodu yapan kişi dedikodu zandır. Zandan sakının, zira zan sözlerin en yalanıdır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali irşad olmak ve irşada ulaşmak ne demektir, açıklar mısınız? İrşad olmak, kendisi 7 sava 4 teslim yaşayarak en noktada iradesini dağla tesmitmiştir. İrşada ulaşmak, Allah tarafından irşada memur-i mezun kılınmak söz konusu. Allah Teala'nın yedi sıfa dört teslim yaşayan insanlara zatını da göstererek onu mürşid olarak, veli mürşid olarak tayin etmesidir. Birisi kendisi o noktaya geliyor. Örneğin خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ وَعَلَّمَهُ. Kur'an'ı öğrenen kişi irşad oluyor ama öğreten kişi irşada ulaşmış, başkasına öğretiyor. İkinci sıra irşada en son kaçıncı basamakta ulaşılır? Sevgili kardeşim, ihlas ve irşad, ihlasa ulaşmak, irşada ulaşmak 26. basamak, 27. basamakta gerçekleşiyor. Ve irşada en son kaçıncı basamakta ulaşılır? 28. basamağın 4. kademesinde inşallah. Çünkü sual irşad etmek, irşada ulaşmak ve irşad olmak kavramları arasında farklar nedir? Açıklar mısınız? İrşad etmek mürşidin görevidir. İrşada ulaşmak ve irşad olmak. İrşada ulaşmış, veli mürşid olmuş, irşad olmak. Kendisi artık o olgunluğa erişmiş olan bir kişi ifade ediyor inşallah. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci sual, biz mutlu olduğumuzda Yüce Allah'ın da mutlu olduğunu sizden öğrendik. Biz üzüldüğümüzde Allah da üzülüyor mu? Bu konuyu açıklar mısınız? Allah Teala'nın nefsin afetleriyle bir ilişkisi yok. Ama bizim adımıza üzülür. Tıpkı herkes kendi hesabını ödemesine rağmen baba da, ama baba çoğunu kendisinden daha fazla sevdiği için yanlış hareketlerine üzülüyor. Örneğin Yakup Aleyhisselam bir Allah'ın tasarrufunda bir peygamberiydi. Ama çocuğunun diğer kardeşine yaptığı davranışlardan mahzun oluyordu. Böyle bir mahzuniyet söz konusu. Bir üzüntü nefsin afetlerinden kaynaklı bir durum değil. İkinci suali, sabır neden acıtır insanı? Sevgili kardeşim, nefsin afetleri var olduğu süre içerisinde şeytanın de negatif tesiri, bazı kişi iblisin o afetlere tesir etmek suretiyle ona şey diyor. Örneğin Allah Teala kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Kişinin nefsinde afet varsa o hep, o da ona mukabele etmek ister. Ama Allah Teala, tamam, bu sana tanınan bir haktır. Fakat affedersen, sabredersen bu senin için daha hayırlıdır. İşte bu ona ağır geliyor. Baktığımız zaman olayı görüyoruz. Hangi ayet-i kerimede? İşte Şura suresinin 40 ve 43. ayet-i kerimesine kadar olan ayetlerde. Şura 40, 41, 42 ve 43. لَمَنْ سَبَرَ وَغَفَرَ نَزَارِكَ لِمْنِ عَزْمِهُمْ. Elbette kim sabreder, bağışlarsa muhakkak gerçekten bu azim işlerdendir. Yani sabreder ve bağışlarsa. Yani affetmesi lazım ve de sabretmesi lazım. Kötülüğe karşı ile mukavele etmesi lazım. Bu da kolay iş değil. Allah'a bu en büyük azim işlerdendir buyuruyor. Allah Teala onu söylüyor inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde. Müsaadeniz olursa bir sorum olacaktı size. Bilgili bir kişinin Kur'an-ı Kerim'den anlayamayacağı şeyler var mıdır? Kur'an-ı Kerim'i herkes anlayabilir mi? Bizlere açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatü.
0: Evet, bilgili bir kişi de olsa Kur'an-ı Kerim'de anlamayacağı çok şey vardır. Yani Allah-u Teala bilgili bir kişiye suallerini sor demiyor. Ehli zikre sualini sor diyor. Ehli zikrin de birbirinden farklı tarafı var. En üst seviyedeki ehli zikir tasarrufta olan devrin imamıdır. Ona sual sorulması halinde o doğrudan ve alttan cevabı alacağı için Allah'ın da bilmediği bir şey yok. Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Ama onun dışında devrin imamı temsil eden veli mürşitlere Allah-u Teala'nın verdiği bilgi kadar onlar bilebilirler. Onun dışında bir bilgileri yok. Şimdi bu bilgili bir kişi kendisine göre çok iyi matematik biliyor. Matematik bilen bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i bilmesi söz konusu değil. Fizik ve keza öyle. Eğer bilgili kişi normal Allah'ın tayin ettiği mürşitse en üst seviyedeki mürşit devrin imamıdır. Daha sonra kavim resulleridir. Daha sonra veli mürşitlerdir. Ama dikkat edin, Allah-u Teala'nın devrin imamlarına verdiği beşinci görev, bu görevi Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişiler bilmez. Çünkü bunun bütün muhtevasında seyri sülük var. Seyri sülükü de gerçekleştiren devrin imamıdır. Onlar nereye kadar bilirler? Dört görevle mahkum. Ve yutu kitabı ve hikmete. Kitabı ve hikmeti öğrenirler. Ama hikmetin ötesi onlara ait değil. Öyle olunca o zaman onlar, her bilgi kişi Kur'an-ı Kerim'de anlamayacağı şeyler vardır, vardır. Kur'an-ı Kerim'i herkes anlayabilir mi? Herkes Allah'ın kendisine idrak ettiği kadar anlayabilir. Ama Resulullah'ın şöyle bir hadisi de var. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Kur'an-ı Kerim'le insanın röntgenini çektiğimiz zaman üç grup insanla karşılaşıyoruz. Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Cahiller Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İlim verilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İlmin sahipleri de Allah'ın 7 sabah 4 teslim yaşayan mürşitlerdir. Cahiller zanlarına tabi oluyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorlar. O zaman zanlara tabi olan cahiller ilim öğrenmek istiyorlarsa ne yapmaları lazım? Ehli zikirden sormaları lazım. Yani sormaları halinde ancak onlardan öğrenebilirler. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutfakının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mazereva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor. Bedeninizin yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfrelen ruh için mekan ve berzah alemine atan nefsimiz için mekan. İşte Allah Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki fizik vücudunuz Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfrelen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuzda yüceltin. Yani Allah-u Teala'nın kutsal ruhun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa, fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakın, sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de komşuna karşı yalan yere tanıklık etme. Komşunun karısına kötü gözle bakma. Komşunun evine, tarlasına, erkek kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikme. Bu ayetler bize neyi hatırlatıyor? Biz Allah'ın emirlerine uyarsak, o zaman da Allah-u Teala bize zarar veren, kalıcı hasarları vücuda getiren şeylerden de koruyor. Sigara kötü bir alışkanlıktır. Ama bu kötü alışkanlıktan kurtulmak Allah'ın yardımıyladır. Kötü alışkanlıklar anahtarı kaybolmuş kelepçe gibidir. Her şeyin anahtarı Allah katındadır. Öyleyse bize zarar veren sigaradan kurtulmak istiyorsak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun.
3: Fatiha ma salavat.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Emanetlerin Allah'a teslimi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Acaba emanetlerin Allah'a tesliminden Allah'ın muradı ne? Tabii ki bu sualin cevabını Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içerisinde arayacağız ve Resulullah'ın bu konudaki Kur'an'a uygun ayetlerin, hadislerden de faydalanacağız. Bir gün benim hadislerim tartışacaktır, Kur'an'a bakınız buyuruyor. Bugüne kadar Resulullah'tan naklettiğimiz bütün hadisler, Kur'an ayetlerine uyanları alıyoruz. İşte emanetlerin Allah'a teslimi deyince aklımıza Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi geliyor. Allah Teala bu ayet-i kerimede buyuruyor: "İnne Allah ya'murukum an tu'addu al-emanati ila ahliha. Ve iza hakamtum beyne'n nas tahkumu bil-'adl. İnne Allah ne'ma ya'uzukum bihi. İnne Allah kana semi'an basira." Okuduğum Arapça ayetin Türkçe mali, Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi ve insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah onunla size ne güzel öğüt veriyor. Sevgili kardeşlerim, ayetin birinci kısmında emanetlerin Allah'a teslimi. Ama ikinci kısmında insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Adaletle hükmedenlerin başında elbette her devirde devrin imamı geliyor. Allah-u Teala Arap suresinin 181. ayet-i kerimesinde وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّتٍ يَحْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهَا يَعْدِلُونَ. Yaratıklarımızdan bir ümmet var ki hakka ulaştırırlar ve onunla, Allah'la adaletle hükmederler. Öyleyse sevgili kardeşim, her devirde en üst seviyede adaletle hükmeden devrin imamıdır. Devrin imamı her devirde bir tek kişidir. Herkesin tek kişiye ulaşması fiziken imkansız. Ama devrin imamını temsil eden milyonlarca insan var. Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde "Ya eyyühellezine amenu takullaha vebtagu ileyhi vesilete." Ey amen olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Öyleyse devrin imamının dışındaki kavim resulleri, veli mürşitler vesile olanlardır. Ama her devirde hidayete erdiren devrin imamıdır. O halde eğer adalet hükmeden devrin imamı kavim resulleri, veli mürşitlerse, bunlar da Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınanlardır. Gerçekten de Araf suresinin 159. ayet-i kerimesine baktığımız zaman "Min kavmi Musa ümmetin yehdüne bilhakli ve biha ya'dilun." Musa aleyhisselamın kavminden bir ümmet var ki hakka hidayet ederler ve adalet hükmü ederler. Dikkat ederseniz devrin imamı tek kişi, ama Hz. Musa aleyhisselamın kavminden bir ümmet, topluluk var. Onlar hidayete
ulaştırırlar ve adaletle hükmederler. Yunus suresinin 47. ayet-i kerimesinde kavim resulleri için Allah Teala şöyle buyuruyor. وَلِكُلْ اُمَّتِنْ رَسُولُ فَاِذَا جَاءَ رَسُولُمْ قُدِيَ بَيْنَمْ مُلْقِسْتِ وَهُمْ لَا يِزْدَمُونَ. Her ümmetin bir Resulü vardır ve onlara Resulleri geldiği zaman onların arasında adalet hükmüdür, el ederler. Öyleyse her devirde hidayete erdiren ve insanlar arasında adalet hükmeden Allah-u Teala'nın veli mürşitleri var. Bugünkü konferansımızın konusu ise emanetlerin Allah'a teslimi. İşte bu adaletle hükmetme ve hidayete erdirme olayı ifade ettiğimiz gibi insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin muhtevası içerisinde bir bir emanetlerin Allah'a teslimini gerektiriyor. Başlangıç noktasında insanın yaratışına baktığımız zaman insan Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi bir fizik bedenin sahibidir. Lakat halaklar insan emin sarsalimin hamal mesnun. Sarsalim denilen kuru topraktan ve şekillerini bir parçaktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu dünya hayatını yaşayabilmemiz için Allah'ın bize verdiği bir kalıp. Ama bu fizik bedenin içerisinde iki vücudumuz daha var. Bir tanesi nefsimiz. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالنَّفْسِ مَمَا سَوَّهَا biz insanı bir nefse dizayn ettik. Bir de Allah'ın zatından üfürülen ruhumuz secde 9. ثُمَّ سَوَّهَا وَنَفَاهَا فِيهِ مِنْ رُوحِ biz insana ruhumuzdan üfürdük. Üç vücut serbest irade, cüz'i irade ve aklın kumandasında hayatı yaşayan bir varlık. Allah'ın en şerefli mahluku insan. Allah Teala insan için vaaz ettiği hedef her devirde herkesin iki cihan saadetinin sahibi olması. Öyleyse bütün insanlar bu mutluluk hedefiyle hayatı yaşarlar. Gerçekten bugün imkan dahilinde olsaydı dünyada yaşayan 8 milyar insana da mikrofonu tutabilseydik ve sorsaydık hayattan beklentiniz ne? Herkesin ifadesi o şu olacaktı. Huzur ve mutluluk. Mutluluk nedir? Çevre bile bir uyum halidir. Herkesin birbirini mutlu ettiği ve en üst noktada, en zirve noktada mutlu yaşadığı bir hayat. Ama sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman olay herkesin hayata nefsi emmarenin standartları içerisinde başladığını görüyoruz. Olay neyle başlıyor? Allah Teala diyor ki insandan evvel yaratılan meleklere ve cinlere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edeceksiniz. Bakara 34'te meleklerin hepsi secde ediyor. Ama cinlerden iblis secde etmekten imtina ediyor. Allah Teala Araf 12'de iblise soruyor. Niçin emrime isyan ettin ey iblis? İblis beni ateşten onu çamurdan yarattın. Ateş çamurdan üstündür. Allah Teala kibirlenenlerin katında yeri yoktur. Çık git buradan. Ve iblis rejim olunuyor. Araf 12, Araf 13, Araf 14, 15 devam ediyor. Ve iblis dünya hayatına gönderiliyor. Ama Allah-u Teala Bakara 35'te bildirildiği gibi Adem Aleyhisselam onun eşini de cennete koyuyor. Nasıl emre isyan eden iblisi Allah Teala huzurundan kovduysa Adem Aleyhisselam ve zevcesini de cennete koyuyor. Ey Adem sen ve eşin cennete yerleşin. Dilediğiniz yerden yiyin ama bu ağaca yaklaşmayın. İşte bu ağaca yaklaşmayın
olmasına rağmen Taha suresinin 120. ayet-i kerimesinde iblis devreye giriyor. Böylece şeytan ona vesvese verdi. Kime? Adem aleyhisselam eşine. Dedi ki ey Adem, sana ebedilik ağacına ve sana ermeyecek bir saltanata delalet edeyim mi? Taha 121. Bunun üzerine ikisi de o ağaçtan yediler. Yani iblis onlara vesvese verdi. Onlar vesveseye kapıldılar. O ikisinin de edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Adem Rabbine asi oldu. Böylece azdı. Yani Allah-u Teala bu ağaca yaklaşmayın demesine rağmen iblis o yasağı Adem Aleyhisselam'ın eşine çiğnettirerek asi olmasını sağladı. Allah Teala Adem'e de diyor ki Taha 122 yeryüzüne gönderiyor Allah Teala Adem'i. Sonra Rabbi onu seçti, yeryüzünde onu seçti. Böylece onun tövbesini kabul etti ve hidayete erdirdi. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın evrensel kanunu şöyle başlıyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşa ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden ona ulaşmayı dileyeni de hidayete erdirir, kendisine ulaştırır. İşte Adem Aleyhisselam'ın Taha 122'de bildirdiği gibi Allah Teala ne diyor? Sümeştebahu. Sonra Rabbi onu seçti.

vazifesi ve hayat seyri böyle devam ediyor. Böyle başlıyor. Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Kale bi tecemi an ba'dikum ya adnu. Siz ve şeytan, zaten şeytan önce yeryüzüne indirmişti. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Fe imma yetiyennekum min huden. Benden seyyiati gelecek. Adem Aleyhisselam'ı Allah seçmişti. Tövbesini kabul etmişti ve hidayete erdirmişti. Şimdi Adem Aleyhisselam zürriyeti olan diğer insanlara hidayeti tebliğ edecek. Ve bu ayeti kerimede bildirildiği gibi siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayet gelecek. İşte ilk hidayetçi Adem Aleyhisselam ve zürriyetini, çocuklarını Allah'a davet ediyor. O zaman kim hidayete tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden olmaz. Hidayete tabi olmak ne demektir? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü insanda ilk emanet ruhtur. Allah Teala Ashab suresinin 72. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi inne aletne emanet ala semavati vel ardi vel cibali ve abeyna minna en minha ve abeyna en yahmilnaha ve eşfakna minha ve hamel insan ennehu kâne zelûme cehûle. Biz emaneti göklere, yerlere, dağlara yüklensin diye teklif ettik. Eşfakna minha ondan korktular ve hamel insan yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir. Gerçekten üç vücut ve serbest iradenin sahibi insana baktığımız zaman nefsimizin manevi kalbinde 19 afet var ve bu 19 afetten bir tanesi zulüm, bir tanesi cehalet. Fizik vücut ve nefs birlikte emanet olan ruhu yükleniyor. Ve Nisa 58'de konferansımızın konusu olan Allah emanetleri sahibine iade etmenizi emreder. Başlangıçta emanet ruhtur. Ve Allah Teala ruhu dünya hayatını yaşarken sahibi olan Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Hidayet nedir? Hidayet ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken Allah'ın bizim ruhumuzu kendisine ulaştırmasıdır. Sırat-ı müstakim üzerinden. İşte Beyazid Bistami Hazretleri insan ölmeden evvel ölme sırrına erişince hapis olan ruh Rabbine ulaşır. Fizik vücut ruh için bir nevi hapishane. Ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüştü ve Allah'ın zatından üfürülen ruh emaneti fizik bedenin içerisinde. Fizik bedenin içerisinde biz hapis durumda. Ama insan ölmeden evvel ölme sırrına erişince, yani kalben Allah'a ulaşmayı dileyince Allah Teala 12 tane insanla onu mürşidine ulaştırıyor. Mürşide ulaştıktan sonra ruh vücudumuzdan ayrılıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşıyor. İşte o zaman emanet ruh emanet sahibine mehab oluyor. Mehab olmak Allah'a sığınmak demektir. Nitekim Al-İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde bir tarafta Allah Teala buyuruyor ki وَزُيُّنَّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنُونَ وَالْقَنَاطِرَةِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَصْرِ وَالْأَنْعَامِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Bir tarafta nefsimizin 19 afetinin talebi olan dünya hayatı, öbür tarafta vallahu ende husnul ma'ab, Allah katında en güzel sığınak Allah'ın zatı. Bir tarafta Allah'ın zatı var. Ruhun dünya hayatında Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın sığınması. Öbür tarafta da kesinlikle nefsin talep duyduğu dünya hayatı var. İnsanoğlu iki tane seçimle karşı karşıya. Ya ruhun talebi olan Allah'ın zatını dileyecek ve ya nefsin talebi olan dünya hayatını dileyecek. İşte kimdir emaneti Allah'a teslim eden? Dünya hayatını elin tersiyle iten ama ruhun talebi olan Allah'ın zatını dileyen. İşte Aziz Mahmud Rıdai Hazreti, ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. Herkesin Allah'ın zatına talep duyduğunu görüyoruz. Allah Teala böyle buyuruyor. Resulullah'ın bu konuda söylediği birçok hadis var.

0: Bunlardan bir tanesi de ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Kişi emanet olan ruhunu hayattayken sahibi olan Allah'a ulaştırmayı dilemezse huşu da yoktur. O zaman o kişinin Allah'ın Kur'an'da zikrettiği sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşaması söz konusu değil. Evet, ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Emanet ruhtur. Söylediğimiz gibi. Şayet ruhumuzu biz teslim edersek emanet fizik vücut olur. Onu teslim edersek emanet nefs olur. Onu teslim edersek emanet irade olur. Onu da teslim ettiğimiz zaman emanetlerin hepsinin sahibine iade edilmesi teslimi gerçekleşiyor. اَنَّ اللّٰهِ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَيَّا Allah emanetleri sahip olan Allah'a iade etmemizi emrediyor. Allah Teala Müminin Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde ne buyuruyor? وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِ مُعَاتِ اِمْرَاهُونَ Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denildiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu Bela günü. Kalu Bela gününde Allah Teala Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde Adem Aleyhisselam'ın zahirinde onun bütün zürriyetini yaratıyor ve onlara sesleniyor. Ben sizin Rabbiniz değil mi? Hepimiz Kalu Bela diyoruz. O zaman ey Kalu Bela diyen, beni Rab olarak kabul eden sizlere sesleniyorum. Bana yeminler verin, sözlerimi işittiniz ve hepimiz semeyna diyoruz, öyleyse itaat edin. Ve ruhumuz Allah'a misak veriyor, dünya hayatını yaşarken sahibi olan Allah'a ulaşıp teslim olacağına dair. Fizik vücudumuz Allah-u Teala'ya ahd veriyor, dünya hayatında Allah'a teslim olacağına dair. Nefsimiz yemin veriyor, dünya hayatında Allah'a teslim olacağına dair. İrademiz misak veriyor, dünya hayatında Allah'a teslim olacağına dair. İşte Müminin 8 bunu ifade ediyor. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِ مُعَاتِمْ رَهُمْ Onlar ki emanetlerine ve ahitlerine. Ahitleri demekten murad, ahitin içerisinde ruhun misaki, fizik vücudun ahiti, nefsimizin yemini ve iradenin misaki var. 4 tane yeminimiz var. İşte onlar ki emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir. Yani bunlar teslim-i külliyle Allah'a teslim olanlardır. Allah-u Teala Maariş Suresinin 32. ayet-i kerimesinde de bir kere daha bunu zikrediyor. Maariş Suresinin 32. ayet-i kerimesi ne buyuruyor Rabbimiz? وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِ مُعَاتِمْ رَعُونَ Bunlar emanetlerini mahiyetlerine riayet edenlerdir. Bu iki ayet-i kerimenin hülasasından emanetlere ve ahitlere riayet edenlerin sadıklar olduğu zikrediliyor. Sadıklardan olmak önemli mi? Çok çok önemli. Eğer Nisa Suresinin 69. ayet-i kerimesine bakacak olursanız Allah-u Teala Men yutiullah ve yutur rasule. Fe ulaike ma'allezine an'amallahu aleyhi minen nebiyyine ve siddiqine ve şuhedai ve salihin. Allah ve Resulüne itaat ederse kişi, Allah onların kendilerine nimet verdiği nebilerle, insanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki makam nübüvvettir ve siddiklerle, arkasından da sadıklar geliyor, şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Öyleyse bir insanın Allah'ın kendisi için vaaz ettiği en üst seviyedeki mutluluk hedefine ulaşabilmesi neyle mümkündür? Emanetlerin sahibine iadesi teslimiyle mümkündür. Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de bir bir açıklamış. Şimdi gelin beraberce kişi hidayete muhatap olduğu zaman Allah'a ulaşmayı dilerse ki iki seçenekten bir tanesi. Ya kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecek veya dilemeyecek. Dilemeyenler, onlar dünya hayatını seçenlerdir. Nefslerin talebine uyanlardır. Ve Yunus suresinin 7-8. ayet-i kerimesinde bu konu dile getiriliyor. Sadece o değil, aynı zamanda 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen dünya hayatını seçenleri buyuruyor. Evet, 7 ayet-i kerimede onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ulaşmayı dilemeyen herkes dünya hayatını seçendir. Bakara 200, Yunus 7, 8, Hud 15, 16 ve bu ayetlerden hülasasından kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilemezse O nefsinin talebine uyar ve o dünya hayatını seçen birisidir. Niyeti sadece dünya olanı Allah Teala ahireti vermez. İşte bunların hepsinde kim bizden dünyayı isterse veririz. Ama ahirette nasip yok, gideceği yer cehennem. Fakat Allah Teala bize diyor ki, nasihat ediyor kullarına. Ahiret sizin için dünya hayatından ayrıdır. Ve hadiste eğer Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı bedava verir. 7 ayeti kerime bakın, ahiret gördüğü dünya ayetinden daha hayırlıdır. Ve siz eğer ahireti talep ederseniz, ki ahireti talep etmek, dünya hayatını yaşarken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Hidayet nedir? Hidayet sırat-ı müstakim üzerinden ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken emanet olan ruhu sahibi olan Allah'a iade etmek, teslim etmektir. Ve Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede bunu dile getiriyor. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Nefsi emmanenin standartları içinde olayları değerlendiren insanlar, hoşlarına giden olaylara hayır, kendilerine güzel olaylara şer olarak değerlendirirler. Ama sevgili kardeşlerim, insanlar cephesinden bu olmasına karşılık Allah cephesinden hayır nedir, şer nedir? Allah cephesinden hayır, bize derecat kazandıran her şey hayırdır, derecat kaybettiren her şey şer. Öyleyse daha başlangıçta insanlar nefslerine tabi olmak suretiyle olayları yanlış değerlendiriyorlar. O zaman olayları yanlış değerlendiren insanları doğru değerlendirme noktasına getirebilmek için ne yapıyor Allah Teala? Katından hidayetçi gönderiyor. İşte Taha 123 söylemiştik. Hidayetçiler insanları Allah'a davet ederken daveti kabul etmeyenler, Taha 124'te kim benim zikrimden yüz çevirirse biz ona dünyada dar bir geçim veririz ama o ahirette kör olarak karşılanacak. Kör olarak karşılananların hepsinin gideceği yer cehennem. Öyleyse zikirden yüz çevirenler kimlerdir? Resullerin ayetlerin tilavetinde Allah'a davet olunduğu zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi zikirden yüz çeviren kişidir. Men yakşu an zikru rahmanı okuyor, dinliyor pek çok insan. Men yukaytlehu şeytanen. Zuruf suresinin 36. ayet-i kerimesinde. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Zaten başlangıç nokta herkes şeytanın kulu durumunda. 19 negatif özelliğin sahibi. Ama sevgili kardeşlerim, Resul Allah'a davet ederken Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tam 12 tane ayet-i kerimede farz kılmış. 12 negatif özelliğin sahibi olan insanlara Allah Teala katından resuller gönderiyor, hidayetçiler ve eğer kişi hidayete muhatap olup da 7 ayet-i kerimede bildirildiği gibi Allah'a ulaşmayı dilerse, evet 7 ayet-i kerimede bildirildiği Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala onlar için bir mürşit vardır, hidayetçi vardır diyor. Ve o kişinin ikinci safhada gidip hidayetçiye tabi olması, Allah'a ulaşmayı dilemesi var. Nasıl Adem Aleyhisselam Allah seçti, tövbesini kabul etti, hidayete erdirdiyse, bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi de Allah seçmiştir. Mürşidine ulaşıp tövbe edecek, burada bildirildiği gibi Allah onu kendi fazlından hidayete erdirecek ve böylece bir tek dilekle kişi ermiş evliyadan olacak. Ama sevgili kardeşlerim, günümüz hidayet çağına baktığımız zaman Kur'an'daki hidayetin unutulduğunu görüyoruz. İnsanlar tamamen Kur'an'dan uzaklaşmışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi, kim Kur'an'ı önüne alır, Kur'an'la amel ederse Kur'an onu cennete, kim Kur'an-ı Kerim'i arkasına alır, onu unutursa Kur'an onu cehenneme sürükler. İşte nefsine uyanların akıbeti cehennem, ruhun talebine uyarak Allah'ın yoluna girenlerin de akıbeti mutlaka cennettir. Sevgili kardeşlerim, emanet olan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, mehab olması, Allah'a teslimi nasıl gerçekleşir? Mürşidine ulaştığı zaman 7 kalp şartı, 7 nimetle ruhu vücudundan ayrılır. Yunus ne diyordu? Ayak idim, baş oldum, kuru idim, yaş oldum, kanatlandım, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. İşte baş olduğu noktada mürşidine tabi oldu. Kuru olup yaş olduğu noktada da aynı şey. Ve hedef kanatlandım, kuş olması. Kanatlanan kişiler ruhu vücuttan ayrılan, Allah'a doğru seyri sülükü başlatan kişilerdir. Bu uçma eylemi tövbe ile birlikte seyri sülük başlar ki Allah Resulü tövbeyi de ifade ederken tövbe sona ermez, hicret sona ermedikçe. Güneş batıdan doğmaz, tövbe sona ermedikçe. Tövbe ile başlayan hicret, ruhun bizden ayrılarak seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatına sığınması. En'am suresinin 71. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? En'am 71'de Allah Teala de ki bize fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere mi dua ederim? Bizi Allah hidayete ermesinden sonra yeryüzünde şeytanların kandırıp şaşkın bıraktı, fıska düşürdü. Bize hidayete geldiğine çağırdığı kimse gibi topuklarımızın üzerine geri mi dönerim? De ki muhakkak Allah'a ulaşmak o hidayettir. Biz alemlerin Rabbine teslim olduk. Öyleyse hidayet Allah'a teslim olmak olduğunu bu ayet-i kerime net olarak bize açıklıyor. Evet, hidayetin Allah'a teslim olduğunu Allah Teala açıkça burada beyan ediyor. Gelelim sahabenin fizik vücut teslimine. Kim fizik ruhunu Allah Teala'ya teslim ederse Allah Teala vekil tayin ederse o zaman zikrini arttırması lazım 3 saatin üzerinde. Fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamında. Zikri 3 saatken zikrini 6 kat daha arttırması lazım ki fizik ucunda Allah-u Teala'ya teslim edebilsin. Ve bakıyoruz gerçekten bu gerçekleşiyor. Hangi ayet-i kerime? Al-İmran 20. Ben haccüke eğer seninle tartışırlarsa فَقُلْ اَسْلَمْتُوا وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي De ki ben ve bana tabi olanlar veçimizi Allah'a teslim ettik. Ruhun teslimi ruh emanetti. Sahibine teslim edildiği zaman fizik vücut emanet oluyor. Ve bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi ben ve bana tabi olanlar biz fizik vücudumuzu da Allah'a teslim ettik. O kitap sahipleri ve ümmilere söyle. Siz de teslim oldunuz mu? Eğer teslim olmuşlarsa mutlaka hidayet ermişlerdir. Bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi Allah ve Resulü fizik vücutlarını da Allah-u Teala'ya teslim etmişlerdir. Ruhun Allah'a teslimi, ruhun Allah'ın zatına ulaşıp yok olmasına karşılık fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'ın zatına ulaşmasıyla olmaz. Fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesiyle gerçekleşir. Gerçekten kim fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslim ederse Al-İmran 20'ye göre Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen bir duruma gelir. Fizik vücut Allah-u Teala'ya teslim oldu. Bu sefer emanet olan ne olur? Nefsimiz olur. Nefs emanet olur ve Allah-u Teala nefsimizin de emanetinin sahibine iade edilmesi, teslim edilmesini emrediyor. Nefsin Allah'a teslimine ile gerçekleşir. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَ الْقَوْلَ وَيَتَبُنَ الْاَحْسَنَ اُولَٰئِكَ اَدَامُ اللّٰهِ وَاُولَٰئِكَ مُنَ الْبَابِ Onlar sözü işitirler ve ahsen olana tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdikleridir ve onlar ulelbaptır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, لِاُولِلَلْبَابِ الَّذ۪ينَ يَسْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ O ulelbab olan kullar var ya Al-İmran 190-191'de ayaktayken otururken, yanüstü yatarken Allah'ı zikrederler. Yani ulelbab olan kullar şeytanın kapısını zikirle kilitleyenlerdir. Aynı zamanda nefsin manevi kalbindeki 19 afetin yerine 19 fazileti geçirenlerdir. Kalp gözü açık, kalp kulağı açık olan açık olanlardır. Ve böylece 4 vasıf şartına ilaveten 3 sonuç şartı ehli hayırdır. Devamlı hayır işledikleri için ehli hüküm ehli hikmettir. Hangi ayete bakarlarsa hangi seviyat olduğunu bilenlerdir. Ehli tezekkürdür. Bilmedikleri konuları Allah'la tezekkür edip veya Allah-u Teala'ya sorup cevabını alabilenlerdir. Nitekim Allah-u Teala ayetlerde Enbiya 7'de وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَسَّلُوا اَهْلَ زِكْرٍ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Senden önce kendilerine vahyettiğimiz ricalardan başkasını göndermedik. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Resulullah'ın da hadiste zikrettiği gibi cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın emrettiği şekilde bilenler ki Resulullah'ın alim dediği kişi uykusundayken zikredebilen kişidir. Alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Kimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir? Ulul elbabın uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Ulul elbab yatarken de Allah'ı zikreden kişidir. Cahil 1'e 10 kazanırken ulul elbab mışıl mışıl uyuyor ama Allah'ın zikirle uyuyor. Zikirle uyuduğu için 1'e 700 kazanıyor. 1'e 10, 1'e 700. 690 fark var. İşte Allah Resulü alim dediği kişi daimi zikrin sahibi olan olduğunu bize ifade ediyor. Ve kesinlikle nefsin de Allah'a teslimi söz konusu. Enam 71'de ruhun teslimi. Al-İmran 20'de fizik vücut teslimi. Zümer 18'de nefsini teslim eden kişi otomatik olarak ihlasa ulaşır ve ihlasta tövbe-i nasuha davet edilir. Tarim suresinin 8. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi Ya eyyühellezine amenü tubu ilallahi tevbeten nesuha asa rabbukum en yukeffire ankum seyyiatikum diye başlayan ayet-i kerimede Allah Teala ihlasın 7 şartını yerine getiren tövbe-i nasuha tövbe eden kişiyi daveti Allah yapıyor ve tövbe eden kişi Allah Teala salaha ulaştırıyor. Salahın birinci kademesinde günahların örtülmesi, ikinci kademesinde salah nurunun verilmesi, üçüncü kademesinde tekrar mağfiret edilmesi ve dördüncüsünde iradenin teslimi. İşte iradesini de teslim eden kişi irşada ulaşmıştır. Allah-u Teala son bir sır olarak zatını göstererek o kişiyi irşada memur ve mezun kılıyor. İşte Nisa 58'de buyurulduğu gibi İnnallâhi ya'murukum an tu'addil emanâti ilâ ilâh. Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Bu kişi ne yapmıştır? Emanet olan ruhu 22. basamakta teslim etmiştir. Emanet olan fizik vücudu 25. basamakta teslim etmiştir. Emanet olan nefsi 27. basamakta teslim etmiştir. Emanet olan iradeyi 28. basamağın 4. kademesinde teslim etmiştir. Ve teslimleri sahibine emanetleri teslim eden kişi Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınıyor. İrşada memur ve mezun kılınan bu kişi hidayete erdirmekle ve insanlar arasında adaleti tesis etmekle, hükmetmekle emrolunuyor. İrşada memur ve mezun kılınıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Harun Kur'an Harun Mutlu konferansının birisinden daha sonuna geldik. Emanetlerin teslimi konulu konferansımızın sunuş konuşması burada tamamlanıyor. Siz de zikredildiği gibi Allah'ın Kur'an'da zikrettiği gibi ve farz kıldığı gibi emanetleri sahibine teslim etmeyi istiyorsanız, ulaşmayı dilediyseniz, hazırsanız o zaman tövbeye sizi davet ediyoruz. Ayaktayken başlıyoruz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek
1: Allah'tan kendisine
0: kitap, sancak, taht,
1: nur ve kılıç verilen,
0: devrin imamına,
1: ve onun vekilinin emirlerine,
0: itaat edeceğime,
1: yemin ederek,
0: ihsanla,
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah,
1: Muhammedin Resulullah ve Nebiullah.
0: Allah ailesi mübarek olsun. Tövbe alanlar 7000 zikirle başlayacaklardır ve bulundukları yerlerde de fiziki tövbelerini vekil kardeşlerimizden almayı unutmasınlar. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

0: kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
1: Fatiha maselavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz öğrenenler ve öğretenler. Birinci sual, Allah-u Teala'nın öğrenmemizi istediği şey nedir? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizden öğrenmesini istediği şey kutsal kitaplardaki Allah'ın emir ve nehileridir. Her doğan insan bir şeyleri öğrenmek yeteneğiyle dünyaya gelir. Öğrenebilirlerse kendilerini kurtarırlar. İnsanların yanlış şeyler düşünmelerine de Allah-u Teala açık kapı bırakmıyor. Yeşil ışık yakmıyor. Herkesin Kur'an doğrularını öğrenmelerini istiyor. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz, ilim öğrenmek her Müslüman kadın ve erkeğin üzerine farzdır buydu. Hadis-i şerif bu şekilde. İlim öğrenmek, yani Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek her kadın ve erkeğin üzerine farz kılınmıştır. Kur'an cephesinden insanları inceleyecek olursak, üç grup insanla karşılaşıyoruz. Evet, ilim öğrenmek her Müslüman üzerine farzdır. Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Cahiller, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ayetlerden gafil olanlardır, zanlarına tabi olanlar. İlim verilenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve ilmin sahipleri de 7 sabah 4 teslimi yaşayan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. Bir de ilim sahipleri, evet, burada görüyorsunuz. Kur'an'ın lafzını öğrenenler, Kur'an'ın ruhunu öğrenenler, hikmeti öğrenenler, hikmetin ötesini öğrenenler, maruf ve münkerden nehyedenler, veli resuller ve en son nokta devrin imamı. Nitekim Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifinde açıkça şöyle buyuruyor. Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir buyuruyor. Hayrikum men taallamel Kur'an ve allemehu. İnsanlar Allah ile olan ilişkilerinde Kur'an doğrularını öğrendikleri takdirde her şeyin en güzeline ulaşacaklardır. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an 7 safa hedef emirler var. Ve bu 7 tane hedef emre ulaşmak üzere 7 tane de vasıta emirler var. Hedef emirler bütün kutsal kitaplarda yer almış vaziyette. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın hacet namazıyla gösterdiği mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. İşte hep sevgiye dayalı, ruhun teslimi sevgiyle, fizik vücut teslimi sevgiyle, nefsin teslimi sevgiyle, irşat sevgiyle ve iradenin teslimi ise sevgiyle gerçekleşir. Ama bu noktaya ulaşabilmek, 7 tane vasıta emri de yaşamakla mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşid önünde tövbe etmek. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz, tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez, güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez buyuruyor. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah ile olan ilişkilerimizde mutlaka bir öğreten şart mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, mutlaka bir öğreten şarttır. Ali İmran 7'de bu kitabın ayetleri muhkem ayetler, müteşabih ayetlerden oluşuyor. Muhkem ayetler ümür kitabın esasını teşkil ediyor, müteşabih ayetler. Onlar manasını Allah bilir. Kalbinde zevk olanlar müteşabih ayetlerini yanlış tevil ederek fitneye sebep olurlar. Ama Allah Teala bilir bunların manasını. Rasihun da muhkem hükümetin müteşabihatlerinin hepsi Allah'tandır. Ama onlar da müteşabihatleri tezekkür edemezler. Ne kalbinde zey olanlar tezekkür edebilir, ne rasihun tezekkür edebilir. Tezekkür edebilenler sadece ulul elbaptır. O zaman bilmiyorsak Enbiya 7'de ulul elbaba sormamız gerekir. Enam 48'de Allah-u Teala risalette vazifeli olan kavim resullerinden bahsediyor. وَمَا نُرْسَلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشَّرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz resullerimizi başka bir şey için değil, müjdeyici, uyarıcı olarak gönderdik. Sevgili kardeşlerim, kıyamet gününde bütün insanlar cehenneme gideceklerdir. Ve cehennemin kapılarında cehennem bekçileri cehennemliklere sual soruyorlar. Size ayetleri tilavet eden buraya ulaşmakla uyaran Resul gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor, geldi. Öğretmek ve irşad etmek elbette farklı şeylerdir. Öğretmek bir bilginin karşı tarafa ulaştırılması. Ama irşad öğretmeyi de içeriyor, aynı zamanda yaşamayı da içeriyor. Öyleyse her irşad olan kişi hem öğrenmiş hem yaşayan kişidir. Allah Teala din konusunda daima bir öğretimi esas alır. Allah'ın emirleri bize o emirleri tebliğ edenler vasıtasıyla ulaştırılmadıkça biz onların gerçek anlamını anlamak yetkisine sahip değiliz. Allah bütün müşrikleri için şunu söylüyor. Onlar diyor ayetlerimizi size tilavet ederler. Tilavette birinin okuduklarını başkalarına dinletmesi hedefi vardır. Dinleyenler açısından da birinin kendilerine okuduğu şeyi anlama hedefi vardır. Şu anda dünya üzerindeki bütün kavimlerde bir Resul her birine onların diliyle Allah'ın doğrularından bahsetmektedir. Öğreten kişi devrin imamı olabilir, beş görevin sahibidir. Bakara 151'de Allah Teala bunu dile getiriyor. O size ayetlerimizi tilavet eder bir, o sizin nefsinizi tezkiye eder iki, o size kitabı öğretir üç, o size hikmeti öğretir dört, hikmetin ötesini de o size öğretir. Ayetlerin tilaveti, nefsin tezkiyesi, kitabın öğretilmesi ve hikmetin öğretilmesi olmak üzere dört görevle o kişi vazifelidir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, insanlar Allah'ın ilmini yanlış öğrenmiş ve öğretiyorsa insanlar nasıl kurtuluşa ulaşabilirler? Sevgili kardeşlerim, her devirde kesinlikle irşatta vazifeli olan Allah'ın mürşitleri vardır. Her devirde Allah'ın dostları var. Her devirde de şeytanın dostları var. Tağut ve avanesi zanlara tabi olmak suretiyle insanları emaniyeye mahkum ederler. Ahzab 67-68'de قَالُوا رَبَّنْ اِنَّا اَتَعَنَا سَدَتَنَا وَكُبَرَنَا Biz devrimizin saadet ve küberasına tabi olduk. Onlar bizi saptırdı. Ama bu istikamette bu tağutun dostları ve kübera ve saadetler insanları delalette kalmasına sebebiyet verirken Allah'ın dostları da boş durmuyor. Onlar da mütemadiyen Allah'a davet ediyorlar ve daveti kabul edenler Kur'an-ı Kerim'de ilim verilenler olarak ifade ediliyor. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala ilim verilenlerden bahsediyor. Bakara 78'de Allah-u Teala kitabı bilmeyenlerden bahsediyor. Ahzab 67'de Saadet ve Kübera'ya tabi olup dirayette kalanlardan bahsediyor. Ama Allah'ın dostları Allah'a davet ederler ve bu daveti kabul edenler Haç 54'te ilim verilenler olarak zikrediliyor. وَلْيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْاِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُوبِتُوا لَهُ قُلُوبَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَهَذِي الَّذ۪ينَ اَمَنُوا لَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمٍ Kendilerine ilim verilenler onun irşat makamının Veli Resulü, Nebi Resulü'nün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri ve ona iman etmeleri için. İlmi Allah-u Teala huzur namazının imamı vasıtasıyla gönderir. O Allah'tan öğrenir ve başkalarına da öğretir. Bununla görevlidir. Peki öğrenenler ve öğretenler onu öğretmiyor ve öğrenmiyorlarsa insanlar kurtuluşa nasıl ulaşacak? Ne kadar acı bir gerçek ki ulaşamayacaklar. İnsanlar Kur'an'ı değil din zannettikleri ilmi öğreteceklerdir. Ve ne yazık ki insanlar sadece cehenneme girecek. İlmin sahibi olmak kişinin ayetleri adım adım öğrenmesiyle tahakkuk eder. İlim verenlerden olabilmek gerçekten sadece ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemek de mümkündür. Hadis-i şerifte "Künü alimen ev mutallimen ev samian ev muhibben ve la tekunu hamisen." Ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya dinleyen ol, ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma, yoksa helak olursun. Evet, ya öğrenen ol, künnu alimen, ya öğreten ev mutallimen, ev samian, ev muhibben, ve la tekunu hamisen. Kimdir o beşincisi ya Resulullah deyince? İlme ve ilim ehline buğz edenler. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: İnsanlık tarihinin her safhasında Allah'ın ilmini öğrenenler ve öğretenler olmuş. Ve Allah'ın ilmini öğrenmek isteyenlere, herkese öncelikle Allah'a ulaşmayı dilemeleri tebliğ edilmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namaz. Çünkü Allah'la Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miraca çıktığında ben sana ulaştım ya Rabbi. Benim ümmetim nasıl ulaşacak sana demişti. Onlara da namazı verdim demişti. Ondan dolayı Allah'a ulaşmak en kolay ve en kısa, en temiz yolu burası.
3: İlmin sonu yoktur. Sürekli ilim öğrenmek. İlim öğrenmek için de her kapıyı çalmaktır.
4: Allah her şeyden önce gelir kızım. Allah istediğini yapar. Rızk veren Allah'tır. Çocuklarına rızk veren O'dur. Ne bileyim, Allah'ı bilirsen evlatlarını da güzel yetiştir. Allah korkusu olursa. Allah korkusu olursa çocukların, kızların güzel yetiştirirsin. Çünkü ne? Cemiyete yararlı olur yani.
5: I think just having a connection to Allah subhanahu wa ta'ala helps you survive in the world, because life is really, really hard. And without having a connection to Allah subhanahu wa ta'ala, it's really difficult to just, you know, like whatever you have in this world, it's very superficial. Mm-hmm. It will never satisfy you. You'll never feel completely content mm-hmm. and satisfied unless you have this connection with Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Ey Yüce Allah'ım, emanet verdiğin ruhumuzu ölmeden evvel bu dünya hayatını yaşarken bizi sana ulaştırıp dostlarımla olmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz miraca çıktığında ben sana ulaştım ya Rabbi, benim ümmetim sana nasıl ulaşacak dediğinde Allah onlara da namazı verdim demişti dedi. Bizi Allah'a ulaştıracak olan şey namaz mıdır? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Utlu ma uhiye ileyke minel kitabi. Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku. Ve akimus salate. Enne salate tenhâne el fahşâi vel münker. Salatı ikame et, namazı kıl. Muhakkak ki namaz fuhuştan, münkerden men eder. Ve le zikrullahu lekber, ama Allah'ı zikretmek mutlaka en büyüktür. Üç çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. Peygamber Efendimiz dönüşünde Peygamber Efendimiz Efendimiz Miraç olayını yaşamış mı? Bunun cevabı kesinlikle evettir. Dönüşünde de kendisine emredilen 5 vakit namaz farzını da beraberinde getirdi. Biliyorsunuz namaz dinin direğidir deniyor. Doğrudur, namaz dinin direğidir ama en üstün ibadet namaz değildir. Şu kainattaki Allah'a yapılabilecek en büyük ibadet zikirdir. Neden zikirdir? Çünkü zikir yapmasanız nefs seskesini tezkiye edemezsiniz. Zikir yapmasanız nefs tezkiye edemezsiniz, ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsınız. İslam olabilmeniz için tek anahtar söz konusu o zikirdir. Zikirsiz bir ruh teslimi, zikirsiz bir fizik vücut teslimi, zikirsiz bir nefs teslimi ve zikirsiz bir irade teslimi hiç kimse için mümkün değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde bütün kavimlere o kavmin lisanıyla Allah'ın ilmini öğretmesi için Resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Arabayı yönlendiren nedir? Tekerdir. Aynı zamanda şofördür. Yani bunu tabi olmadan sonuca ulaşamazsın. Aynı şekilde mürşid kamiller de bundan dolayı yaratılmıştır. Bundan dolayı vardır. Ki onlar bu yolu yürümüşlerdir. Allah'a ulaşmışlardır. Veya ulaşmaya çalışıyorlardır. Bizlere de yolları gösteriyorlardır.
3: Nasıl ki Peygamber Efendimiz güzel ahlakı tanımlamak üzere gelmiştir. Kur'an-ı Kerim tek başına yeterli değildir. Sünnetler bize her daim lazımdır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da mürşitler çok önemlidir. Onlara ya bir şekilde tutunmak gerekir diye düşünüyorum.
4: Onlara her vakit saygımız var. Onlar çünkü bizden daha iyi her şeyi bilirler. Biz Allah korkusunu biliyoruz ama onlar kadar yani bilgili değiliz. Onları tanırız, onlara saygımız var, sevgimiz var. Nasıl peygamberlerimiz onlara olmazsa biz olmayız. Önce Allah, ondan sonra onlar gelir.
5: In Islam we know there are awliyaullah, the friends of Allah, and only Allah knows who they are. But from the outside we can sort of judge, but in the end Allah knows. You know, even I'm not sure if it was Umar or Abu Bakr, may Allah be pleased with them, said they didn't even know if their foot would reach heaven.
0: Bilmisel İslam'daki evliyaların kim olduğunu sadece Allah bilir. Hazreti Ömer miydi, Hazreti Ebu Bekir mi, onlar bile bile cennete ulaşıp ulaşamayacaklarını bilmiyorlardı dedi. Allah'ın evliyası olarak kimlerin cennette müjdelendiğini sadece Allah mı bilir? Allah bilir ama Allah Teala bu bildiklerini kutsal kitaplara yerleştirmiş. Zaten bütün kutsal kitaplar Allah'ın ilmini içeriyor. Biz Kur'an-ı Kerim'den ayetleri söylerken oradaki ilmin sahibinin zaten Allah'tır. Ve Allah Teala kimlerin cennete gireceğini ayetlerde bize bildiriyor. Örneğin ne diyor Rum 31'de? Münibine ileyhi ve takkuhu ve akimusela. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Takva sahiplerini Allah Teala cennetle müjdeliyor. İşte Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesi. Vettakullah ve alemu enne mulaku ve beşiril muminin. Müminleri müjdele. Öyleyse takva sahibi kişiyi Allah Teala müjdeliyorsa bunun manası ne? Bunun manası ulaşmayı kalben dileyen takva sahibi kişi birinci kat cennete. Arap 157. Allah Teala bütün özellikleriyle bahsi geçen Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan sahabe. Onlar felaha erenlerdir buyuruyor. Hepsi cennetliklerden olmuşlardır. Evet Allah bunu biliyor ama Allah Teala o bilgisini de Kur'an-ı Kerim'de Arap 157'ye koymuş. Şimdi Arap 157'ye göre biz bütün sahabenin cennetle müjdelendiğini söylersek biz Allah'ın önüne mi geçmiş oluyor? Hayır, Allah Teala zaten söylemiş. Bize de bunu başkalarına öğretmek düşüyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar Fevzul Azim'e ulaştılar. Fevzul Azim en büyük kurtuluş, en büyük ücret, en büyük güzellikleri ihtiva ediyor. ayetlerde bildirilmiş vasıflarını da dile getirmiş. Biz de bu özellikleriyle vasfı geçen insanlardan bahsettiğimiz zaman, sahabe, hepsi salihlerdendir dediğimiz zaman Allah'ın önüne mi geçiyoruz? Hayır. Sadece Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu hakikati bir kere daha muhataba ulaştırmış oluyoruz. İşte Yunus suresinin 62-64. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah Teala? Ela inne evliyallahu ve la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Bilin ki Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Kardeşimiz diyor ki evliyayı Allah bilir. Tamam, evliyayı Allah bilir gerçekten. Ama kimin cennete girip cennete giremeyeceğini de Allah bilir. Güzel de özellikleriyle ayetlerde bildirmiş. Ne demiş? Allah'ın velilerine korku yok, onlar mahzun olmazlar. Neyin korkusu yok? Cehennem korkusu yok. Neyin mahzuniyeti yok? Sen onlara cenneti verdin, bana vermedin diye. Bütün bunların sahibi, hükümlerini bildiren elbette Allah'tır. Ve Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala وَالَّذ۪ينَ اِنَشْتَنَبُوا تَعْقُوتَ اَنْ يَحْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ. Onlar tağuta kurulmaktan iştinab ettiler. Nasıl iştinab ediyorlar? وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. فَبَشِرْ عِبَادِ. Kulların müjde. لَهُمُ الْبُشْرَ. Onlar için müjdele vardır. فَبَشِرْ عِبَادِ. Kulların müjdele. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın evliyası olarak kimlerin cennette müjdeleneceğini Allah bilir ama Allah Teala da o bildiğini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bize bildiriyor. Bir takım kişiler diyorlar ki kimin cennete gideceğini, kimin cehenneme gideceğini Allah bilir. Biz de diyoruz ki elbette biz bilmeyiz, Allah bilir. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e kaideler koymuş. İnsanlar tek bir dilekle cennet saadetine ulaşabileceklerini bilmiyorlar, Allah'ın yardımıyla evliya olabileceklerini de bilmiyorlar. Ve insanların çoğu öyle bir inancın sahipleri ki, sahabeden bile sadece 10 kişi cennette müjdelendiğini sanıyorlar. Konunun can damarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes dünyada da ahirette de mutlaka müjdelere kavuşacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bu dilek cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Allah'a ulaşmayı dilemek yine Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısıdır, giriş anahtarıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cabbar hocamız, muhterem efendimizin himmetiyle mübarek ellerinizden hürmet ve hasretiyle öpüyorum. Sizleri çok ama çok kalpten seviyorum. Müsaadenizle bir soru arz etmek istiyorum inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde ilim ibadetin imamıdır buyurmaktadır. Bu hadis-i şerifi açıklar mısınız? Arz ediyorum. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde ilim ibadetin imamıdır buyurmaktadır. Bu hadis-i şerifi açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, burada bahsi geçen ilim tabii ki Kur'an ilmidir. Ve eğer ilimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. İbadet yapan kişinin adı abittir. Ama abid ibadet yapıyorsa ki günümüzde İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor ama ilim sahibi değilse, yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa. Hemen Yunus 7-8'e bakalım. İnnellezîne lâ yercüne likâne. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ve râdûl hayâtine. Dünya hayatından razıdırlar. Onunla utmayın onlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ama bu ayetlerden gafil olan kişi İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Bu sebeple diyoruz ki ilimsiz sofu, yani ilimsiz abi şeytanın maskarası, kurtuluşa eremez. Kurtuluşa erebilmesi için öncelikle ilim sahibi olması lazım. Örneğin 7 tane vasıta emirden birincisi hedef emir Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman ne kadar zikrese zikresin derecet kazanır ama boşa gider. Mürşide, hangi mürşide olursa ulaşsın yine aynı şekilde. kendisinde pozitif manada hiçbir değişiklik vücuda gelmez. Gelebilmesi için mutlak surette o kişinin ilim sahibi olması, Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Yani ilimdir. İlmin hedefi de mutluluktur. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde Yahudiler ve Nasrani senden razı olmazlar, sen onların dinine tabi olmadıkça. Kul inne hüdallahi vel hüda. De ki Allah'a ulaşmak ve işte o hidayettir. Ve lin tebete ahvan ba'dellezi ca'ke minel ilmi. Bu ilim, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma ilmi sana geldikten sonra sen onların hevasına tabi olursan, yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi onların hevasına tabi, ya kendi hevesine tabi oluyor ya onların hevasına tabi oluyor. O zaman senin için Allah'tan bir veli mürşit yok. Bir veli yok, bir nesir yok. O halde kimler için veli mürşit var, kimler için veli mürşit yok? 10 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyen, delalette olanlar için bir veli mürşit yok. Mürşide tabi olmayanlar, onlar 10 ayet gelince delalettedir. Ama kişinin mürşidine ulaşabilmesi mutlak surette ilmin sahibi olmasına, yani Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah-u Teala mürşidine ulaştıracaktır. İmam sadece namaz kıldıran insan değildir. İmam liderdir. İmam öğreticidir. İmam mürşittir. Ama acaba ilim ibadetin imamı yoksa abd olmanın mı, Allah'a kul olmanın mı imamıdır? İkisi de birbirinden çok farklı kavramlar. İlim Allah'a kul olmanın imamıdır. Öğreticisidir. Demek Arapça'da öyle yazıldığını düşünüyorum. Daha doğru her şey yerli yerine oturuyor o şekilde düşünürsek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın lisanıyla konuşuyor. İlim diye aslında ilim ve irfan söz konusu. Bütün sahabe Allah'a en üst kulluğun, bir hakkın kulluğun sahibiydiler. Neyle? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğrendikleri ilimle, Allah'ın onlara ihsan buyurduğu irfanla bu noktaya gelmişlerdi. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala insanlara öğrettiği ilimle mutluluğu en üst boyutta yaşayabilmeleri için Allah'ın ismini devamlı zikretmelerini emrediyor. Sizce zikrin faydası nedir?
2: Şu zamanda insanlar ne yaparsa yapsın hiçbir vakit mutluluğa ulaşamıyor. Niye? Bir mutluluğa ulaşıyorsun, o da bitiyor. Ne yapıyorsun? Başka yer arıyorsun. Bir mutluluğa ulaşıyorsun, başka yer arıyorsun daha sonrasında. Yani zenginin de fakirin de aynı şekilde bir tıkanık noktası oluyor. Ondan sonra başka bir yer arıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz ne buyuruyor? Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutlu olur. Başka gerisi yalandır. Ki az önce sorduğun soru da aynı şekilde. Allah dostları bu yüzden Allah dostu oluyor. Sabaha akşama oturması, kalkması, yürümesi, gezmesi, uyuması dahi onların zikirdir. Bundan dolayı da insan, Rabbimiz onları lütfediyor yani açıkçası.
4: Allah her vakit eşveden la ilahe illallah ve eşveden ve Muhammeden abdühü ve resulü. Şehadet kelime getireceğim. Allah'ım şükür diyeceğim. Şükür etmezsen, saygı etmezsen nasıl Allah senin rızkını verecek? Olmaz.
1: Sizce devamlı zikir yapan insanın Allah'ın emirlerine olan itaati artar mı? Kesintisiz mutluluk mümkün olur mu?
3: İlla ki kesintisiz mutluluk mümkün olur. İtaati artar. Şöyle bir örnekten göstereyim. Yani Müslüman durgun suya benzer. Hani durgun su ne olur? Bulanıklaşır, yosunlaşır. Ama zikirle, ibadetle, ilimle coşarsa, devam ederse akar suya benzer. Sürekli berraklaşır, sürekli etrafına da bir şeyler saçar.
0: İyi misafirimiz Müslüman durgun bir suya benzer. Ancak zikirle, ibadetle, ilimle coşarsa akar suya benzer. Sürekli berraklaşır. Etrafında da bir şeyler saçar. Devamlı Allah ile meşgul olmadan başkalarına da faydalı bir Müslüman olabilir miyiz? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz emri bil maruf ve nehyi münker ve zikrin dışındaki her şey Ademoğlunun lehine değil aleyhinedir. Öyleyse üç şeyi Allah-u Teala dile getiriyor. Emri bil maruf ve nehyi münker, zikir ve insanlara iyilik yapmak. İşte zikir başkaları için yaşamak noktasında da ikiye ayrılabiliyor. başkaları için yaşamak ve onları mutlu etmek. Müslüman elinden ve dilinden başkasının emin olduğu kişidir. Öyleyse böyle bir dizende Allah-u Teala'nın bizlere ulaşmak istediği bir mesaj var. Güzele yönelmek. Elbette serbest irade bizim irademiz. Dilersek Allah'ın emirlerine, itaat yasaklarına uyarak mutluluğu yaşarız. Dilersek mutsuzluğu tercih etmiş oluruz. Kur'an bir hayat kitabıdır. Hayatımızın her yanında, her ayında, her saniyesinde ne yapmamız lazım geldiğini bize öğretiyor. Ve Müslüman tarifi verilerek insanların bu hedefe yönelmesi isteniyor.

Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Elbette ilmi öğretmeliyiz. Ne kadar çok kişiye tebliğ yaparsak hayatımızı o kadar faydalı kullanırız. Unutmayın, Allah Teala kim bir kişinin hidayetine sebebiyet verirse onun kazandığı derecede ona da verilir. Kim kimin dalaletine sebebiyet verirse, dalalette kalmasına yol açarsa onun kaybettiği derecede ona da pay verilir. Davranışlar tebliğ yerine geçmez. Davranışlarla Allah'a ulaşmayı diyemeyi anlatamazsınız. Söz ile mutlaka ayetler vererek anlatmak lazım. Dolayısıyla insanları Allah'a davet etmek mutlaka gerekli. Tüm peygamberlerin asli vazifesi tebliğidir. Başlangıç noktasında insanlar bilmiyor tabii. Bilenlerin bildiklerini bilmeyenlerle paylaşması ve o bilmeyenlerde bir talep oluşturmasıdır. Nitekim tebliğ herkese ulaşıyor. %90'dan fazla insan tebliğe dikkate almıyor. %10'dan azı ancak daveti kabul ediyor. Tebliğ herkese ulaşmasına karşın %10'dan azı ancak Allah'a ulaşmayı diliyor. Ve bu talep sahibi kişinin de daha sonraki kademelerde mürşidine ulaşarak sahabe gibi en güzele ulaşması ve asır saadeti yaşaması her zaman mümkün. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an'ın Haram Mutfuru'nun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun, 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun, hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin. Dileyen herkes kimdir o? Dileyen kişi. Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği, bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim

olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cehennemlik amel işlemeye, o kişi cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz, eline o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam, kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak, başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onların mutluluğuna vesile olduğumuz gibi, mutlu et, mutlu ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz. Allah'a emanet olun.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk Programı'nda, Mutluluk Programı'nın sorular ve cevaplar bölümünde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Ağrı'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, nefsin tezkiyesi, temizlenmesi nasıl olur, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, nefsin tezkiyesi, temizlemesi nasıl olur? Açıklamasını yapabilmek için evvela insanın yaratılışına bakmamız lazım. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde insan bir fizik bedenin sahibidir. İnsanın kalıbıdır bu. Et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehhez, beyinle kaim, halkın kumandasında çalışan doktorlar ihtisas alanı. Ama bu fizik bedenin içerisinde iki vücudumuz daha var. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah bizi bir nefse dizayn etmiş. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane afet var. Ve sual, bu nefsin, 19 afetle mücehhez olan nefsin, 7 kademedeki tezkiyesi, afetlerin kontrol altına alması ve tasfiyesi, 19 afetten tamamen temizlenmesi, 19 faziletin yerleşmesini ifade ediyor. Bir de üçüncü vücudumuz, Allah'ın zatına üfürülen ruh. 19 tane hasletle mücehhez Allah'ın emrinden. Neden Allah'ın gösterdiği her fark edemiyor? Kur'an'ı okuyor. Şimdi baktığımız zaman başlangıçta fizik vücut ahsen değil. Şeytanın kulu durumunda. Nefs de ahsen değil. Şeytanın melceği durumunda. Ama ruh ahsen Allah'ın emrinden. Şimdi baktığımız zaman nefsin muhtevasındaki 19 afet sebebiyle insanlar 19 negatif özelliğin sahibi. Evet. Ruhun talebi Allah'a ulaşmayı dilemek, tekrar o slaytımızda devre alsın. Eğer kişi ruhun talebini varsa aklın iki müşavirinden bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Ruh muhtevasındaki 19 tane haset sebebiyle ahsen ve sadece Allah'a diliyor. Ama 19 afette mücehiz olan nefs dünya hayatını diliyor. Fizik vücutta ahireti diliyor ama nefsin dünya hayatını dilemesi fizik vücudun ahiret hayatına ulaşmasını imkansızlaştırıyor. İşte Aziz Mahmud Bey Hazretleri, ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. Evet, şimdi dünyayı isteyenlere Allah-u Teala veririm diyor ama ahirette nasibi yok. O zaman kişinin gerçekten nefsini tezkiye edebilmesi ruhun talebine uymasına bağlı. Allah'a ulaşmayı dilediği an ki ruh sadece Allah'a diliyor. Ruh Allah'a ulaşmayı dilediği an ama bu dileğinin fizik vücudunun dilinden değil, nefsin manevi kalbinde bakıyor Allah-u Teala. Bu talebi, fizik ruhun talebini nefsin manevi kalbinde gördüğü an Allah 99 esmanın sahibi Rabbimiz Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve onu peş peşe 7 Furkan'ın sahibi kılıyor. 7 Furkan'ın sahibi olan kişi aynı zamanda 4 kalp şartının sahibidir. Allah Teala baş gözündeki hicabın mesturi almış. Kulaklardaki vakrayı almış. Rahim esmasının tecellisi ve kalbine ihbat koymuş. Kalbe ihbatın konması, kalbin Allah'a dönmesi, kalbe giden nurun açılması. 4 kalp şartının sahibi kişi. Ama dört kavşatı ile nefs tezkiyesi gerçekleşmiyor. Dört kavşatı ile sadece kişi huşuya ulaşabiliyor. Nefs tezkiyesini başlayabilmesi için mutlaka yedi kavşatı lazım. İşte bu yedi furkanın sahibi olan kişi, Allah onu o halde bırakmıyor. Kalbine hidayetle ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor Kaf 33. Göğsünden kalbine nur yolunu açıyor Enam 125. Zümer 2'ye göre nur kalbe ulaşıyor ve Hadid 16'ya göre huşu sahibi oluyor. İşte bu huşu sahibi olan insan 12 tane insanla mürşidine ulaşıyor. Tabi olduğu zaman tabiyetle birlikte 3 tane kalp şartı daha gerçekleşiyor ve böylece 7 kalp şartıyla o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 7 kalp şartı. Kalpteki ekinetin alınması, ihbatın konulması, kalbin Allah'a dönmesi, nur yolunun açılması. 4 kalp şartı. Ama mürşide tabi olduğu zaman kalbin mührünün açılması, kalpteki küfrün dışarıya alınması ve kalbe yerine imanın yazılması. Demek ki kalpteki ekinet alınıyor, ihbat konuluyor, kalp Allah'a dönüyor Kaf 33 ve Enam 125 nurunu açıyor. Baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de 7-2 grup insandan bahsediliyor. Bu iki grup insandan sağır dilsiz ve körler. Veya kör, sağır, diz, kör, kördürler, sağırdırlar ve dilsizdirler. Dilsiz olanlar kalbinde ekinet bulunanlardır. Hakkı konuşmayan. Neyse bunlar hepsi kalbinde ekinet var. Bu ayetler sağır, dilsiz ve körler hepsinin gideceği yer cehennem. Bir de gören, işiten kör sağır bir yetisiz olmayanlar, gören, işiten ve hakkı söyleyen, onlar da kesinlikle dört kalp şartının sahibi olan kişidir. Mürşide ulaştığı zaman da bu olay gerçekleşiyor ve yedi kademedeki nefs tezkiyesiyle birlikte emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, tezkiye kademeleri bir geçiyor. Sonuçta ruh Allah'ın zatına ulaşıyor ve nefs yedi kademede tezkiye oluyor. Evet, yedi kademe nefs tezkiyesi. Ama temizlenmesi, tasfiye olması ise sadece ruhun Allah'a teslimiyle değil, fizik vücut ve nefsin de Allah'a teslimini gerektiriyor. Allah razı olsun. Mersin'de bir kardeşim, Mütterim Hocam, Kur'an'da insan zayıf yaratıldı buyurulmaktadır. İnsanın belli başlı zayıflıkları nelerdir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Nisa suresinin 26-27. Allah Teala buyuruyor ki, Allah size beyan etmek, açıklamak, size sizden öncekilerin kanununa ulaştırmak, tövbelerinizi kabul etmek ister. Tövbelerin kabulü kişinin mürşidine ulaşıp tövbe etmesiyle gerçekleşir. Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister. Şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir meyille şehvetlerine meyletmenizi ister. Şehvetlerine uyanlar dünyaya meyletmenizi isterler. 28. Nisa 28'e baktığımız zaman Yuridullah an yukhafahankum kulikal insanu daife. Allah sizden tövbelerinizi kabul ederek yükünüzü hafifletmeyin diye insan zayıf yaratıldı. Yani insanın kendi ameliyle bu noktaya gelebilmesi mümkün değil. Yaratılışta zayıf yaratıldı. Mutlak surette Allah sizden tövbelerinizi kabul ederek yükünüzü hafifletmeyi diler. Buradaki yük günah yükü. Nitekim Arap suresinin 157. ayet-i kerimesinde baktığımız zaman da Allah Teala Arap 157'nin Türkçe kısmına baktığımız zaman ne görüyoruz? Onların ağırlıklarını, günahlarını sevaba çevirmek suretiyle ağırlıklarını alır. Yani yükü onların üzerinden ağır, hafifletmeyi diler. Günahların sevaba çevirmesini diler inşallah. Bursa'dan bir kardeşimiz, insanlara muhtaç olmak korkusunu nasıl yenebilirim? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi bir sebep ve sonuç tarzında yaratır. Sonuç, Allah hepimizin mutlu olmasını istiyor. Ama bu mutluluk hedefine ulaşabilmek sebebe dayalıdır. Ve insanların hepsi bizim o mutluluk hedefine ulaşmamızın bir vasıtasıdır, sebebidir. Öyleyse insanlara muhtaç olma değil, insanlar için, başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek, Allah için yaşamak demektir. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız, nimetlendirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. O zaman Allah'tan isteyeceğiz ama Allah Teala da bize veriyorsa bir insan eliyle veriyor. Niyazi Mısri hak kulundan intikamını yine kul eliyle alır. İlm ile dunu bilmeyen bunu kul yaptı sanır. Cümle alem halıkındır ama kul eliyle, insan eliyle işlenir. Emri bari olmayınca sanmak gibi çöp teplenir. Yani Allah her şeyi insanların eliyle gerçekleştiriyor. O zaman Allah'ın yardımını almak bir insanın eliyledir. Mesela bir kişi insan gelip size bir hediye veriyor. Aslında o size hediye veren o kişi ama gerçekte onu size veren o mudur? Hayır, o sadece bir perde. Bir şey murad etme diyor. O insandan değil. Ama olduysa inat etme. O insan gelip sana, yani o hediye ondan isteme. Ama o hediye sana verildiyse murad olduysa inat etme. Hattandır onu reddetme. Mevla görelim neyler? Neylerse güzel eyler. Öyleyse her halükarda bu ölçü içerisinde insanlarla ilişkileri düzenlemek lazım. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz cennete girecek olan topluluklardan öyleleri var ki vardır ki kalpleri kuş gibi, kuş kalbi gibidir. Hadisini açıklar mısınız? Cennete girecek topluluklardan öyleleri var ki kalpleri kuş kalbi gibidir. Daimi zikrin sahipleri olarak Allah Resulü bu misali veriyor. Nitekim buyuruyor ki Peygamber hakkıyla Allah'a tevekkül etseydiniz sabahleyin yuvasından çıkan, akşamleyin kendi karnı ve yavruların karnını doyuran bir kuş gibi gelirdiniz diyor. Hakkıyla Allah'a tevekkül demek mutlak surette bir daimi zikrin sahibi olmak demektir. Yer siz Allah'a geriye bir güvenseydiniz, Allah kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları halde akşam dolu kursaklarla dönerler. Yani onlar bir şey biriktirmeye sebep birikmesi ihtiyacını duymazlar. Onlar doğrudan doğruya Allah'tan beslenirler. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocamız. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Vesvese neden olur? Vesveseden kurtulmak için neler yapmamız gerekir? İyi ki varsınız. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah.
0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, vesvese nefs kaynaklıdır. Vesvese şeytan kaynaklıdır. O vesvesenin gerektirdiği ayetler ve hadislere baktığımız zaman kaynağı şeytan ve nefstir. İşte şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman onlar zikrederler, tezekkür eder, o zaman basar edenlerdir. Fusilet 36, şeytandan sana mutlaka vesvese gelecektir. O zaman Allah'a sığın, zikret. Kaf 16, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ İnsanı biz yarattık. اَنَّا نَعْلَمُوا مَا تُوْوَسْوَسُ بِهِ نَفْسَ Nefsini ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Şah damarımızdan bize Allah'ın yakın olması ilim rahmetiyle her şey kuşatmasıdır. Ve baktığımız zaman kannasın vesveselerinin şerrinden insanların göğüslerine vesvese verir. Kannas, iblis ve nefs. 6. insanlardan ve cinlerden, insanların Rabbine, meliki, insan ve cin şeytanlardan insanların Rabbine, melikine ve ilahına sığınırım. Ne de onların verdiği vesveseden. Yani insan ve cin şeytanlar insanlara vesvese verirler. Nefs insana vesvese verir ve bu vesveseden kurtulmanın panzehiri zikirdir. Biz ona şah damarından daha yakınız. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Öfke ve nefret duygusu nasıl sakinleşir açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, nefsimizin 19 afetinden bir tanesi kin ve nefrettir. Ruhumuzun 19 hasretinden bir tanesi de sevgidir. Ve iblis kin, nefretin insan kalbindeki yerleşik halidir. Yunus Emre diyor ki düşmanımız kindir bizim. Ama biz kimseye kin tutmazız. Şimdi nasıl bir olay var? İblis denen mahluk Maide 90'da 4 tane pis amelini Allah-u Teala zikrediyor. Ama 91'de şeytan bu şeytanın amelleriyle insanlar arasına kin sokmak, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak istiyor. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin. Eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Bu haset ve kinle iblis sizi Allah'a zikretmekten, iblis sizi Allah'a zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Kimdir namaz kılmayanlar, namaz kılsalar da sev içinde olanlar? Kimdir namaz kılanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Zikredenler, mürşitlerine tabi olanlar. Öyleyse iblis insanların Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olarak, zikretmesine de mani olarak Allah'a ulaşmayı dileme mürşide tabi olmasına engel olmak suretiyle neyi kullanıyor? Şarap ve kumarı kullanıyor. Düşmanlık ve kin sokmak istiyor. Siz artık bunlara son verdiniz mi? İşte bunlara son verebilmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabi olmak lazım. Öfke ve nefret duygusu nasıl sakinleşir? Ulaşmayı kalben dileyip mürşidimize tabi olduktan sonra zikirle üç saatlik zikirle %51 nur, 18 saat zikirle %81 nur. 19 tane karanlık var. Her afet bir birimle temsil ediliyor. Karanlıkların muhtevası %19 ama nurların muhtevası %81. Dolayısıyla %81 nura karanlığın galebe etmesi mümkün değil. Nur karanlığı örtüyor ve o kişinin, o karanlıkların aklımıza ulaşıp kararı değiştirmemize engel olamıyor. Ve akıl her olayda ruhun talebine uyarak Allah'ın emrini yerine getiriyor. Allah razı olsun. Rize'den bir kardeşimiz muhterem hocam, Allah affeder diye günah işleyen tövbe edince de affedilir mi? Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlara Allah Teala Fatır 5'te ve Lokman 33'te sakın şeytan sizi Allah'ın affına güvendirmesin diyor. Fatır suresinin 5. ayet-i kerimesi ve Lokman suresinin 33. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah-u Teala? İnsanlar muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Şeytan da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Yine Lokman 33. Ey insanlar, Rabbinize karşı takva sahibi olun. Baba oğluna karşılık bir şey yardım edemez. Oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Şeytan da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Şimdi Hazreti Ömer'in sözü, şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kimdir Allah'ı bilip isyan eden? Allah'a davet olunduğu zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan. Takva sahibi olmayan kişi şeytanı biliyor, itaat ediyor. Şeytan da ona diyor ki sen tamam bunları yapıyorsun, amelleri yerine getirmiyorsun ama sen Allah'a inanıyorsun. Allah seni affeder. Allah da diyor ki sakın şeytan sizi bizim affımıza gönderilmesin. Ve yine dünyayı biliyor. Dünyanın nasıl bir şey. O kişi dünyaya meylediyor. Allah Teala da uyarıyor. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Öyleyse sakın şeytan sizi affımıza gönderilmesin. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Dünya hayatının, şeytanın bizi kandırmaması, dünya hayatının bizim için tehlike at etmemesi ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Şeytan diyor ki Allah seni affeder. Ama Allah Teala kimi affediyor? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Enfal 29. اَيُوَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. Takva sahibi olursanız size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. Yani sizi affeder. O zaman günahlarımızın affedilebilmesi takva sahibi olmamıza bağlı. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar müşriklerine tabi olmayanlardır. Müşriklerine tabi olmayanlar. Öyleyse biliriz her zaman takva sahibi olmamamız için Allah sizi affeder, hiç merak etmeyin. Burada neye engel oluyor? Allah'a ulaşmayı dilememize. Dünyaya meyletmemize sebep olan bu kim? Nefs seskesine engel olan, mürşide tabi olmamıza mani olan iblis. İblis hem Araf 16-17'de bizi aldatarak, bizi Allah sizi affeder diye aldatıyor. Ve iblis Hicr 39-40'da daha da 39'da dünya hayatını bize güzel göstererek dünyaya meyletmemize sebep oluyor. Burada bizi aldatıyor. Allah Teala da iki ayet-i kerimede bunu hayır böyle yapmayın. Sakın şeytan sizi Allah'ın affına göndertmesin. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O zaman ne olması lazım? Kişinin takva sahibi olması lazım. Yozgat'tan bir karşı muhterem hocam, insanlar arasındaki üstünlük sıralaması önce peygamberler, sonra ashab-ı kiram şeklinde midir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, önce peygamberler, sonra veli resuller, sonra veli mürşitler, sonra salihler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler, zahitler ve diğerleri. İşte müjdeleyici, uyarıcı olan resuller, nebiler, imamlar, halifeler, resuller. Nebiler imamdır, halifedir, resuldür. Ama her imam nebi değildir. İmam halifedir, resuldür. Ama her halife imamdır fakat imam ve resuldür. Her resul halife değildir, imam değildir, nebi değildir. İnsanlardan seçilen resuller halifedir, imamdır, nebidir. Fakat cinlerden de seçilen resuller var, meleklerden de seçilen resuller var. Veli mürşitler ve diğerleri. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, sosyal medya bağımlılığından nasıl uzaklaşabiliriz? Sevgili kardeşlerim, bağımlılık kriterine baktığımız zaman 24 saatlik zaman dilimi içerisinde her gün bir şeyi tekrar ediyorsanız bir saat, o zaman kesinlikle alışmışsınız o işe. Bir saat cep telefonuna bakıyorsunuz. O zaman telefon alışkanlığı sizde oluşmuş. 3 saat noktasındaysanız o zaman tiryakisi olmuşsunuz. Ama 18 saat bir şeyle meşgul oluyorsanız nesne, o zaman bağımlısı olmuşsunuz. 24 saat meşgulseniz o zaman iptilası olmuşsunuz. İşte sosyal medya bağımlılığından, yani tiryakilikten sonra bağımlılık geliyor. 18 saatlik bir süre içerisinde devamlı kafanız meşgulse, bağımlısınız, kurtulmak istiyorsanız, o zaman tedirici basamaklar içerisinde, eğer 18 saat meşgulseniz bir şeyle, onu evvela 17 saate indirin, daha sonra 16 saate indirin, 15 saate indirin, 14 saat, 13 saat, 12 saat, 11 saat, 10 saat, 9 saat, tedirici basamaklar içerisinde azaltın ve sonunda bu işi sıfırlayın. Tamamen devreden çıkartın. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmetle ellerinizden öpüyorum inşallah. Bir sualim olacaktı hocam. Allah'a ulaşmak mümkün müdür? Allah-u Teala'ya ulaşmanın yolları nelerdir? Açıklar mısınız inşallah? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah'a ulaşmak mümkün mü? Evet. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen ruh zaten Allah'ın bizde bir emanetidir. Ve Allah-u Teala Nisa 58'e göre emanetini geri istiyor. Bu da bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, nefsin manevi kalbindeki bu talebi Allah kimde görürse, ondan sonrası Allah'a aittir. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bize düşen ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek, ama ruhumuzu Allah'a ulaştıran Allah'tır. Öyleyse Allah'tan isteyeceğiz. Neyi isteyeceksek Allah'tan isteyeceğiz. Biz Allah'a ulaşmayı mı diliyoruz? Allah'tan isteyeceğiz. Ya Rabbim bizim ruhumuzu da kendisine ulaştır. Ben sana ulaşmayı diliyorum. Rabbim benim yolumda ruhumu da kendine ulaştır. Allah-u Teala'ya ulaşmanın yolları nelerdir? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaştıran bir tek yol var, sirat-ı müstakim. Ama bu yolla birleşen sebiller var. Sirat-ı müstakim üzerinden insan ruhunu Allah'a ulaştıran, hidayete erdiren her devirde devrin imamıdır. Ama ana dergaha ulaştıran yollar, sebiller binlercesidir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur, sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bu yanlışa davet eden şeytanlar fırkalara ait olan yollardır. Onlar hidayete vesile olanların üzerinde bulunduğu yollar da sırat-ı müstakime bağlayan yollardır. Sebil-i Reşat'tan ana dergaha, ana dergah sırat-ı müstakimden Allah'ın zatına dört bölümden oluşan bir muhteva vardır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da kocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin, koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor, ikisi yan yana geliyor ki. Yavrum. Sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başladı. Götürmüşse mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor ben de anlamadım yani ne oldu. Size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. Anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürürsen de hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil imam mı hırsız Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konferansların birisinde tekrar bizleri birlikte kıldı, bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre kardeş olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dinimizin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre kardeş olmak söz konusuysa hemen aklımıza Allah Teala Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesini getirdi. Bu ayete baktığımız zaman ne görüyoruz? وَاَحْتَسِمُوا بِحَمْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Ve la teferraku. Fırkalara ayrılmayın. Veskur ni'metallahi aleykum iskuntum eda'en fe elefe beyne kulubikum fe esbahtum min ni'meti ihvanen. İşte Allah Teala hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutunun. Fırkalara ayrılmayın. Allah'ın ipine tutunanlar sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır. Fırkalara ayrılanlar ise sırat-ı müstakimden sapanlardır. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Birbirinize düşman olmuştunuz. Allah Teala sonra kalplerinizi arasını birleştirdi ve böylece onun Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Öyleyse Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak, fırkalara ayrılmamak Allah Teala'nın temel emri. Allah Teala Allah'ın ipine sarılanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor.

başlangıç noktasında herkes 12 tane negatif özelliğin sahibi. Bu 12 negatif özellikten bir tanesi de insanlar birbirine düşman. Ama bu birbirine düşman olanların Allah'a davet olunduğunda daveti kabul edip Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde Allah Teala bu düşmanlığı dostluğa, kin ve nefreti de sevgiye dönüştürüyor. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Dünyada birbirini en çok seven topluluk sahabe olmuştuk. İnsanlık tarihi boyunca sahabe bu konuda en üst seviyedeki örnek insanlar olmuşlar. Sahabe birbiri için her türlü fedakarlığı yapacak seviyedeydi. Birbirlerini sevmek kelimesi sevmenin izharından açısından sahabe en üst boyutta yer almıştı. Mekke'den Medine'ye göç edenler Medine'ye ulaştığın zaman o noktadan itibaren yapılan bütün evlerde hem ensarın hem de muhacirin mutlaka muhteşem bir çalışma dizaynı içerisinde çalıştığını görüyoruz. Hepsi başka kardeşlerin evini yapmak için alın teriyle bir gayretin içinde oldular. Hepsi aşk ve şevkle mescitlerini oluşturdular. Sevgi onların kalbindeki temel esası teşkil ediyordu. Allah Teala'nın söylediği şey siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra da Allah sizi kalplerinizi telif ederek can dostları haline getirdi. Muhterem Efendimiz hayat başkalarına yardım ettikçe meyve veren bir ağaçtır. Evet, gerçekten de birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için mutlu ederek mutlu olmak dizaynı içerisinde olursak, evet, hayat başkalarına yardım ederek meyve veren bir ağaçtır. Kalplerin telif edilmesi seversiniz etrafınızdaki insanları severseniz etrafınızdaki insanları ama etrafınızdaki insanlar sizin sevginizden haberdar olmazlar. Sevginin bizim alanlarımızdan sahip olduğumuz alanımızdan çıkması ve karşı tarafa bir sevgi halesi halinde ulaşması söz konusu olmalıdır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz eğer birbirinizi seviyorsanız o sevginizi sevdiğiniz insana belirtiniz, ishar ediniz. Ben etrafımdaki insanları zaten seviyorum demeniz etrafınızdaki insanlar için bir şey ifade etmez. İç dünyanızda kalan, ishar edilmeyen, açığa çıkmayan, etrafınızdaki insanlara ulaşmayan bir sevgi onları sevdiğiniz konusunda hiçbir delile sahip değildir. Etrafınızdaki insanlar sizin onları sevdiğinizi, sizin davranışlarınızdan çıkartmadığı sürece siz onlar için onları seven birisi değilsiniz. En büyük eksikliğimiz burada kendini gösteriyor. Hadis-i şerifte sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için arzu edip istemedikçe
hakiki manada iman etmiş olamaz. Evet, muhakkak ki hepiniz başkaları tarafından sevilmek istiyorsunuz. Ama bu sevilmenin bir bedeli var, sevmek. İşte eğer bu bedelle biz toplumdaki yerimizi alırsak, güzellikleri biz de yaşayabiliriz. Allah Teala sahabeden bahsediyor. Neymiş sahabe? Sahabe hepsi birbirinin can düşmanı, birer katildi. Bütün kabileler arasında kan davası vardı. Hepsi diğer kabilelerden birbirlerini öldürmüşlerdi. Onlar da, tabi olanlar da birbirlerini ölmüşlerdi. Asırlardan beri süre gelen kan davası bütün kabile arasında söz konusuydu. Onun için Allah Teala, siz ateş çukurunun kenarındaydınız. Sadece öldürüyorlardı. Üstelik de bunu bir şeref meselesi yaparak. Eğer öldüremezlerse karşı taraftan birisinin şereflerinin zedelendiği kanısında oluyorlardı. Öldürmek üzerlerine borç bir şey olarak nesilden nesile geçmişti. Sonra Nebiye Sultanı Peygamber Efendimizle birlikte, ona tabiyetle birlikte Allah Teala onların üzerine sevgiyi oluşturdu. Bu sevgi kişinin iç dünyasından dışarıya izhar edilen bir sevgiydi. Herkes kardeşini sevdiğini sadece kalbiyle ona hissettirmeden sevmek şeklinde değil, sevdiğini her vesileyle mutlaka ispat ederek yapıyordu. Hadis-i şerifte müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine karşı sevgi ve merhamet göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı acı çektiği zaman bedenin diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateş çekerler. Yine Hristiyan alimlerden Martin Luther King, biz diyor, insanlar kuşlar gibi uçmayı öğrendik, balıklar gibi yüzmeyi de öğrendik, ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala ilmiyle her şeyi biliyor, her şeyi görüyor ve bu kalbi talebin sahibi olanı da kalbinden bu talebi işitiyor. O zaman Rahim esması ile tecelli ederek onları yedi furkanla ve de 12 tane insanla mürşide ulaştırmak suretiyle kardeşler oluyorlar. Günümüzdeki insanlar kardeş olmayı öğrenebilmiş mi? İstatistiklere baktığımız zaman bunun ne yazık ki olmadığını görüyoruz. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi sonuçlarına göre sadece 2015-2021 arasında ortalama 3 milyon 100 bin insan cinayetler nedeniyle hayatını kaybetti. İkinci slaytımızda adalet açısından baktığımız zaman aynı kurumun sonuçlarına göre, kayıtlara göre dünya genelinde çatışmalardan kaçan, zorla yerinden edilmiş kişilerin sayısı geçen yıl ilk defa 100 milyonu aştı. Dünya genelinde neredeyse her kıtada çatışmalar yaşanıyor. Bu da adaleti daha da ulaşılmaz hale getiriyor. Birbirlerin şikayetçi olanların durumuna baktığımız zaman dava sayısı, Türkiye'deki dava sayısı her yıl giderek artmakta. Son 10 yılda
yaklaşık iki katını çıkan dava sayısı günümüzde 7 milyonu aştı. İnsanın sosyal hayatta en yakın olan eşi durumuna baktığımız zaman Birleşmiş Milletler raporuna göre son yılda dünya genelinde 15-49 yaşlar arasındaki 243 milyon kadın yakın partnerleri tarafından şiddete maruz bırakılmıştır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mutlu bir toplum tevhidi yaşayan bir toplum oluşturmak için evrensel ve cins kanunu şöyle ifade ediyor. Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Bir Müslüman din kardeşiyle 3 günden fazla küs durması helal olmaz. Enfal suresinin 73. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ كَفِرُوا بَعْضِ مَوْلَىٰ بَعْضِ Kafirler birbirlerinin dostlarıdır. اِلَا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٍ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٍ كَبِيرٍ Eğer siz de ey müminler birbirinize kardeş olmazsanız اِلَا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٍ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٍ كَبِيرٍ Yeryüzünde büyük bir fitne ve fesat vuku bulur. Başlangıçta herkes fitnenin içerisinde. 19 tane negatif özelliğinden bir tanesi de insanlar fitnededirler. Fitneden kurtulmak bir dilektir. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Mehdi benim soyumdandır. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onlar da fitneden kurtulacaklardır. İşte Resulullah'la şirkten kurtulmuşlar Allah'a ulaşmayı dilemekle ve Mehdi Aleyhisselam'a da fitneden kurtulacaklardır. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes fitnede. Mürşidine tabi olmayan da büyük bir fesadın içerisinde. İşte cahildirler, zalimdirler, fitnededirler, isyandadırlar, fıstadırlar, birbirlerine düşmandırlar. İrşad makamına karşı sağırdır, kördürler, ölüdürler. Dinde fırkalara ayrılmışlardır. Gay yolundadırlar, hidayete değillerdir. Mümin değillerdir, takva sahibi değillerdir. Evet, görüyoruz ki kafir olan kimseler birbirlerinin dostlarıdır. Onu yapmazsanız, birbirinize dost olmazsanız yeryüzünde fitne veya büyük fesat olur. İşte yeryüzünde büyük fitne olmuştur. Artık yeryüzünde insanlar birbirlerine dost değiller. Menfaat ilişkileri sebebiyle insanlar birbirlerinin yanında veya karşısında yer alırlar. Devletler devletlere düşman olurlar. Savaşlar oluşur. İnsanlar arasında şu anda dünyanın birçok yerinde savaş var. Savaşın var olması demek sevginin mevcut olmaması demektir. Yerini nefretin alması demektir. Bu dizaynı bu dünya dostluğuna çevirebilmek ancak sevmekle mümkündür. Dünya dostluğunu oluşturabilmek için evvela bu dostluğu oluşturacak olan büyük toplulukların kendi işlerinde birlik ve beraberlik kurmaları gerekir. Kendi işlerindeki sevgiyi oluşturmaları gerekir. Dinin en önemli tarafı din kardeşlerinin birbirine karşı olan değil, derin sevgisidir. Bütün sahabe için etrafındaki herkes kendisinden daha önemliydi. Kendisinden Allah-u Teala tarafından daha çok sevildiğine inanırlardı. Etrafındaki kişilerin bu özellikleri onları en zirve noktaya taşımıştır. Herkes aynı şekilde inandığı için herkes birbirine başkası kadar en az
severdi. Sevginin ölçüsü fedakarlıktı. Sahabe kardeşleri için en büyük fedakarlıkları yapmışlardır. Olayı hepiniz biliyorsunuz. Bir kere daha hatırlayalım. Hazreti Ömer elindeki su kabıyla şehit olmak üzere olanların içinde bulaşıyor. Birisi su istesin de vereyim diye. Birisi ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer koşuyor hemen suyu vermek üzere. Suyu uzatıyor ikinci bir kişi ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var suyu ona ver. Hazreti Ömer bunu ölmek üzere olan bir kişinin vasiyeti olarak değerlendiriyor. Yoksa el dinlemez onu ona verirdi. Ama değerlendirme ölçüsü bu. Bu bir vasiyet koşarak gidiyor ikinciye ulaştırıyor kabı. Tam alacakken üçüncü bir sahabe diyor ki ya Ömer su. İkinci sahabe de aynı şeyi söylüyor ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer suyu üçüncüye koşarak götürüyor. Ulaştığı anda o şehit olmuş. Bakıyor ki üçüncü kişi şehit olmuş. Veremiyor. Suyu hemen ikinciye koşuyor. Hazreti Ömer ikinci de şehit olmuş. Birinciye koşuyor. Birinci de şehit olmuş. Son demlerinde ölüm sırasında bir insan için en çok ihtiyaç duyulan şey bir yudum sudur. Bütün hazinelerden daha kıymetlidir. Onun için en kıymetli şey bir yudum su. En kıymetli şeyi elinin tersiyle itebiliyor sahabe kardeşi için. Onun için Allah Teala Allah kalplerinizi telif etti. Can dostları, can kardeşler oldunuz. Peki sahabe ne yapmış?

Kur'an-ı Kerim mürşittir. Sahabe ne yapmış? 3. En'am 71'de muhakkak ki Allah'a ulaşmak hidayettir. Hidayeti gerçekleştirmiş, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Günümüz geleneksel din tatbikatında 3. bidat Allah'a ulaşılmaz. Hidayet de doğru yoldur, sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Sahabe ne yapmış 4. safhada? Ali İmran 20'ye göre fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. Günümüz geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman sadece İslam'ın 5 şartı vasıta emirlerden oluşmuş. Hedef emirler tamamen din tatbikatından çıkmış. Vasıta emirleri yerine hedef emirlerini vasıta emirleri geçirmişler. Zümre 18 5. safhada hepsi müşten hası Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in sözlüğüne ahsen sözle tabi olmuşlar. 5. bidat devamlı Kur'an-ı Kerim okumak bizim gibi insanlar onlar ulelvaftır. Sırat-ı müstakim sizin aklınız Kur'an-ı Kerim'in anlamaya yetmez diyorlar. 6. safhada hepsi muhlisler olmuşlar. Gene mesela din tatbikatındaysa bir şey işten olursa o ihlaslı olur. Hadi gene ihlasla bir namaz kılalım. Ve tövbe yüzde sahabe Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz'e dediği safhada tabi olarak iradelerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi işade memur ve mezun kılmışlar. Günümüzde 7. bidat sahabe irşada ulaşmamıştır. Ayetler net olarak bunu söylemesine rağmen insanlar farklı şey söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin muhacir ve insanın yaşadığı 7. safa İslam'a baktığımız zaman net olarak bunu ispatı olarak görüyoruz. Nebiyye Sultanı Peygamber iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Sizin yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey iş göstereyim mi? Aranıza selamı yayın. Yani herkesi Allah'a davet edin. Hadis-i şerifte selamı yayın ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun. Evet. Selamı yayın ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun. Selam, İslam, teslim aynı kökten geliyor. Onlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular ve Kur'an'ın ayetlerini araştırdığımızda 19 fiil ile 73 ayet-i kerimede Allah-u Teala dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı açıklıyor. Yetmez ruhun Allah'a ulaşması, hayattayken ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılıyor. Hak müminler inanç itibariyle bir, Allah'a inanan, iki, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanan, üç, farz olduğuna inanan, 4. Dilemesi halinde o kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracağından emin olanlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı diliyor. Ve Allah-u Teala onların ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle hepsi ermiş evliya oluyorlar sahabe. 7 hadis-i şerifte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor. Birçokları bugün söylediğimiz zaman Allah'a ulaşma dileği dediğimiz zaman eğer bu olsaydı Resulullah söylerdi. Resulullah söylemiş ama 7 hadiste açıklamış fakat geleneksel din tatbikatında Kur'an ayetlerinin de ve Resulullah'ın hadislerinin de üzerine örtülmüş vaziyette insanların zanları devreye girmiş. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde "Allah yudilime yeşav" Allah dileğini delalette bırakıyor. Zaten başlangıç noktasında herkes delalette. "Ve yehdi ile imen enab" ve yünip enab olanları kendisine verilen kişiyle hidayete erdir. Şura 13'te Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona yönelirse onları da kendisine ulaştırır.

0: Hud 29'da ameni olanların Allah'a mülaki olmayı dileyenler olduğu görüyoruz. Ankebut 5'te ise onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan nasıl 7 ayet-i kerimede sahabenin Allah'a yöneldiğini, Allah'a ulaşmayı dilediğini bize söylüyorsa, sahabenin 7 safhada da Peygamber Efendimiz'e tabi olmasını görüyoruz. İşte Al-İmran 31'de Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Mümtehne 12'ye ve Enfal 64'te Allah sana ve müminlerden sana tabi olanlara kafidir. Arabi 157'de onlar ki yanlarında Tevrat'ta, İncil'de yazılı buldukları Ümmü-i Nebi Resul'e tabi olurlar. Onlara marufla emreder, onları münkerden nehyeder. Ali İmran 20'de ben ve bana tabi olanlar biz fizik ucumuzu Allah-u Teala'ya teslim ettik. Zümer 18'de onlar sözü dinlerler ve ahsen olan Resulullah'ın sözüne tabi olurlar. Arabi 158'de ey insanlar muhakkak ki ben sizin hepinize gönderilen Allah'ın Resulüyüm. Yusuf 8'de ben ve bana tabi olanlar basiretle görerek Allah'a davet ettiğimiz yol bu. Öyleyse sahabenin 7 safhada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olduğunu görürüz. Tıpkı Yunus Emre'nin 7 safhada mürşide tabiyeti anlattığı gibi. Hakkı bulayım dersen kamil mürşide varmasan olmaz. Resulün cemali göreyim dersen kamil mürşide varmasan olmaz. Nicer gitti mürşid araya araya Allah'ın bulduğu deva bin kez okuyun sen aktan karayı bir kamil mürşide varmasan olmaz. 3. Kadılar müftüler cümle geldiler kitaplarını bir yere koydular. Sen bu ilmi kimden aldın diye bir kamil mürşide varmasan olmaz. Gel ey kardeş gidelim böyle. Şimdi aşıkların bağrındeler. Celali değildir Ahmet'e bile bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yunus Emre bunda mana ver dedi. Bir kamil mürşide sende var dedi. Hazreti Musa'ya Hızır'a var dedi. Bir kamil mürşide varmasan olmaz. İşte Allah dostu Yunus nasıl Kur'an ayetleriyle sahabe 7 safhada Resulullah'a tabi olmuşlarsa o da 7 safhanın 7'sinin de ancak mürşide tabiyetle gerçekleştiğini buyuruyor. Al-İmran 103'te Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. İşte o zaman buradaki Allah'ın ipine sımsıkı sarılan ifadesi açık ve kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı olmayı de dilemek demektir. Evet. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmanın fırkalara ayrılmamak olduğunu söylüyor. Bu muhtevada Allah'ın söylediklerini dikkatli yerli yerine yerleştirelim. Rum 32'de Minellezine feraku dinehum ve kanu şüa. Onlar ki dinde fırkalara ayrıldılar. Grup grup oldular. Her grup kendi yanındakiyle feralanıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cemaat rahmettir. Tefrik azaptır. Ve Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz La teştemi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim delalet üzere cem olmaz. O zaman delalet fırkalara ayrılmayı cemaat ise hidayet üzere olmayı ifade ediyor. İşte dinde fırkalara ayrılanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar şirkte kalanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde سَتَفْرِقُ مِنْ اُمَّتِ سَلَاسَ وَسَعِينَ فِرْقَةً كُلَّا فِي اللّٰهِ اِلٰى وَحِدَةً Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme bir tanesi hariç. Kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü? Onlar ben ve sizin gibi sırat-ı müstakim üzerinde olanlar. İşte bu fırka inacı tek bir fırka, bir de bütün diğer fırkalar. Şimdi Sebe 20'ye baktığımız zaman Sebe 20. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki لَقَدْ سَدَّقَ عَلِ اِبْنِ سَزَنَّهُ فَتَبِعُهُ اِلَى فَرِقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Andolsun ki iblis onlar üzerindeki zanını yerine getirdi. Müminleri hoşlanan tek fırka hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, hepsi ona, şeytana tabi oldular. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Allah Teala müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular. İkisi de bir tek fırka var, bir de bütün fırkalar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bütün fırkaların isimlerini birinde o tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar müşrikler olarak geçiyor. İkincisinde de kafirler olarak geçiyor. Tek fırkadakiler de birincisine takva sahipleri, ikincisine ise müminler olarak geçiyor. Öyleyse bir Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. İşte o zaman buradaki Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ifadesi açık ve kesin bir şekilde Allah'a ulaşmayı dileyin demektir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirkte, Sebe 20'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler küfürde. Sarılanlar kimler? Sarılanlar, fırkalara ayrılmaktan kurtulanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte Enam 153'te ve nâza sirâti müstakim. İşte bu sirâti müstakim fetebi'û. Sebe 20'de sirâti müstakime tabi olanların müminler olduğunu görüyoruz. İşte Allah Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yolu, yanına sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Yani 72 tane ayrı çizgi. Bunlar da diğer yollar. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. 72 fırka hepsi de şeytana götürüyor ve gidecekleri cehennem. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin irşat makamı olarak görmeyen gözlerini irşat makamı olarak gören gözler haline getirir. Görme hassasını da onu irşat makamı olarak görmezken irşat makamı olarak gören hale getirir. Mürşide tabi olanlar 7 ayet-i kerimede net olarak ifade edilmiş. Evet. Ama mürşide tabi olmayan 10 ayet gelince delalette. 7 hadis-i şerifte de Allah-u Teala'nın Resulü mürşide tabiyeti açıklıyor. Allah-u Teala'nın hepimizi cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimizin nimetiyle dileyerek sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu bizlere yaşattığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre kardeş olmak konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, gerçekten hepimizin ihtiyacı mutlu olmak. Mutlu olmak, başkaları için yaşamak. Yani evrensel kanunu mutlu ederek mutlu olmak. Başkaları için yaşamak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şehit değiller, peygamber değiller ama şehitlerin, peygamberlerin gıpta ettiği insanlar var. Kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü? Onlar aralarında bir akrabalık bağı yok. Onlar bir mal alışverişi de yok. Onlar sadece birbirlerini Allah için severler. İşte dinde kardeş olmak Allah'ın kalplerini telif ettiği birbirlerini Allah için sevenlerden oluşan bir toplum demektir. Onun için herkes kendisi için değil, başkaları için yaşarsa, kısacası kendisinin dışındaki bütün insanlar için yaşarsa, o zaman bütün insanlar da Onun için olur. Evrensel kanun bu. O herkesi mutlu etmeye çalışırsa herkes de mutlaka onlardan ona mutluluk dönecektir. İşte birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için bu ancak en üst noktada sahabenin Allah tarafından kalplerinin telbiye edilmesi birbiriyle kardeş olmaları şeklinde ifade edilebilir. Öyleyse Allah'a kul olmak, kardeş olmak Allah'ın nimetiyle bu dünya hayatında gerçekleşmesi gerekir. Allah Resulü onlar ki nimetlendirdiler, kurtuldular. Allah üzerinizdeki nimetini görmek istiyor. Öyleyse başların üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyanlar onlar birbirleri için yaşayanlardır. Allah Resulü Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı sevin. Sahabemi de benden dolayı seviniz. İşte herkes bu düsturla, bu evrensel sevgi kanunuyla hayatını yaşarsa o zaman en üst noktadaki hedefe ulaşacaktır ve bu dünya o kişi için cennet olur. Kardeş olmak konulu konferansımızın sonuç konuşması burada tamamlanıyor. Ama eğer siz de ki başlangıçta herkes fitnede, başlangıçta herkes delalette, fesatta, nitekim Allah Teala Bakara 30'da ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman melekler kan dökecek, fesat çıkaracak birisi. Başlangıçta herkes birbirine düşman, birbirinin katili durumunda ve fesat söz konusu. İşte bu ben sizin bilmediğinizi biliyorum diyen Rabbimiz onlar için bu fitneden kurtulmaları meyanında Allah Teala Kur'an'ı indirmiş. Fesattan kurtulmak için de Resulünü göndermiş. Kim ki kalben Allah'a ulaşmayı dilerse fitneden, kim ki 12 tane ihsanla Allah'ın kendisi için ayet-i mürşide tabi olursa fesattan kurtulmak suretiyle kardeş olur ki bu kardeşlik bu dünyada mutluluktur. Ahirette de en üst noktada cenneti yaşamaktır. Tören misafirler, sevgili kardeşlerim, eğer siz de bu anlattıklarımızdan fitneden kendinizi kurtarmak istiyorsanız, kalben ulaşmayı dilediyseniz ki fitneden kurtulmak bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilediyseniz ve fesattan kurtularak 12 tane insanla Allah'ın sizin iddia ettiği mürşidin önünde tövbe etmek istiyorsanız, tövbe için hazırsanız, söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7.000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Evet, konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. İslam kardeşinin ölçüsü nedir? İslam kardeşliği nasıl olmalı? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, muhterem Efendimiz buyuruyor ki sevgi fedakarlıktır. Ve bu fedakarlığın ölçüsü zikirdir. İşte en üst noktada daimi zikrin, külli zikrin ve tesbihin sahipleri onlar, Allah için yaşayanlar, Allah için yaşamak, başkaları için yaşamak, sahip olduklarını başkalarını mutlu etmek istikametinde tamamen tüketen insanlardır. En güzel örneği savaş meydanında Hazreti Ömer'in su talep eden havarilere matarasındaki suyu verirken ölmek üzere olan bir insan için bir yudum su bu dünyada en büyük hazineyi teşkil etmesine rağmen o sevdiği kardeşi için onu feda etmesi. Kısacası hayatını onun için feda ediyor. Kardeşlik bu ölçüde. İzmir'den bir kardeşimiz Mütenem Hoca, Müslümanın diğer Müslümanlar üzerindeki hakları nelerdir açıklayabilir misiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle bu el-müslümü selime min el-müslümine min insani ve yedi. Müslüman diğer Müslümanların dilinden ve emininden emin olduğu kimsedir. Öyleyse diliyle ona mutsuzluk vermez. Aksine diliyle onu mutlu eder. Eliyle onu sıkıntıya sokmaz. Mutlaka yardımda bulunan. Kısacası her şeyle ona kendisini adayan kişidir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Akâf suresi 15 ve 16. ayetlerde bahseden kişinin tasavvufta hangi basamakta olduğunu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bu devrin imamları için olan bir muhteva ifade ediyor. Çünkü hatta iza belaga eşedduhu ve belaga 40 seneten. Kale Rabbi evzeni en eşküre. İşte Yunus'un 40 yıl kazanda kaynadık, çıkarttılar pişmemişsin dediler. Yunus da bir devrin imamı. Mevlana'nın hamdım piştim yandım. İşte bu hamdım dönemi 40 yıl ifade etmesine rağmen çıkarttılar pişmemişsin dediler. Akâf 15 ayetinde muhterem efendimizin tefsiri salih amel kişi hem aile saadetinin üst kademelerine hem de dünyada kesintisiz bir mutluluğu yaşamaya ulaştırır. Salih amel daimi zikir ve sonunda tesbihe ulaşan kişi kesintisiz bir mutluluğa kavuşturan nefs tezkesinin 3. kat cennet dünya saadetinin nefs tezkesinin 7. kat cennet an cennetlerini ifade eder. Akâf 16'da Allah onlara bir 700 derece veriyor. Allah'a ulaşmayı dilediklerinde 3. basamak salih makamında, salam makamında ise 20. basamağın 1. kademesi 2. defa onların günahlarını örtüyor. Mürşide tabi olduklarında ise 14. basamak yine salah makamında 28. basamak 3 kademede 2 defa onların günahlarını sevaba çeviriyor. Gidecekler yer ise elbette ki cennettir. İnsana anne babasına ihsanla davranmasını vasiyet ettik. Annesi onu güçlükle taşıdı, güçlükle doğurdu. Onun taşınması sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet erginlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Şöyle dedi, Rabbim bana anne babama verdiğin nimetleri şükretmekte, senin razı olduğun salih ameli, nefs tezkesini yapmakta beni başarılı kıl. Zürriyetimi de ıslah et, muhakkak ki ben sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. Evet, Allah razı olsun. İşte onlardan yaptıkları en güzel şekilde kabul ederiz. 1'e 700'e kadar derecat veririz. Onların günahlarını cevaz vermeyiz. Örteriz, sevap veririz, sevap çeviririz. Onlar cennet ehli arasındadırlar. Onların vaat oldukları şey gerçek bir vaattir. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, duanın kadere etkisi nedir? Örneğin müşkül bir duruma düşmek kaderimizde varsa ama Allah bu konuda çok dua edersek sonucu değişebilir mi? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kader değişmez. Kader Allah açısından ilmi takadümdür. Allah'ın ezeliyle her şeyi bilmesidir. Kaderin değişebilmesi için Allah-u Teala'nın da yeni bir şey öğrenmesi lazım. Halbuki sıfır zaman aralığında Allah-u Teala her şeyi bilendir. İlmi her şeyi kuşatmıştır. İlmi takadümdür ama cebri tahakküm değildir. Allah'ın ezeli ilmiyle her şeyi bilmesidir. Ama Allah-u Teala kişiye de serbest irade vermiştir. İradesiyle neyi talep ederse, o liyakatın sahibi ise Allah-u Teala ona verecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen iradesini kullanan bir kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen, ıslah edici amelleri yerine getiren kişi, muhakkak ki kader hücresi amel defteri illiğinde. Ama dilemeyenler de siciğinde. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir cami hocası mahşerde ilk sorulacak şey namaz olacak. Eğer namazın tamamsa başka soru sorulmaz dedi. Bu doğru mu? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, iki tür namaz var. Bir namazında sev içinde olanlar, bir namazında da huşu içinde olanlar. Müminler felaha ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Huşu içinde olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu Bakara 45-46'dan biliyoruz. Ama namazlarından gafil olanlar, o namaz kılanlara yazıklar olsun. Onlar ki namazlarından gafil olanlardır. Şimdi mahşerde ilk sorulacak şey namaz olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetimden ilk kaldırılacak şey huşu namazdır veya emanet ve huşudur hadisleri. Ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Emanet olan ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmaması. Bu yoksa zaten huşu yoktur. İnsanlardan ilk kaldırılan ilim namazdaki huşudur. Huşuyu oluşturan da Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bakara 45'e göre. Öyle ki bir mescitte girdiğin şu içinde olan tek bir adam bulmayacaksın. Evet. Çünkü cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Onlar da geldi diyorlar ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Onları delaletle suçladık. Eğer işitseydik ve akletseydik. İşitenler ve akledenler kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa huşu yoktur. O kişinin namazı da yoktur. O zaman eğer namazın tamamsa, namazı tamam olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Namazı tamamlayan gaflet içinde namaz kılanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, muhterem Efendimiz bir sefatinde sevgi müessesi sizin sevmeyi gayretinizin ötesinde bir boyutta sahiptir. Bu boyut başkalarının size karşı davranış biçimleri dizisidir. Bu boyut başkalarının size karşı davranış biçimleri dizisidir. Etrafınızdaki insanlara karşı davranış biçimleri dizisidir. Sevginizi artırabilmek de başka insanlara karşı olanları karşı onları sevmeye gayret etmenin meyvesi değildir. onların size karşı davranışlarının meyvesidir. Buyuruyor. İkili ilişkilerde sevgide geçerli olan bu ilahi sistem bize anlatır mısınız diyor kardeşimiz. Sizin sevme gayretinizin ötesinde bir boyuta sahiptir. Bu boyut başkalarının size karşı davranış biçimleri dizisidir. Sevgili kardeşlerim biliyorsunuz, sevgi kişiden kişiye doğrudan doğruya ulaşmaz. A, B, C. Siz C'yi seviyorsanız mutlaka B'den geçer, yani Allah'tan geçer ve o C'ye ulaşır. Katlı olarak ulaşır. Dolayısıyla o kişinin davranış biçimleri Allah'ın emrettiği biçimde değişir. Allah-u Teala olayı tezahür ettirir. Etrafınızdaki insanlara karşı davranış biçimleri dizisidir. Yani biz insanlara nasıl davranıyoruz? Onları seven, onları mutlu eden, sevginizi arttırabilmek de insanlara karşı olan onları sevmeye gayret etmenin meyvesi değildir. Onların size karşı davranışlarının meyvesidir. Davranışlarıyla, yaptıklarıyla, halleriyle sizi sever haldeyse, o zaman otomatikmen sizin sevginiz de oluşuyor. Ama öbür taraftan düşmanlarınızı sevin sözünden, o kişi bize düşman olabilir ama biz onu Allah'a davet ettiğimiz zaman Allah-u Teala'nın sevgisinin dönüştürücü özelliği, sevdiğimiz zaman o da bize candan bir dost olur. İşte Fusilet 34'te iyilikle kötülük, iyi davranış biçimiyle kötü davranış biçimi bir değil. Siz size kötü davrananlara da iyi davranın ki böylece düşman olan kişi size candan bir dost olsun. Sahabenin durumu böyleydi. Başlangıçta birbirinin can düşmanıydılar. Ama Allah-u Teala'nın kalplerine ulaştırdığı sevgiyle can dostu oldular. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, Heram Utuk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız.
1: Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size, dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunları hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir.
0: Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil.
1: Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radibül hayatü dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir.
0: Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz, o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetinin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.
2: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz fırkalara ayrılmamak. Biliyorsunuz ezeli ve ebedi Allah'ın tek dini Arapça dili İslam, 7 safa 4 teslimde oluşan bütün muhteva, vahdet, teslim ve tevhid muhtevası içerisinde ifade edilebilir. Tevhid, mutlak surette fırkalara ayrılmamayı esas alır. Birinci sual, fırkalar nasıl ortaya çıkmıştır? Allah-u Teala Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَعْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا, hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Fırkalara ayrılmayın. Öyleyse buradan bir sonuca ulaşıyoruz. Fırkalara ayrılanlar, sırat-ı müstakimde olmayanlar. Allah'ın ipine sarılmayanlar. En'am 153'te ise وَاَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ فَتَبِعُوهُ, ona tabi olun. En'am 152'de وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُ, Allah ile olan ahdinizi ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. İşte bu sırat-ı müstakimdir, ona tabi olun. Öyleyse Allah-u Teala'nın ezelde bizlerden olmuş olduğu misak, ahd ve yemin veya başka bir ifadeyle yemin, misak ve ahd yerine getirilmesi fırkalara ayrılmamayı gerektiriyor. Kim ki dinde fırkalara ayrılırsa o yemin, misak ve ahdine sadık kalmayan, bozan kişidir. İblis ne yapıyor acaba? İblis de insanların fırkalara ayrılması babında Araf 16-17'de sırat-ı müstakimin üzerine oturuyor. Kâle fe bimâ huveyteni, beni azdırmana yemin ederim, senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Önlerinden, arkandan, sağlarından, sollarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Allah-u Teala da şükredenlerden olmamızı istiyor. Küfredenlerden değil. Öyleyse şükredenler kimlerdir? Şükredenler Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın tayin-i mürşide tabi olan, dünya hayatını yaşarken Allah'ın bizdeki emaneti ruhu sahibini Allah'a ulaştıran, teslim edenlerdir. Vahdet, Allah'ın tekliği, ve teslim, tek cemaati oluşturmak. Herkesi Allah'ın yolundan saptırmak iblisin yegane dileğidir. Fırkalar onun gayretiyle ortaya çıkmıştır. Fırkalar insanı şirke götüren dünyadaki en tehlikeli araçlardır. Bugün dünya üzerinde yapılan incelemeler 72 tane fırkayı tespit etmiş durumdadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes 72 fırkanın bir tanesinin içindedir. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz yere düz bir çizgi çizdi. Bu Allah'ın yoludur dedi. Sırat-ı müstakim. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çizerek, bunlar ise diğer yollardır. Her birisi üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır buyuruyor. Öyleyse fırkalara ayrılanlar, onlar şeytanın tesiri altında olanlardır, şirkte olanlardır. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, La teştemi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez. Başlangıçta herkes delalette. Ve yine Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Öyleyse sirat-ı müstakim üzerinde bulunmak rahmettir. Sirat-ı müstakimden ayrılmak azaptır. Tefrika azaptır. Olay buysa, Şura 13'te Allah-u Teala bunun ifadesini koyuyor. Ne demiştik? Vahdet, Allah'ın tekliğidir. Tevhid ve teslim. Vahdet akidesi şirkten beri olmayı, tevhid tek cemaati oluşturmayı ve teslim de ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Allah-u Teala bütün bunu Şura 13'te açıklıyor. İkinci sual, fırkaların oluşmasıyla Kur'an-ı Kerim'in unutulması arasında bir ilişki var mı? Var. Allah Teala sahabeyi bize örnek verirken onlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Ama fırkalara ayrılanlar Kur'an'ı parça parça edinenlerdir. Hicr 91'de Allah Teala bunu söylüyor. Emaye tabi olanlar fırkalara ayrılanlar Hicr 91 ve Rum 32'de de bunlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Kur'an-ı Kerim'in fırkalara ayrılanlar, Kur'an-ı Kerim'in unutulması arasında bunlar insanların uydurdukları zanlara tabi oluyorlar. Öyle olunca Kur'an-ı Kerim'i unutuyorlar. Bakara 170'te Allah-u Teala buyuruyor ki, Bakara 170'te onlara Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiğinde, hayır biz atalarımız üzerinde bulduğumuz şeye yola tabi oluruz dediler. Eğer onların ataları hiçbir şey akletmiyor, hidayete ermemiş olsalar bile mi? Yani hiçbir şey akletmiyor, yani Allah'a ulaşmayı demiyor ve Allah'ın taahhütü bir şeye tabi değilse de mi? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek, fırkalara ayrılmaktan kurtulmaktır. Mürşide tabi olmak ise vahdet akidesini, tevhid akidesini oluşturuyor ve sonuçta Allah'ın dini olan teslimi yaşayabilmek mutlak surette hidayetin yaşanması lazım. Furkan 30'da Resul Kur'an-ı Kerim'in unutuldu. Kâle Resulü ya Rabbi inni kavmi tehazza hazel Kur'an-ı mahşure. Resul dedi ki benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Kur'an'da yer almasına 19 tane kavram olmasına rağmen din tatbikatından çıkartılmış, unutulmuş. Ama bunun yerine 19 tane hürafe devreye girmiş. İşte Kur'an'da yer alan ama din tatbikatından çıkartılan Resul Nebi, zikir ve ehli zikir, hikmet, teslim, mürşid, ihlas, ulul elbab, irfan, zühd, bir, nefs eskesi, amel-i salihat, sırat-ı müstakim, tövbe mağfiret, takva sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, abd ve abid, amel olmak ve delalet olayları Kur'an'da yer alıyor. Ama din tatbikatından bunlar çıkartılmış durumda. Kur'an'ın parça parça edilmesiyle insanların Allah'a ulaşmayı dilemeyerek fırkalara ayrılmaları arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Kur'an-ı Kerim'i parça parça kılmak, onun bir kısmına tabi olmak, bir kısmına tabi olmamak demektir. Fırkalara ayrılanlar Kur'an ahlakıyla ahlaklanamaz. Fırkalara ayrılanlar cehennemden yakasını kurtaramaz. İşte Bakara 85'te Kur'an-ı Kerim'i parça parça kılmak, onun bir kısmına tabi olmak, bir kısmına tabi olmamak demektir. اَفَتُومُنَا بِبَعْدَ الْكِتَابِ وَتَكْفَرُونَ بِبَعْدِ. Yoksa kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Allah sizden böyle yapanların cezası dünya hayatında rezillik, kıyamet günde ise onların azabın şiddetine maruz bırakılır. Allah yaptığınız şeylerden gafil değil tabi. Ve üçüncü sual, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinde bahsettiği 73. fırka nedir? Fırka-i Naciye 73. fırka müjdeler fırkasıdır. Her fırkanın içinde bir küçük grup 73. fırkanın bir bölümünü oluşturur. Bu 73. fırka yeni bir fırka değildir. Bunların içinde olan ama dinlerini, Allah'ın emrettiği dini yaşayan insanlardır. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün negatif faktörlerden kurtulmak ve 73. fırkanın içine girebilmek demektir. Bugün ideal çağının içinde olan insanlar 73. fırkanın içinde olanlardır. Çağın kavramıdır. Hidayet fırkası, sirat-ı müstakimin üzerinde olanlar da 73. fırkayı ifade eder. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz Setefriku min ümmeti selase ve sevine fırkaten kulla finnari ila vahideten kâle melhum ya Resulullah. O fırkayı nihace kimlerden oluşuyor ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sirat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse her devirde sirat-ı müstakimde olanlar, onlar kurtuluşa erenlerdir. İşte günde 40 kere namaz kılan, Fatiha okuyan kişi, İyâke nâbudu, sadece sana kul oluruz ve İyâke nesteyn, istihani senden isteriz. Edine sirat-ı müstakim, bizi sirat-ı müstakime ulaştır. Yani sirat-ı müstakime ulaşmak bir dilektir. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Haçeli 4'te o mutlaka sirat-ı müstakime ulaştırılır. Konumuzla ilgili arkamıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca fırkalara ayrılmayın, tek bir fırka oluşturun mesajı veriyor. Ve o tek fırkayı oluşturanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğu açıklanıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmek.
3: Tek yürek, tek kalp, kitap olarak ayrılmayan, hepimizin inancının tek bir varlıktan oluştuğunu düşünüyorum.
4: Onun koyduğu kurallara uyulmasıdır.
1: Biz nasıl Allah'a ulaşabiliriz?
3: Sevap kazanarak, iyilik yaparak.
1: Ruhumuz bir emanet biliyorsunuz. Ölmeden önce ruhumuzu kendisine ulaştırmamızı buyuruyor. Ermiş evliyaların Allah'a ermesi gibi. Sizin böyle manevi talepleriniz var mı?
2: Yani Allah'a inanan herkesin öyle talepleri olur zaten.
3: O dualar hep içimizde vardır.
2: Bu dünyada beklentileri sıfırlamakla alakalı bir şey.
4: Aslında dünya geçici. İnsan bir girdapta ya da bir dönemeçte olduğunda o hiç geçmeyecekmiş gibi sanıyorsun. Sıyrılıp da yukarıdan bakabiliyorsun. Ben öyle olmuştum. Kendime yukarıdan baktım ve belki de işte o sığınma noktasıydı o.
1: Şunuza gider mi böyle bir dua?
3: Şu an ister miydim bilmiyorum ama tas tamam değilim.
4: Güzel, güzel ama çok zor yani. Onlar nebadirelerden geçmişler. Bir, tek başına her şeyden soyutla kendini. Geç inzivaya çekil. Bu değil. Yaşadığın toplumda ve çocuklarım. Vazifelerini yaptıysan ya böyle olunca Allah'a kavuşmuş olursun benim için.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah'a inanan herkesin öyle talepleri vardır. Bu dünyada beklentileri sıfırlamakla alakalı bir şey dedi. Allah'a ulaşmayı dileyenler dünyevi beklentilerini yok edenler midir? Hayır, Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirette. Öyleyse dünya ahiretin tarlası ise Allah Teala ahiret hayatımızın mamur edilmesini istiyor. Ama Yunus 45'e baktığımız zaman kat hasirellezine kezebu bilika Allah'ın makamı muhtedin. Andolsun ilk Allah'ı yalanlayanlar, onlar hüsrandadır. Onlar asla hidayete eremezler. İşte eğer ilk Allah'ı yalanlayanlar hüsrandadır diyorsa, o zaman kurtuluş için ilk Allah'ı tasdik etmek gerekir. Zümer suresinin 33. ayet-i kerimesinde de ilk Allah'ı tasdik edenler, ilk Allah'ı getirenler ve ilk Allah'ı tasdik edenlerden bahsediyor. Hakikat ile gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, işte onlar takva sahibidirler. Öyleyse iki grup insan var her devirde. İlk Allah'ı yalanlayanlar, onlar hüsrandadır. Onlar asla hidayete eremezler. Ama ilk Allah'ı tasdik edenler ve ilk Allah'la gelenler, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edenler, onlar kurtuluştadır. Onlar işte Ayet 14'te ilk Allah'ı değil dünya hayatını talep edenlerden bahsediyor. Yunus 7-8 ilk Allah'ı dilemeyen ve dünya hayatını dileyenler kazançları sebebiyle cehenneme gidecekler diyor. Helal olmak kaydıyla dünya taleplerinizi de Allah-u Teala tanımdan yapabilirsiniz. Ama kimin dünya sevgisi, ahiret sevgisine üstünse, nefsinin emrinde yaşayan bir insansa her şeyi kaybetmeye mahkumdur. İnsanlar Allah'ın kanunlarını öğrenmiş olsalar, onu yaşasalar bir muhteşem dünya hayatı ortaya çıkacaktır. Dünya hayatında da cennete de mutlu olacaklardır. Hadis-i şerif dünya sevgisi her hatanın başıdır. Yani Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır buyuruyor. Öyleyse kimin dünya sevgisi ahiretin önündeyse o hüsrandadır. Allah-u Teala buyuruyor ki ahiret yurdu dünya hayatından da hayırlıdır. Öyleyse ahireti dünyadan daha fazla sevmek ve eğer Necm 39'a da bakacak olursak وَالْنَيْسَلَ insan اِلَى مَاسَا insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. O zaman dünya çalışmasını da Allah için kılarsak o zaman hedefimize ulaşmış oluruz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah'ın dinde fırkalara ayrılmayın emri, Kur'an'ın en önemli emridir. Ve bu emrin yerine gelmesi Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmamıza bağlıdır. Mürşid sizin için ne ifade eder?
2: Allah şimdi peygamberler göndermiş, müceddidler göndermiş, dini her sene 100 senedir yenileyen müceddidler göndermiş.
3: Yani rehber, yol gösterici kesinlikle. Sorularınızı cevapsız bırakmayan, aynı anda sizi aydınlatan, yol gösteren insanlar olarak düşünüyorum.
4: Onlar daha önceden ışıklanmışlar. Diğer kişilere tabii bildiklerini öğretiyorlar.
1: Bileceğiz doğru kişinin yolundan gittiğimizi.
2: Kur'an var, peygamberimizin hayatı var, sünnet var. Doğru yolda ilerleyenler, Allah yolunda ilerleyenler her zaman garipler olur zaten ve muhtemelen doğru yolda ilerleyenler çok taş atılır.
3: Hani herkese güven olmuyor açıkçası. Yani tarafsız bir şekilde kendini anlatan, yol gösteren kişiler çok az.
4: Bazı insanların yolundan gidenleri gördük, neler olduk. Ama fırkalara ayrılmayınız demiş, bölünmeyin demek istedi. Şimdi de ne kadar bölündük değil mi?
1: Allah-u Teala hacet namazı kılıp mürşidinizi bana sorabilirsiniz buyuruyor. Yapmak ister misiniz?
2: Ya yok istemem. Bir donanımım ve bilgi birikimim var olduğunu düşünüyorum.
4: Yok istemem. istemem yani. Önümüzde Kur'an var, meali var, onu okurum.
1: Bir mürşitle hayatınızı devam ettirmek, Allah'a daha yakın yaşamak ister miydiniz?
3: İsterdim. Ama hazır değilim.
0: Bir misafirimiz mürşide ulaşmak konusunda ona ulaşmak istemem. Bir donanımım ve bilgi birikimim var olduğunu düşünüyorum dedi. Yeni öğrenip yaşamak için mürşid gerekli midir? Farzdır tabii. Mürşidi Allah'tan talep etmek üzerimize farzdır. Mürşid rüşd yolunu öğretmelidir. Ancak tabiyetle hedefe gidilebilir. Sadece mürşide tabi olduğunuz zaman kişinin günahları sevaba çevrilir. Ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a ulaşması da mürşide tabiyetle mümkündür. O kişi aynı anda dalaletten kurtulmuştur. Aynı anda mümin olmak şerefine ermiştir. Aynı anda üç tane hidayete birden başlamıştır. Sırat-ı müstakim üzerinde bulunmak mürşide tabi olmanın sonucudur. 10 tane ayet-i kerime mürşidine tabi olmayanların delalette olduğunu söylüyor. Öyleyse mürşide tabi olmak farz. Ayetler bize bunu kesinlikle söylüyor. Maide 35'te Ya eyyühellezine aminu takullaha vebtegu ileyhi vesilete. Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onları Allah'tan isteyin. Takva sahibi olanlar, davetle gelen ve daveti tasdik edenler, Zümer 33'te, öyleyse takva sahibi olun, mutlaka bunun gerçekleşmesi lazım ve peşinden de vesileyi sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Bakara 45-46 bunun namazla, hacet namazıyla olduğunu görüyoruz. Namaz kılan herkes, hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorması halinde, 12 tane insanla Allah mutlaka ona mürşid gösterir ve mürşide tabi olduğu zaman sırat-ı müstakime ulaşır, kalbine iman yazılır. Devrin imamının ruhu bir koruyucu olarak başının üzerine yer alır. Yani kısacası din mürşitle yaşanır. Bakara 256'da dinde zorlama yok. Rüşt yolu ile gay yolu birbirinden %80 derece ayrılmış vaziyette. Mürşid, irşat yolunun sahibi olan kişidir. Ama Araf 146'da yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlar bütün ayetlerimizi görseler, iman etmezler, rüşt yolunu görseler, rüşt yolunu edinmezler. Ancak gay yolunu görseler, yol dinirler.

0: bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kanka inşallah. Ellerinizden öpüyorum. Müsaadenizle size bir soru arz etmek istiyorum. Rum 32'ye göre her fırkanın kendilerine olanla ferahlanması konusunu açıklar mısınız? Allah razı olsun inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Rum 32'de geçen her fırkanın kendilerinde olanla ferahlanması konusunu açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Müminin suresinin 52 ve 53. ayet kerimesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun. Bana ulaşmayı dileyin. Fakat onlar dinin emirlerini kendi aralarında kısımlara, fırkalara ayırarak böldüler. Grupların hepsi kendilerindeki kabul ettikleriyle ferahlanırlar. Onlar dinin emirlerini kendi aralarında kısımlara, fırkalara ayırarak böldüler. İşte kelamcılar, hadisçiler, fıkıhçılar, daha birçok şey. Onlar halbuki sahabe örnek, bize Kur'an-ı Kerim'de örnek gösteren sahabe, Ali'nin 119'da zikredildiği gibi onlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Yetmez zuhruf 44'te siz Kur'an'ın bütününden sorumlusunuz. Yani iki grup insan var devirde. Dinde fırkalara ayrılanlar, Kur'an'ı parça parça edenler ve sahabe gibi Kur'an'ın bütününe tabi olanlar zuhruf 44'te Kur'an'ın bütününden sorumlu olanlar. İki grup insan. İşte Kur'an'ın bütününe tabi olanlar, Kur'an'dan sorumlu olanlar, onlar kurtuluştadır. Onlar Mümin'in 52'de zikredildiği gibi tek cemaati oluştururlar. Ama Mümin'in 53'te onlar dini parça parça kılanlar Rum 32'de zikredildiği gibi herkesiyle, her kendilerindekiyle ferahlanan insanlar. Bunun en basit ve açık misalini zamanımızda da görmek mümkündür. Çeşitli dinsel gruplar en doğruyu kendilerinin yaptığını söylüyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'le hayatlarını karşılaştırmıyorlar ve herkes kendi yaşamakta olduğu grubun hayatıyla ferahlanıyor. Doğruyu yapıp yapmadığınızı kendinizi Kur'an-ı Kerim ve sahabe ile karşılaştırmak suretiyle tespit etmek mecburiyetindesiniz. Kendinizden hüküm kıyam koyamazsınız. Biz İslam'ı yaşıyoruz diyenlerin %90'dan fazlasının İslam'ı ne yazık ki yaşayamadığı bir gerçekle karşı karşıyayız. Evet. Tek başına tekrar iki gruba bakalım, dikkatle bakalım. Bir Kur'an parça parça edenler, bir de Kur'an'ın bütününe tabi olanlar iki gruptan. Bakara 85, Hicr 91 ve Rum 32, 33, 31, 32 bunlar dinde fırkalara ayrılmayı ifade ediyor. Öte yandan Al-İmran 119, Zuhruf 44 ve Bakara 151. Bakara 151'de mürşide tabiyetin farz olduğu, Al-İmran 119'da ise mürşide Kur'an'ın bütününün yaşanıp Kur'an'ın bütününe tabi olmak, Zuhruf 44'te ise Kur'an'ın bütününden sorumlu olduğumuzu Allah-u Teala ifade buyuruyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
2: Allah-u Teala bir tek fırka hariç bütün insanlar şeytana kul oldular buyuruyor. Ve insanların şeytandan uzaklaşıp dünya ve ahiret saadetini yaşamaları için Allah'ı devamlı zikretmelerini emrediyor. Size zikir yapmanın faydası nedir?
3: Zikir yapmak sürekli Allah'ı anmak demektir yani.
4: Allah'ın varlığını her daim hissetmek, unutmamak, unutturmamak, doğru yoldan şaşmamak. Yani bizi yaratanı ve bu

0: dünyadan tekrar alacak kişinin şey varlığın tek bir varlıktan olduğunu unutmamak.
1: İyi geldiğini de düşünüyorum. İnsanı rahatlatan şeyler manalarını da bildiğinde. Babaannem falan her böyle bir sabır gerektiren şey de söylerdi.
2: Yani sürekli Allah diyen bir insan sürekli mutlu olabilir mi peki?
3: Tabii tabii mutsuz olmaz. Yani sürekli Allah'ı anan bir insan bir kere ruhsal alemde ve iç dünyasında mutlu olur yani. Çünkü bu dünyanın gelip geçici olduğunu bilir. Bu dünyada da Allah çünkü bu dünya bir sınav dünyası olduğu için başına bu dünyada çeşitli belalar da gelebilir aynı zamanda da yani.
2: Zikir yapmak mutlu ediyor mu?
0: Ediyor, eder. Daha da rahatlatır. Yani onun varlığını bilmek, ondan güç almak rahatlatır.
1: Aynı şeyi tekrar etmek, kalbimizin de bir vuruş seviyesi varmış. Ona mı uyuyordur nedir? İyi geliyor yani.
3: Ama iç dünyası sürekli Allah'ı andığı için huzurla dolması, dolar yani. Dolması beklenir hem dolar yani.
4: Bir misafirimiz zikir yapmak konusunda kalbimizin de bir vuruş seviyesi varmış. Ona uyduğu için de iyi geliyor dedi. Kalbimizin ritmine uygun zikir yapmanın önemi nedir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. Üç çeşit zikirden de bahsedilebilir. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri. Daimi zikir kalp zikriyle ulaşılabilir. Çok zikir de hafi zikre tekabül edilebilir. Ama cehri zikir ara sıra yapılan bir zikir. Kalbimiz çiftece ile atar ve toplar damarlar birbirinin arkasından devreye girdiği için daimi ikili bir sistem gelir. Eğer dişi dilini kımıldatmadan, kişi dilini kımıldatmadan, ses çıkartmadan, içindeki sesle bu çiftecede Allah Allah diye Allah kelimesini tekrar ederse bu daimi zikrin yoludur. Kalp zikridir. Allah-u Teala herkesin bir ömür boyu her saniye zikretmesini emreder. İnsanlar uyanıkken de akli standartlarda iradeni zorlayarak zikredeceklerdir. Ama uykuda kimse kendisini zorlayamaz. Bu alışkanlığı oluşturacak sistem şifteci ile Allah kelimesinin tekrarını usul haline getirmemizdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Selamünaleyküm Tırım Hocam. Ellerinizden hasretle hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Bir sualim olacak. Tevhid içerisindeki insanların nizaya düşmesi ve sonra da fırkalara ayrılması mümkün olabilir mi? Sizi çok ama çok seviyorum. Allah razı olsun.
4: Aleykümselamun aleyküm. Biz hepinizi çok seviyoruz, mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar. Tevhid içerisindeki insanların nizaya düşmesi ve sonradan fırkalara ayrılması mümkün olabilir mi? Evet. Mümkün. Tevhid araya nifak girmemesi halidir. Allah-u Teala fırkalara ayrılmamızı kesinlikle istemiyor. Bunu açıkça belirtmiş. Eğer başkalarıyla bir nizaya düşerseniz mürşide ulaşmanız bir farzdır. Bütün mürşitler de ait oldukları ülkenin Resulü de devrin imamını da temsil ederler. Evet, bütün mürşitler de ait oldukları ülkenin Resulünü ve devrin imamını temsil ederler. Her devirdeki devrin imamı toplumun tek başkanıdır, yegane başkanıdır. Ne zaman huzur namazının imamının yerine başka birileri de konmaya başlamışsa tevhid bozulmuştur. Artık teklik yoktur, şeytan muradına ermiştir, insanların arasına nifak sokmuştur. Öyleyse mürşid, her kavimdeki en üst seviyede kişi kavmin Resulü ve onun da üstünde, bütün kavim Resulü'nün üstünde olan devrin imamı. Evet. Ne zaman husur namazının imamının yerine başka birileri de konulmaya başlamışsa tevhid bozulmuştur. Artık teklik yoktur. Şeytan muradına ermiştir. İnsanlar arasına nifak sokmuştur. Programı sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Utanım Hocam. Kıskançlıktan, kibir ve gizli kibirden nasıl kurtulabiliriz? Tabii nefs ezgesi ve tasfiyesiyle, ama bir de kibirle alakalı Efendimizin kurtulmak babında söylediği isimler söz konusu. 269 kere Allah esması, 535 kere El-Mesil, 689 kere Tevab, 458 kere En-Nur ve 453 kere El-Vasi çekilmesi lazım inşallah. Antalya'dan bir kardeşim muhterem. Evet, kibir, kibir, kibir. Evet, kibirden bahsettik. El-Vasi, evet. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, nefsimizdeki isyan ve nankörlük afetlerinin özelliklerini açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, isyan afeti emirlere itaat etmemeyi ifade ediyor. İsyan, emre karşı gelmek, emri yerine getirmemektir. Hazreti Ömer şaşarım bu insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kendini Allah'ı bilip isyan eden, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayan kişi. Şaşarım bu insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. Öyleyse görüyorsunuz ki isyan Allah'ın emrine itaatsizliği, itaat etmemeyi ifade ediyor. Nankörlük de sahip olduklarını yeterli görmemek nankörlüktür. Bunun zıttı ruhtaki haset şükürdür. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Efendimiz, muhterem efendimizin mihnetten zevk alan tasavvufu yaşar sözünü çıkar mısınız? Bu konudaki efendimizin sohbetinde şöyle bir kalpleriniz. Allah'a hizmet aşkıyla yanıp tutuşmalı. Hizmet sizin için bir zevk oluşturmalı. İştiyak sahipleri hizmeti kendisine zevk edinenlerdir. Dikkat edin, bu sözün farklı bir söylenişi daha var. Mihneti kendisine zevk edinmek. Alemde hünlerdir. Minnet, üzüntüler, sıkıntılar, çekilen cefalar, onları zevk haline getirmek mümkün müdür? Mümkündür sevgili kardeşlerim. Eğer hizmeti, eğer başkalarının sizlere verdiği sıkıntıyı zevk haline getirebilirseniz, siz Allah'ın sevgilisisiniz. İnsanların size şu veya bu şekilde sıkıntıyı vermeye çalışması pek fazla bir şey ifade etmez. Allah için olmak, başkaları için yaşamak, daima onları mutlu etmeye çalışmak. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci sual, Zümer 17 ve Rahat 27 aralarında yünip münip olmak nefsin kalbinin yönelmesi midir? Açıklar mısınız?
6: Evet.
4: Çünkü Kaf 33'te men haşiye rahmane bil gayb ve ca bi kalbin yünip. Öyleyse kalbin Allah'a dönmesi, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kalple Allah'ın huzuruna gelenler diyor. İkinci suali, fizik vücudun Allah'a yönelmesi nasıl olur, açıklar mısınız? Fizik vücudu Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle. O zaman Allah'ın emirlerine itaat, fizik vücudun kumandanı akıl, aklın iki müşavirinden bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Ruh kendi talebini akla ulaştırıyor. Aklı ikna etmesi halinde akıl fizik vücudu ruhun talebi istikametinde kullanır. Nefs aklı ikna ederse de nefs talebisinde. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatını dileyenler nefsin talebine uyanlardır. Fizik vücut da ona paralel Allah'ın emrine isyan etmiştir. Ama ruhun talebine uyanlar itaattır. Dolayısıyla her şeyden önce fizik vücudun Allah'a yönelmesi, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın farz kıldığı emirleri yerine getirmesine bağlıdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek vesaire, bunlar hep fizik vücudun yerine getirmesi gereken emirlerdir. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam birinci suali camilerde insanlara geleneksel İslam tatbikatını anlatan din adamları Allah'ın yolunda men edenler grubuna giriyor mu, açıklayabilir misiniz? Evet, çünkü kendileri ulaşmayı dilemiyorlar. Başkasının da dilemesine mani oluyorlar. Ne yapmakla? Vasıta emirleri tatbik edin, kurtuluşa erersiniz demekle. Halbuki Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin, ruhundan emin olan kimsenin hüsrandan kendisini kurtarması mümkün değil. İşte Yunus 45 قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِلِيْكَ اللّٰهِ. Dinin kilit kapısı lika Allah'tır. Lika Allah'ı yalanlayanlar, ki onlar dilemediklerine göre öyle, o zaman başkasının da dilemesine mani oluyorlar. Vasıta emirleri hedef emirlerin yerine geçirmişlerdir. Hedef emirler yok, Allah'a ulaşmayı dilemeyi yalanladıkları için. Vasıta emirleri de hedef emirlerin yerine geçirmişlerdir. Nedir? İslam'ın 5 şartını yerine getiren kurtuluşlardır diyor. Öyle olunca da tam bu standarda giriyor. İkinci suali, seçilmeyenlere tebliğ yapılır mı? Evet, seçilmeyenlere tebliğ yapılır. Yevmül mahşerde amel defterine Allah'ın ayetini tilavet eden, seni bugüne ulaşmakla uyaran, tebliğ edenler gelmedi mi? Amel defterinde varsa ve karşılıklı tebliğ yapılmışsa onun daha bir mazereti olamaz. Biz kimin seçilenler, kimin seçilmeyen olduğunu bilmiyoruz. Allah biliyor. Ama herkese bizim tebliğ yapmamız lazım. Araf suresinin 164. ayet-i kerimesinde onlardan bir ümmet Allah'ın helak edeceği, yok edeceği veya şiddetli bir azapla azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dedikleri zaman şöyle dediler: Rabbimize bir özür olsun ve böylece bu öğütle belki takva sahibi olurlar diye. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, Efendimizin şeytanın çok zeki mahluk olduğunu söylüyor. Acaba insan doğduğunda mı zeki mahluk oluyor, yoksa Allah'ı dileyerek mi zeki oluyor? Bu konuyu açıklar mısınız?

0: Allah'ı dilemeyenlerin, akletmeyenler olması hasebiyle zeki olsa da o zekanın kendisine bir faydası olamaz. Öyleyse her şeyden evvel o kişinin akledenlerden olması, Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah razı olsun. İşte akledenler az evvelki slaytımızda bir kere daha gösterirsek Mülk suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennem kapılarına girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Geldi diyorlar. Ama biz onları yalanladık. Yani ilk Allah'ı yalanlamışlar. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Onları delalette olmakla suçladık. Eğer işitseydik ve akleseydik. Öyle kimdir işitenler? Nezir'in söylediklerinin manasına varanlar ve onu kalbine indirenler. Hakkı konuşmaya başlayanlar. Akletmeyenlere azap ederiz. Yunus 45, Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ölmeden önce ulaşmayı yalanlayanlar, onlar hüsrandadır, onlar akletmeyenlerdir. Allah razı olsun. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Tupur'un sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Tupur'un tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Mutlu musunuz?
2: Değilim.
1: Değilim. Mutluyuz.
3: Değiliz kızım, nasıl mutlu olalım?
1: Neden mutlu değilsiniz?
2: Toplumda mutsuz olunca sirayet ediyor herkese.
3: Hayat pahalı olanda.
4: Hayat şartları çok pahalı. Bundan 5 seneki önce nereye, şimdiki nereye? Mümkün değil yani.
2: Çok büyük bir sıkıntım olmamasına rağmen yine toplumun mutsuzluğu yüzünden ben de mutsuzum açıkçası.
3: Ha, bu zamanda mutlu olmak pek yani maddi zor da manen mutluyum, şükür Rabbime diyorum.
4: İbadet yüzünden mutluyum. Bu şeyden dolayı mutlu değiliz. Bütün millete sor, hiç kimse mutlu değil.
5: Bu devirde de bence para mutluluk. Bu pahalılık da, bu sıkıntı da. Para olmayınca da olmuyor.
0: Bir misafirimiz bu devirde bence para mutluluk dedi. Çok para sahibi olmak mutluluğun anahtarı mıdır? Hayır. Bir kısa anlatılır. Evin kapısına 3 kişi geliyor. Bunlardan bir tanesi ben sevgiyim diyor. Öbürü ben zenginlikim diyor. Öbürü ben başarıyım diyor. Onlara sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız. Lütfen evime buyurun. Bir şeyler yiyin dedi. Yaşlı adamlar. Teklifiniz için çok teşekkür ederiz. Ancak biz üçümüz bir anda içeri giremeyiz dediler. Benim adım Sevgi. Bu arkadaşım Zenginlik, diğeri ise Başarı. Aramızdan birisini seçmeniz gerekiyor. Hangimizi çağırırsanız o gelecek. Kadın durumu eşine ve kızına anlattı. Eşi Zenginliği çağırmak istedi. Kadın eşine Başarıyı çağırsak daha iyi olmaz mı dedi. Kızı ise Sevgi'yi çağıralım. Ne güzel evimiz Sevgi dolar dedi. Sonunda kızının talebi üzerine Sevgi'yi çağırmaya karar verdiler. Evin hanımı 3 yaşlı adama dönerek Sevgi'yi seçiyoruz dedi. Sevgi eve doğru yürümeye başladı. Bunun üzerine Sevgi Başarı ve Zenginlik de takip etti. Kadın şaşırmıştı ama siz sadece biriniz geleceğini söylemiştiniz. Bunun üzerine Başarı ve Zenginlik şöyle dediler. Eğer Sevgi'yi değil de ikimizden birini davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda kalırdık. Ama siz Sevgi'yi davet ettiniz. Sevgi olmazsa biz de olmayız. Olsak da mutlu olamayız. O nereye giderse biz de oraya gideriz. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Demek ki İnsanı mutlu eden para değil, insanı mutlu eden başarı değil, insanı mutlu eden sevgidir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşması ise, Allah'a ulaşmak, Allah'ı sevmenin ta kendisidir. Öyleyse sevgi yoksa, ruhun Allah'a ulaşması da yok. Allah'la ilişkileri düzgün olmayan kimsenin diğer insanlarla ilişkileri mutlu olması mümkün değil. Bakara 200 ve 202'de kim bizden dünya isterse veririz ama ahirete nasibi yok. Ama kim ki Rabbimiz bize dünyada hasene güzellikler verir. Yani kişi önemli. Hz. İsa Aleyhisselam'ın hava ahirete de güzellikler bizi ateş azabından koru derse işte onların her birisinden nasipleri vardır. Kazançları sebebiyle mutlulukları yaşayacak olanlardır. Mutluluğu oluşturan şey Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmek. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Yani Allah tarafından sevile. İnsanların önden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Öyleyse seven ve sevilenlerden olmak bize mutluluk getirir. Fatiha mahassalavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, her an mutluluk bölümünün sorular ve cevaplar bölümünde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bu oradan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Allah-u Teala'nın emirleri, nehileri ve hedefleri, tüm kutsal kitaplarda insanları aynı çatı altında birleştirmek, dünya ve ahiret saadetine ulaştırmak olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette. Sevgili kardeşlerim, dinler yoktur. Ezeli ve ebedi tek bir din vardır. Bu din, Arapça adıyla İslam, babamız İbrahim'in Hanif dini. Bu din, hedeflerden ve bu hedeflere ulaşacak olan vasıta emirlerden oluşuyor. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yaşayabilecek olan bu din, kutsal kitaplarda Allah'ın peygamberlerine indirdiği şeriat kitaplarında bir bütün olarak anlatılmış. İşte bunun en güzel veciz örneği Şura Suresi 13. ayet-i kerimesinde Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatıdır. İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı Musa Aleyhisselam'ın şeriatıdır. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı İsa Aleyhisselam'ın şeriatıdır. Ve Nebiler Tuzağı'nın Peygamber Efendimiz'in şeriatı Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın şeriatını oluşturuyor. Bu şeriatın muhtevasında ne var? Dini ikame etmek ve akimüddine. Dinin ikame edilmesi iki esastan Allah-u Teala inceliyor. Bir, şirk koşmamak. İki, dinde fırkalara ayrılmamak. Şirk koşmamak vahdeti, dinde fırkalara ayrılmamak da tevhidi. Vahdetin ve tevhidin olduğu yerde kesinlikle teslim vardır. Vahdet yoksa, tevhid yoksa teslimden bahsedilemez. Ve bütün kutsal kitaplar bu üç esas üzerine bina edilmiş. Adem Aleyhisselam'ın şeriatına bakacak olursak vahdet, tevhid ve teslimdir. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatına bakacak olursak vahdet, tevhid ve teslimdir. Musa Aleyhisselam'ın İbrahim Aleyhisselam şeriatına bakacak olursak vahdet, tevhid ve teslim. İsa Aleyhisselam'ın şeriatı vahdet, tevhid ve teslim. Ve bütün peygamberlerin şeriatı vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet, Allah'a şirk koşmamaktır. Tevhid, tek cemaati oluşturmaktır. Ve teslim, teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak. Bu bize ne sağlar? Bu bize iki cihan saadetinin yaşanmasını sağlar. Öyleyse kutsal kitaplardaki emir ve nehir birleştirmek, dünya ve ahiret saadetine ulaştırmak olduğunu söyleyebiliriz, rahatlıkla söyleyebiliriz. İkinci sual, Antalya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Muhterem Efendimiz sohbetlerinde dergah adabını anlatırken sahabeler dergahında fısıltıyla konuşmuşlardır. Osmanlı fısıltıyla konuşarak yükselmişlerdir. Buyuruyor. Bu yükselme nasıl bir yükselmedir? Dergahlarda fısıltıyla konuşmanın önemini bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, toplumsal hayatın farzları başkasının hakkına riayet etmektir. Başkasını kendimizden öne tutmak, sevmektir. Ve başkası için daima fedakarlıkta bulunmaktır. Şimdi başkasının hakkına riayet ettiğimiz zaman hepimiz deryada beraberiz. Eğer biz fısıltıyla değil de sesli konuşursak ve sesimiz etraftaki kardeşlerimizi rahatsız ederse o zaman onların hakkına tecavüz etmiş oluruz. Umarım hakkına riayet etmemiş oluruz. İki, biz fısıltıyla değil, yüksek sesle sanki biz varmışız gibi devam edersek, o zaman kendimizi önde tutarız. Karşı tarafın ne olduğu bizim için önemli değil, dikkate almayız. Bu da yine kesinlikle toplumsal hayatı zerreder. Üçüncüsü fedakarlık. Elbette birlik ve beraberlik içerisinde olan kardeşlerimiz bir hizmette olacaklardır. Önemli olan o hizmeti yaparken herkesi memnun edebilmek, mutlu edebilmek. Bu da ancak gösterilen fedakarlıkla gerçekleşebilir. Öyleyse deryalarda Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi fısıltıyla konmak, konuşmak yücelmedir. Şayet siz başkasının hakkına riayet etmezseniz, onları sevgide kendinizden öne geçirmezseniz, fedakarlıkta bulunmazsanız, o zaman siz kendinizi tercih etmiş oluyoruz. Kendisini merkeze koyan kişi aşağıya doğru, ama kendisinden önceki bütün diye insanları kendine öne geçirenler, onlar Allah katında yücelebilenlerdir. Allah'ın bizden istediği yükselme ve yücelme. Yükselme mutlaka ruhun dünya hayatında 7 tane gök katı yükselerek 7 alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşmadır. Yücelme ise erdemli insanlardan oluşan bir toplumun içerisinde en üst seviyede yer almaktır. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Gaziantep'ten bir kardeşim Muhterem Hocam. Gittiğim taziye evinde bir soru sordular. Öğrenlerimiz bizi görür mü diye bu konuyu açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, görebilirler ama şöyle. Bir kere ölüm, uyku ölümün ikiz kardeşidir. Uykuda uykuyu, yani rüyayı nefsimizle yaşarız. Nefsimizin baş gözüyle yaşarız. Şimdi olay buysa, berzah alemindeki ölülerimiz de nefsleriyle o hayatı yaşarlar. Yani oradaki hayat nefsin baş gözüyle. Nasıl biz bu fiziki alemi fizik vücudun baş gözüyle yaşıyoruz, orada da nefsimizin baş gözüyle yaşarız. Mesela burada fizik vücudumuz fizik ötesini görebilir mi? Hayır. Ama orada da aynı şekilde. Yalnız onların farklı bir durumu da söz konusu. Zamanda seyahat ettikleri için küçüklüğe büyüklüğe doğru giden bir muhtevası da var berzah aleminin. Öyle olunca onlar görebilirler. Mesela ölen kişinin kim üzerinde Kur'an okuyor, kim tabutunu taşıyor vesaire bunları görür ama bu tarafa doğru bir mesaj ulaştıramaz. Ancak oradan bu tarafa mesaj ulaştırmak Allah'ın kudret elindedir. Gelelim Allah'ın zatını görmek. Çoğu kişi ben rüyamda Allah'ı gördüm diyor. Bu da mümkün değil. Rüyayı nefsimizle yaşadığımıza göre, nefsimizin baş gözüyle gördüğümüze göre, hiç kimse nefsin baş gözüyle Allah'ı göremez. Ama ruhu nefsin kalp gözüyle Allah'ı görebilir, ruhun da baş gözüyle Allah'ı görebilir. Öyleyse nefsin kalp gözüyle Allah'ın görülmesi, ruhun baş gözüyle Allah'ın görülmesi söz konusu olmasına karşılık, fizik vücudun baş gözüyle de ve nefsin baş gözüyle de fizik ötesini görmemiz söz konusu değil. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, kaliteli şekilde tebliği nasıl yapmamız gerekiyor? Açıklayabilir misiniz? Tebliğ ile ilgili ayetlere baktığımız zaman 7 ayet-i kerimede bunun şekillendiğini görüyoruz. Bir, herkese aklı ölçüsünde hitap ediniz buyuruyor. Herkese aklı ölçüsünde hitap etmek mesela Furkan 57'de Nebilat Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki tebliğime karşı ben sizden bir ücret istemiyorum. Allah'a gideyim yol tutmanızı istiyorum. Şuara 127'de tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemin Rabbi olan Allah'adır. Öyleyse tebliğin birinci şartı kesinlikle muhataptan ücret talep etmemek. Çünkü biz o hizmeti Allah için yapıyoruz. Tebliğin ikinci şartı zorlamamak. Bakara 256 ve Yunus 99. Dinde zorlama yok, zorlamamak. Üçüncü tebliğin şartı Nam 108'de onların putlarına sövmemek. Dördüncü şekilde tebliğin ön şartı yumuşak söz söylemek daha 44. Ankebut 46'da ehl-i kitapla en güzel mücadeleyi ayetlerle yapmak. İsra 53'te şeytan aralarına girilmek suretiyle fitne fesadı sebep oluyor ve tebliğ mutlaka hikmetle gerçekleşmesi, karşı tarafın aklı seviyesiyle de paralel olması lazım. Bu ayetlerde açıklanan muhtevayı biz yaşıyorsak, hayatımıza tatbik ediyorsak o zaman biz güzel bir kaliteli tebliğ yapmış oluyoruz Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İzninizle bir sual arz etmek istiyorum. Günümüz İslam yaşayışında bütün insanlar cennet ve cehenneme odaklanmış durumda. Allah-u Teala bizi cennet ve cehennem için mi yarattı? Bu konuyu açıklar mısınız inşallah? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, günümüz İslam'ın yaşayışında tüm insanlar cennet ve cehenneme odaklanmış durumda. Allah bizi cennet ve cehennem için mi yarattı? Bu konuyu açıklar mısınız? Hayır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki zatının dışında yarattığı her şeyi insan için yaratmış. Alemler insan için, cennet, cehennem insan için, yerler, gökler insan için, bütün mahlukat insan için, ama insan Allah içindir. Öyleyse Allah Teala'nın bütün bu sonsuz kainatı emrimize vermesi boşuna değil, bizim Allah için olmamız. Allah için olmak, Allah'a teslim olmayı gerektiriyor. Teslim yükleriyle teslim olmayı. Kimdir Allah Teala'nın katından her şey emrine verdiği kişi? Ruhunu teslim eden, fizik vücut teslimi yapan, nefs teslimi yapan, irade teslimi yapan ve en sonunda bir tek kişi için geçerli olan aklın teslimini gerçekleştiren. Bu devrin imamıdır. Ve gerçekten de devrin imamı Allah'ın tasarrufundadır. İşte ayet-i kerimeler. Bütün devrin imamların Allah'ın tasarrufunda olduğunu görüyoruz. Araf 188. Allah'ın dilemesi hariç. Yani devrin imamının talebi kendi talebi değil, Allah'ın talebidir. Ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Peygamber Efendimiz bir avuç kumu düşmanı ağzının üzerine atıyor. Onunla yüzlerce küfar ölüyor. Ama Allah Teala diyor ki onları siz yapmadınız. Ben yaptım. Çünkü ona attıran, o avuç kumu arttıran Allah, ona tasarruf ediyor. Fetih 10 ve diğer ayetler bize kesinlikle bunu gösteriyor. Devrin imamının Allah'ın tasarrufunda olduğunu. O zaman her şey insan için ama insan Allah içindir. Allah için olmak, teslim-i külliyle Allah'a teslim olmayı, bu devrin imamı ise aklın da teslimini, bu diğer benim müşteri ise iradenin de teslimini muhtevasına alıyor. İşte onun için Yunus Emre cennet cennet dedikleri birkaç melek birkaç ruh isteyene ver onları bana seni gerek seni. Eğer biz cennette ve cehennemde takılı kalırsak o zaman olmadı. Onun için ey Ademoğlu sakın ha sakın senin için yarattıklarımı, daha doğrusu benim için yarattığını, senin için yarattıklarımın seviyesine indirme. Allah bizi kendisi için yaratmış. Ama benim de şimdi her şeyi bizim için. İşte kendim için. Allah Teala kimi kendisi için yaratmış? İnsanı. Kendim için yarattığımı senin için yarattıklarımın seviyesine indirme. Bu ne zaman söz konusu? Eğer biz yaratılış gayemizi unutur, Allah için olduğumuzu devre dışı tutarsak, o zaman kendimiz için yarattıklarımıza dönük bir hayatı yaşarız. O zaman da huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşarız. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, vahdetli vücut kimler yaşar açıklayabilir misiniz? Vahdetli vücudu her devirde devrin imamı alan tasarımlı olanlar yaşar. Allah'ın izniyle, Allah razı olsun. Üçüncü sual, daha doğrusu diye sual, Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, Allah-u Teala neden Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini herkesin anlayacağı şekilde açıklamamış diye soru sordular. Bu soruya nasıl cevap verebiliriz? Her şekilde açıklamış sevgili kardeşlerim. Yani bugün zahiri alemdeki bir eğitimden bahsetmek gerekirse, ilkokulda dört işlemle başlayan bir matematik var. Ama bizim eğitimimiz yükseldikçe matematiğin diğer bölümleri devreye giriyor. İşte denklemler geliyor, trigonometri geliyor, cebir geliyor, başka yüksek matematik geliyor. Daha ötede diğerleri geliyor ve bunların hepsi bu matematiğin alt bölümlerini oluşturuyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim de insanın tekamül basamaklarında, kemalete erme olayında insan durumu yükseldikçe o ayetlerin tedrici olarak manasına varıyoruz, açıklamasına varıyoruz. Bir gün irademizi teslim ettiğimiz an, o zaman kesinlikle bizim için her ayet-i kerime ayan beyan hangi seviyeyle alakalı olduğunu ve onu nasıl yaşamamız gerektiğini Allah Teala bize bildiriyor. Allah Teala müjdeleri de tedrici basamaklar içerisinde bize nasip kılıyor, azabı da. İşte Araf suresinin 180. ayet-i kerimesinde en güzel isimler Allah'ındır buyuruyor. Lillahi'l esmaül husna. Ped'uhu biha. Ve Allah'a en güzel isimleriyle çağırın. Onun isimlerinde manasını saptıranları terk edin. 181'e baktığımız zaman esmaların kendisine öğretildiği yeryüzünün halifesi söz konusu. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّةٍ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهَا يَعْدِلُونَ İşte Araf 181'de yarattıklarımızdan bir ümmet topluluk var ki onlar yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki Hakk'a Allah'a ulaştırırlar ve onunla adalet hükmederler. Ama 182'de bu sefer Allah'ın azabının tedrici olarak nasıl? Bellezine kezibu bi ayatina ayetlerimizi yalanlayanları senet nes tedricuhum min haysi la ya'lemun. Ayetlerimizi yalanlayanları onların derecelerini bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaltacağız. Böylece yavaş yavaş helake yaklaştıracağız. Öyleyse birdenbire olmuyor. O tedrici basamaklar içerisinde ayetlerin manasına varıyoruz. Tersi de o tedrici basamaklar içerisinde sebil-i gayde aşağıya doğru gidiyoruz. Birdenbire olmuyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'da bir kardeşim muhterem hocam, ruh Allah'ın zatına ulaştığında buna paralel olarak nefsimiz şeytanın rehinelinden kurtuluyor diyebilir miyiz? Evet. Nefsimizin rehinelikten kurtulması fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulmasına paralel şekilde gerçekleşiyor. Kalben ulaşmayı dilediğimiz an ustad gerçekleşiyor. O zaman 7 kademede tezkiye, 7 tane gök katını yükselip ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah-u Teala'ya kul olması. Ama fizik vücudun şeytandan tamamen kurtulması, nefsimizin de rehinelikten kurtulması manasına geliyor. Bu ne zaman gerçekleşiyor? Bu muhsin kul olduğumuz zaman. Muhsin kulu olmak, fizik vücudun teslimi, nefsimizin rehinelikten kurtulması manasına geliyor. Allah'ın izniyle. Ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Fizik vücut şeytanlık olmaktan kurtuluyor. Ve ruh Allah'a teslim olduğu zaman nefs devam ediyor tasfiyeye. Fizik vücudun teslimiyle rehine olan nefsimiz emanet oluyor. Ama daimi zikir noktasında da emanet olan nefsimiz Allah'a teslim oluyor. Allah Teala'nın dizaynı bu inşallah. Kırklar elinden bir kardeş muhterem hocam, bu kin ve nefret afeti için kökten kazıyan buyurmuştunuz. Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kin ve nefret varsa dini yaşamak mümkün değil. Çünkü dinimizin esası nedir? Dinimizin esası vahdet, Allah'ın tekliğidir. Tevhid tek cemaati oluşturmaktır. Şimdi tevhid açısından olaya bakacak olursak, birbirinden nefret eden insanlar tek yerde, tek cemaat altında olamazlar. Tamamen birbirinden uzaklaşan, birbirine karşı duran şeyleri oluştururlar. Onun için kime nefret afeti kökten kazıyandır. Yani kime nefret varsa şeytan devrede, şeytan varsa insanları mutlaka karşı kamplara bölerek onları birbiriyle dövüştürüyor, düşman kalıyor. Efendimiz her zaman buyuruyor ki Allah-u Teala bize sevgiyi öğretti. Sevgi nefreti örter ama nefret sevgiyi örtemez. Mesela güneş balçıkla sıvanmaz. Yani sizin kimse güneşi balçıkla sıvayabilir mi? İşte o güneş sevgiyi, o balçıkta nefreti. O zaman nefret hiçbir zaman sevgiyi kaplayamaz ama sevgi nefreti kaplar. Kökten kazıması, tamamen sevgi yoksa dini yaşamak mümkün değil. İşte Allah Resulü'nün ifadesi bu. Ve muhterem Efendimiz her zaman buyuruyor ki Allah Teala bize sevgiyi öğretti. Onun için Allah Resulü şöyle buyuruyor. Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Kardeşlikte kesin sevgi var. Ve Allah Teala'nın istediği şey bu. Mesela bir Müslümanın din kardeşiyle 3 günden fazla dargın olması helal değildir. O halde bunu bu şekilde dikkate almak lazım. Birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Muhterem Efendimiz de aynı şeyi söylüyor. Müjde sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz, müjdeleyiniz, zorlaştırmayınız. Yani seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Ve muhterem Efendimizin bütün dünyaya sevgi gözlükleriyle, sevgi dürbünüyle, sevgi teleskopuyla bakın. Bizi biz kılacak olan, Allah'ın sevgisi kılacak olan şey başkalarına verdiğimiz bir sevgidir. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocamız. Hasretle, hürmetle, gül kokan ellerinizden öperiz. Müsaadeniz olursa sizlere bir sual sormak istiyoruz inşallah. Edep ve haya ne demektir? Edep ve hayayı kimlerden öğrenmeliyiz? Allah'a ve Kur'an'a karşı haya nasıl olunmalıdır? Bizlere açıklar mısınız? Sizleri tekrar çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Çoktan da daha çok seviyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Edep ve haya ne demektir? Bunları kimden öğrenmeliyiz? Kur'an'a karşı haya nasıl olmalıdır? Açıklar mısınız? Edep en üst seviyede Allah ve Resulüne itaattir. Bu terim Efendimiz de açıklamalarında edep itaati mütevazan alıyor. Teslim de itaati içine alıyor. Mesela bütün tasavvuf mensupları edep yahu diye edebin yer almadığı bir tasavvuf hayatı söz konusu değil. Yunus Emre'nin bir dörtlüğünde gezdim Alep ile Şam'ı, eyledim ilmi talep, bir de baktım ilim bir hiç imiş, illa edep, illa edep. Yani buradan almamız gereken şey ne? Öğrendiklerimizi hayatımıza tatbik etmemiz, yaşamamız. Bu da Allah-u Teala'nın bize gösterdiği davranış biçimleri. Yani herkesi kendimizden öne geçirmek. İşte Efendimizin her zaman buyurduğu Hazreti Ömer misali, onlar edebin en güzel örneklerini oluşturmuşlar. Savaş meydanında su isteyen bir sahabi, bir ikinci su deyince Hazreti Ömer'e, ya Ömer bana değil ona ver. En üst seviyedeki edeple kardeşini kendine öne geçiriyor. Ve diğerleri de öyle, diğerleri de hep bu şekilde başkalarını kendinden önüne geçirmek suretiyle edebin en güzel örneklerini bizlere miras bırakmışlardır. Haya da takva elbisesiyle hayatı yaşamaktır. Haya. İşte Allah-u Teala Adem babamız ve eşini cennette koyarken diyor ki buradaki dilediğiniz yerden yiyin için ama bu ağaca yaklaşmayınız. Bakara suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kul ya Adem üskün ente ve zevkel cennete. Ey Adem sen ve eşin cennete yerleşin. Oradaki yiyeceklerden dilediğiniz yerden bol bol yiyin ama bu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz. 36 Bakara 36'da ama şeytan onlara ne yapıyor? Şeytan ikisinin ayağını oradan kaydırdı. Böylece ikisini de içinde oldukları şeyden, nimetten çıkarttı. Birbirinize düşman olarak dünyaya inin. Sizin için belli bir zamana kadar yeryüzünde oturma ve faydalanma geçim vardır. Tövbesini aldı. Adem Aleyhisselam Allah tövbesini kabul etti. 38'e baktığımız zaman siz ve şeytan birbirimize düşman olarak yeryüzünün benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olsa. 39'a baktığımız zaman ne görüyoruz? 39 Bakara 39'da. Bakara suresinin 39. ayet-i kerimesi. Allah Teala inkar eden ayetlerimizi yalanlayanlar işte onlar ateşe eridir, orada ebedi kalacaklardır. Maide suresinin 26. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Allah Celle Celle buyurdu ki artık muhakkak ki orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır. Yasaklanmış. Orada yeryüzünde şaşkın dolaşacaklar. Araf suresinin 26. ayet-i kerimesi. İşte burada ey Ademoğulları sizlere ayıp yerlerinizi gizleyip örtecek elbise. Yani burada bu aslında kişinin hayasını da ifade ediyor. Yani Allah-u Teala'nın emrettiği bir örtünme şekli hayadandır ama o Allah'ın örtünmesini emrettiği şeyleri ulu orta başkasına gösteren o kişiler haya sahibi denmez. Dolayısıyla hem fizik bedenimizin uyması gereken şartlar hem nefsimizin hangi takva seviyesinde olması gerekir. Hepsi bunlar Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir ve bizim onlara uymamız edebin ve hayanın bir gereğidir. Bunları kimden öğreneceğiz? Bunları Kur'an-ı Kerim'i yaşayan insanlardan. Mesela Hazreti Ali diyor ki ben edebi edepsizlerden öğrendim. Edepsiz Allah'ın emirlerine riayet etmeyen kişi bakıyor hallerine her türlü fısku fücur, her türlü negativite, her türlü huzursuzluk ve onların o halinden ders almak suretiyle edepli olmayı öğreniyor ve yaşıyor. Haya da aynı şekilde. Yani dolayısıyla edebi kimden öğrenmeliyiz? Elbette en üst seviyedeki Allah'ın bize için tayin ettiği mürşitten öğrenmeliyiz Allah'ın izniyle. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ülkemizde üst üste depremler yaşanıyor. Depremlere yakaladığımız anda ya da sonrasında nasıl bir tedbir almamız gerekiyor, açıklayabilir misiniz? Deprem afetin olduğu yerlerdeki kardeşlerimiz, onlara sabır diliyoruz. Sabrederlerse çok büyük ecir kazanacaklardır. Orada olmayan diğer kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı içinde değil de Allah-u Teala onları ondan koruduğu için bu sefer de onların üzerine farz olan şükürdür. İnsanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet, her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Nebi Sultan Peygamber Efendimiz, müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yani kısacası sevgili kardeşlerim, her şey o güzeldir. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah Teala'nın deprem bölgesinde olmayan kardeşlerimize bir lütuf keremi şükredecekler. Deprem bölgesinde olan kardeşlerimiz de Allah Teala'nın müsaadesi bir musibet, ona da sabredecekler.
3: Korku ve sevgi. Korku sevgiden sonra insanların kararlılığını en çok etkileyen duygudur. Bu insanlar Allah'ın davetini bilseler, şartlar ne olursa olsun kalbine ulaşmayı dilemeleri halinde Allah Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor. Ve sevgiyle Allah Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. İşte Allah Teala'nın tek bir dilekle her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir.
0: Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz

bilmemektedir ve ayetlerden gafil olarak bu dünyayı terk etmektedir. İşte Kur'an-ı Kerim'deki temel kavramlardan bir tanesi de Furkan'dır. Furkan doğruyu yanlıştan ayırt edebilme vasfıdır. Doğrular nedir? Yanlışlar nedir? Doğrular nedir? Yalanlar nedir? Onu birbirinden ayırma özelliğidir. İnsanlar Furkan'ın sahibi olmadıkça bu dünyada ölü kabul edilirler. Evet, başlangıç noktasında bütün insanlar aslında 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Evet, biz 12 tane tespit etmiştik ama aslında yapılan araştırmalar, özellikle insan eğitimi üzerinde yapılan araştırmalar bize 19 tane ayrı davranış biçiminin varlığını ifade ediyor. Öyle olunca nefsimizin 19 tane afeti ve bu afetlerin özeti olan 19 tane negatif özellik. Herkes Nahl 78'e göre başlangıçta ayetleri bilmemektedir, ayetlerden gafildir. Herkes hüsrandadır. Al-Asr suresinde belirtildiği gibi. Herkesin günahları sevaplarından fazla olması hasebiyle gideceği yer cehennemdir. Herkes küfürdedir, delalettedir, şeytanın kulu dostudur, huşu sahibi dinde fırkalara ayrılmıştır, sağır dizisi ve kördür, Allah'ın rahmetinden ümit kesen birisidir, fısktadır, isyandadır, akletmeyen birisidir, nefsine zulmeden birisidir, cahildir. Kısacası bütün negatif özellikler bu insanda var olduğu için Allah-u Teala'ya göre insanlar ölü kabul edilirler. Mümin olanlardan, Allah'a inananlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, hangi ayet gereğince? Enfal 29'a göre Allah-u Teala peş peşe onlara 7 tane furkan veriyor. Ya eyyühellezine amenu in tattakullaha yec'al lekum furkanen. Ey iman edenler, eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve sizin günahlarınızı örter. İşte mümin olanlardan kim takva sahibi olur, Allah'a ulaşmayı dilerse o hak mümin olur ve 7 furkanı almaya hak sahibi kazanır. Bu kişi ölüyken kendisine furkanlar verilerek hayata getirilen, diriltilen kişidir. O sebeple Allah Teala Enfal suresinin 24. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi resulü izâ da'akum limâ yuhyikum. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ve Resulü sizi, size hayat veren, verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Daveti kabul edin ki ölüyken dirilesiniz. Zikrimiz arttıkça Furkan yapısı her gün iç dünyamızda ve dış dünyamızda sonuçlarını vermeye başlar. Evvelen vermeye başlar. Öyleyse yaratılışımıza baktığımız zaman Allah Teala en şerri mahlukat olan insanı 3 vücut ve serbest irade ile yaratmıştır. 3 vücut serbest irade ile yaratılan bu kişi bir fizik bedenin sahibidir. Bu dünya alemine ait, berzah alemine ait olan bir nefsin sahibidir ve Allah'ın zatına üfürülen bir ruha sahiptir. Nefsimizde 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şeytan, insanların baş düşmanı şeytan, nefsimizin afetlerine tesir etmek suretiyle bize kumanda ediyor. Ama Allah Teala insanları şeytanın elinde oyuncak olsun diye yaratmamış. Zatından üfürdüğü ruhla bir denge sistemi içerisinde ruhta da 19 tane haslet var etmiştir. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet,

0: İtaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere afetlerin zıtları olan 19 tane hasletle denge içerisinde bir varlıktır insan. İşte bu denge sahibi varlığa Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. İster Bakara 38 olsun, ister Taha 120 olsun, gidin benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa. Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Şeytan hiç kimsenin dostu değildir. Şeytan bütün insanların düşmanıdır. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak. Evet, şeytan bütün insanların baş düşmanıdır. Allah Teala iteni 7 tane ayet-i kerimede şeytanın bize düşman olduğunu açıkça beyan ediyor. Bizi yaratan Allah bizi en iyi bilendir. İşte şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. O size apaçık bir düşmandır. O size apaçık bir düşmandır. O size apaçık bir düşmandır. 7 ayet-i kerimeyi Allah Teala boşuna tekrar etmiyor. Ve siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca Allah-u Teala'nın vaaz ettiği babamız İbrahim Hanif dini Arapça adıyla İslam 7 safa hidayetle yaşanır. Evet. Adem Aleyhisselam döneminde de, Nuh Aleyhisselam döneminde de, İbrahim Aleyhisselam, yani hiçbir zaman dilimi yoktur ki Allah-u Teala'nın dini 7 safa hidayetle yaşanmamış olsun. Mutlaka 7 safa hidayet söz konusudur. İşte dinin yaşanmadığı devrelerde Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadiste zikrettiği gibi bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslami ismi kalacak. Kur'an bütün insan zamanların kitabıdır. Kur'an'ın resmi İslami ismi kalacak. İnsanlar İslami ismini anacaklardır ama İslam'dan en uzak kişiye varacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. Öyleyse hidayetin kaybolduğu bir noktada artık din yaşanmaz. Kur'an'ın temel hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de kesinlikle mutluluktur. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerileri. Hem alim hem de en şeriler. Sebep? Onların faydasız ilimleri içerisinde hidayet yok. Hidayet olmayınca fitne oluşturuyorlar faydasız ilimleriyle. Öyleyse ne görüyoruz? Hidayet yoksa fırkanlar da yok. Hidayet yoksa kesinlikle Kur'an'ın giriş kapısı yok. Hidayet yoksa hiç kimsenin dini yaşaması söz konusu değil. İkinci sual, insanların Furkan sahibi olmasında kutsal kitapların rolü nedir? Birinci derecede insanlar Kur'an'ın nuruyla, kutsal kitapların nuruyla Furkan sahibi olurlar. İster Enfal 29 olsun, ister Enfal 24 olsun. 7 Furkan'ın sahibi olmak ancak tebliğ kendisine ulaştığı zaman tebliğ kabul etmekle mümkündür. Tebliğ kabul etmek, ilgilenmemek veya reddetmek. Tebliğ kabul edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar ölüyken dirilenlerdir. Enam 122'de اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتَةً فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا تَمْشُوا نَب۪يهِ فِي النَّاسِ. Hiç ölüyken dirilttiğimiz, insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine nur verdiğimiz kişi zulmette kalan bir insan gibi olur mu? Evet, tebliği kabul edenler bunlar, ölüyken dirilenlerdir. İlgilenmeyenler Allah-u Teala hasalarına engeller koyuyor. Reddedenler, onların da huzurlarına Allah-u Teala engeller koyuyor. Ama insanların Furkan sahibi olmasında kesinlikle kutsal kitaplar birinci derecede etkili. Nice suresinin 9. ayet-i kerimesinde Enne nahnu nezzelne zikre ve enne levhâle hafizun. Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Fussilet suresinin 42. ayet-i kerimesinde bu kitabın önünden arkasından batıl yaklaşamaz. O halde Kur'an hidayet ve nurdur. Tevrat hidayet ve nurdur. İncil hidayet ve nurdur. Ve Furkan suresinin 1. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Furkan suresi 1. ayet-i kerime. Tebârekellezî nezelâ furkâne alâ abdihi liyekunu lil âlemîne nezîre. Âlemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı Allah, Furkan'ı indiren Allah mübarektir. Evet, Furkan'ı Allah Teala indiriyor ve mübarektir. Furkan, zanın hakikatle değiştirilmesini temin eden bir faktördür. İnsanlar Furkan sahibi olmadan evvel zannın sahibidirler. 7 ayet-i kerimede Furkan sahibi olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler 7 ayet-i kerimede belirtildiği gibi zanna tabidirler. Kimler? Cahiller. Cahiller 7 ayet-i kerimede zanna tabidirler. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadislerinde: zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Ve zancılardan önce ilim öğrenin. İster ekrandaki slaytta görülen ayetlerden hareket edelim, İster hadis-i şerifler olsun, zandan sakınmamızı Allah-u Teala emir buyuruyor. İşte zandan sakınmak ancak Furkan'ın sahibi olmakla mümkündür. Furkanlar bütün zanlar hakka dönüşüyor. Zanda Furkan da bütün zanlar hakka dönüşüyor. Allah'ın bütün peygamberlere indirdiği bütün mukaddes kitaplarda elbette aynı zamanda birer Furkan'dır. Kesinlikle. İşte Ali İmran suresinin 3 ve 4. ayetlerine baktığımız zaman bunu görüyoruz. Ali İmran suresinin 3 ve 4. ayet-i kerimesi: Nezele aleykel kitabe bil hakki musaddiqan lima beyne yedeyhi ve enzele tevrate vel incil. Sana onların ellerindeki kitapları tasdik eden kitabı Kur'an'ı hak ile kısım kısım ayet ayet indirdi. Tevrat ve İncil'i de indirdi. Öyleyse Kur'an'ı bunların ellerindeki kitapları tasdik eden kitabı Kur'an'ı hak ile kısım kısım indirdi. Tevrat'ı ve İncil'i de indirdi. Daha önce insanlar için hidayete erdirici olarak Tevrat ve İncil indirdi ve sonra da Furkan hakla batılı ayıran Kur'an'ı indirdi. Muhakkak ki onlar Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Onlar için edim bir azap vardır. Ayetleri inkar edenler, onlar büyük bir azaba düşer olacaklardır. Allah hepsi için aynı şeyleri söylüyor. Bütün kutsal kitaplar hem hidayet rehberidir hem de nurdur. İşte ayetler, Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an'ın hidayet ve nur olduğunu Allah-u Teala buyuruyor ayetlerle bize ispat ediyor. Tevrat hidayet ve nurdur Maide 44, İncil hidayet ve nurdur Maide 46, Kur'an-ı Kerim hidayet ve nurdur Şura 52 ve Akâf 32. Üçüncü sual: her geçen gün insanların Furkan sahibi olmaktan uzaklaştıkları söylenebilir mi? Evet. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki tebliğciler olmasın. Kıyamete kadar ümmetimden Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bir ümmet hep olacaktır. İşte kavim resulleri ve veli mürşitler ve onlar arasından seçilen devrin imamı mutlak surette insanları Allah'a davet ederler. Ama davet edilmesine rağmen daveti kabul etmeyenler de her devirde vardır. İşte içinde bulunmuş çağ, hidayet çağı, hidayet çağında devrin imamı Mehdi Aleyhisselam, Allah'ın Resulü, Furkan 27, 28, 29, 30'da يَمَا يَعْدُ ظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَاقُلُوا يَا لَيْتَنِي تَخَسْتُ مَعَ الرَّسُولُ سَب۪يلًا. O gün zalimler pişmankarlıklardan ellerini ısıracaklar. Keşke Resul'le birlikte bir olsaydık. يَا وَيْلَتَ لَيْتَنِي لَمَا تَخَسْتُ فِلَانًا خَل۪يلًا. Keşke filanı dost edilmeseydik. Sevgili kardeşlerim, filan dediği insanla Allah arasında Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim var. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her biri üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bu yanlışa davet eden şeytanlar Furkan 28'de يَا وَيْلَتَ لَيْتَنِي لَمَتَّخَسْ فِلَانًا خَل۪يلًا. Keşke o yanlışa davet eden filanları dost edilmeseydim. لَقَدْ اَدَّلَّنِي عَنَ الزِّكْرِ بَعْدَ اِجَانِي. Zikir Kur'an-ı Kerim bana gelmişken o beni saptırdı. وَكَانَ شَيْتَانِ huzule, şeytan insana yardımı engelleyendir. Resul ne diyor? Mehdi Resul. Mehdi Resul diyor ki قَالَ يَا رَبِّي اِمِّي تَخَسْتُ هَذَا الْقُرْآنِ الْمَعْشُرُ. Benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı, bu Kur'an'ı terk etti. Öyleyse Resul'le birlikte yol tutanlar var, onlar kurtuluşa erenlerdir. Bir de Resul'den sapanlar, Allah'ın sırat-ı müstakimden sapanlar var. Onlar da derahata kalanlardır. Furkan her zaman Allah-u Teala tarafından bize tebliğ edilecektir. Ama günümüzün en büyük facizası, fitnesi Kur'an'ı unutulmuş olmasıdır. Hidayet çağında Allah-u Teala'nın verdiği emir Kur'an'ın bir furkan olduğunu herkese ispat etmektir. Bütün insanları kainatın en büyük furkanı olan Kur'an'a müracaatla hedefe ulaşmaları konusunda göreve davet ediyoruz. Allah razı olsun. Öyleyse furkan doğru haktan, doğru batıldan ayıran ve doğrularla yaşamamızı temin eden, Allah'ın hakikatlerini zandan ayıran muhtevayı içeriyor. Ve her zaman Allah bizden furkanların sahibi olarak kurtuluşa ermemizi, ki her kim ki kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala peş peşe ona 7 furkan verir. 7 furkanın sahibi olan kişi Allah'ın cennetine girer. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala insanların doğruları yanlışlardan ayırt edebilecek furkanların sahibi olması için önce Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Yakınlaşmak da ona dua etmektir. İbadet etmektir yani.
3: Allah'ın varlığına, birliğine iman etmek. Kitaplarına, meleklerine, Kur'anlarına.
4: Allah'a yaklaşmak, Allah'a bağlı olmak, Allah'ı sevmek.
1: Allah'a bizim neyimiz ulaşır?
2: Garanti işimiz duamızdır yani.
3: Takvamız ulaşır.
4: İbadetlerimiz.
1: Ruhumuz ulaşır mı?
3: Tabii. Zaten ruh baş. Akşam uykuya yattığımızda ne oluyor? Ruhumuzu teslim ediyoruz. Ya Rabbi ben bugün herhangi bir günah işlemedim diyorsun. Ruh. Ne yapıyoruz? Rüyamızda gördüğümüz işte ruhumuz bedenimizden ayrılıyor.
1: Bu dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a teslim edilmesi, bunu farz olduğunu söylüyor Allah-u Teala.
4: Ruh ölecek tabi, ölmeden ulaşmaz.
3: Şimdi Allah'ım ben sana her zaman ruhumu teslim ediyorum zaten. Neden? Diyor ki ey kulum diyor, ben diye size diyor Gözünüzle kaşınızın arasındayım diyor. O kadar yakınım diyor.
2: Rabbim Celle çok uzakta, sağda solda, yani şeyde daimi olarak benim kendi çevremde olan bir Rab'dır yani. Sadece camide veya şurada burada olan bir şey değil.
3: Sabahta kalkıyorum. Ya Rabbi sana şükürler olsun ki bana yine amanetini teslim ettin diyorum. İyi yolda kullanacağım diyorum. Teşekkür ederim.
0: Bir misafirimiz, akşam uykuya yattığımızda ruhumuzu teslim ediyoruz. Rüyada gördüğümüz ruhumuz bedenimizden ayrılıyor dedi. Kişi her uyduğunda ruhunu Allah'a teslim etmiş mi oluyor? Hayır. Kardeşlerimizin, misafirlerimizin bahsettiği aslında nefsimizdir. Nefsimiz berzah alemine aittir. Ve uyur uyumaz yarım ağırlıklar kanunu gereğince fizik vücut içerisinde nefs rehin vaziyette, ama uykuya darar darmaz nefsin karşısında elektronun devir sayı yükseliyor. Fizik vücudunda elektronun devir sayısı azalıyor. İkisi eşitlenince ışık duvarından geçerek sonsuz hızla diğer alemlere gidiyor. Ama sabahleyin de bize iade ediliyor. Bu uykudayken bizden alınan, tekrar sabah halimize verilen, uyandığımız zaman bize geri dönen nefsimizdir. Ruh Allah'ın emanetidir, Allah'ın emrindendir. Ve Allah-u Teala emanetini dünya hayatını yaşarken geri istiyor. Hidayet, insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Allah-u Teala hangi rüyanızı hatırlarsanız hatırlayın, o rüyada yaşadığınız vücudunuzun adına Kur'an-ı Kerim nefs diyor. Bir insan ne zaman uyku haline geçerse nefsin elektron devir sayısı artar, fizik vücudunki aşağı doğru iner ve birleştikleri yerde nefsin fizik vücuttan ayrıldığı söz konusu. Biz uyumadıkça, bir bayılma geçirmedikçe, ölmedikçe nefsimiz vücudumuzu terk edemez. Ruh ise vücuttan dilediği an ayrılmak yetkisine sahibidir. Ama fizik vücudun elektromanyetik çekim alanı mevcutken döneceği yer mutlaka o kişinin vücududur. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesindeki emri almadan hiçbir ruh vücudu terk edip Allah'ın zatına ulaşıp teslim olamaz. Hidayet, insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması ve teslim olmasıdır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in bir Furkan olduğunu söylüyor ve bizlere Kur'an'daki doğruları öğretecek Resullere, mürşitlere tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: İnsanlar ve yani Allah arasındaki böyle şeylere, mertebelere pek inanmıyorum ben. Yani bizim bir peygamberimiz var, son peygamber. Güzel bir şekilde yolumuzu göstermiştir.
5: Ermiş. Artık peygamberlerimiz olur, insanlar arasında olabilir yani.
3: Yani bize yol gösterir. Der ki kulum sen bu yoldan gidersen kötü bir şeye düşmezsin. Ama yok, harama bakarsan, nefsine uyarsan, şeytanlık yaparsan yarın ahirette ben sana elçilik yapamam.
5: Mürşitler var. Peygamberimizden sonra yol gösteren insanlar onlardı.
1: Onlarla beraber Allah yolunda gitmek insana fayda getirmez mi ya?
2: Mutlaka getirir. Yani bunu suistimal etmeyen bir sürü insanlar vardır. Suistimal edenler de haddinden fazladır.
3: 27 yıl uluslararası gemi kaptanlığı yapmışım. Benim planım, projem olmazsa uluslararası okyanusta nasıl ulaşabilirim? Dolaşamam. Değil mi? Çünkü neden? Haritam yok, miyarım yok, pusulam yok. Yol bilmez, iz bilmez, Kur'an'ı bilmezsen onlara farz.
1: Sizin bir mürşidinizin olmasını ister miydiniz?
5: İstemem ben açıkçası. Mürşitle Allah'a ulaşılmaz. Biz direktmen biz Allah'la irtibatımızı sağlamamız lazım. Aracıya gerek yok.
2: Ahmet'in benim tekkesi değil de Rabb'a götüren, Allah'a götüren olması lazım.
0: Bir misafirimiz mürşid konusunda insanla Allah arasında böyle mertebelere inanmıyor. Bizim bir peygamberimiz var. Son peygamber güzel bir şekilde yolumuzu göstermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem son peygamber hem de son mürşit midir? Tabii ki hayır. Allah-u Teala Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَبَعَنُ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Enbiya Suresi'nin 73. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi Allah-u Teala bütün peygamberleri asaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Ama Nebiler arasında fetret dönemi var. Maide 19'da bildiriliyor. Bu fetret döneminin olduğu yerlerde kavim Resulü arasından seçilen belli Resuller, onlar vekaleten derin imamıdırlar. Onlar arasından seçilen bir kişi. Ve her halükarda herkes için, bu dünya üzerinde akil ve bali olan, kalben ulaşmayı dileyen herkes için mutlaka Allah-u Teala'nın bir mürşidi vardır. Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede Resul göndermesem azap etmem. İster Nisa 165 olsun. Evet. Kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara Resul göndermesidir. 165'te müjdeleyici uyarıcı Resullerdir ki insanlar Resullerden sonra Allah'a karşı uyaran müjdeleyen Resul bana gelmedi diye bir mazeretin sahibi olmasınlar. İbrahim 4 hiçbir Resulümüz yoktur ki o kavmin anlayışıyla Allah'ın ayetlerini açıklamış olmasın. Nahl 36, İsra 15 وَمَاكُمْ الْعَزِّبِينَ حَتَّنَا وَسَرْ رَسُولَ Taha 134, Kasas 67, Kasas 59, Ezzümeyye 71, Mülk 89. Bütün bu ayetler bize her devirde, her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetlerini tilavet eden bir Allah'ın veli Resulü var. Bunlar arasında seçilen bir kişi de o aynı zamanda vekaleten devrin imamıdır. Sahabenin hepsi Allah'ın mürşitleriydi. Tövbe 100'de o hayırlarda gelişen, ileri geçen sabikun el-evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirinendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlar. Bunlar 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. Kur'an-ı Kerim kesinlikle bunu söylüyor. Deniyor ki zamanımızda mürşit yoktur. Halbuki Peygamber Efendimiz'den sonra sahabenin hepsi birer mürşit olmuşlar. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Bu Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Oysa ki sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sonra da sırasıyla Hazreti Bekir, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi olduklarını net olarak biliyoruz. Bununla Adem, Mürşid, Talifeler, Hülefai, Raşidin vesaire. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz 7 tane hadiste bu konuları açıklıyor. Benden sonra Nebi gelmeyecek ama halifeler ve imamlar gelecek. İşte hadis-i şerif 2 benden sonra Nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. 3 benden sonra size ruh verenler gelecek. Benim sahabem gökte yıldızlar gibidir. Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiştir. Bu şekilde en güzel biçimde Allah'ın Resulü insanlara Allah'ın hakikatlerini anlatıyor. Ve her devirde kesinlikle Resul var, Allah'ın mürşidi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonra tabiyet devam etmiş. O da yetmez. 4 halifeden sonra da tabi'in sahabeye tabi olmuş. Daha sonraki nesil sahabeye tabi olan tabi'ine tabi olmuş. Tabiyet Allah'a, mürşid adına Allah'a teslimiyettir. Sonraki nesil bu tabiine tabi olan tebe-i tabiine tabi olmuş. Ve nesiller boyunca tabiyet böyle devam etmiş. Ama günümüzde bakıyoruz, şeytanın tuzakları arasında sayılan kulla Allah arasında kimse giremez, İslam'da ruhban sınıfı yok diyerek insanları Allah'ın hakikatlerinden kopartmaya çalışıyorlar. Ve insanlar Allah'ın peygamberine tabi olayım diyerek hevalara, nefislerine tabi oluyorlar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretlerinizi dinliyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Doğruyu ve yanlışı bilerek, halisane bir niyetle yaptığımız davranış yanlış anlaşılıyorsa, burada bizim sorumluluğumuz nedir? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, doğruyu ve yanlışı bilerek, halisane bir niyetle yaptığımız davranış. Yanlış anlaşılıyorsa burada bizim sorumluluğumuz nedir? Her doğru muhakkak ki birkaç alternatifi söz konusudur. Bir alternatif bir başkasını razı etmişse bir başka alternatiften yeni bir doğru yarışına girmeliyiz. Diyelim ki bir doğrunun Allah indinde 4 tane alternatifi var. Hepsi de doğru davranışlar. Onun dışındakiler yanlış. Biz bunlardan birini uygulamışız. Ama bu uygulamamız bir başkasına ters gelmiş ve onu üzmüş. O zaman bize düşen ondan af dilemek ve ona şunu söylemek. Bundan üzülebileceğini hesaba katamadım. Şu andan itibaren bu tarzdaki davranışımı değiştiriyorum. İşte olay bu şekilde tamamlanıyor. Ana kaide bu. Başkalarını rahatsız etmeyecek doğruların seçilmesidir. Yani kişi rahatsız oluyorsa onda ısrarcı olmamak lazım. Hemen hatayı kendimizde kabul edip değiştirmek suretiyle karşı tarafında rızasını alarak mutlu olabileceği bir alternatifi seçmemiz gerekir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala doğruları yanlışlardan daha büyük boyutta ayırmamızı sağlayacak Furkanların sahibi olmamız için Allah'ı devamlı zikretmemizi emretmiş. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
2: Çok büyük faydaları vardır yani. Siz beni anın diyor Rabbimiz. Ben size mutlaka karşılık vereceğim. Biz böyle inanıyoruz yani.
3: Bana çok faydası var. Çünkü diyor mu beni kötülüklerden koruyor. Şeytanlardan koruyor. Harama bakmaktan, günah işlemekten.
4: Var zikir vardır. İlla ki kendi başına zikredebilirsin ama topluca zikirlere karşıyım ben.
2: Zikir insandan insana da değişir. Bütün alemler Allah'ı zikreder yani.
3: Kendimi yepyelik hissediyorum. Yepyelik hissediyorum. Allah'a daha yakın hissediyorum.
4: Kalpten zikir olabilir. Olur tabii ki mutlaka. Allah'a en azından Allah'a yönelir. En azından günahlardan sakınır.
1: Mutlu olur.
4: He, mutlu olur tabii. Huzurlu olur, mutlu olur.
1: Sizce zikir yaparak her geçen gün doğruyu yanlıştan ayırt eden bir insanın hayatında neler değişir?
2: Şu andaki yüzyılımızın en büyük hastalıklarından işte depresyondur. Mutsuz bir hayat, işte geçinemeyen eşler, siyasi aktörler, şunlar bunlar. Bunlardan kurtulur zikir yaparsa.
3: Çünkü başkasına karşı kin beslemiyorsun. Birisinin dedikodusunu yapmıyorsun. Birisinin iftirasını atmıyorsun. Birisine yan gözle bakmıyorsun.
2: Siz yeter ki kalbinizden Allah'ı anın. O mutlaka size karşılık verecektir yani. Bugün olmasa bile yarın. Yarın olmasa öbür gün.
0: Bir misafirimiz kendi başına zikredebilirsin ama topluca zikirlere karşıyım. Toplu halde zikir yapmak Allah'ın yasakladığı bir şey midir? Dünya üzerinde birçok tarikat mevcuttur. Hepsi de bir tek yolun, sırat-ı müstakimin üzerindedir. Ama meşref farklıdır. Kimisi cehri zikir yapar, kimisi hafi zikir yapar. Kimisi hep bir arada yüksek sesle zikirlerini devam ettirirler. Kimisi evlerinde tesbihlerini çekerek zikir yaparlar. Ama her halükarda hepsi mürşide tabiyeti, ruhun bu sebeple vücuttan ayrılmasını ve Allah'a ulaştırmasını hedef almışlardır. Kişi Allah Allah Allah diye ister sesli ister sessiz zikir yapsın, netice değişmez. Nefsin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşması söz konusudur. Öyleyse Allah-u Teala'nın bizden istediği istisnasız, Allah'a ulaşmayı dileyerek fırkalara ayrılmaktan kurtulmak suretiyle sırat-ı müstakim üzerinde olmak. Çünkü Peygamber Efendimiz 72 fırkadan bahsediyor. kurtuluşa ulaşan tek bir fırka ve Fırka-i Naciye. Sahabe sual soruyor: ey Allah'ın Resulü, Fırka-i Naciye kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Velisi Allah'ın eseli ebedi tek bir dini, babamız Yaman Hanif dini, Arapça adıyla İslam'ın üç esas üzerine bina edildiğini biliyoruz.